0: yaklaştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Tahran'ın bölgedeki saldırıları da sürüyor. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kente insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Süleymaniye kentinde de füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı açıklandı. İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kamplarıyla Erbil'de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna zaman zaman saldırılar düzenliyor. Kuveyt'in güneyine yönelik saldırılarda ise iki ayrı noktada yangın çıktı. Yangınların kontrol altına alındığı bildirildi. ABD ise bölgedeki askeri gücünü artırıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Avrupa'daki savaş uçaklarını bölgeye geri gönderiyor. Ancak gönderilen yalnızca savaş uçakları değil. Washington, İran'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi olasılığına yönelik İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planlıyor. İsrail'i bir yetkiliye göre ABD yönetimi bu planı İsrail yönetimine bildirdi. ABD'nin hali hazırda Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda yaklaşık 60'a yakın yakıt ikmal uçağı bulunuyor. Gönderilmesi planlanan yeni uçaklarla bu sayının savaşın başlangıcındaki seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu son olarak Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampında cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğuna dikkat çekildi. Ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine İsrail'e saldırıları durdurması ve anlaşmanın tüm hükümlerine uyması için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler başka bir noktaya sıçramadan kontrol altına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında.
2: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışları incelendi. Masak raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 8 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
3: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
2: Tabii. Zanlılar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
4: Çalışmaya devam ediyoruz. Gidiyoruz.
2: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız," dedi. Sonrasında, "Böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk," ifadelerini kullandı.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı Şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleşiyor. Toplanan milyarlarca lira bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de yapılacak.
0: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent'in derneğe bağışlanan paralarla bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bahis oynamak için kullandığı banka hesabının sahibi Alper Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Derneğin kurucularından olan Çelik noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. 379 para yatırma, 966 ise para çekme işlemi yapıldığı ve 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı tespit edildi. Haluk Levent'in para trafiği için asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabını kullandığı detayı da ifadelere yansımıştı. Vergi Denetim Kurulu görüş raporunda tutuklanan Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemi yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda Kaya'nın hesabının 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında avukat Ece Güner de bulunuyordu. Güner'in emniyet ifadesinde Levent'in kendisinden deprem bölgesi, teknoloji parkı ve sağlık sorunları gibi bahanelerle yaklaşık 70 milyon lira borç aldığını öne sürdü. Levent için acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedi dedi. Aralarındaki yüklü para alışverişi savcılık tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in Paris merkezli finans kuruluşuna 2 saat içerisinde 400 bin euro para gönderdiği belirlendi. Yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine Özgür Güner gözaltına alındı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verdi. Bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreç somut bilgi ve belgeler ışığında incelenecek. Süreç devam ederken tutuklanarak cezaevine gönderilen Haluk Levent'in isminin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri tarafından kullanılması ve bu yönde cep telefonlarına mesajlar gönderilmesi dikkat çekti.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var.
2: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada incelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
1: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 6 sanık için mahkeme tarihi belli oldu. Sanıkların yargılanması 10 Eylül'de başlayacak. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu tutuklu 7 kişi için tensip zaptını hazırladı. Yargılanmanın 10 Eylül'de başlayacağını belirten mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların ve 11 mağdur hakkında zorla getirilme kararı verdi. Soruşturmada yer alan gizli tanıklar içinse ses ve görüntülerinin değiştirilerek dinlenmesi için gerekli adımların atılması istendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesinde tokalaştı.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesinde tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak butlan kararı ile ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek.
6: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partimizi geri alacağız ya da yeniden yaratacağız.
1: Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevinden alındı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Kararla Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı Ardahan Valisi olarak atandı. Mehmet Fatih Çiçekli'nin halk arasında spor kıyafetlerle dolaşması muhalefetin tepkisine neden olmuş. Bazı milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nda Çiçekli'nin görevden alınması çağrısında bulunmuştu. Çiçekli'nin eşi Esengül Korkmaz Çiçekli de Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapıyor. AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet, meclis tatile girmeden çıkartılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenleme ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
1: Hakkari'nin Berçalan Yaylası'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından kadın şenliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şenliğe katılan kadınlara telefonla seslendi.
0: Bir zamanlar terörün kol gezdiği Hakkari'nin Berçalan Yaylası kadın şenliğine ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın organize ettiği etkinlik Saklı Cennet Berçalan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek sloganı ile gerçekleştirildi.
7: Terörsüz Türkiye kadınlar için.
0: Etkinliğe AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı. Ercan şenliğin gerçekleştirildiği Berçalan Yaylası'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
8: Hakkari'li hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
9: Aleykümselam.
10: Aleykümselam. Aleykümselam.
8: Başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah.
10: Allah razı olsun.
0: Ercan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörsüz Türkiye süreci nedeniyle teşekkürlerini iletti.
11: Bugün artık
9: artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda. Bugün artık terörün adı anılmıyor. Ve sayenizde efendim, hamdolsun kadınlar zılgıtlarla halaylarını çektiler bugün kadın şenliğimizde.
0: Görüşme sırasında şenliğe katılan kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hakkari'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu davete inşallah diyerek olumlu yanıt verdi.
1: Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Dosyanın yeniden açılması Güneş ailesini umutlandırdı. Operasyonlar ve tutuklamalar da aileyi memnun etti.
11: İsmail Güneş'ten iki vakit atabına geldi. Efendim, Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştük.
5: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla aynı helikopterdeydi. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na çarpıp düşen helikopterde hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin kazada hayatını kaybetmesine ilişkin dosyanın yeniden açılması ve düzenlenen operasyonlar Güneş ailesini memnun etti.
12: Biz gerçekten çok umutlandık. Geçen hafta 13 Temmuz'da ilk şafak operasyonları başladığında bizim için çok kıymetli. Çünkü hiç 17 yılda hiç bizim dosyada operasyon olmadı.
5: İHA muhabiri gazeteci İsmail Güneş haber takibi için helikoptere binmişti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mitinglerini takip edecekti. Kaza sonrası 112 ekipleriyle konuşmaları kayıtlara geçti. İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş soruşturmanın geldiği son durumdan umutlu.
12: Biz bu anı bekliyorduk gerçekten 17 yıldır. Başka operasyonlar yapıldığında bu dosyanın üzerine niye gidilmiyor diye. Çünkü biz 17 yıldır sadece dosyayı açıkta tutmaya çalıştık.
1: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtları istendi.
5: Sadece zırhlı araçlar değil, valilik bünyesindeki araçlar da incelenecek. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında kaybolduğu güne dair tüm detayları mercek altına aldı. Dosya kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda 5 Ocak 2020 günü bölgede görev yapan tüm resmi araçların tek tek tespit edilmesini istedi. Bu tarihte Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçları da inceleme kapsamına alındı. Araçlara ait GPS, araç takip sistemi ve varsa ürün takip sistemi kayıtları istendi. Koordinat, hız ve güzergah bilgilerinin özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatleri kapsayacak şekilde incelenmesi talep edildi. Özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta duran, bekleyen ya da olağan dışı hareket eden araçların belirlenmesi istendi. Araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ham halleriyle eksiksiz şekilde savcılığa gönderilecek.
13: Girme, girme!
5: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.
1: İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Tam bilet ücreti 46 lira 20 kuruş oldu.
0: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur ücretlerine %10 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa, abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya yükseldi. Metrobüs ücreti ise 1 durak 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa, 34-43 duraksa 62 lira 35 kuruştan 68 lira 59 kuruşa çıktı. Marmara ücretlerine de zam geldi. Bir 3 durak 34 liradan 37 lira 40 kuruşa, 36-43 duraksa 74 lira 70 kuruştan 82 lira 17 kuruşa yükseldi. Toplantıda alınan kararla taksimetre ücretlerine güncelleme yapıldı. Açılış ücreti 71 lira 94 kuruş olurken kısa mesafe ücreti de 230 lira olarak belirlendi. Minibüslerde inlem indi ücreti 43 liraya, uzak mesafe ücreti de 52 liraya yükseldi. Öğrenci ücreti ise 28 lira oldu. Deniz yolunda da Üsküdar Eminönü 58 lira 52 kuruşa, Bostancı Adalar hattı ise 171 lira 89 kuruşa çıktı. Okul servis ücretlerinde de 0 ila 1 kilometre 4456 lira, personel servis ücretleri ise 2512 lira 99 kuruşa yükseldi. Yeni tarife ücretleri 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun yeni yerleşkesi için proje tamamlandı. Yeni hizmet binasının inşa faaliyetlerine kısa sürede başlanacak. Yeni TES Genel Merkezi'nin inşasına ilişkin bakanlıktan gerekli izinler alındı. TESK'in yeni binası Eskişehir yoluyla Sabancı Bulvarı arasında bulunan 26 dönümlük dev araziye inşa edilecek. Selçuklu mimarisi esas alınarak inşa edilecek ve aile kültüründen izler taşıyacak binanın kısa zamanda temellerinin atılması bekleniyor. Yeni yerleşkeye ilişkin açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, projeye destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a teşekkür etti. Palandöken, yeni TESK kompleksi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir hizmet binası değil, teşkilatımızın geleceğine bırakacağımız kalıcı ve güçlü bir eser olacaktır ifadesini kullandı. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Topkapı Sarayı ziyaretçilerini yeni bir seçkiyle karşılıyor. Tarihi sarayın şerbethane bölümünde yapılan düzenlemeyle Osmanlı'daki ikram ve ağırlama geleneklerini yansıtan 300'e yakın eser ilk kez sergilenmeye başlandı.
14: Kadehler, demlikler, yemek takımları ve bir zamanlar Osmanlı padişahlarının kullandığı yüzlerce eser. Tarihi Topkapı Sarayı Şerbethanesi yeni yüzüyle ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Osmanlı saray mutfağının en özel bölümlerinden biri kabul edilen şerbethanede sergilenen eser sayısı da artırıldı.
15: Daha önceden 174 olan eser sayımızı 452'ye çıkardık. 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar dünyanın dört bir tarafından hazırlanmış olan ve altın, gümüş, tombak, porselen, cam gibi eserler burada Osmanlı'ya getirilmiş ve bunlar büyük çoğunluğu depolardaydı. Arkadaşlarımız bunların konservasyonlarını, restorasyonlarını yaptılar.
14: 9 ay süren restorasyon çalışması kapsamında şerbethane bölümündeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Pek çoğu ilk kez sergilenen eserler depreme dayanıklı vitrinlere alındı.
15: Buradaki eserler ağırlıklı olarak hünkâra has veya saray çalışanlarına has olduğu için tamamı özel üretimdir.
14: Topkapı Sarayı'nın matbaa-ı amire yapıları içinde yer alan şerbethane bölümü sarayın kapalı olduğu salı günleri dışında ziyaret edilebilecek.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.

0: NTV Radyo.
1: Merhaba sevgili caz severler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunçağ geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Yakın plan başlıyor.
1: Merhaba, saat 21. NTV'de Yakın Plan programı ile karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma, futbolda bahis soruşturmasının yeniden gündeme gelmesi, uyuşturucu soruşturmaları sıklıkla gündeme gelen gözaltılar, operasyonlar, tutuklanmalar, memleketin gündemi, yaz mevsimi, tatil vakti dinlemiyor, ortalık alev alev. Sadece adli tabloda değil, siyasi tabloda çok hareketli. Ankara'da özellikle terörsüz Türkiye süreci çok önemseniyor ve bu süreçte trafik artık iyice hızlanmış gibi görülüyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için harekete geçildi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile görüştü DEM heyeti ve son olarak da 23 Temmuz'da Abdullah Öcalan'la görüşecekler. Bunun için de İmralı Adası'na gidilecek önümüzdeki hafta yani. Ve heyet meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan bu çerçeve yasaya ilişkin Öcalan'la fikir alışverişinde bulunacak. Yasal düzenlemenin Ekim ayındaki yeni yasama dönemine kalmaması için meclise mesaisini uzattıracak bir durum söz konusu gibi bir konu başlığımız bu. Diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye siyasetine katılacak olan yeni parti var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bu mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temiz incelemesi için bugün Yargıtay'a gönderdi. Ve böylelikle bugün Yargıtay'a gönderilmesi tam olarak 56 gün sonra Yargıtay'a gitmiş oldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyecek ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasına ilişkin kesin hükmü böylelikle verecek. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın, her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partiyi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi. Evvelki günde zaten yeni partinin isminin belli olduğunu ve logosunun da çalışıldığını bizzat açıklamıştı. İşte gündemimiz böyle. Yani epey sıcak gerçekten siyaset. Biz de siyaset konuşacağız. Yakın Plan programı, siyaset programı. Peki kimlerle? Bugün Doktor Murat Yılmaz siyaset bilimci Ankara stüdyomuzdan konuğumuz. Profesör Doktor Armağan Öztürk, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi ayrıca konuklarımız arasında ve Doçent Doktor Vahap Coşkun da Dicle Üniversitesi öğretim üyesi bizimle beraber. Merhaba, NTV'ye Yakın Plan'a hoş geldiniz. Sayın Murat Yılmaz, sizinle başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde artık iyice hızlanan bir durum söz konusu. Ben az önce kısaca hemen özetlemeye çalıştım gelinen bu noktayı. Şimdi İmralı heyeti 23 Temmuz'da da Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra artık iyice bir netleşecek. Nasıl bir yasal düzenleme bekliyorsunuz?
2: Evvela iyi akşamlar dilerim size ve konuk arkadaşlara, Armağan Bey'e, Vahap Bey'e. Bu sürecin sade bir formülü vardı Seda Hanım, onu hatırlayalım. O formül etrafında gelişmeler zaman alsa da o istikamette şekilleniyor. Sayın Bahçeli bu formülü ifade etmiş. Cumhurbaşkanının desteğiyle bu formül hem tahkim edilmiş hem de bir devlet politikası haline gelmişti. PKK'nın kurucu ismi PKK'ya kendini feshetmesi için bir çağrıda bulunacak. 27 Şubat tarihli bir çağrıyla bu yapıldı. PKK toplanacak, kendine fesih kararı alacak. Bu da gerçekleşti. Bu Şubat çağrısından sonraki aylarda. Bunu mütakiben de PKK'nın fesinin çerçevesini çizecek bir hukuki çerçeve çıkacak. Ama o ana kadar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili münasıran bu konuda faaliyet gösterecek bir komisyon marifetiyle hem siyasi partilerin hem kamuoyunun bu konudaki kanaat sahibi aktörlerin fikirlerini ifade edeceği bu hukuki çerçeveyle beraber sürecin devamında gerçekleşecek rehabilitasyon süreçlerini de ele alacakları bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma, konuşma iklimi oluşturacak bir komisyon faaliyeti oluşturulmuştu. Bu komisyon da faaliyetlerini gerçekleştirdi. Bunu müteakiben bir süredir birkaç kere biliyorsunuz bu ifade edildi. Sayın Bahçeli zaman zaman çıkışlarıyla bu süreci daha ileri noktaya götürecek. Adeta hani buz tuttuğu yerde buz kırıcı gibi daha ileri noktaya götürecek hamlelerde bulundu. Bugün birkaç kere beklediğimiz bu hukuki çerçevenin yakın tarihlerde çıkacağı, işte Temmuz sonu, Ağustos başı gibi kanaati yeniden hasıl oldu. Bununla ilgili de görüşmeler gerçekleşiyor. İşte bu DEM Partisi'nin İmralı'ya gidecek heyeti önce biliyorsunuz AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileriyle görüştü. AK Parti yetkilileri Milliyetçi Hareket Partisi'nde de Sayın Bahçeli ile görüştü. Bu önümüzdeki hafta yine DEM'in heyeti, İmralı heyeti İmralı'ya giderek bu süreçte hani taşıyıcı aktör olan PKK'nın kurucu ismiyle Öcalan'la yeniden görüşecekler. Bu arada PKK'nın önemli isimlerinden Duran Kalkan yani çok yakın bir yeniden görüşlerini ifade etti ve PKK'nın kurucu isminin çizeceği çerçeve içerisinde davranacaklarını teyit etti. O kanunun çerçevesini hani kamuoyuna biraz hani aksetti ama bunların doğrusu aksettiği şekliyle mi olacağını, çünkü biraz kapalı mecralarda gelişiyor işin tabiatı icabı, buna hani ben niye böyle oluyor demiyorum. Hı hı. Ama burada ortaya çıkan çerçevenin PKK'nın o fesih kararını hayata geçirecek bir hani çerçeve oluşturacağı anlaşılıyor. Burada PKK'nın yani silahlarını bırakması, kadrolarını tasfiye etmesi, elindeki malzemeyle beraber mali kaynaklarını tasfiye ettiğinin ortaya çıkması ve bunu devletin ilgili kurumlarının, bunun da Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Güvenlik Kurulu ve nihayet Cumhurbaşkanı olduğu anlaşılıyor. Onların teyidiyle beraber hayata geçirecek bu hukuki çerçevede PKK kadrolarının nasıl tasfiye edileceği, bir takım hani infaz düzenlemeleriyle, denetimli serbestlik gibi bir takım düzenlemelerle bir çerçevesi çizilecek. Bunların hani nasıl olacağını, hangi kadroları ne kadar kapsayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Muhtemelen hani bu görüşmelerde de biraz bunun çerçevesi az çok konuşuluyor, öyle anlıyoruz. Hı. Ve onu müteakiben de yine daha önceki bilgilerimizden Numan Bey bunun özellikle altını çizmişti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Mehmet Uçum da mesela bunun altını çizmişti. Bu kanunun süreli bir kanun olması ve belli bir örgütün, feshedilmiş bir örgütün, hı hı, esas alınarak bu sürenin verilmesi öngörülüyor. Yani kanun çıktıktan sonra sonsuza kadar devam edecek bir şey değil. Münasıran bu iş için ve belli bir süreyle, işte bu diyelim 6 ay ya da 1 sene gibi bir tasfiye süreci öngörülecek. Bu zeminde ilerleyecek bir çerçeve kanunun çıkmasını bekliyoruz. Şimdi burada bu kanunla beraber şu hani ortaya çıkıyor, bu yapılan görüşmeler çerçevesinde kimi dalgalanmalarla beraber o sade formülün işlediğini görüyoruz ve bu sade formülde asıl olan şey PKK'nın tasfiyesi. Zaten hani PKK'nın kurucu ismi 27 Şubat'ta bir PKK'nın şimdiye kadar hani kimi zamanlarda değişen hedeflerinin tamamından vazgeçtiğini ve bundan sonra bu tasfiyeyi fesi müteakiben siyaset marifetiyle görüşlerini ortaya koyacaklarını söylediler. Bunu şimdi akabinde yani kendi görüşleri çerçevesinde izah edecek teorik bir çerçeve de çizmişler. Bu teorik çerçevenin o feshedilen örgüt nezdinde de kabul edildiğini hem yayın organlarında hem de bugün bahsettiğim PKK'nın önemli isimlerinden birisinin yaptığı konuşmalarda da görüyoruz. Dolayısıyla orada da bundan sonraki fasılda siyaset marifetiyle kendisini ifade etmek isteyen bu süreç zemininde herhangi bir şekilde bahsettiğimiz o hukuki tasfiyenin dışında siyasi şartlar, görüşmeler, müzakerelerin olmadığı o başlangıçtaki sade formülün işlediğini görüyoruz. Önümüzde hani birkaç hafta var. Eğer tahmin ettiğimiz gibi olursa bu sefer, çünkü daha önce de birkaç kere bunlar ertelendi, bu zeminde formülün yeni aşamasına geçilmiş olacak. Bu şu bakımdan da önemli. Yani burada hani bu süreç zarfında yani yaklaşık 2 seneye yakın bir zamandan bahsedebiliriz. Bu süreci kolaylaştıran bölgede gelişmeler söz konusu oldu. Hı hı. Suriye'de rejim değişikliği, bunun akabinde önemli bir problem olan PYD'nin rejime Suriye'ye entegrasyonu süreci söz konusu oldu. Buradaki gelişmelerin hepsi bu süreçte bu sürece hani katkı sunacak, kolaylaştıracak bir istikamette şekillendi. Keza Türkiye'nin Irak'taki sahada daha önce problemli olduğun aktörlerle de ilişkilerinin fevkalade yumuşadığını, dolayısıyla bu hukuki çerçevenin uygulanması bakımından Irak sahasında Türkiye'nin herhangi bir zorlukla karşılaşmayacağını görüyoruz. Daha genel olarak da Türkiye'nin bu konular etrafında anlaşmazlık yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinin düzeldiğini, bu konuda problem çıkarabilecek aktörlerin de hani bu savaş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'i kastederek söylüyorum, baskılaması sayesinde bu süreci bozabilecek güçlerden mahrum olduğu bir dönemdeyiz. Bütün bunlar işi kolaylaştıracak hususlar. Bu genel hani çerçevenin, formülün uygulanmasını kolaylaştıracak bir kıvama geldiğini de söyleyebiliriz.
1: Peki, geçici bir yasal düzenleme olacak ve sonrasında bu çerçeve yasa acaba Sayın Öztürk sizinle devam edelim. 10 maddeden mi olacak, 12 maddeden mi, 5 maddeden mi olacak ve en kritik nokta örgütün lider kadrosunun kapsam dışı kalıp kalmayacağı konusu mu? DEM heyeti bununla ilgili bir talepte bir tek bir yasal düzenleme yapılsın ve lider kadroda, üye de aynı yasal düzenlemeden faydalansın gibi bir talepleri var. Nasıl bir ortak noktada buluşulur?
3: Öncesi sonrası ve içeriğine dair birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Buyurun. Öncelikle Sayın Erdoğan yürütmenin başı, aynı zamanda meclisteki en büyük siyasi partinin genel başkanı, yasama yılı bitmeden böyle bir yasanın geleceğini daha önce beyan etti, duyurdu. Dolayısıyla buradan bir geri dönüş beklemiyoruz. Yasama yılı bu arada yasama yılının bitmesi de biraz izafi bir kavramdır. Yani normalde Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında tatile de girmeyebilir, uzatabilir çalışma süresini. Yani öyle bir diğer devlet kurumlarından farklı olarak belli bir tarihte başlayıp belli bir tarihte biten bir çalışma takvimine sahip değil. Ama kabaca Temmuz ayı sonunda yasama süreçlerinin bitmesi, Ağustos'ta da işte ve Eylül'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaması gibi bir gelenek var. Buna uyulmayabilir. Yani dolayısıyla Ağustos'ta da meclis çalışabilir. Bu mümkün mü değil mi? Onu bilemiyoruz. Ama böyle bir yasal adımın yasama yılı bitmeden meclise geleceği açık. Ama geçip geçmeyeceği çok açık değil. Yani şöyle, epey sayıda yorum, işte analiz, bunun aslında gelecek yasama dönemine kalacağı yönünde. Yani böyle bir ihtimal de hala var. Biz yasayı göreceğiz ama yaz aylarında, yani işte Ağustos ve Eylül'de daha doğrusu, aynı zamanda bu PKK'nın silah bırakma sürecine dair tamamlanmamış hususların da tekrar takibi gerekiyor. Onunla ilgili bir hatırlatmada bulunmak lazım. Murat Bey de daha önce söyledi. 27 Şubat'ta PKK'nın lideri örgüte fesih ve silah bırakma çağrısında bulunduğu 12 Mayıs'ta kabul edildi. Ama ondan sonra örgütün kelimenin dar anlamıyla tam olarak silah bırakmadığını görmekteyiz. Yani belli mezilerden geri çekilme, sembolik silah bırakma törenleri de söz konusu oldu. Ama kapsamlı örgütün tüm kollarıyla işte Suriye'si, Irak'ı, İran'ı filan kapsamlı bir şekilde tasfiyesi örgütün silah bırakma sürecinin bittiğini söyleyemeyiz. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla bir süre daha izleme gibi bir eğilim devletin yürütme erkinde, iktidar partisinde, kolluk kuvvetlerinde ağır basabilir. Bu orası henüz açık değil. Bir de tabii şöyle bir şey var. Uzun bir süre bu 12, mesela geçen sene bu vakitler biz bu çözüm sürecine dair bir komisyon kurulmuştu. Bununla ilgili bir tartışmayı yürütüyorduk. Ve sonbaharda, geçen sene sonbaharda aslında yasama yılı açıldığında PKK'nın silah bırakması sonucunda bir takım infaz düzenleme, şu an beklenen düzenlemelerin aslında meclise gelmesi gerekiyordu. Peki neden aradan bir yıl boyunca bunlar olmadı? Çünkü Suriye ve İran ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasa çıkıp çıkmaması PKK tarafından bekletici mesele olarak görüldü. Yani Suriye'de biz yaklaşık bir yıl kadar işte PYD, Suriye PKK'sı ile Şam arasındaki iktidar bölüşümünü tartıştık. Hatta uzun uzun bu açıklamanın PYD'yi kapsayıp kapsamadığını, son nihayetinde Şam'ın ve Ankara'nın dediği oldu ve Suriye PKK'sı bağlamında bir tür entegrasyon süreci başladı. Ardından İran Savaşı ki hala da bitmedi, hatta harareti de arttı. Bunun da PKK bakımından bir jeopolitik imkan olarak görüldüğünü de gördük. Bizi ilgilendirense yani konu özel olarak sorduğunuz şey yasa meselesi. Şimdi yasayla ilgili şöyle bir durum var, o da henüz tam olarak çözülmüş de değil. Cumhur İttifakı'nın resmi görüşü, hükümetin resmi görüşü PKK önce silah bırakacak sonra yasa çıkacak şeklindedir. Bu henüz revize edilmiş değil. PKK şu an silah bırakmadığına göre bu yasanın çıkması da bir görüş değişikliği var mı tartışması beraberinde geliyor. Bazı yorumcular aslında bu öncelik sonralık sırasının aslında çok da doğru olmadığını, gerçeğe yansıtmadığını, eş zamanlı olarak bunun yürütülmesi gerektiğini de ileri sürmekte. Ama her halükarda yani önce PKK silah bırakacak sonra yasa çıkacak formülünün ile şu an tartışılmış şey arasında bir farklılık olduğu açıkça ortada. Gelelim yasanın içeriğine. Evet. Şimdi yasayla ilgili yeterince biz ya sahip değil kamuoyu. Aslında sürecin başından beri sürecin bazen hızlı bazen yavaş gitmesi biraz kamuoyunun bu süreçlerin nihai içeriği hakkında yeterince bilgiye sahip olmamasıyla da alakalı. Ama genel beklenti bunun bir af yasası olmayacağı yönünde. Çünkü affa dair ayrıca bir mevzuatımız var. Daha önce Mehmet Bey, Mehmet Uçum'un yazdığı önemli yazılar vardı. Bu Şehzade ayaklanmasının bastırılması sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kullandığı bir kanuna atıfta bulundu. Buna benzer bir kanun çıkarabiliriz dedi. Buradan şunu anlıyoruz. Yani sadece PKK'ya özgü ve süreli bir yasanın çıkması. Tabii ama yani 1920'lerde başka bir anayasa kullanılıyordu. Şu an başka bir anayasa kullanılıyor. Mevcut anayasa bakımından anayasanın eşitlik ilkesi, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dikkate alındığı da yani sadece bir örgütü özgü ve süreli bir yasanın infaz düzenlemesinin mümkün olup olmayacağı hukukçular tarafından tartışılmakta. Ama hükümetin formülü bu ağırlıkta. Çünkü şöyle bir tartışma da yürütülüyor. İşte 15 Temmuz 2 gün önceydi. Yani bütün terör örgütlerini kapsayacak bir yasanın örneğin FETÖ'cüleri de başka örgütleri de kapsayabileceği ama bunun sadece terörsüz Türkiye süreci ve PKK'yla sınırlandırılması gerektiği yönünde. Bunun yasal formülünü çıktığı zaman metinde göreceğiz ama bunun çok kolay olmadığını anayasanın eşitlik ilkesi gereğince onu da ayrıca söylemek lazım. Bir diğer tartışma noktası yasa dışı Kürt hareketi PKK ve yasal Kürt hareketi DEM hatta Öcalan. Yani bu suça karışanlar, suça karışmayanlar, örgütün yönetici kadrosu ve diğerleri arasında yapılan geleneksel ayrımın kullanılmaması yönünde beyanatları var. Ama siyasi iktidar, burada çok ciddi bir siyasi risk de var. suça karışmayanlardan başlayan bir infaz düzenlemesini doğru bulmakta. İhtimal ki kamuoyunun kabul edebileceği en mantıklı demeyeyim ama en makul formül bu. Hani PKK'nın tüm gövdesinin suça karışmayan kısmının gelmesi. Onlar içinse belli bir süre Türk Ceza Kanunu ve ilgili kanundaki bazı hükümleri, işte denetimli serbestlik gibi hükümlerin kullanılmasına dair bir formül. Bunu şöyle de görmek lazım. Bu bir başlangıç da olabilir. Hani yani yasa konusuyla ilgili yeterince bilgi sızmıyor. Yani bir genel çerçeve yasadan çok bir aslında genel çerçevenin ön yasası gibi bir şeyle de karşılaşabiliriz. Çünkü bu yasayı başka yasaların da takip etmesi gerekmekte. Bir de şunu bir şey de hatırlatalım. Şimdi Mayıs'ın sonundan itibaren Öcalan'la görüşme gündemi kesildi. Yani hiç kimse Öcalan'la görüşemedi. İşte Temmuz'un ortasına gelindi. Ama İmralı heyetinin AKP ile ve MHP ile görüşmesi, ardından da İmralı ile görüşmesi sürecin yasa ortaya çıkmadan önce hızlanacağına dair bir işaret olarak da yorumlanabilir. Bu önemli. Bir de geri planda kalmış bir tartışma var. Bu arada bir ön plana çıkıyor ama işte statü. Öcalan'ın statüsü. Bu iş nasıl yürüyecek? Koordinatör olacak mı? Yani çünkü şöyle bir şey de var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru bir hükümet. Bir de karşısında bir terör örgütü var. Ama tarafların birbirlerine karşı bir güvensizliği var. Ve zemin de oldukça kırılgan. Yani mesela yasa dışı Kürt hareketinin yayın organlarına baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Onlar da diyor ki yani bir yasa çıkmadan biz nasıl teslim olalım? Böyle bir zemin söz konusu. Bu arada geçmişteki tecrübeler, işte çözüm süreçlerindeki başarısızlık da aslında bu kaygıları da arttırmakta. En nihayetinde çok büyük bir olumsuz anlamda sürpriz olmadığı müddetçe yasama yılı bitmeden bu yasanın çıkması ihtimal, pardon, gelmesi ihtimal dahilinde ama yasanın çıkmasını sonbahara kalması da söz konusu olabilir. Son hatırlatma da şununla ilgili. Belki başka bir türlü konuşuruz ama bir uluslararası sisteme, jeopolitiğe bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı önemli mesela. Hamas, Hizbullah ve PKK'nın bu üç örgüt aynı nitelikte olmasa dahi silahsızlanmasının masada olduğu bir Orta Doğu jeopolitiğiyle karşı karşıyayız. Yani belli bir konjektürde Hamas'ın, başka bir konjektürde Hizbullah'ın ve bizim yürüttüğümüz teröristik Türkiye süreci bağlamında da PKK'nın silahsızlanması konuşulmakta, düşünülmekte. Aktörler bunun hakkında işte görüş bildirmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise bir ortak tavrının bütün Orta Doğu ülkeleri bakımından, bu arada dün ya da evvelsi günde Trump Irak Başbakanı ile görüştü. Orada bir açıklama yapıldı. Ne dedi? 30 Eylül'den itibaren Irak devletinde Irak'ın resmi ordusu dışındaki silahlı güçlerin işte silah bırakmasını, bunun tasfiyesini bekliyoruz. Burada Haçlı Şabi'yi kastediyorlar aslında. Yani aslında Orta Doğu'daki tüm devlet altı örgütlerin tasfiyesine dair bir jeopolitik şafağın gerisinde olabiliriz. PKK'da bunlardan biri, umarım olumlu adımlar atılır.
1: Peki. Sayın Coşkun, şimdi Sayın Armağan Öztürk bu sürecin bir başlangıç olabileceğini, yani genel çerçevenin bir ön yasası gibi bir genel çerçevenin de bir ön yasası gibi olabilme ihtimalinden söz etti. Benim bir sorum aslında PKK'nın lider kadrosu acaba burada en kritik mesele midir olacaktı? Çünkü talep o yönde. Sayın Yılmaz da Duran Kalkan'ın ifadelerini hatırlattı programın başında. Ruşen Çakır'ın bir röportajı vardı Duran Kalkan'la. Oradan bazı ifadeler de kamuoyuna yansıdı, biliyoruz. Bu yasanın lider kadroyu da kapsamasını istiyorlar. Siyaset yapmakla ilgili açık beyanları var. Ne dersiniz, bu yasada bu madde nasıl yer alacak sizce?
4: Evet, şimdi genel olarak baktığınızda bir silahsızlanma yasasının bazı özellikleri içermesi gerekir. Dünya tecrübelerinde bir silahsızlanma yasasının 5 temel özelliği olduğu vurgulanır. Bunlardan bir tanesi yasayı uygulayacak olan makam. yasanın içerisinde herhangi bir mekanizma olacak mı? Mesela bu yasanın uygulanmasını takip edecek meclisin içerisinde veya hükümetin içerisinde bir mekanizma olacak mı? Bunun belirtilmesi. İkincisi, bu yasadan kim istifade edecek? Yani bu yasanın kapsamına kimler girecek ve hangi şartlarda girecekler? Üçüncüsü, kimler bu yasanın dışında bırakılacaklar ve hangi gerekçeyle? Örneğin ağır insan hakları ihlalleri, savaş suçları işleyenlerin ve bu tür yasalardan yararlandırılmamaları yine uluslararası tecrübelerden çıkan derslerden biri. Dördüncüsü, bu yasadan yararlanacak olanların hangi haklara ve hangi kısıtlamalara tabi olacakları? Yasa bu haklarını hangi süreler içerisinde kullanacaklar? Hangi kısıtlamalara tabi tutulacaklar? Bu kısıtlamalar hangi süreler içerisinde kalkacak? Yasanın bunu da belirtmesi lazım.

ki bu yasa bütüncül bir yasa olmalı. Yani salt silah bırakmaya değil, silah bırakmaktan sonrasına da bakmalı. Bu yasa kapsamlı bir yasa olmalı. Mümkün olduğu ölçüde PKK mensuplarının tamamını kapsamalı. Bu yasa geçici bir yasa olmalı. Belirli bir süre için uygulanmalı. Bu yasa müstakil bir yasa olmalı. Yani sadece PKK örgütüne yönelik bir yasa olmalı. Ve bu yasa bir cezasızlık algısı yaratmamalı. Beş temel hüküm ortaya koyuyor. Dolayısıyla hem uluslararası tecrübelerden baktığımızda hem bizim meclis komisyonumuzun raporuna baktığımızda bu yasanın nasıl bir içerikle hazırlanması gerektiği konusunda elimizde oldukça önemli veriler var. Peki sorunlar nerede? Üç sorun alanı gözüküyor. Hem Murat Hocam hem Arman Hocam belirttiler. Bunlardan birincisi yasadan faydalanacak olan örgüt mensuplarını belirlerken hangi ölçüt kullanılacak? Evet, suça bulaşanlar, bulaşmayanlar. Bu PKK'nin özellikle karşı olduğu bir husus. Bunun bu tür bir ayrımın işleri daha da karışık hale getireceği, herkesin bundan istifade etmesi gerektiğini belirtiyorlar. İkincisi, örgüt tüm lider kadrosu bu yasal düzenlemeden istifade edecek mi veya ne zaman istifade edecek? Yine burada farklı görüşler var. İşte özellikle iktidara yakın kanaat önderleri ve oradan çıkan haberlerde örgütün yönetim kadrosunun bu yasaldan faydalanmayacakları belirtiliyor. Ama diğer taraftan baktığınızda PKK'nin yönetim kadrosu da bu yasanın içerisinde yer almak istediklerini ve siyaset yapmak istediklerini belirtiyorlar. Ve üçüncüsü de Öcalan'ın statüsünün ne olacağı. Hatırlayacaksınız, bu konuda Devlet Bahçeli'nin oldukça kapsamlı önerileri vardı. Yani Devlet Bahçeli sürecin kurumsallaşması gerektiğini ifade ediyordu. Hem yürütmenin içerisinde hem yasamanın içerisinde süreci yürütecek olan bir takım kurulların oluşturulması gerektiğini belirtiyordu. Yine bu bağlamda da Öcalan'ın bir tür koordinatörlükle görevlendirilmesi edilebileceğini ifade ediyordu. Şimdi bunlar tartışmalı. Bana sorarsanız bu çıkacak olan yasada, yani ilk etapta çıkacak olan yasada Öcalan'ın statüsüne ilişkin bir hususun açık ve net bir şekilde belirlenmesini beklemiyorum. Onu muhtemelen bu yasanın içerisinde görmeyeceğiz. Örgütün yönetim kadrosunun bu yasadan istifade edip etmeyeceği muhtemelen taraflar arasındaki görüşmelerle bir şekilde şekillenecek. Öcalan bundan önce yapmış olduğu bir açıklamada toplumun hazmetme kapasitesinin de dikkate alınması gerektiğini, dolayısıyla örgütün bazı üyeleri için kademeli bir düzenlemenin yapılabileceği, 5 yıllık bir düzenlemenin öngörülebileceğini ifade ediyordu. Dolayısıyla burada bir kademeli düzenleme söz konusu olabilir, yasanın kendi içerisinde olabilir. Bu suça bulaşanlar, bulaşmayanlar şeklindeki ayrım gerçekten sıkıntılı bir ayrım. Bunun tespiti de son derece sıkıntılı. Orada başka hukuki teknikler veya başka hukuki tanımlamalar kullanılabilir. Yani işte ne bileyim hakkında dava dosyası olanlar için, örneğin onlar için istenmiş olan ceza süreleri öngörülerek bir takım kademelendirmeler yapılabilir. Dolayısıyla bu tartışma konularının olması doğal. Bu süreç içerisinde tarafların farklı fikirleri savunması son derece doğal. Ama görünen o ki buradan bir uzlaşma ile çıkma ihtimali yüksek. Son günlerde trafiğin artmasını da ben buna yoruyorum. Ben Arman Hocam şeyi ifade etti. Yani yasa meclise gelir ama çıkar mı? Zannediyorum yasanın çıkması konusunda da taraflar arasında bir mutabakat var. Dün DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli AK Parti ve MHP ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada hem bir çerçeve yasanın çıkması hem bu yasanın meclis tatile girmeden çıkması konusunda bir mutabakata vardıklarını, dolayısıyla meclisin önünde 4 tane yasanın beklediğini,
bir beşinci yasa olarak da bunun da gündeme alınacağını ve çıkartılacağını söyledi. Dolayısıyla partilerin bu konuda bir iradesi var. O nedenle yasa çıkar. Ama yasanın yürürlüğü konusunda farklı alternatifler öngörülebilir. Yani yasa çıkar, resmi gazetede yayınlanır, yasalaşır ama bunun yürürlüğe girmesi ne zaman?

0: yürürlüğe girmesi konusunda farklı alternatifler söz konusu olabilir. Örneğin yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın veya bir başka kurumun, Milli Güvenlik Kurulu gibi bir kurumun tespiti ve teyidi öngörülebilir. Ama yasanın çıkması konusunda böyle bir iradenin olduğunu söylemek mümkün.
1: Yasa çıkması konusunda o irade, evet, beyanlardan gerçekten de anlaşılıyor. Üstelik belki de meclisin çalışma süresiyle ilgili de az evvel de altı çizildi. Çalışma süresinin de uzaması, belki tatilinde
0: Uzatılması,
1: birazcık
0: evet.
1: ötelenmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Yapılan açıklamalar bu yönde ipuçları veriyor doğrusu. Kısa bir ara, aradan sonra yine bu konudan devam edelim.
2: Yakın plan devam edecek.
3: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
4: Bale kendine vücut dediğiyle.
3: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
3: Gerçekten öyle mi?
6: Serum malzemesi çalışmıyor.
3: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
7: Siz yoksanız sanatta yok.
3: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
8: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
3: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Saatler gece 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyorlardı. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Edinilen bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki Baylok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Mahruki dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Eski AKUT Başkanı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi, sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da bir kamyon kontrolden çıkarak benzin istasyonuna girdi. Önüne geleni yıkan araç son olarak istasyondaki markete de daldı. O sırada içeride alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti.
1: Kamyon benzin istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kaydedildi. Kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna girdi. Oldukça süratli olan araç akaryakıt pompalarını devirdi, önüne geleni yıktı. Son olarak benzinlikteki markete daldı. O sırada markette alışveriş yapan iki çocuk babası çiftçi Erdit Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hem o hem de hafif yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücü ifadesinde kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini belirtti.
0: Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayış dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rojin Kabayış'ın ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test istedi. Bu testte ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ipucu elde edilmesi bekleniyor.
1: Suda boğulup boğulmadığı özel bir testle tespit edilmeye çalışılacak. Net bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayış'ın mezarı açılacak.
2: Çok eksik var. Eksik yerler çok vardı. Daha önce bunları yapılmamışlardı. İki senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler. Niye konuşmuyorsun?
1: Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in babası Nizamettin Kabayış, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Diatom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Avukatıyla birlikte savcılığa başvuran baba Nizamettin Kabayış sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
2: İstemiyor, bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi'nin yönetimi, rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri, çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdi.
1: Ailenin başvurusuyla yapılacak teste kesin bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayış'ın mezarı açılacak.
0: Antalya'da 24 yaşındaki Helin Naman'ın başından silahla vurularak ölmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan eşi ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık kadının intihar ettiğini savundu, aile ise Helin'in öldürüldüğünü düşünüyor. Çok kıskanç olan sanığın daha önce de kızlarını silahla tehdit ettiğini söylediler.
1: Eşi tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Genç kadın kurtarılamadı. Tutuklanan zanlı eşinin hayatına son verdiğini öne sürse de aile bu iddiayı kabul etmiyor.
3: Neşe dolu bir insandı. Daha 23 yaşındaydı. Ben intihar ettiğini düşünmüyorum. İsmail ailesiyle birlikte benim kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum.
1: Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Helin ama İsmail K. ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Düğünden sonra resmi nikah yapacaklardı. Genç kadın birlikte yaşadıkları evde silahla vurularak yaşamını yitirdi. İsmail K.'nın iddiasına göre aralarında tartışma çıktı. Zanlı Helin Naman'ın odaya girerek kapıyı kilitlediğini, zorla içeri girdiğinde ise Helin'in silahla yaşamına son verdiğini öne sürdü. Olayın ardından İsmail K. kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında sanık suçlamaları kabul etmedi. Eşini çok sevdiğini söyledi. Elindeki barut izlerinin ise kadının elinden silahı almaya çalışırken olduğunu anlattı. Helin Naman'ın ailesi ise genç kadının intihar eğilimi olmadığını söyledi. Sanığın çok kıskanç olduğunu, kızlarını sürekli silahla tehdit ettiğini söyledi.
4: Helin bana boşanmak istediğini söyledi. Ama boşanırsam öldüreceğini söyledi.
1: Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
0: İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen bir müşteri berberini bıçakladı. Yaralanan berber hastanelik oldu. Saldırgan da gözaltında.
5: Tıraş ettim. Tıraştan sonra bana teşekkür etti. Parasını da verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan yanından gitti.
6: Cebinden bıçağı çıkarttı. Berberi bıçakladı. Saç tıraşını beğenmedim dedi.
7: 23 yaşındaki genç geçtiğimiz haftalarda bu berbere geldi. İşte tam da bu koltuğa oturdu, saç tıraşı oldu. Aradan günler geçti ama iddiaya göre o genç saç tıraşını beğenmedi. Bu durumdan ise kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu.
5: Kendi kafasına göre kuruntu yapmış, gelmiş burada beni gözetlemiş.
6: İddiaya göre müşteri bu durumu takıntı haline getirdi.
5: Beni bir gün önceden gözetlemeye başlamış. Burada lahmacuncular söyledi bana. Hatta onlar da kendileri üstünden alınmışlar. Meğersem beni takip ediyormuş.
7: O genç olaydan bir gün önce berberin tam karşısındaki bu restorana geldi. Restoranda kendisine bir içecek sipariş edip saatlerce bekledi. Olay günü yeniden buraya geldi, yeniden restorana girdi. Berber Erhan Zengin dışarı çıktığında ise ona doğru hamle yaptı.
5: Ben elimi yüzümü siliyordum. O sırada o da benim arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkarttı, bacağıma bir vurdu. Hücum etti bana. Kendimi hemen dükkandan içeri attım yani. Kendimi kurtardım.
6: 53 yaşındaki Erhan Zengin bıçaklandıktan sonra hastaneye gitti. Tedavi oldu.
5: Tanıyorum çocuğu. Tanıdığım için baktım yaşı da küçük. Şikayetçi olmadım yani.
6: Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen saldırgansa gözaltına alındı.
5: Gelip de bana diyebilirdi. Abi ben beğenmedim diye. Ben de onu düzeltirdim. Endişeleniyorum yani. Yani acaba diyorum yine mi gelir? Bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silah yoktu yani. Eğer silah falan olsaydı belki de silah da sıkabilirdi yani.
0: Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyünde yangın çıktı. 5 ev ve 3 samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.
8: Bir evdeki tandırda başlayan yangın çevresindeki diğer evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı köyden geriye bu görüntüler kaldı. Burası Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyü. Öğle saatlerine başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 4 eve daha sıçradı. Köylülerin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak hasar büyük. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
0: Kanada'da 850'den fazla noktada devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kent dumanla kaplandı. Yetkililer hava kirliliğine karşı uyardı. Halka evlerinizde kalın çağrısı yapıldı.
1: Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor, bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario şehrinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor. Yetkililer bu yangınlardan en az 60'ının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Federal hükümetten yardım talep edildi. Özellikle risk altındaki halkın tahliyesi için hava desteği istendi. Neredeyse 2 milyon hektar alan yandı. Yangından çıkan duman hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehri olumsuz etkiledi. Toronto'da hava kalitesi riskli seviyeye düştü. Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'te gökyüzü duman örtüsüyle kaplandı. Hava kalitesi izleme kuruluşu IQ Air, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı. New York'ta halka mümkün olduğunca açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani aşırı sıcak ve kirli havanın oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında 18 milyon hektar alan küle dönmüştü.
0: Çin'in güneybatısında meydana gelen toprak kaymasında bazı binalar yerle bir oldu. 8 kişi öldü, 34 kişidense haber alınamıyor. Toprak kayması anı kameralara da yansıdı.
1: Yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları evleri yuttu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Görüntüler Çin'den. Ülkenin güneybatısında Chongqing şehrinde toprak kayması meydana geldi. Bazı binalar yerle bir olurken mahsur kalanlar oldu. 200'den fazla itfaiyeci ve kurtarma ekibi seferber edildi. Enkazdan kurtarılan 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı. Toprak kayması öncesinde tahliye emri verildiği ancak 60 kişinin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Tahliye işlemleri tamamlanamadan kaymanın meydana geldiği açıklandı. Toprak kaymasına neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmiyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 200 milyonu aşkın seçmenin verisini ele geçirdiğini öne sürdü. Trump kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinde 10 milyonlarca verinin çalındığını, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini ancak bunun gizlendiğini savundu.
9: 2020 seçim döngüsünden başlayarak yıllar içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğine inanılıyor. Bu da Çin'in 220 milyon ABD seçmeninin dosyasını yasa dışı bir şekilde ele geçirmesiyle sonuçlandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in 2020'den bu yana ABD seçim sistemine müdahale ettiğini ileri sürdü. ABD seçimlerine ilişkin kritik istihbarat raporlarına yönelik gizliliğin kaldırıldığını iddia etti. Trump, Pekin yönetiminin 220 milyon seçmene ait isim, adres, telefon numarası, siyasi parti tercihi gibi verilere ulaştığını savundu. ABD Başkanı bu veri kaybını seçim güvenliği kabusu olarak tanımladı. ABD seçim sistemini eleştirdi. Trump 2020 seçiminden bu yana Çin'in kendisi hakkında muhalif yazılar yazması için gazetecilere büyük paralar ödediğini de iddia etti. Amerikan Başkanı seçimleri kaybetmesi için Çin'in ABD'li iş insanlarıyla ortaklıklarını da kullanmaya çalıştığını aktardı. Binlerce yabancı şahsın ve hayatını kaybeden kişinin seçmen listesinde olduğunu iddia etti. Trump uzun yıllar bu bilgilerin halktan gizlendiğini de öne sürdü. Eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ı eleştirdi. Bilgilerin gizlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesini istedi. ABD başkanının hedefinde konuşmasını yayınlamayan yayın kuruluşları da vardı.
9: Nadir görülen bir hamleyle sahte haber kanalları NBC ve ABC bu konuşmayı yayınlamayacaklarını söylediler. Konunun ne olduğunu biliyorlardı. Çünkü bu konuyu sevmiyorlar. Sistemimizin ne kadar yozlaşmış olduğunu biliyorlar ve bunu ortaya çıkarmak istemiyorlar. Bu tür bir sahtekarlık lisanslarının iptal edilmesi anlamına gelmeli.
1: Trump konuşmasında Kongre'nin oy kullanma sırasında kimlik ibrazını mecbur kılan ve mektupla oy kullanmayı sınırlayan Amerika'yı kurtarma yasasını geçirmesini istedi.
0: Türkiye son bir haftada Doğu Akdeniz, Afrika ve Körfez ekseninde bir dizi üst düzey askeri diplomatik görüşme trafiği gerçekleştirdi. Birkaç gün arayla 5 Türk savaş gemisi Suriye'de liman ziyareti yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 20 yıl sonra ilk kez Ankara'da Mısır Savunma Bakanı'nı ağırladı.
1: Mısır, Suriye, Somali, Pakistan ve Kuveyt sadece bir hafta içinde 5 ülkeyle yoğun askeri diplomatik temas trafiği gerçekleşti. Üst düzey karşılıklı ziyaretlerde Doğu Akdeniz başta öne çıktı. Türk donanmasına ait savaş gemileri 18 yıl aradan sonra Suriye'deydi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG İstanbul Fırkateyni'nin yanı sıra TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada gemileriyle birlikte Laskiye Limanı'nı ziyaret etti. Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud da görüşmede Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük destek ele alındı. Doğu Akdeniz ekseninde bir başka ziyaretin adresi ise Ankara oldu. Mısır 20 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye savunma bakanı seviyesinde ziyaret gerçekleştirdi. Aynı zamanda Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı da olan Kor General Asram Salem Zafer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. İki ülke arasında savunma işbirliği iyi niyet mektubu imzalandı. Türkiye'nin hem askeri eğitim hem de terörle mücadele operasyonlarına verdiği destekle öne çıktığı Somali'ye ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel gitti. Tokel, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da eğitilen Somalili subay ve assubayların mezuniyet törenine katıldı. Yoğun askeri temaslar çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da önce Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı'nı ardından Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nı Ankara'da ağırladı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de mayınlı arazilerin temizliğine başlandı. Yılın ilk 6 ayında 3000'i aşkın mayın temizlendi. Bu alanlar vatandaşın hizmetine kazandırılıyor.
1: Mayınlar tek tek temizleniyor. Güvenli hale getirilen bölgeler tarım, hayvancılık ve turizme açılıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de yıllardır mayınlı olan alanların yeniden vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda jandarma özel mayın arama tabur komutanlığı görev başında. 2026 yılının ilk 6 ayında il genelinde 14.395 mayından 3.272'si temizlendi. Mayından arındırılan bölgeler tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere üretime ve kalkınmaya kazandırılıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aygöl bu sürecin Tunceli için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
10: Sadece bu bölgede 180 mayın konulduğunu ve bunların bugün itibariyle hepsini temizledi.

0: İl genelinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor.
1: Mayıs ayında azalan konut satışı Haziran'da yeniden canlandı. Bir ayda 130 bin konut satıldı. Konut fiyatı ise aylık bazda enflasyonun üzerinde artış gösterdi.
0: Konutta yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Aylık fiyat artışı enflasyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 129.979 adet konut satışı gerçekleşti. Satış adedi hem aylık hem yıllık bazda %15 arttı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda da hızlı artış yaşandı. 25.993 adet konut kredi kullanılarak satın alındı. Bir önceki ay kredili satış adedi 20.000 adedin altında kalmıştı. Haziran'da toplam konut satışı içinde kredili satışın payı %20'ye çıktı. Bir başka deyişle her 5 konuttan biri için kredi çekildi. Merkez Bankası da aynı ay için konut fiyat endeksi raporunu yayınladı. Türkiye genelinde konut fiyatları aylık %2 arttı. Yıllık artış oranı %24,5 oldu. Aylık fiyat yükselişi %1 olan enflasyonun üzerinde çıksa da yıllık fiyat yükselişi %32,11 ile enflasyonun altında seyretti.
1: Sıcak havalar klima talebini de arttırdı. İnternette bu yıl en çok aranan ürün klima oldu.
2: Sıcaklıklar arttı, e-ticarette en çok aranan ürün klima oldu. Bir e-ticaret platformu yılın ilk yarısına ilişkin alışveriş verilerini açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşması aramalara doğrudan yansıdı. Klima en fazla aratılan ürünlerin başında geldi. Onunla birlikte akıllı saat ve erkek spor ayakkabısı da zirvede yer aldı. Platformda satışların en çok arttığı kategori %42 ile fotoğraf ve kamera kategorisi oldu. Onu %34 ile oto aksesuar, %32 ile mobilya, %31 ile hırdavat ve %30 ile takı mücevher kategorileri izledi. Moda ve kozmetik kategorisi de büyümeye devam ediyor. Ocak-Haziran döneminde güneş gözlüğü, erkek kol saati ve valiz seti yüksek talep gördü. Kozmetik kategorisinde ise nemlendirici krem, güneş kremi ve parfüm ürünleri öne çıktı. Müşteriler indirimli ürünleri en fazla saat 21-22 aralığında alıyor. Yüksek fiyatlı ürünlerse 14-15 saatleri arasında satılıyor.
1: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Ancak sınavdaki bazı sorularla ilgili tartışmalar devam ediyor. Doğru cevabı sonradan değiştirilen matematik sorusu yargıya taşındı.
0: Önce doğru şık C olarak açıklandı. Tartışma büyüyünce bilirkişi heyetinin oluşturduğu cevap A olarak değiştirildi. Sorunun iptali için konu mahkemeye taşındı. Üniversite sınavı alan yeterlilik testindeki 23. matematik sorusu için belirsizlik sürüyor.
3: Sağlıklı olanın bu sorunun iptal olması gerektiği yönünde düşünüyorum. Tabii bu durumda C işaretleyen öğrenciler, A işaretleyen öğrenciler her halükarda bir tırnak içerisinde mağduriyet olacak.
4: Peki hocam, sorunun iptaline karar verilirse süreç nasıl işleyecek? Her öğrenciye eşit puan mı verilir? Nasıl bir süreç gözlemleriz?
3: Matematik testinde 40 soru bulunuyor. Eğer bu soru iptal edilirse bu sefer matematik testi 40 soru üzerinden değil 39 soru üzerinden değerlendirilecek. Böylelikle de aslında her bir matematik sorusunun getirisi ölçme değerlendirme açısından bir miktar artmış olacaktır.
0: Bir başka tartışmalı soru da alan yeterlilik testinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testindeki 20 numaralı soruydu. Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabına ilişkin soruda kitaptaki karakterin adı Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yer aldı.
3: Orada bir isim farklılaşmasından dolayı bir hata olduğu söylendi ve bundan dolayı da ÖSYM soruyu iptal etti. Öğrencinin pek çoğu bu sorunun iptal edilmemesi gerektiği, bu sorudan zaten cevap şıkkının ulaşabileceğinden yönelik de itirazlarda bulundular. Tabii ki bir temiz süreci de olacak.
0: Tartışmalı sorulara ilişkin kararın sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.
1: Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel 80 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir İzmir'de tedavi gören Üstel'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği açıklandı. Uzun yıllar medya sektöründe çalışan Üstel, yazarlığın yanı sıra televizyonculuk ve spor yorumculuğu alanlarında çok sayıda program yaptı. Üstel, 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi olarak görev almıştı. Pandeminin ardından sanatta en çok şu soru sorulmaya başlandı. Yapay zeka sanatçıların işlerini elinden alacak mı? Öte yandan gençlerden 80'ini deviren yönetmenlere kadar yapay zeka teknolojisinden yararlanan birçok isim var. George Lucas da Furya'ya katıldı ve yapay zekaya evet dedi. Ceren Ala'nın dosyası geliyor ekrana.
5: Yapay zekayı reddetmek, arabayı bırakıp ata dönmek gibi. Bu sözler Star Wars efsanesinin arkasındaki isimden geldi. 82 yaşındaki yönetmen George Lucas, yapay zeka teknolojisinin sinemanın geleceğinin kaçınılmaz bir unsuru olacağını söyledi. Lucas, yapay zeka ile ilgili kötü senaryolara ilişkin de bir benzetme yaptı.
6: Yapay zeka, film çekmeyi bizim için çok daha kolay hale getiriyor. Bu şöyle demeye çok benziyor. Benim için asıl olan at arabası. Şu otomobiller bozuluyor, benzin istiyor, her türlü sorun çıkarıyor ve yakında onları tanka çevirip insan öldürmek için kullanacaklar.
5: Gora'nın yönetmeni Ömer Faruk Sorak, yapay zekayı kim kullanırsa kullansın, önemli olanın içerik olduğunu savunuyor.
7: Bana bakacak mısın?
8: Soğumuş mu?
9: Nimetle şaka olmaz.
10: Yapay zekanın bizim sektörümüzde iyi kullanılmasını sağlayacak olan şey yine içerik. Ben de yapay zeka kullanıyorum demenin yetmediğini, ben de diyen insanların çoğaldığı bir ortamda bir dakika demek ki başka bir şey demek gerekiyor, anlayacak herkes yakında.
11: Artık elimizde ne var biliyorsunuz, yapay zeka var.
5: Yapay zeka ile sıra dışı içerikler üreten Ozan Siha'ya göre korkulacak bir şey yok.
12: Yapay zeka sinemayı bitirecek mi? Tam tersi. Bence çok daha geniş ufuklar göreceğiz burada. Çok daha farklı işler, daha kreatif işler görmeye başlayacağız. İmkanı olamayan sinemacılar ortaya çıkacak şu anda. Artık imkanları var çünkü.
5: Peki sinema efsanesi George Lucas birikimini yapay zekaya aktardığında ne olacak?
13: Biz bu varlıkla konuştuğumuzda veriden daha kıymetli bir şey veriyoruz, deneyimi veriyoruz. İnsanın 60 yıl boyunca oluşturduğu deneyimi bir saatlik sohbetle aktarıyoruz, hızlı şekilde aktarıyoruz.
11: Ne olur? Niye endişe ediyorsunuz bundan? Ben bütün deneyimimi yapay zekaya aktardım.
13: Evet.
11: Niye endişe edeyim bundan?
13: Siz ölümsüz olmak istiyorsanız tabii ki aktarabilirsiniz. Buradan yapacağımız bir sıkıntı yok ama 40 yaşında hayatında kendini yenilemeyi çok da istemeyen biri o deneyimini, o iş yapış biçimini çok kritik gördüğü için bunu aktarmak istemeyebilir. Deneyimden öğrenen ve IQ'su yüksek makinenin sizden daha iyi çalışabiliyor olması, daha iyi ahkam kesiyor olması, bu bir soru işareti.
1: Bu yıl 11.si düzenlenen Sennur Sezen Emek Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sonuçları açıklandı. Öykü dalında yapay zeka gerekçesiyle ödül verilmedi.
5: Sennur Sezer Emek Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nde bir ilk yaşandı. 11. yılına giren etkinlikte metinlerde yapay zeka kullanımı şüphesi gerekçesiyle öykü kategorisinde ödül verilmedi. Jüri, kimi başvuru dosyalarında yapay zeka kullanımı şüphesi belirlediklerini ve yanı sıra ödüle değer görülecek bir metin olmadığı yönünde de kanaate ulaştıklarını açıkladı.
7: Sayın Nur Sezer, Emek ve Direniş Öykü Ödülü seçici kurulu olarak bu yıl gerçekleştirdiğimiz değerlendirme sürecinde yapay zeka destekli metin üretiminin yaygınlaştığı yönünde güçlü emarelerle karşılaşılmış. Bu durum metinlerin özgünlüğünün değerlendirilmesini güçleştirmiştir. Ayrıca seçici kurulun ortak kanaatiyle ödüle değer bir eser de belirlenememiştir. Bu gerekçeler doğrultusunda 2026 yılında öykü dalında ödül verilmemesine karar verilmiştir.
5: Jüri, başvuru dosyalarında yapay zeka kullanımı şüphesini belirlemelerinin yanı sıra ödüle değer görülecek, basılabilecek metin olmadığı yönünde bir kanaat geliştiği için öykü dalında bu yıl ödül verilemedi. Günümüzde yapay zeka malzemeleriyle kitap yazma durumu oldukça arttı. Bir araştırmaya göre Amazon Kindle'da yayınlanan aylık e-kitap sayısı 300 bine ulaştı. Yapılan analizler kitap sayısındaki ani artışın arkasındaki ana faktörün yapay zeka olduğunu ortaya koydu. Yapay zeka ile hayatımıza giren bu tip üretim çılgınlığının adıysa yapay zeka çöplüğü olarak geçiyor. Amazon, bir yazarın günde en fazla 3 yeni kitap yayınlamasına müsaade ederken, dünyanın bazı ünlü kitap zincirleri yapay zeka üretimi kitaplara doğru etiketlenmeleri şartıyla izin vermeye başladı. Bu yıl Ballard imzasıyla çıkan Shy Girl isimli romanın %78'inin yapay zeka tarafından yazıldığı iddiaları gündeme gelmiş, ardından kitabın yayıncısı kitabı piyasadan çekmişti.
1: Araştırmalar son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışın %171 olduğunu ve kumara başlama yaşının ise 15'e kadar gerilediğini ortaya koydu. NTV'den arkadaşımız Osman Terkan'ın analiz haberiyle bülteni noktalıyoruz.

0: her cep telefonu bir kumarhane bataklığına dönüşüyor ve bununla beraber binlerce genç Yeşilay yardım merkezlerine gelerek ben kumar bağımlısıyım diyerek yardım istemiş.
1: Gençlerin gelecekleri kararıyor, aileler yıkılıyor, yaşamlar sönüyor. Sanal kumar ve yasa dışı bahis çağın en büyük tehditlerinden. Türkiye'de yasa dışı sitelere üye sayısı 3 milyonun üzerinde. Yılda yaklaşık 60 milyar dolar kara para bataklığına akıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanal kumar ve yasa dışı bahis hızla yayılıyor. Bunun en büyük nedeni erişim kolaylığı. Artık her cep telefonu deyim yerindeyse bir kumarhane haline geldi. Yasa dışı bahis siteleri internet reklamları üzerinden ya da direkt olarak telefonla arayarak potansiyel oyunculara ulaşıyor. Para bonusu gibi cazip tekliflerle sitelerde hesap açmaları sağlanıyor. Ve bir şekilde bu tuzağın içine çekiliyorlar. Son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışın %171 olduğu belirlendi. Özellikle de gençler büyük tehdit altında. Yeşilay verileri kumara başlama yaşının 15'e kadar gerilediğini ortaya koyarken kumara başlayanların %71'i 15 ila 24 yaşındaki çocuklar ve gençlerden oluşuyor.
2: Ortaokul çağındaki çocuklarımız artık bunu oynuyor maalesef. Lise çağındaki çocuklarımızın arasında çok yoğun bir şekilde var. Doktor arkadaşlarımız var bu bataklığın içerisinde. Mühendis arkadaşlarımız var bu bataklığın içerisinde. Emekli olan insanlar var bu bataklığın içerisinde. Bunlar hep bir zenginlikle gösteriliyor insanlara. Yani kısa yoldan, az zahmetle, çok para kazanmadan bahsediliyor. Reklamlar hep bunun üzerine kurulu.
1: Kolay yoldan para kazanma motivasyonuyla sisteme dahil olanların çoğu kendini borç bataklığının içinde buluyor. Ve kazanan her daim yasa dışı sistem oluyor. Suç örgütlerinin kasasına her yıl milyarlarca dolar kara para giriyor.
2: Devlet memurluğuyla, asgari ücretle, emekli maaşıyla bu işi yapan insanlar, bu işe bulaşmış olan insanlar bataklığa adım adım gidiyorlar. Kendilerini kredi batağının içerisinde buluyorlar. O kredileri de ödeyemedikleri zaman artık hayatlarını dahi sonlandırma çıkışını kendilerinde bulabiliyorlar.
1: Birleşmiş Milletler raporunda yasa dışı bahisle ilgili çok çarpıcı bir veri yer alıyor. Dünya genelinde yasa dışı bahis piyasasının yıllık hacminin 1,7 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Yani yasa dışı bahisin bir ülke olduğunu varsayarsak dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler sıralamasında 14. sırada yer alacaktı. Türkiye'de yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı yaklaşık 14 milyon kullanıcı hesabı tespit edildi. Bu hesaplar incelendiğinde 3 milyondan fazla kimlik bilgisine ulaşıldı. Yani tahminlere göre Türkiye'de yasa dışı bahis oynayan 3 milyondan fazla kullanıcı var. Sadece Türkiye'den yasa dışı bahis sektörüne giden kara paranın hacmi yaklaşık 60 milyar dolar.
0: 1.7 trilyon dolarla dünyada en güçlü olan 14. ülke olabilecek. Bu para bize neyi söylüyor? Bu şunu söylüyor. Özellikle siber mecralarda, yani fiilen insanların bu suçu işleme sahikinde olan aslında karanlık odaklar kendilerine gerçek hayatta bütün ömürlerini zindan edebilecekleri insanları kolayca ağlarına düşünebiliyorlar. Çünkü işlem hacmi çok yüksek.
2: Küçük bir paranız dahi olsa siz artık kumarhanenin içerisine girebiliyorsunuz. Her cep telefonu bir kumarhaneye dönüşüyor bahis sitelerinde. Ve size buradan sürekli bonuslar veriliyor. Sadece kayıt olmanız, o siteye kayıt olmanız karşılığınızda size zaten hiç para yatırmadan belli bir miktar para da veriliyor. Bunu da nasıl yapıyorlar? İşte influencerlar aracılığıyla. Oynama oranlarınıza göre de size bonuslar veriyor. Yani sizi sürekli oyuna teşvik ediyor. Başka müşteriler getirdiğinizde de yine aynı şekilde bonuslarınızı arttırmaya başlıyor.
1: Yasa dışı bahis ve sanal kumar çetelerine ise göz açtırılmıyor. Çete elebaşları ve üyelerine yönelik operasyon üzerine operasyon yapılıyor. Son operasyonlar Paymix 3 ve Paymix 4 ile Malta merkezli ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlayan sunuculara operasyon düzenlendi.
0: Yasa dışı bahis sunucularının ülkemizde ne denli kullanıldığını ve bunlarla beraber aslında nasıl bir ağı entegre eden çok güzel bir çalışma bu.

0: bakalım ve bu süre acaba yeni yasama yılına kalmadan bu konu halledilebilecek mi? Mecliste bu yönde bir irade oluşmuş durumda. Şimdi Sayın Yılmaz, bu bölümde de sizinle devam edelim. En son Sayın Coşkun'un görüşlerini almıştık. Burada örneğin suça bulaşan bulaşmayan ayrımının sıkıntılı olduğunu ve tespitinin de bir miktar zor olduğunu söylemişti Sayın Coşkun. Belki onu daha hukuki açıdan değerlendirilebilir dedi. Ne dersiniz, bu madde özellikle nasıl çözülebilir ya da nasıl yer bulabilir taslağın içinde?
1: Şimdi burada tabii iş ilerlediğinde süreç içerisinde tek tek kişilerin durumu söz konusu olacak. Yani o kişilerin hem örgüt içindeki pozisyonları hem de yani istihbaratın elinde muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının elinde o kişilerin karıştıkları eylemlerle ilgili bir liste var. Bunları örtüştürerek yani Vahap Hoca'nın söylediği hukuki çerçevede buna dahil edilecektir ama sadece onunla sınırlı olacağı kanaatinde değilim. Tek tek bireyler üzerinden bir tasnif söz konusu olacaktır. Burada da bir takım muhtemelen kategoriler olacak. İşte yani ben o suça karışmamanın ötesinde hani suça karıştıysa da bu suçun mahiyeti nedir? Büyüklüğü nedir? Ona göre de kategoriler olacağı kanaatindeyim. Şimdiye kadar yazılıp çizilenlerden bunu ben çıkardım. Dolayısıyla burada evet hani uygulama sırasında bazı zorluklar olabilir ama bu zorlukların aşılacağı kanaatindeyim. Neticede bu hani o denetimli serbestlik, infaz vesaire falan konularında hani A, B, C, D kategorileri gibi düşünelim. Suçlar ve kişiler de konumlarına göre yaptıkları işledikleri suçlara göre bu kategorilerde bir yerlere yerleşecekler ve buna uygun bir hani muamele görecekler. Ama bunların hepsinin de netice itibariyle burada bir mekanizma olacağı, o mekanizma çerçevesinde hani bu tasniflerin yapılacağını düşünebiliriz. Lider kadro meselesini muhtemelen daha sonra ya erteleyecekler. Halihazırda bir düzenleme yapılmayacaktır. Ben de hani hem lider kadro ile ilgili hem de PKK'nın kurucu ismiyle ilgili böyle bir düzenleme olacağı kanaatinde değilim. Zaten esasen hatırlayalım. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Türk Gün Gazetesi'ne verdiği uzun bir röportajda bu statüden bahsederken bu statü PKK'nın kurucu isminin herhangi bir siyasi statüsü değildi. Bu süreç çerçevesinde oynaması gereken ve geçici bir statüsüydü. Yani hani o formüle tekrar dönecek olursak o formül içerisinde oynayacağı rolün icap ettirdiği tasfiye sürecindeki koordinasyon rolünü hatırlattı. Buna uygun olarak da oradaki bir takım zaten bugün atıfta bulunduğum siz de ifade ettiniz. Ruşen Çakır'ın o mülakatında hani Duran Kalkan da bunu ifade etti. Örgütün genel olarak bu tasfiye sürecini kendilerinin fesih kararı almakla beraber Öcalan eliyle yürütülmesi lazım geldiği konusunda kanaat isarettiler. Görüşlerinin bu olduğunu söyledi. O bakımdan burada bunun hani kanun içerisinde bir yeri olur olmaz onu bilmiyorum ama fiilen Sayın Bahçeli'nin çizdiği çerçeve bence kanunda olmasa bile fiilen yürüyecek, işleyecek bir çerçeveye atıfta bulundu Sayın Bahçeli. Ve bu fiili çerçevenin içerisinde yine kanunda olsun olmasın muhtemelen olacak ama onun alt birimleri olan devletin içerisinde hem siyasi ayağı olan yine hatırlatacak olursak Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir takım bakanların dahil olduğu bir kurul ve bir de meseleyi takip eden bürokratik hani ilgili kurumların dahil olduğu bir kuruldan bahsetmişti. Bunlar birbirleriyle ilişkili siyasi otoriteye bağlı olarak çalışacaklardı. Buralarda ben bu geçen zaman zarfında Seda Hanım bir takım tartışmalar, hani beklemeler, gerginlikler olmakla beraber bir hani olgunlaşma olduğu düşüncesindeyim. Bu tartışmaların neticesinde kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bir de tabii kamuoyuna yansımayan bu sürecin hem başlangıcı hem ilerleyen safhasında bu netice itibariyle devlet içinde atıfta bulunduğumuz kurumlar eliyle ve onların siyaset tarafından hani talimatlarıyla şekillenip gelişiyor. Oralarda hem dünya örneklerine hem Türkiye örneklerine hem de sahadaki mevcut duruma bakarak bunların zaman zaman hani yeniden yorumlandığı kanaatindeyim de işte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Irak'a gitti ve Irak'ta uzun bir seyahatte bulundu, bütün taraflarla görüştü. Bunların hepsinin yani o kurumun kendi faaliyetlerinin yanı sıra ana gündem olarak bu meseleyle yakından ilişkili olduğunu değerlendirebiliriz. Biraz önce de atıfta bulunuldu. Bütün bunların elbette hani siyasi durum değerlendirmesi yaparken bölgeye ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölgenin kendi iç dinamiklerinin, devlet dışı aktörlerin tasfiye sürecinin, bu arada Suriye ve İran derlenip toparlanması, bütünleşmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gayretlerin, bütün bunların netice itibariyle jeopolitik bir bakış açısıyla da bir yere oturduğunu söylemek lazım. Zaten esasen Türkiye'nin burada bu terörsüz Türkiye'yi başlatırken ifade ettiği Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep bu terörle mücadelenin, bu uzun zamanda yaşananların değerlendirmesiyle beraber, jeopolitik bir durum değerlendirmesiyle beraber yapıldığını hatırlatmak gerekiyor. Bu çerçeve içerisinde baktığımızda muhtemelen bu durum değerlendirmesi şimdi bu içerideki yapılan çalışmaların olgunlaştığı kanaatiyle beraber uygulanacak noktaya gelmiş durumda. Bu bakımdan kanunun, hukuki çerçevenin, biz kanuna atıfta bulunuyoruz ama muhtemelen kanunla beraber bir takım hani idari alt düzeyde mevzuatlar, düzenlemeler de yapılacaktır bu sistemin işlemesi için. Bunların uygulanabileceği bir hani bölgede bir siyasi şartların oluştuğu değerlendirmesi yapılmış durumda. Zaten bu sadece hani Türkiye devleti tarafından, siyaset tarafından değil, hani bugün işte atıfta bulunduğumuz konuşmada, diğer birçok açıklamada, DEM Parti'nin yaptığı kimi açıklamalara baktığımızda hani o cenah tarafından da kabul edilen bir çerçeveyi oluşturduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu önümüzdeki birkaç haftada bu sürecin pişirilmiş, kotarılmış bu sürecin son düzenlemelerle beraber hayata geçeceği bir şey göreceğiz. Hani düzenleme göreceğiz. Bu düzenlemenin hani nerede başlayacak? Hani kanun çıkınca mı başlayacak, yoksa kanun çıkınca yani biraz önce Vahap Hoca atıfta bulundu galiba. İşte bir kurulun tespitiyle mi olacak? Hatırlayacaksınız, meclis raporunda da bu vardı. Yani bütün bunların olabilmesi için daha önceki açıklamalarda da vardı. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda da. İlgili kurulların onayladığı, yine o zaman atıfta bulunan bir hani bu süreç, bu tür süreçlerde de kullanılan merdiven yaklaşımı içerisinde karşılıklı adımların atıldığı bir zeminde ilerleme söz konusu olacak. Yani kanun çıkabilir. Kanun çıktıktan sonra ileri adımlar atıldığında PKK'nın tasfiyesiyle ilgili uygulama süreci başlar. Böylece o çerçeve içerisinde zaten hani bir süre verilmesinin mantığı da o. O merdivende ilerlenecek, mekanizmayı işletecek bir süreye de ihtiyaç olacak. Bu mekanizmayı işletecek kurul veya kurullar da söz konusu olacak. Bunların önümüzdeki dönemde hayata geçeceğini görüyoruz. Burada yani mevcut siyasi durumun değerlendirmesinde evet elverişli şartlar var. Bu elverişli şartlar değişmeden Çünkü zaman zaman olağanüstü bir takım dış alemden gelişmeler oluyor. Şimdiye kadar birçok kez bu tür süreçlere olumsuz anlamda katkı yaptığını gördük. Bu tür dış alemden gelen katkıların, bir takım krizlerin, savaşların veya bir takım ülkelerin müdahalelerinin. Şimdi bu şartları bu kadar elverişli hale getirmişken Türkiye'nin bundan istifade ederek olgunlaşmış bu süreci tamamlaması için uygun bir zamanlama var. İnşallah öyle olur.
0: Peki, umarız. Sayın Öztürk, Öcalan'ın bu çerçeve yasa konusundaki tepkileri ve tabii talepleri Kandil'in Kandil açısından her zaman olduğu gibi belirleyici olacaktır. 23 Temmuz günü heyet neyle döner İmralı'dan?
2: Suçla ilgili izninizle ben de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu suça karışmayan, çünkü bu bence mühim.
0: Tabii.
2: Yani suça karışmayanların kasıt şu aslında. Aslında PKK terör örgütünün mensubu olmak zaten suç. Ama onun dışında bir suç işlememiş olmak kastediliyor. Yani terör örgütü suçu dışında herhangi bir eyleme bulaşıp bulaşmama konusu. Yani aslında suça karışıp karışmama. Yasal ve yasa dışı Kürt hareketi ise bu ayrıma kategorik olarak karşı. Ya bunun bir sürü şeyi var, bir ifadesi var ama en nihayetinde yapılan şeyin suç olup suç olduğunu da tam olarak kabul etmiyorlar. Yani burada konuşulmayan şey o aslında. Biz 27 Şubat'taki Öcalan'ın metnine baktığımızda çok kapsamlı bir öz eleştiri görmüştük. Yani ya yapılan şey amaçlardan vazgeçilmeye dair. Ama yaptığımız şey yanlıştı tam olarak dememişti. 12 Mayıs'ta PKK'nın metnine baktığımızda zaten çok daha sert bir metindi. Yani bir silah bırakmayı kabul etme metni. Örneğin Lozan'a karşı servis savunmuşlardı filan. Yani dolayısıyla ne suçtur ne değildir o biraz durduğunuz siyasete göre değişiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siyasi toplumun suç kabul ettiği şeyler suç aslında. Zaten bu konunun nirengi noktalarından biri de bu. Gelelim işte heyetle Öcalan arasındaki görüşme konusunda. Yani şöyle bir şey açıkça ortada. Bu süreçte yasal ve yasa dışı Kürt hareketi bakımından Öcalan'ın bir belirleyici konumu var. Bu statü tartışmalarının çıkması ve sürekli olarak gündemde kalmasının nedeni de o. Tabii statüye bakış farklı partilerce farklı şekillerde formüle ediliyor. Yani yasal Kürt hareketinden Öcalan'a statü verilmesini aslında Kürt kimlik hareketlerinin tanınma siyasetinin bir göstergesi olarak görmekte. Onların bakımından tırnak içinde söylüyorum. Yani kendi liderlerinin eşit kabul edilmesi, tanınması anlamında bir tür tanınma siyaseti. Ama mesela Bahçeli'ye baktığınızda, MHP'ye baktığınızda veya başka yorumcularına da baktığınızda Öcalan'a statü verilmesi daha araçsal bir anlamda kullanılıyor. Yani kısaca şu, mesela Bahçeli'nin metni çok önemli bir metin. Mesela orada şöyle bir şey söyleniyor. Öcalan'ın örgüt üzerinde karizmatik meşruluktan kaynaklanan bir otoritesi var. Bu örgütün silah bırakması için ona statü verilmesi araçsal anlamda yararlıdır bu sürecin nihayete ermesi. Ama tabii burada yine de bir parantez içinde bir şey söyleyeyim. Öyle de olsa, böyle de olsa statü her durumda siyaset tartışmasını açar. Yani Öcalan'a statü verilmesi tanınma örgütün silah bırakmasını kolaylaştırma tartışması bağlamında kullanılsa dahi bunun bir işte bir tür siyasi tartışmayı açacağı çok açıkça ortada. Öcalan siyaset mi yapıyor? Mesela yanılmıyorsa Murat Bey söylemişti. Duran Kalkan'ın açıklaması da önde. Biz siyaset yapmak istiyoruz. Dolayısıyla yasanın parçası olmalıyız. Yani aslında bu süreçlerin en nihayetinde gerisinde de yani sonuçta şiddetle sivil siyaset arasında bir karşıtlık vardır. Şiddet çağının kapanması, terör çağının kapanması, PKK gibi örgütlerin silah bırakması ve tarihe karışması onunla siyaset yolunu açar. Ama o örgütlerin mensupları için de siyaset yolunu açar mı? Burası çok nazik bir durum. Yani genel olarak PKK'nın ortadan kalkması Türkiye'yi demokratikleştirir tabii ki. Meselelerimizi konuşuruz. Ama PKK'nın mensuplarının yöneticileri dahil bunlara da siyaset yapma hakkı verilmeli midir? İşte bu meclisin, Türk kamuoyunun üzerinde karar kılması gereken bir mesele. Ben çok zor olduğunu düşünüyorum. bugünkü koşullarda ve ileride. Dolayısıyla daha az riskli. Bu arada bu da siyasi iktidar bakımından bir risk. Onu da söyleyelim açıkça. Yani kamuoyunun, yani kamuoyuyla ilgili çeşitli araştırmalar var. Yani herkes PKK'nın silah bırakmasını istiyor. Ama Öcalan'a gelindiğinde, PKK'ya gelindiğinde, af konusu gündeme geldiğinde o oranların ciddi ölçüde aşağı doğru düştüğünü de görüyoruz. Burada bir ciddi siyasi riskin olduğu da açıkça ortada. İmralı'yla Öcalan arasındaki görüşmede ise hükümetin koyduğu çerçevenin sınırları ile ilgili ben bir şeyin ortaya konulacağını düşünüyorum. Yani Öcalan bu çerçevenin bu arada bu süreç içerisindeki rolü kolaylaştırıcı bir rol Öcalan'ın en başından itibaren. Bu böyle bir başlangıcın da kabul edilebilir olduğuna dair bir beyanat söz konusu olabilecek. Ama Öcalan'ın tüm açıklamalarına baktığınızda, sadece bu çözüm sürecinde değil, yani daha öncesinde baktığınızda sık sık fikir değiştirdiği, uygun koşullarda daha önce söylemediği şeyleri söylediği ve başka taleplerde bulunduğunu da görmekteyiz. Yani Öcalan, diyelim ki İmralı görüşmesinde Öcalan hükümetin önerdiği çerçeveyi kabul edilebilir buldu. Ama bu kabul edilebilir bulduktan iki hafta sonra işte PKK'nın diğer unsurları için veya Kürt sorunu için, o pek konuşulmuyor ama hani bu meseleye iki tür bakış açısı var. Onu da söyleyeyim. Yani minimalist bakış açısı, AKP ve MHP'nin tavrı, burada bir terör sorunu var, silah bırakma yeterlidir. Ama mesela Kürt hareketi öyle düşünmüyor. Yani terörden bağımsız olarak bir Kürt sorunu var. Bunu nasıl çözeceğiz de dair bir fikirleri de var. Yani bütün siyasi hayatları böyle geçmiş. Dolayısıyla Öcalan'ın 23 Temmuz'dan sonra da bu Kürt sorununa dair, PKK'nın geriye kalan kısmının tasfiyesine dair ve kendi rolüne dair ek açıklamalar yapmasını ben ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum.

0: gelmesine değil sürecin tökezlemesine sebebiyet vermişti. Orada Türkiye ile ittifak ilişkisi içinde olanlar da çözüm sürecinin ilerlemesi, PKK'nin silah bırakması, Türkiye'de silahın gündemden düşmesi için herhangi bir olumlu çaba içerisinde olmamışlardı. Dolayısıyla bir önceki çözüm sürecinde oldukça ileri adımlar atılmasına rağmen dış konjüktür maalesef sürecin ilerlemesini engelleyen unsurlardan bir tanesiydi. Yine bizim uluslararası çatışma çözümlerinde bu dış konjüktürün önemine binaen sürekli olarak vurguladığımız hususlardan bir tanesi vardır. Bir yerde çatışmanın bitmesini istiyorsanız eğer orada dört tane unsurun bir araya gelmesi gerekir. Devlet isteyecek, örgüt isteyecek, toplum isteyecek ve uluslararası koşullarda uygun olacak. Mesela İrlanda'da sorunun çözümünde veya Güney Afrika'da sorunun çözümünde bu uluslararası koşulların son derece kolaylaştırıcı bir rol oynadığını belirtmek lazım. Maalesef bizim 2013-2015 çözüm sürecimizde bu yoktu. Şimdi ise farklı bir tablo var. Aslında bugün Duran Kalkan'ın Ruşen Çakır ile yaptığı röportajda da bu uluslararası konjüktür ve bölgesel dinamiklerin süreç üzerindeki etkisine dair oldukça ayrıntılı bir açıklama var. Çünkü o 7 Ekim Gazze olaylarının başlamasından sonra Orta Doğu'da tüm dinamiklerin değiştiğini belirtiyor. Aslında bu demin Murat Hoca da ifade etti. Devletin yapmış olduğu okumayla da çok yakın bir okuma. Çünkü özellikle İsrail'in bölgedeki izlemiş olduğu saldırgan siyaset bütün devletleri yeniden kendi pozisyonlarını gözden geçirme ve aynı zamanda kendi sorunlarını da çözme konusunda daha inisiyatifi ele alan bir noktaya getirme konusunda teşvik edici oldu. Yine elbette salt o değil. Suriye Savaşı'nın gelmiş olduğu hal, iç savaşın bitmesi, orada bir otoritenin tesis edilmesi, o otorite ile çatışma içerisinde olan SDG'nin Şam'la bir uzlaşmaya varması yine kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi. Ama daha belki genel perspektiften bakıldığında yine bu toplantıda belirtildi. Orta Doğu'da devlet altı yapılanmaların ciddi bir şekilde tasfiye edildiği bir dönemden geçiliyor. Yani Irak'ta Haçlı Şabi'nin tasfiyesi ve siyasal bir yapıya dönüşmesi, Filistin'de Hamas'ın, Lübnan'da Hizbullah'ın ve aynı zamanda işte Türkiye'de de PKK'nin, bütün bunların bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Uluslararası aktörler artık devletler ile birlikte onlar ile muhatap olmak ve işlerini onlar üzerinden görmek istiyorlar. Bu yapıların da tasfiye edilip siyasal sürecin içerisine katılması yönünde bir tavırları ve beklentileri var. Dolayısıyla bu Türkiye'deki çözüm sürecini de kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi, dış faktörlerden bir tanesi. Yasaya ilişkin olarak Öcalan ile heyet arasında yapılan görüşmelere ilişkin olarak şunu söyleyebiliriz. Elbette heyet AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kurmaylarıyla görüştü. Bunlardan edinmiş oldukları izlenimleri, yasaya dair görüşlerini Öcalan ile müzakere edeceklerdir. Demin belirtmiş olduğumuz sorun alanları konusunda muhtemelen bir ön açıcı çözüm veya bir uzlaştırıcı çözüm noktasında bir görüşme yapılacaktır orada. Öcalan daha önce söylemişti, yine burada da böyle bir tavır sergileyebilir. Örneğin kendi konumunun veya kendi statüsünün bu anlamda yasanın önünde bir engel olarak konulmaması gerektiğini söyleyebilir zannediyorum. Burada
1: çok özür
0: yani
1: dilerim.
0: Türkiye'nin
1: Vahap, çok özür dilerim. Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamada da aslında aynı perspektif vardı. Yani kendileriyle ilgili evet, kısmın istiyorlar ama bunu bir hani engel olarak görmüyorlar. Bunun da altını çizerek devam edelim.
0: Evet. Hocam yani ben aslında orada çok daha ben daha stratejik bir dönüşümün, yani PKK'de de çok daha stratejik bir dönüşümün olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu müzakere edilen konular üzerinde bir uzlaşma, bir orta yol bulunabileceğine dair bir umudum var. Daha stratejik dönüşten kastettiğim şu, yine bugün Duran Kalkan'ın ifadesinde de var. O da yani bu çözüm sürecinin 2013-2015 çözüm sürecinden farklı olduğunu ve her halükarda sürecin yürüyeceğini ifade ediyor. Süreç kendisinin ifadesiyle batmayacak diyor. Çünkü hem Türkiye'deki koşullar, hem bölgedeki koşullar, hem de PKK'nın kendisinin içinde

bulunduğu koşullar bu sürecin yürütülmesi noktasındaki iradeyi güçlendiren unsurlardır diyor, bunu belirtiyor. Ama daha da önemlisi bence yine Öcalan da belirtmişti ama Kandil'deki PKK yöneticileri de defaten belirttiler. Artık silaha dönüş yok. Yani bu salt bir taktik bir karar değil, bu stratejik bir karar.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik sağlıyor. Sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağın nem nedeniyle sıcaklıklar 40-42 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece.
0: Hava durumu.

0: Saat sabah 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları üst üste 7. gecede de devam ediyor. İran'ın pek çok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Diğer yandan Tahran'dan Washington'a da uyarı geldi. İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai saldırılar eğer durmazsa tam kapsamlı taarruza geçeceklerini duyurdu.
1: Eğer ABD'nin saldırıları önümüzdeki 2-3 gün daha devam ederse tam kapsamlı taarruz aşamasına geçeceğiz. İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Beyaz Saray yönetimini bu ifadelerle uyardı. Rızai, çatışmaların gidişatına yönelik açıklama yaptı. Washington'ın geri adım atması gerektiğini ifade eden Muhsin Rızai, bunun gerçekleşmediği senaryoda yalnızca misilleme yapmayacaklarını ve ABD askerinin hiçbir siyasi sınırda güvende olmayacağını öne sürdü. Diğer yandan İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldı. Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Tahran'ın bölgedeki saldırıları da sürüyor. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kente insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Süleymaniye kentinde de füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı açıklandı. İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kamplarıyla Erbil'de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna zaman zaman saldırılar düzenliyor. Kuveyt'in güneyine yönelik saldırılarda ise iki ayrı noktada yangın çıktı. Yangınların kontrol altına alındığı bildirildi. ABD ise bölgedeki askeri gücünü artırıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Avrupa'daki savaş uçaklarını bölgeye geri gönderiyor. Ancak gönderilen yalnızca savaş uçakları değil. Washington, İran'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi olasılığına yönelik İsrail'e onlarca ilave yakıt ekmel uçağı göndermeyi planlıyor. İsrail'i bir yetkiliye göre ABD yönetimi bu planı İsrail yönetimine bildirdi. ABD'nin hali hazırda Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda yaklaşık 60'a yakın yakıt ekmel uçağı bulunuyor. Gönderilmesi planlanan yeni uçaklarla bu sayının savaşın başlangıcındaki seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
0: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu son olarak Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampında cenaze için toplanan Filistinlilere hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğuna dikkat çekildi. Ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine İsrail'in saldırılarını durdurması ve anlaşmanın tüm hükümlerine uyması için baskı yapılması çağrısında bulunuldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler başka bir noktaya sıçramadan kontrol altına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında.
2: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışları incelendi. Masak raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 8 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
3: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
2: Zanlılar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
4: Çalışmaya devam ediyoruz, biliyoruz.
2: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız." dedi. Sonrasında böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk ifadelerini kullandı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleşiyor. Toplanan milyarlarca lira bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de yapılacak.
1: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent'in derneğe bağışlanan paralarla bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bahis oynamak için kullandığı banka hesabının sahibi Alper Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Derneğin kurucularından olan Çelik noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. 379 para yatırma, 966 ise para çekme işlemi yapıldığı ve 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı tespit edildi. Haluk Levent'in para trafiği için asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabını kullandığı detayı da ifadelere yansımıştı. Vergi Denetim Kurulu görüş raporunda tutuklanan Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemi yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda Kaya'nın hesabının 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında avukat Ece Güner de bulunuyordu. Güner'in emniyet ifadesinde Levent'in kendisinden deprem bölgesi, teknoloji parkı ve sağlık sorunları gibi bahanelerle yaklaşık 70 milyon lira borç aldığını öne sürdü. Levent için acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedi dedi. Aralarındaki yüklü para alışverişi savcılık tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in Paris merkezli finans kuruluşuna 2 saat içerisinde 400 bin euro para gönderdiği belirlendi. Yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine Özgür Güner gözaltına alındı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verdi. Bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreç somut bilgi ve belgeler ışığında incelenecek. Süreç devam ederken tutuklanarak cezaevine gönderilen Haluk Levent'in isminin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri tarafından kullanılması ve bu yönde cep telefonlarına mesajlar gönderilmesi dikkat çekti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de bulunuyor.
2: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada incelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 6 sanık için mahkeme tarihi belli oldu. Sanıkların yargılanması 10 Eylül'de başlayacak. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu tutuklu 7 kişi için tensip zaptını hazırladı. Yargılanmanın 10 Eylül'de başlayacağını belirten mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların ve 11 mağdur hakkında zorla getirme kararı verdi. Soruşturmada yer alan gizli sanıklar içinse ses ve görüntülerinin değiştirilerek dinlenmesi için gerekli adımların atılmasını istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesinde tokalaştı.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesinde tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak putlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak putlan kararıyla ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek.
6: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partimizi geri alacağız ya da yerimizi alacağız.
0: Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Kararla Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı Ardahan Valisi olarak atandı. Mehmet Fatih Çiçekli'nin halk arasında spor kıyafetlerle dolaşması muhalefetin tepkisine neden olmuş. Bazı milletvekilleri de Meclis Genel Kurulu'nda Çiçekli'nin görevden alınması çağrısı yapmıştı. AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet, meclis tatile girmeden çıkartılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
0: Avrupa Birliği tarafından 15 Temmuz'da yayınlanan ortak anlayış belgesinde yer alan değerlendirmelere Ankara'dan tepki geldi.
5: Avrupa Birliği, Türkiye ile stratejik ilişkilerin gelişmesi için Kıbrıs sorunu çözülmeli. Yunanistan'ın Ege'deki tavrına yönelik savaş sebebi yani kasus belli kararı kaldırılmalı dedi. Ankara'nın tepkisi gecikmedi. 15 Temmuz tarihinde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ortak anlayış belgesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
7: Ortak anlayış belgesinde ülkemize yönelik değerlendirmeler objektiflikten ve stratejik öngörüden uzaktır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır.
5: Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadesini de kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ön yargılı hareket ettiğini söyledi.
8: Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, Avrupa Birliği'nin ülkemizde ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bahse konu belgenin Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO-Ankara zirvesi akabinde bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir.
0: Hakkari'nin Berçelen Yaylası'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Kadın Şenliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şenliğe katılan kadınlara telefonla seslendi.
1: Bir zamanlar terörün kol gezdiği Hakkari'nin Berçelen Yaylası Kadın Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın organize ettiği etkinlik Saklı Cennet Berçelen'den Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek sloganı ile gerçekleştirildi.
9: Terörsüz Türkiye kadınlar için.
1: Etkinliğe AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı. Ercan şenliğin gerçekleştirildiği Berçelen Yaylası'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
10: Hakkari'li hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
11: Aleykümselam.
12: Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam.
10: Başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah.
13: Allah razı olsun.
1: Ercan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörsüz Türkiye süreci nedeniyle teşekkürlerini iletti.
14: Bugün artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda. Bugün artık terörün adı anılmıyor. Ve sayenizde efendim hamdolsun kadınlar zılgıtlarla halaylarını çektiler bugün kadın şenliğimizde.
1: Görüşme sırasında şenliğe katılan kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hakkari'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu davete inşallah diyerek olumlu yanıt verdi.
0: Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Dosyanın yeniden açılması Güneş ailesini umutlandırdı.
15: İsmail Güneş'in iki vakit gazetemine yazdı. Hanımefendi Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte biz helikopterle düştük.
5: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla aynı helikopterdeydi. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na çarpıp düşen helikopterde hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin kazada hayatını kaybetmesine ilişkin dosyanın yeniden açılması ve düzenlenen operasyonlar Güneş ailesini memnun etti.
16: Biz gerçekten çok umutlandık. Geçen hafta 13 Temmuz'da ilk şafak operasyonları başladığında bizim için çok kıymetli. Çünkü hiç 17 yılda hiç bizim dosyada operasyon olmadı.
5: İHA muhabiri gazeteci İsmail Güneş haber takibi için helikoptere binmişti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mitinglerini takip edecekti. Kaza sonrası 112 ekipleriyle konuşmaları kayıtlara geçti. İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş soruşturmanın geldiği son durumdan umutlu.
16: Biz bu anı bekliyorduk gerçekten 17 yıldır. Başka operasyonlar yapıldığında bu dosyanın üzerine niye gidilmiyor diye. Çünkü biz 17 yıldır sadece dosyayı açıkta tutmaya çalıştık.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan 9 soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı.
5: Sadece zırhlı araçlar değil, valilik bünyesindeki araçlar da incelenecek. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan 9 soruşturmasında kaybolduğu güne dair tüm detayları mercek altına aldı. Dosya kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda 5 Ocak 2020 günü bölgede görev yapan tüm resmi araçların tek tek tespit edilmesini istedi. Bu tarihte Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçları da inceleme kapsamına alındı. Araçlara ait GPS, araç takip sistemi ve varsa ürün takip sistemi kayıtları istendi. Koordinat, hız ve güzergah bilgilerinin özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatleri kapsayacak şekilde incelenmesi talep edildi. Özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta duran, bekleyen ya da olağan dışı hareket eden araçların belirlenmesi istendi. Araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ham halleriyle eksiksiz şekilde savcılığa gönderilecek.
11: Girme, girme!
5: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.
0: Uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele sürüyor. Zanlılar dijital dünyada da yakın takipte. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli avcı programı sayesinde sosyal medyada uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yerleri tespit ediliyor.
1: Uyuşturucu satıcılarına sosyal medyada da göz açtırılmıyor. Yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi avcı uygulaması sayesinde birçok çete daha çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin tespitinde yapay zeka destekli avcı programı sayesinde çok önemli verilere ulaşıldı. Bu yönde 5 milyon 850 bin mesaj analiz edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 110 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 65 Telegram grubu ve kanalı erişime kapatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 22 ismin uyuşturucu ticaretine yönelik bu kanallarda yöneticilik yaptığı da tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapay zeka destekli avcı programı sayesinde daha önce de aralarında elebaşlarının da olduğu birçok çete üyesi yakalanmıştı.
0: İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Tam bilet ücreti 46 lira 20 kuruş oldu.
1: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur ücretlerine %10 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa, abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya yükseldi. Metrobüs ücreti ise bir durak 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa, 34-43 duraksa 62 lira 35 kuruştan 68 lira 59 kuruşa çıktı. Marmara ücretlerine de zam geldi. 1-3 durak 34 liradan 37 lira 40 kuruşa, 36-43 duraksa 74 lira 70 kuruştan 82 lira 17 kuruşa yükseldi. Toplantıda alınan kararla taksimetre ücretlerine güncelleme yapıldı. Açılış ücreti 71 lira 94 kuruş olurken kısa mesafe ücreti de 230 lira olarak belirlendi. Minibüslerde indi bindi ücreti 43 liraya, uzak mesafe ücreti de 52 liraya yükseldi. Öğrenci ücreti ise 28 lira oldu. Deniz yolunda da Üsküdar Eminönü 58 lira 52 kuruşa, Bostancı Adalar hattı ise 171 lira 89 kuruşa çıktı. Okul servis ücretlerinde de 0 ila 1 kilometre 4456 lira, personel servis ücretleri ise 2512 lira 99 kuruşa yükseldi. Yeni tarife ücretleri 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
0: Ankara'da freni patlayan hafriyat kamyonunun neden olduğu kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce İvedikköy Mahallesi'nde yürütülen yol açma çalışmaları sırasında freni patlayan hafriyat kamyonu iki farklı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan kamyon itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü. Kazada freni patlayan kamyonun sürücüsü Ömer Sütçü ile çarptığı araçtaki Emre Çelik hayatlarını kaybettiler. Meksika'nın güneyinde 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu depremin karaya 71 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini ve derinliğinin de 15,2 kilometre olduğunu duyurdu. Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi de devreye girdi. Depremin merkezine 300 kilometre mesafede bulunan kıyılar için aktif tsunami uyarısı yapıldı. Özellikle Meksika ve Guatemala'da bulunan kıyı yerleşkeleri için 1 metrelik tsunami dalgaları oluşabileceği aktarıldı. Kolombiya, Costa Rica ve Ekvator kıyıları içinse dalgaların 1 metreyi bulmayacağı belirtildi. Ardından tsunami uyarısı kaldırıldı. Meksika Devlet Başkanı ülkede can ve mal kaybı yaşanmadığı bilgisini de paylaştı. Norveç'in güneyindeki Drammen kenti yakınlarında çıkan yangın yerleşim alanlarını küle çevirdi. Bir konutta başlayan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki binalara ve ormanlık alana sıçradı. Yetkililer yüzden fazla konutun tamamen yandığını, yangınınsa henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Yüzlerce kişi tahliye edilirken çevredeki yaşayanlardan da önlem amacıyla evlerini boşaltmaları istendi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Topkapı Sarayı ziyaretçilerini yeni bir seçkiyle karşılıyor. Tarihi sarayın şerbethane bölümünde yapılan düzenlemeyle Osmanlı'daki ikram ve ağırlama gelenekleri anlatılıyor.
17: Kadehler, demlikler, yemek takımları ve bir zamanlar Osmanlı padişahlarının kullandığı yüzlerce eser. Tarihi Topkapı Sarayı Şerbethanesi yeni yüzüyle ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Osmanlı saray mutfağının en özel bölümlerinden biri kabul edilen şerbethanede sergilenen eser sayısı da artırıldı.
18: Daha önceden 174 olan eser sayımızı 452'ye çıkardık. 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar dünyanın dört bir tarafından hazırlanmış olan ve altın, gümüş, tombak, porselen, cam gibi eserler burada Osmanlı'ya getirilmiş ve bunlar büyük çoğunluğu depolardaydı. Arkadaşlarımız bunların konservasyonlarını, restorasyonlarını yaptılar.
17: 9 ay süren restorasyon çalışması kapsamında şerbethane bölümündeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Pek çoğu ilk kez sergilenen eserler depreme dayanıklı vitrinlere alındı.
18: Buradaki eserler ağırlıklı olarak hünkâra has veya saray çalışanlarına has olduğu için tamamı özel üretimdir.
17: Topkapı Sarayı'nın matbaa-ı amire yapıları içinde yer alan şerbethane bölümü sarayın kapalı olduğu salı günleri dışında ziyaret edilebilecek.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
20: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. 39 gün süren maceranın sonuna geliyoruz. 6 kıtadan 48 takımın mücadele verdiği Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 4 zaman dilimini 3 ülkeyi kapsayan birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki stadyumlarda 5 hafta boyunca 102 maç oynandı. Kimi zaman futbol resitaline, kimi zaman tartışmalı kararlara tanıklık ettik. Şimdi ise sırada final maçı var. Pazar gecesi New York'taki stadyumda kupa ya İspanya kaptanı Rodri ya da Arjantin'in efsanesi Messi'nin ellerinde yükselecek. Messi turnuvada neredeyse her maça damgasını vurdu. Bununla birlikte Arjantin'in kimi maçlarda kollandığı tartışmaları yaşandı. Kayıtta ise bu hafta Dünya Kupası'nı bütün yönleriyle ve finali konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Okay Karacan. Okay Karacan gazeteci ve spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
3: Ha, merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
20: Evet, yaklaşık bir ay, hatta bir ayı aşkın bir sürenin artık sonuna geldik. Birçok şey yaşandı. Böyle hızlı hızlı başlık başlık isterseniz gidelim. Ne dersiniz? Bu Dünya Kupası'na sizin açınızdan damgasını vuran noktalar, değişiklikler neydi? Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun.
3: Ben aynı zamanda iktisatçı olduğum için mesleki deformasyon üzerinden konuşacağım. Amerikanizasyon bu kupaya damgası vuran. Amerikanlaştırdılar Dünya Kupası'nı. Bir Avrupa oyunudur biliyorsun Formula 1 ve futbol.
20: Evet.
3: Formula 1'i yavaş yavaş yani bir parça körfez sermayesiyle, Amerikan mantalitesiyle 6-7 seneden beri kontrol ediyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Daha çok Amerikan eğlence modeline uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Ve o eğlence modelini de dünyanın eğlence modeli olarak sabitlemeye çalışıyorlar küresel olarak. Futbolda da 3 aşağı 5 yukarı geldiğimiz nokta, 2026'nın verdiği mesaj bu bana kalırsa Mete Çubukçu.
20: Örnek iki mesela?
3: Tane, iki tane devre arası boşluğu var. Yani şey var. Ration break dedikleri su molası.
20: Evet.
3: Üçer dakikalık. Bu üçer dakikalık iki tane mola 6 dakika reklam demek. Beraber yıllarca çalıştık ve yayıncıyız, evet. Biliyoruz. 6 kere 6, 36 korkunç bir saniye demek bu. Bu tüm dünyanın izlediği bir şeyden bahsediyoruz. Bütün dünyanın,
20: evet.
3: Yani futbolla ilgili bütün dünyanın. Dolayısıyla reklam şeyi olarak, değeri olarak korkunç bir rakamdır. Verilen rakamlar 3 aşağı 5 yukarı. Fox TV'nin Amerika'da bütün giderlerini, Dünya Kupası yayın haklarını satın alma, Dünya Kupası yayınlarının içindeki yorumcuların ve onunla alakalı bütün harcamaların karşılaması dahil sıfırladığını gösteriyor. Yani o hydration break'lerden elde ettikleri, evet. Parayla her şeyi sıfıra getirdiler. Bu kadar. Bununla ilgili de bağ kurdular. Dünya Kupalarının karakterini Amerikanizasyonlaştırarak böyle değiştirdiler. Bir, çok geniş bir alana yaydılar Dünya Kupası'nı. Yanlarına iki tane uydu devlet aldılar. Meksika ile Kanada.
20: Evet, oralarda çok da maç izlemedik aslında.
3: Aslında izledik de farkına varmadık. Çünkü Amerikan maçlarında dikkat edersen drone görüntüleri ve saha içi görüntüleriyle 70 bin kişilik statlar, katmanlı statlar, kapalı ve klimatize edilmiş statlar sayesinde tüm dünya Amerika'nın bu konuda ne kadar güçlü olduğunu bilinçaltında gördü. Amerika özellikle bunu verdi. Kanada'ya gittiğinizde benim 94 Amerika'da gördüğüm eski tip statlar, yani Türkiye'de de Anadolu'da bile görmeyeceğiniz, Avrupa'nın bazı kuzey ülkelerinde göreceğiniz kalibrede sağa sola açık statlar vardı. Sadece Azteca'yı, Monterrey'i, Meksika'yı ayrı bir yere tutabiliriz ama orada çok fazla kalmadılar. Dolayısıyla bir, Maradona'nın 2018 yılında Amerika Dünya Kupası düzenleyecek ama göreceksiniz dörde bölerek yayınlayacak gecikleri ve gerçekleşen bir olay var. İki, görsel olarak bize gösterdikleri bir şey var. Amerikan statlarının ne kadar iyi olduğu. Artı bunu konuşturdular ve 2038'i biz yapalıma getirdiler. Dolayısıyla burada yaklaşık 17 milyar dolar bir para kazanacaklar. 17 milyar doların 2038'deki karşılığı, yani geçmiştekilerle bir projeksiyon yapacak bakacak olursanız 50 milyar dolar. Çünkü dünyada live event dediğimiz canlı yayınlar artık esas ürün onlar.
20: Doğru.
3: Diğerleri ketchup istediğin zaman izleyebiliyorsun, evet. Sinema filmini.
20: Yani biraz show business, tam Amerikan tarzı.
3: Kesinlikle öyle. Artı şunu gösterdiler. Biz Dünya Kupası düzenliyorsak otoparka geldiğiniz zaman 10 dolar değil 100 dolar verirsiniz. Artı biz buraya mesela New York'ta 62 milyon dolarlık bir yatırım yaptılar Mete Çubukçu.
20: Evet.
3: 62 milyon doları oraya giden metrolar, otobüsler ve otoparklarla geri aldılar. Yani hiçbir şekilde bir kamu harcaması yapmadılar. 2010'da Güney Afrika, 2014'te Brezilya battı. Hem stat yaptılar hem insanlara bir takım free işler verdiler ve battılar. Dolayısıyla Amerika dedi ki bu iş kapitalizmin zirvesidir ve ben bu işi zirveye kadar kazandıracağım.
20: Peki.
3: Benim yani daha dışıyla ilgili söylemeyeceklerim bunlar. Ha, bir şeyi kazandırdılar belki. Maç öncesi görüntüler, statta çalınan müzikler. Şimdi final iki tane Federation Break'in dışında bir de devre arasında 30 dakikalık şovla,
4: öyleymiş, evet.
3: Şovuyla. Yani bir Super Bowl finaline dönecek. Dolayısıyla bu iyi bir şey aslında. Düzenli yapabilirsen gelen izleyicilere başka şeyler de satabilirsin. Eğlendirirsin maça gelen adamı. Hı-hı. Belki onu tamam olabilir bu diye karşılayabilir. Peki. İşin bu tarafı böyle, ekonomik tarafı böyle.
4: Ne dersiniz, böyle her senenin işte sempatikleri, antipatikleri vardır, takımdır, ne bileyim oyuncudur. Böyle bizim de desteklediğimiz bir takım takımlar vardır. Böyle herkes bir şey tutar. Siz sempatik, antipatik ne dersiniz? Neler çıktı sizin önünüze?
3: Yeşil Burun Adaları bir kere tüm dünyanın sevgilisi oldu. Hı-hı. Ben de Yeşil Burun Adaları'na karşı büyük sempati duydum. Çok tesadüfen Yeşil Burun Adaları'nın Türkiye temsilcisiyle bir tanışma şansı bulmuştum. Futbolu yakından takip ettiğim için Ronaldo'nun Yeşil Burun Ada kökenli olduğunu, yine Fenerbahçe'de bir dönem oynayan Manchester United'ın Nani'nin Yeşil Burun kökenli olduğunu bilirdim. Biraz da tarih okumalarımdan o adaların enteresan bir noktada olduğunu biliyordum ama yani verimsiz adalar olarak biliyordum.
4: Evet.
3: Şimdi şunu gördüm. LinkedIn'den bir sene önce çağırdıkları futbolcuyu takımda oynattılar. 40 yaşında kaleci oynattılar.
4: Ya.
3: Topladıkları oyuncularla oynadılar ve bunlar İspanya'ya yenilmediler. Arjantin'e yenilmediler normal sürede. Arjantin'e hani uzatmalarda yenildiler. Uruguay'la, Suudi Arabistan'la berabere kaldılar. Ezdirmediler kendilerini ve şunu gösterdiler dünyaya. Başarı elde etmek için sporda öyle milyonlarca dolar harcamaya, kasmaya gerek yok.
4: Hı hı.
3: Yüreğin sahaya koymuş, hakikaten top oynamaya çıkan 11 tane aklı başında adamınız varsa onlara villa milla da hediye etmenize gerek yok. Çıkıp çakır takır top oynuyorlar.
4: Peki.
3: Bunu gösterdi. O yüzden bence Yeşil Burun Adaları'nı başka bir
4: peki,
3: yere koymak lazım.
4: Şimdi kullananlara ya da kullandığı iddia edilenlere geçeceğim ama hayal kırıklıklarından biraz kısaca bahsetseniz.
3: Bütün dünyanın yani gördüğü, bizim de gördüğümüz Türkiye. Çünkü Türkiye'ye çok büyük anlam yüklüyorlardı. Batı'dakiler şöyle bakarlar olaya. Kadroyu ellerine alırlar ve derler ki o Real Madrid'de, o Inter'de, büyük Juventus'ta, hı-hı, Brighton'da, İngiltere Premier Ligi'nde bu çok iyi oyuncular var. Bu takım gider diye bakarlar.
4: Hı-hı.
3: Ki Arda Güler'i bütün dünya tanıyor. Yani Real Madrid forması giydiği için zaten bir ikon adam. Biz büyük hayal kırıklığıyız. Çünkü Amerika milli takımı çok kötü bir takımdı. Yani hakikaten onlar da büyük hayal kırıklığı. Çünkü Amerika bu tip turnuvalara çok güçlü gelir.
4: Evet.
3: Ben de Amerika bak neler yapacak falan diye kendi kendimi kandırmışımdır. Çok kötü takım olduklarını gördük. Paraguay ve Avustralya'da kötü. Biz kötü gruptan çıkamadık. İşte Paraguay'ın ilk maçında biraz kafam karıştı. 4-1 kaybettiler Amerika'ya. Ve dedim ki yani ya Paraguay kötü ya Amerika kötü. Bir şey var burada. Ben Paraguay Amerika maçında ya kasmayın biraz Amerika yürüsün dediler diye kendi içimden şeytanca düşünceler geçiriyorum. Yani evet. Onun dışında hayal kırıklığı yaratacak bir takım vardır dersek o Brezilya'dır, Almanya'dır. Bunlar Dünya Kupası'nı kazanmış ülkeler daha önce. İstedikleri performansı gösteremediler. Hani az önce söyledin ya yani Türkiye'de biz tutarız veya dünyanın sempatisini kazanan takım nedir diye. Brezilya'yı çok sever insanlar, evet, yıllardan beri.
4: İşte Mısır'ı destekledik, Fas'ı destekledik. Yani bu tür böyle bir şey vardır. Hani ne bileyim daha böyle bize yakın, hani işte Avrupa'nın uzağında ama hani duygusal olarak yakınlık hissettiğimiz takımlar da vardır.
3: Tabii Fas'ı özellikle son Dünya Kupası'nda elde ettikleri son yarı finale yükselmeleri nedeniyle tüm dünya sempatiyle izliyordu. Onlar da Fransız futbol ekolünü kendilerine adapte ederek o eğitim sisteminden, evet, kendilerine bambaşka bir gelenek yarattılar. Türkiye duygusal olarak da işte dini bağlar açısından da, evet, bir de mazlum devlet olarak,
4: tamam,
3: sömürülmüş bir devlet olarak gördüğü için sempatiyle bakıyordu. Onlar da aslında çıkabilirlerdi. Olmadı, yetmedi. Yani karşılarındaki Fransa'ya karşı, hı-hı, güçleri yetmedi. Ama büyük hayal kırıklığı Brezilya'dır. Yani Brezilya dünyada hiç savaş görmemiş. Senin çok iyi bildiğin gibi hiç savaş görmemiş bir ülke olduğu için. Hani hiç kimseyle bir derdi yok. Ne Falkland davası var, ne işte Venezuela hikayesi. Hiçbir yerde bir derdi yok adamların, kimseyle sataşmaları yok. Sadece Copacabana plajı var onlarda. Ama onlar da iyi takım çıkaramadıkları için hayal kırıklığı yarattılar. Yani evet. Bence en büyük hayal kırıklığı Türkiye ve Brezilya'dır.
4: Evet, bence de Brezilya kendi futbolundan kopmuş, Avrupa futbolunu taklit etmiş gibime geldi. Peki şimdi bu kullanma iddiaları çok konuşuldu. Özellikle Brezilya efendim işte kamera teline çarpıp giden
20: top, ne bileyim yine benzer şeyler Arjantin'le ilgili. Bir de şu, geri çevrilen kırmızı kart. Trump telefon açtı ya, faul yapmadı dedi. Ne dersiniz?
3: Şimdi bir kere o skandal. Yani Dünya Kupası'nı kara leke olarak düşecek bir karar bu. O maçta ayağa direkt basma var. Bilinçli veya bilinçsiz rakibi yaralama var. Hakemi VAR'a çağırdılar. Hakem VAR'da uzun süre bekledi. Normalde çat diye çıkartıp kırmızı kartı göstermesi lazım. Bir bunalım yaşadılar orada. Neyse ki kart çıktı. Ardından birkaç gün geçti ve kaldırdılar cezayı. Ve çok önemli bir Amerikalı gazete, İngiliz gazeteci Martin Ziegler şey yazdı. 18 kişilik disiplin kurulundan sadece Dubai'li başkanın kararıyla bu karar çıktı. Bu bir kere tamamen oldu bitti işi. Yani bir telefon yukarıya, oradan aşağıya, oradan yukarıya 5 dakikada bitmiş bir iş. Zaten UEFA prosedürüne, IFAB prosedürlerine göre, kurallarına göre de aykırı, cezanı çekmek zorundasın. Özetle cezayı kaldırdılar. Bu bir kara leke olarak, siyasi bir gölge olarak düştü Dünya Kupası'nın üzerine. Buna kimse hayır diyemez ama oyuncunun da zaten oyunu değiştirebilecek kapasitesinin, kalibresinin olmadığını bütün dünya gördü. Amerika'yı tabiri caizse sürklase ettiler saha içerisinde çok rahat bir şekilde.
20: Arjantin için neler söylersin?
3: Arjantin'i şöyle söyleyeyim. Bir kere Messi'ye ilk maçta galiba rakibinin baldırını attığı bir tekme var, görmediler. VAR'ın bunu görmesi lazım. Bir kere Messi'nin üzerine çalınan leke demeyeyim de Messi ile ilgili spekülasyonlar orada başladı. Direkt baldırına tak diye vuruyor. Atacaksın Messi'yi. Ki Messi Dünya Kupaları tarihinde oyuna girdikten sonra daha topa dokunmadan saniyesinde kırmızı kart görmüş gençliğinde bir adam. Arjantin'i kolladılar mı? Arjantin'i seviyorlar. Yani New York'ta Arjantin kupayı kaldırsın istiyorlar. Ne İngiltere'yi isterler. Düşünebiliyor musunuz? 1766'da Boston Tea Party ile başlamış bir Amerikan bağımsızlık hareketi İngilizlere karşı ve İngilizler 250. yılda kalkıp New York'ta kaldırıyorlar. Pek istemezler bence. Evet. Fransızlar keza tarihsel olarak istemezler. Biz diyoruz ki ya bu futbol, spor falan bunun siyasetle alakası yok. Bal gibi siyasetle alakası var. Özetle biraz iteklediler arkalarından. Messi'yi iteklediler arkalarından. Bunu söyleyince insanlar kızıyorlar. Sen Messi düşmanımsın diyorlar. Ben diyorum ki NTV'de yıllar önce 17 yaşında sahaya ilk kez girdiğinde ben anlatıyordum. Yıllarca da anlattım. Messi'yi, yeteneklerini çok iyi biliyorum. Ama biraz da vicdanlı olmak lazım. Evet. İngiltere maçında tekme tokat İngilizleri dövdüler. Ve hakemler hiçbir şekilde müdahale etmedi buna. Ya bir futbolcuya arkadan gelip ensesine hani küt diye vurursa onun karşılığı kırmızı karttır. VAR çağırmadı bunu bütün dünyanın gözünün önünde. Bunun gibi 5-6 olay oldu. Bu o ilk maçta Messi'ye verilmeyen kırmızı karttan dolayı toplana bu algıyı yarattı. Özetle Arjantin'e biraz bizim olan muamelesi yaptıklarına ben de inanıyorum. Ama bunu söylerken de dinleyicilerim benim hakkımda sen Messi düşmanı mısın, Arjantin düşmanı mısın diye düşünmeleri de istemem Mete Çubukçu.
20: Tabii.
3: Çünkü neden istemem?
20: Yetenek, şey yani, büyük sonuçta... yani yetenek aslında tabii. Yani ciddi bir
3: yani Arjantin duygusal bir bağlantısı vardır insanlarla Arjantin'le. Tangosu vardır işte. Onların flamenkosu, şusu, busu filan şeyden aldıkları İspanya'dan. Hoştur ama onların da sıkıntılı bir siyasal geçmişi vardır. Yani bütün dünyada siyasal sıkıntılı geçmişler vardır. Özetle bakacak peki olacak. Oradan yürüyemeyiz. Finalde ben İspanya'yı...
20: Onu soracaktım, onu da bitirelim.
3: Favori görüyorum.
20: İspanya'yı,
3: evet. Öldürmemek için direkt cevabı geçtim ben. Direkt İspanya'yı favori görüyorum. Çünkü benim kanaatimce de dünyadaki en güçlü futbol ligi İspanya ligidir. Yani İngiltere havalı bir ligdir. Tüm dünya tarafından izlenir ama İspanya liginde gerçek futbol oynanır. İtalya gücünü kaybettikten sonra özellikle İspanya'dır. Ve İspanya'da oynanan futbola görüyoruz. İspanya'nın orta sıralarındaki takımda oynayan bir oyuncu aslında 10 numara olmasına rağmen 9 numara oynayarak tıkır tıkır gol atıyor. Sonuca gidiyor. Sonradan giren oyuncular aynı şekilde. Hocaları zaten bunları çocukken almış, buraya kadar taşımış. Özetle hatlar arasında boşluk bırakmayan, sertliğe prim vermeyen, araya adam kaçırmayan, markaj yapmayı bilen, gol atma konusunda çok mahir olmasa bile rakibinin attığından fazlasını atmaya muktedir bir takım. Eğer Messi'nin ayağına bakarak oynayacaklarsa Messi'ye kolay kolay top oynatmazlar. Çünkü bunların çoğu Barcelona kültüründen geliyorlar. Messi de öyle ve Messi'yi nasıl oynatmamaları gerektiğini de biliyorlar.
20: Bakın.
3: O yüzden ben İspanyolların kazanacağını düşünüyorum.
20: Peki. Okay Karacan, çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
20: Katıldığınız ve yorumlarınız için. Bakalım pazar akşamı sonuç nasıl olacak? Sağ olun, var olun, hoşça kalın.
3: Sevgiler, iyi yayınlar.
20: Kayıttayız'ın konuğu Koray Durkal. Koray Durkal gazeteci ve spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Mete Çubukçu. Nasılsınız, iyi misiniz?
20: Çok teşekkürler. Nereden başlayalım? Böyle kısa kısa hızlı hızlı gidelim diyorum. Şuradan isterseniz bu kupaya belki bir iki başlıkla damgasını ne vurdu, ne dersiniz?
2: İlk başta baktığımızda turnuvanın başından bu yana hem Amerika'nın tutumu hem de FIFA'nın tavrı ilk başta hiçbir ülkeyi memnun etmedi. Bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak da Arjantin ve Messi'nin bir takım ruhuyla finale kadar gelmesini sayabiliriz açıkçası.
20: Peki, o zaman sonradan soracağım, şimdi sorayım. İşte sizin de camiada, işte futbol seyredenler arasında ya biraz da kollandı gibi bir his var. Ya bir de Messi gibi bir yetenek var. Ne dersiniz bu kollandı iddialarına?
2: Ya açıkçası çok katılmıyorum. Elbette FIFA'nın başından beri hep şu paradoks söylendi. 4 tane FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alan takım var. Bunları işte son yarı finalde görmek istiyor. Bunların arasından da finale kim çıkarsa artık FIFA'nın mutlu olacağı yönünde çok fazla spekülasyon yaratıldı. Elbette Arjantin'in hem grubu hem de sonraki final yolculuğundaki o ağaç dediğimiz yolculuğu aslında kimseyi tatmin etmez gibi gösterilse de aslında Yeşilburun Adaları'ndan tutun İngiltere maçına kadar olan süreçte Arjantin'in aslında işinin hiç kolay olmadığını net bir şekilde gördük. O yüzden bunlar tamamen bir nasıl derler, her dünya kupasında finale kadar gelen takımlar için çok fazla yaratılan spekülasyonlardan bir tanesi, ama Arjantin adına hani bunu söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
20: Peki sizin en yakın gördüğünüz, kendinizi en sempatik bulduğunuz ya da genel kamuoyunun ne dersiniz? Hangi takım ya da takımlar oldu?
2: Ya şöyle bir bakmak lazım. Hani turnuva boyunca Arjantin çok iyi bir başlangıç yaptı. Bunu hani net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha önce 2022'yi kazanırken aslında çok mutlu ederek o noktaya gitmemişti Arjantin, ama bu turnuvaya çok başka bir ruhla, bambaşka bir kafayla aslında şöyle bakıyordu herkes. 2022'yi kazandılar. Artık omuzlarındaki o yük gitti. Bu turnuvaya hani öylesine mi katılıyorlar acaba soru işareti çok fazla vardı. Ama öyle olmadığını daha ilk maçtan itibaren gördük. Arjantin'in aslında bu turnuvayı ilkinden çok daha fazla önemsediğini her maçta çok fazla hissettik. Ve bugüne kadar oynadıkları futbola, geri dönüş hikayelerine baktığımızda da Arjantin'in aslında 2022'den 2026'yı çok daha fazla istediğini çok net bir şekilde gördük. Evet, hani kupada baktığımızda daha önce hep 32 takım vardı. 8'li takımla birlikte başka ülkeleri de tanıma fırsatımız oldu. İşte Demokratik Kongo'dan tutun Yeşilburun Adaları'na kadar çok fazla sempati yaratan takımlarla da karşılaştık. Ama günün sonunda şunları net bir şekilde söyleyebiliriz. Afrika futbolunun çok ilerlediğini net bir şekilde gördük bu Dünya Kupası ile birlikte. Önümüzdeki Dünya Kupası için hani 48'den 64'e çıkarma fikri var infant. Onunla birlikte çok daha fazla ülke de tanıyabiliriz artık bu yöntemle.
20: Ya o zaman ama elemeler kalkacak herhalde 60 küsur ülkede katılacaksa.
2: Şu anda baktığımızda 211 tane üye federasyon var FIFA'da. Evet. Infantino yani biraz da koltuğu sağlamlaştırmak adına bu 211 üye federasyonu daha da fazla arkasına alabilmek adına her yıl takım sayısını, yani her yıl demeyeyim 4 yılda bir bu takım sayısını artıracak gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla eleştiriliyor. UEFA ile yaşadığı bir çatışma var. Evet. O yüzden koltuğu birazcık sallantıda, bunu biraz daha garanti altına almak, işte o para akışını daha fazla noktaya çekmek için takım sayısını arttırmayı düşünüyor, ama dediğim gibi bu format çok fazla hikaye yarattı, çok fazla sempatik takım yarattı. Ama günün sonunda baktığımızda hani benim açımdan bana sorarsanız Arjantin çok başka bir hikaye yazıyor diyebilirim.
20: Peki şimdi Infantino ile ilgili tabii çok yorum var, ben de okuyorum. Sizin camiada da çok tartışılıyor, tartışmalı bir isim, bakalım ne olacak. Peki hayal kırıklıkları dersek ne dersiniz?
2: Ya aslında ilk başta kendimizi sayabiliriz. Türkiye'ye büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü bugüne kadar hiç olmadığı kadar bir güçlü bir jenerasyonumuz olduğuna inandık hepimiz. Hı hı. Ve aslında turnuva...
20: Neden olmadı?
2: Ya aslında bence burada sorgulanacak çok şey, çok fazla şey var aslında. Mesela büyük takımlara baktığımızda turnuvalar öncesinde çok fazla, biraz da biz de abartıyoruz bazı şeyleri. Aslında oralarda olmak çok kıymetli şeyler.
20: Doğru.
2: Biz 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası'na gidebildik. Bunun farkına varamadık bence.
4: Ya da doğrudan çeyrek final falan konuşmaya başladık biraz.
2: Ya hatta finale kadar gideriz diyenler bile oldu da. Ama hani günün sonunda şunu artık net bir şekilde kabullenmeliyiz. Biz bunu kulüp takımlarımız için de hep söylüyoruz. Önemli olan önce bir turnuva takımı olabilmek. Sürekli büyük turnuvalarda yer alabilmek. Evet. Sonrasında adım adım işte o noktalara erişebilmek. Biz 24 yıl sonra 2002'den sonra bir Dünya Kupası'na gittik. Evet, çok genç oyuncularımız da var. Tecrübeli oyuncularımız da var. Ama biz işte diyorum ya, hani bir Türk milleti olarak bir şeyleri çok abartma huyumuz var. Maalesef burada da birazcık oyuncular üzerinde fazla baskı kurduğumuzu düşünüyorum. Hani elbette oyuncularımızın hatası var mı? Var. Ama dediğim gibi biz bir şeyleri artık kabullenmeliyiz. Biz her 4 yılda bir Dünya Kupalarında olmalıyız. Olduktan sonra o hedefleri koymalıyız. Ama biz bunları maalesef yapamıyoruz. Gerek Avrupa Şampiyonalarında gerek Dünya Kupalarında hemen gözümüzü zirveye dikiyoruz. Ama öncelikle olan bizim genç bir jenerasyon yakalamışız. Bu jenerasyonu kaybetmememiz gerekiyor. Gerek Arda Güler, gerek Kenan Yıldız gibi dünya çapında artık oyuncularımız var. Bunlarla ilerlemeliyiz ama bu işin ben kendi adıma söyleyeyim artık Montella'yla olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü baktığımızda bütün elenen takımlar teknik direktörlerle yolları ayırırken biz teknik direktörümüzle yola devam kararı aldık. Bence bu bir yanlışımız.
4: Benim cümleyi soru olarak size gelecekti. Siz doğrudan ben baktım bir 10-12 tane hoca ki bazıları bizden daha sonra elendi. Japonya eğilerek özür diledi. Diğerleri bilmiyorum. Belki şimdi İngiltere'nin hocası bile sonuçta değil mi? Çeyrek finalde şey yaptı, elendiler. O bile yarı finalde pardon. Belki ayrılacak, istifa edecek falan filan. Yani
2: ya böyle. Şimdi şöyle bakmak lazım. Hem Ancelotti mesela çok büyük bir teknik adam Brezilya'da. Onun bir kredisi olabilir. Çünkü bu tarz teknik adam, ki Tuchel için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü onların ilk milli takım deneyimi şu anda. Yani Tuchel hiçbir turnuva oynamadan direkt Dünya Kupası'na geldi. Hani o anlamda Tuchel'e bir şans vermek gerekebilir. Keza bunu Ancelotti için de söyleyebilirim. Evet. Ama diğer teknik adamlara baktığımızda hepsi yıllardır milli takımlarını çalıştıran teknik adamlar. Keza Montella ile bir Avrupa şampiyonu, başarılı bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Ama Dünya Kupası'na geldiğimizde bazı şeylerin artık değişmesi gerekiyordu. Oyuncu seçimlerinin, ki hani artık dünyada şu çok net. Evet, her teknik adamın kendi için ayrı özel yere koyduğu oyuncular vardır ama bu oyuncular kendi takımlarında süre almıyorsa bunu milli takımda bir noktaya getirmek bence çok doğru değil. Artık biraz daha performans kriterli oyuncu seçimleri gerekiyor. Maalesef Montella bu anlamda biraz takıntılı bir teknik adam. Bunu Dünya Kupası'na yansıtınca oynadığımız oyunun ilk maçtan itibaren Amerika maçına kadar olan süreci değerlendirdiğimizde hatalarından ders çıkarmadığını net bir şekilde gördük. Keza oyuncuların basın toplantılarındaki söylemleri, kullandıkları dil, yani oyuncuların kamp ortamından çok sosyal medyayla ilgilendiğini, oradaki eleştirileri kafaya taktığını, aslında kamp dediğiniz ortam her şeyden izole edilmiş. Oyuncuların artık

0: bu ruhu, kazanma arzusunu, Messi için son kez bir Dünya Kupası daha kazanmanın ne kadar önemli olduğunu tüm maçlarda gösterdiklerini düşünüyorum. İspanya ise çok tam bir turnuva mantığıyla başladı. Eleştirildiler, kötü başladılar ama sonrasında vitesi hep yükselterek devam ettiler ve çok rahat bir şekilde finale geldiler. Dediğim gibi bir tarafta akademi, futbol kültürü olan ve bu kültürü her yıl geliştiren bir İspanya var. Bir tarafta da Messi liderliğinde bir Dünya Kupası kazanmış, ikincisini kazanmak için bambaşka bir ruhla mücadele eden bir takım var. O yüzden ben ikisini bir kefeye koyduğumda ruhun daha ağır bastığını düşünüyorum teknikten ve taktikten. Bazı anlar vardır ya, yani teknik, evet, taktik hiçbir şey ifade etmez, o ruh sizi öne çıkarır. O yüzden ben Arjantin'in o ruhla bu finali kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki son soru, kısa bir cevap. Şimdi bir takım değişiklikler oldu. Maçları seyrediyoruz, artık her şeye faul vermiyorlar, daha fazla inisiyatif kullanıyorlar. İşte yere yatma, taşta vakit geçirme vesaire. Koray Durkal, bunlar bizim ligimizde de uygulanacak mı? Nedir bundan sonraki süreç?
0: Tabii. Yani su molaları haricindeki bütün kurallar bizde de uygulanacak ki Dünya Kupası'nda net bir şekilde gördük. Oyun çok daha hızlandı. Evet. Topun oyunda kalma süresi çok daha fazla arttı. O yüzden hani kış dönemi de geldiği için su molası mutlaka olmayacaktır ama bu kuralların tamamı bizim ligimizde de, Avrupa'nın büyüklüklerinde de hepsinde kullanılacak.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza
0: katıldığınız
1: için. Sağ olun. Evet, yorumlar böyle. Bir kupa daha bütün yönleriyle, acısı tatlısıyla sona erdi. Bakalım kupa kimin elinde havaya kalkacak? Koray Durkal Arjantin, Okay Karacan İspanya dedi. Göreceğiz, biz de izleyeceğiz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşça kalın.
2: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Neden gözünüzde neden neden?
3: Son yıllarda uzmanlar erkeklerdeki kalp krizi riskinin 40'lı yaşlardan 30'lu yaşlara düştüğünü söylüyor. Erkeklerin kalp krizi geçirme oranı kadınlardan 5 kat daha fazla ve kalp rahatsızlığı bulunan hastaların 1/4 biri hastalığının farkında olmadan hayatlarını kaybediyor. Peki neden erkekler daha çok kalp krizi geçiriyor? Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Onur Taşar anlatıyor.
4: Öncelikle erkeklerde eksik olan, daha az olan, çok düşük düzeyde diyelim ve kadınlarda üreme döneminde menopoza kadar oldukça iyi seviyelerde olan genel itibariyle östrojen hormonunun kesinlikle kardiyovasküler hastalıklardan kadınları koruduğunu biliyoruz. Bir miktar progesteronun da bunda etkisi var. Çünkü kadınlar menopozdan sonra bir müddet daha korunmaya devam ederken 65'li yaşlarda erkeklerle hemen hemen aynı risklere sahip oluyorlar kalp hastalığına yakalanma açısından. Yani kabaca şunu söyleyebiliriz. Erkekler 50 yaşından sonra kalp kardiyovasküler hastalıklar açısından daha yüksek riskli gruptayken kadınlar 65'lere kadar daha iyi korunuyorlar. Bu daha önceki bilimsel çalışmalarda bir takım hayvan deneylerinde de elde edilmiş bulgular. Östrojenin kesinlikle kalp ve damar sağlığı üzerinde koruyucu etkisi var. Çok az miktarda da progesteronla ilgili bu etkiyi sağladığına dair bazı çalışmaların iddiaları var.
3: Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Onur Taşar NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas Niğde boyunca.

0: Önce rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum 35 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Gelecek hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Akdeniz güneşli. %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 35 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde gün içinde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 37-38 derecelerdeki sıcaklığın yanı sıra Lodos'ta sert ve sıcak esiyor. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saat 6 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları üst üste 7. gecede de devam etti. İran'ın pek çok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Diğer yandan Tahran'dan Washington'a da uyarı geldi. İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai saldırılar eğer durmazsa tam kapsamlı taarruza geçeceklerini duyurdu.
1: Eğer ABD'nin saldırıları önümüzdeki 2-3 gün daha devam ederse tam kapsamlı taarruz aşamasına geçeceğiz. İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Beyaz Saray yönetimini bu ifadelerle uyardı. Rızai, çatışmaların gidişatına yönelik açıklama yaptı. Washington'ın geri adım atması gerektiğini ifade eden Muhsin Rızai, bunun gerçekleşmediği senaryoda yalnızca misilleme yapmayacaklarını ve ABD askerinin hiçbir siyasi sınırda güvende olmayacağını öne sürdü. Diğer yandan İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldı. Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Tahran'ın bölgedeki saldırıları da sürüyor. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kente insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Süleymaniye kentinde de füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı açıklandı. İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kamplarıyla Erbil'de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna zaman zaman saldırılar düzenliyor. Kuveyt'in güneyine yönelik saldırılarda ise iki ayrı noktada yangın çıktı. Yangınların kontrol altına alındığı bildirildi. ABD ise bölgedeki askeri gücünü artırıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Avrupa'daki savaş uçaklarını bölgeye geri gönderiyor. Ancak gönderilen yalnızca savaş uçakları değil. Washington, İran'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi olasılığına yönelik İsrail'e onlarca ilave yakıt ekmen uçağı göndermeyi planlıyor. İsrail'i bir yetkiliye göre ABD yönetimi bu planı İsrail yönetimine bildirdi. ABD'nin hali hazırda Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda yaklaşık 60'a yakın yakıt ekmen uçağı bulunuyor. Gönderilmesi planlanan yeni uçaklarla bu sayının savaşın başlangıcındaki seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
0: Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altına alındı.
2: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışları incelendi. Masak raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 8 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
3: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
2: Tabii. Zanlılar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
4: Çalışmaya devam ediyoruz, biliyoruz.
2: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız," dedi. Sonrasında, "Böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk," ifadelerini kullandı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma bir yandan derinleşiyor. Toplanan milyarlarca lira bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de yapılacak.
1: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent'in derneğe bağışlanan paralarla bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bahis oynamak için kullandığı banka hesabının sahibi Alper Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Derneğin kurucularından olan Çelik, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. 379 para yatırma, 966 ise para çekme işlemi yapıldığı ve 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı tespit edildi. Haluk Levent'in para trafiği için asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabını kullandığı detayı da ifadelere yansımıştı. Vergi Denetim Kurulu görüş raporunda tutuklanan Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemi yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda Kaya'nın hesabının 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında avukat Ece Güner de bulunuyordu. Güner'in emniyet ifadesinde Levent'in kendisinden deprem bölgesi, teknoloji parkı ve sağlık sorunları gibi bahanelerle yaklaşık 70 milyon lira borç aldığını öne sürdü. Levent için acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedi dedi. Aralarındaki yüklü para alışverişi savcılık tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in Paris merkezli finans kuruluşuna 2 saat içerisinde 400 bin euro para gönderdiği belirlendi. Yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine Özgür Güner gözaltına alındı. Masak tarafından hesaplarına da bloke konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verdi. Bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreç somut bilgi ve belgeler ışığında incelenecek. Süreç devam ederken tutuklanarak cezaevine gönderilen Haluk Levent'in isminin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri tarafından kullanılması ve bu yönde cep telefonlarına mesajlar gönderilmesi dikkat çekti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de bulunuyor.
2: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada incelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası daha meclis başkanlığına ulaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 CHP'li vekille birlikte Yeni Yol Partili bir vekile ait dosyalar Meclis Başkanlığı tarafından karma komisyona sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce komisyona sevk edilmiş 3 dosya daha bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesinde tokalaştı.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesinde tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak putlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak putlan kararı ile ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak putlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek.
6: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partimizi geri alacağız ya da yeniden yaratacağız.
0: AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet, meclis tatile girmeden çıkartılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
0: Avrupa Birliği tarafından 15 Temmuz'da yayınlanan ortak anlayış belgesinde yer alan değerlendirmelere Ankara'dan tepki geldi.
5: Avrupa Birliği, Türkiye ile stratejik ilişkilerin gelişmesi için Kıbrıs sorunu çözülmeli. Yunanistan'ın Ege'deki tavrına yönelik savaş sebebi yani kasus belli kararı kaldırılmalı dedi. Ankara'nın tepkisi gecikmedi. 15 Temmuz tarihinde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ortak anlayış belgesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
7: Ortak anlayış belgesinde ülkemize yönelik değerlendirmeler objektiflikten ve stratejik öngörüden uzaktır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır.
5: Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadesini de kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ön yargılı hareket ettiğini söyledi.
8: Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, Avrupa Birliği'nin ülkemizde ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bahse konu belgenin Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO-Ankara zirvesi akabinde bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yürüttüğü temaslar kapsamında AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Gündemdeki önemli meseleler konuşuldu. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyorlar. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi verilmişti. Edinilen bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yazıcı olduğu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki Baylok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Mahruki dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Eski AKUT Başkanı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Rojin Kabayiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test istedi.
5: Suda boğulup boğulmadığı özel bir testle tespit edilmeye çalışılacak. Net bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
9: Çok eksik var. Eksik yerler çok vardı. Daha önce bunları yapılmamışlardı. 2 senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler, niye konuşmuyorsun?
5: Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Diatom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Avukatıyla birlikte savcılığa başvuran baba Nizamettin Kabayiş sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
9: İstemiyor, bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi'nin yönetimi, rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri, çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdiler.
5: Ailenin başvurusuyla yapılacak teste kesin bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
0: Antalya'da 24 yaşındaki Helin Naman'ın başından silahla vurularak ölmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan eşi ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık kadının intihar ettiğini savundu, aile ise Helin'in öldürüldüğünü düşünüyor.
5: Eşi tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Genç kadın kurtarılamadı. Tutuklanan zanlı eşinin hayatına son verdiğini öne sürse de aile bu iddiayı kabul etmiyor.
10: Neşe dolu bir insandı. Daha 23 yaşındaydı. Ben intihar ettiğini düşünmüyorum. İsmail ailesiyle birlikte benim kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum.
5: Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Helin Nama, İsmail K. ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Düğünden sonra resmi nikah yapacaklardı. Genç kadın birlikte yaşadıkları evde silahla vurularak yaşamını yitirdi. İsmail K.'nın iddiasına göre aralarında tartışma çıktı. Zanlı Helin Naman'ın odaya girerek kapıyı kilitlediğini, zorla içeri girdiğinde ise Helin'in silahla yaşamına son verdiğini öne sürdü. Olayın ardından İsmail K. kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında sanık suçlamaları kabul etmedi. Eşini çok sevdiğini söyledi. Elindeki barut izlerinin ise kadının elinden silahı almaya çalışırken olduğunu anlattı. Helin Naman'ın ailesi ise genç kadının intihar eğilimi olmadığını söyledi. Sanığın çok kıskanç olduğunu, kızlarını sürekli silahla tehdit ettiğini söyledi.
11: Helin bana boşanmak istediğini söyledi ama boşanırsam öldüreceğini söyledi.
5: Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
0: Şanlıurfa'da 27 yaşındaki Eda Nur Yaman özel hastanede sezaryen doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi. Kadın doğum doktoru tutuklandı ancak Sağlık Bakanlığı soruşturma izni alınmadan adli süreç başlatılamayacağını belirtti. Serbest bırakılan doktor görevine iade edildi.
5: 8 aylık hamileydi. Sağlık sorunları yaşayınca acilen sezaryene alındı. Anne olmanın sevincini bir gün yaşayan kadın doğum sonrası hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan doktor serbest bırakıldı. Olay 14 Temmuz'da Şanlıurfa'daki özel bir hastanede meydana geldi. 27 yaşındaki Eda Nur Yaman 32 haftalık hamileydi. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayacaktı. Rahatsızlanınca hamilelik sürecinde gittiği hastaneye başvurdu. Genç kadın hemen sezaryen doğum için ameliyata alındı. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ancak anne Eda Nur Yaman bir gün sonra fenalaştı. Durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın kurtarılamadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ameliyatı gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Münevver Zehra Davutoğlu taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Sağlık Bakanlığı soruşturmaya müdahil oldu. Yapılan açıklamada sağlık hizmetleri temel kanunu hatırlatıldı. Soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir denildi. Şanlıurfa Tabip Odası da soruşturmanın tutuksuz bir şekilde sürdürülmesini talep etti. İtiraz üzerine Doktor Münevver Zehra Davutoğlu serbest bırakıldı ve görevine iade edildi.
12: Maalesef hastamızın zaten daha öncesinde bir takım ek hastalıkları var. Preeklamsi dediğimiz kadın hastalıkları ve doğumlarda ameliyat sonrası hayati tehlikeyle devam edebilen bir tanısı var. Bunların adli tıp raporları düzenlenecektir. Soruşturma genişletilecektir.
5: Eda Nur Yaman'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
0: İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen bir müşteri berberi bıçakladı. Yaralanan berber hastanelik oldu. Saldırgan da gözaltına alındı.
13: Tıraş ettim. Tıraştan sonra bana teşekkür etti. Parasını da verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan yanından gitti.
14: Cebinden bıçağı çıkarttı. Berberi bıçakladı. Saç tıraşını beğenmedim dedi.
15: 23 yaşındaki genç geçtiğimiz haftalarda bu berbere geldi. İşte tam da bu koltuğa oturdu, saç tıraşı oldu. Aradan günler geçti ama iddiaya göre o genç saç tıraşını beğenmedi. Bu durumdan ise kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu.
13: Kendi kafasına göre kuruntu yapmış, gelmiş burada beni gözetlemiş.
14: İddiaya göre müşteri bu durumu takıntı haline getirdi.
13: Beni bir gün önceden gözetlemeye başlamış. Burada lahmacuncular söyledi bana. Hatta onlar da kendileri üstlerine alınmışlar. Meğersem beni takip ediyormuş.
15: O genç olaydan bir gün önce berberin tam karşısındaki bu restorana geldi. Restoranda kendisine bir içecek sipariş edip saatlerce bekledi. Olay günü yeniden buraya geldi, yeniden restorana girdi. Berber Erhan Zengin dışarı çıktığında ise ona doğru hamle yaptı.
13: Ben elimi yüzümü siliyordum. O sırada o da benim arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkarttı, bacağıma bir vurdu. Hücum etti bana. Kendimi hemen dükkandan içeri attım yani. Kendimi kurtardım.
14: 53 yaşındaki Erhan Zengin bıçaklandıktan sonra hastaneye gitti. Tedavi oldu.
13: Tanıyorum çocuğu. Tanıdığım için baktım yaşı da küçük. Şikayetçi olmadım yani.
14: Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen saldırgansa gözaltına alındı.
13: Gelip de bana diyebilirdi abi ben beğenmedim diye. Ben de onu düzeltirdim. Endişeleniyorum yani. Yani acaba diyorum yine mi gelir? Bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silah yoktu. Yani eğer silah falan olsaydı belki de silah da sıkabilirdi yani.
0: Bursa'da bir kamyon kontrolden çıkarak benzin istasyonuna girdi. Önüne geleni yıkan araç son olarak istasyondaki markete daldı. O sırada içeride alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti.
5: Kamyon benzin istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kaydedildi. Kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna girdi. Oldukça süratli olan araç akaryakıt pompalarını devirdi, önüne geleni yıktı. Son olarak benzinlikteki markete daldı. O sırada markette alışveriş yapan iki çocuk babası çiftçi Erdit Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hem o hem de hafif yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücü ifadesinde kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini belirtti.
0: Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyünde yangın çıktı. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.
1: Bir evdeki tandırda başlayan yangın çevresindeki diğer evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı köyden geriye bu görüntüler kaldı. Burası Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyü. Öğle saatlerine başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 4 eve daha sıçradı. Köylülerin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak hasar büyük. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
0: Kanada'da 850'den fazla noktada devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kent dumanla kaplandı. Yetkililer hava kirliliği konusunda uyardı.
5: Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor, bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario şehrinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor. Yetkililer bu yangınlardan en az 60'ının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Federal hükümetten yardım talep edildi. Özellikle risk altındaki halkın tahliyesi için hava desteği istendi. Neredeyse 2 milyon hektar alan yandı. Yangından çıkan duman hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehri olumsuz etkiledi. Toronto'da hava kalitesi riskli seviyeye düştü. Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'te gökyüzü duman örtüsüyle kaplandı. Hava kalitesi izleme kuruluşu IQ Air, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı. New York'ta halka mümkün olduğunca açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, aşırı sıcak ve kirli havanın oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında 18 milyon hektar alan küle dönmüştü.
0: Çin'in güneybatısında meydana gelen toprak kaymasında bazı binalar yerle bir oldu. 8 kişi hayatını kaybetti, 34 kişidense halen haber alınamıyor. Bu arada toprak kayması anı da kameralara yansıdı.
5: Yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları evleri yuttu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Görüntüler Çin'den. Ülkenin güneybatısında Chongqing şehrinde toprak kayması meydana geldi. Bazı binalar yerle bir olurken mahsur kalanlar oldu. 200'den fazla itfaiyeci ve kurtarma ekibi seferber edildi. Enkazdan kurtarılan 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı. Toprak kayması öncesinde tahliye emri verildiği ancak 60 kişinin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Tahliye işlemleri tamamlanamadan kaymanın meydana geldiği açıklandı. Toprak kaymasına neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmiyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD seçimlerinde müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 200 milyonu aşkın seçmenin verisini ele geçirdiğini öne sürdü. Trump, kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinde 10 milyonlarca verinin çalındığını, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini ancak bunun gizlendiğini savundu.
16: 2020 seçim döngüsünden başlayarak yıllar içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğine inanılıyor. Bu da Çin'in 220 milyon ABD seçmeninin dosyasını yasa dışı bir şekilde ele geçirmesiyle sonuçlandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in 2020'den bu yana ABD seçim sistemine müdahale ettiğini ileri sürdü. ABD seçimlerine ilişkin kritik istihbarat raporlarına yönelik gizliliğin kaldırıldığını iddia etti. Trump, Pekin yönetiminin 220 milyon seçmene ait isim, adres, telefon numarası, siyasi parti tercihi gibi verilere ulaştığını savundu. ABD Başkanı bu veri kaybını seçim güvenliği kabusu olarak tanımladı. ABD seçim sistemini eleştirdi. Trump, 2020 seçiminden bu yana Çin'in kendisi hakkında muhalif yazılar yazması için gazetecilere büyük paralar ödediğini de iddia etti. Amerikan Başkanı seçimleri kaybetmesi için Çin'in ABD'li iş insanlarıyla ortaklıklarını da kullanmaya çalıştığını aktardı. Binlerce yabancı şahsın ve hayatını kaybeden kişinin seçmen listesinde olduğunu iddia etti. Trump uzun yıllar bu bilgilerin halktan gizlendiğini de öne sürdü. Eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ı eleştirdi. Bilgilerin gizlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesini istedi. ABD başkanının hedefinde konuşmasını yayınlamayan yayın kuruluşları da vardı.
16: Nadir görülen bir hamleyle sahte haber kanalları NBC ve ABC bu konuşmayı yayınlamayacaklarını söylediler. Konunun ne olduğunu biliyorlardı. Çünkü bu konuyu sevmiyorlar. Sistemimizin ne kadar yozlaşmış olduğunu biliyorlar ve bunu ortaya çıkarmak istemiyorlar. Bu tür bir sahtekarlık lisanslarının iptal edilmesi anlamına gelmeli.
5: Trump konuşmasında Kongre'nin oy kullanma sırasında kimlik ibrazını mecbur kılan ve mektupla oy kullanmayı sınırlayan Amerika'yı kurtarma yasasını geçirmesini istedi.
0: Beyaz Saray'da teleprompter sorumlusunun ABD Başkanı Trump'ın konuşma metinlerine bahis oynayarak 100 bin dolar kazanç sağladığı öne sürüldü. Amerikan medyasına göre Gabriel Perez, Trump'ın ilk dönemi olan 2016 yılında işe alındı. Perez'in Amerikan merkezli bir bahis platformu üzerinden ABD Başkanı'nın konuşmalarıyla ilgili bahis oynadığı iddia edildi. Bu sayede 100 bin dolar gelir elde ettiği belirtildi. Platformda halka açık bir konuşma sırasında belirli kelime veya konuların dile getirilip getirilmeyeceği üzerine bahis oynanabildiği aktarıldı. Perez'in açtığı bahislerin inceleneceği öğrenildi. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt, teleprompter sorumlusunun ücretsiz izne çıkartıldığını aktardı. İngiltere siyasetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Andy Burnham, Londra'da düzenlenen özel konferansta resmen İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edildi. Burnham'ın pazartesi günü yemin ederek başbakanlık görevine resmen başlaması bekleniyor.
17: Resmen İşçi Partisi liderliğini devraldı ama henüz başbakan olmadı. Çünkü pazartesi günü Starmer'ın krala önce istifasını resmen sunması, ardından da kralın hükümeti kurma görevini Burnham'a vermesi gerekiyor. Bu nedenle pazartesiyi bekleyeceğiz başbakanlık koltuğunu devralması için. Milletvekilleri ve sendikaların ezici desteğiyle liderliğe tek aday olarak ulaştı. Bu önemli. Bu açıdan birleştiricilik rolünü üstlenmesi bekleniyor. Tabii liderliği açıklanır açıklanmaz yıllardır süren hizip mücadelesini ve kulis siyasetini sona erdireceğini söylemesi de kendi dönemine ilişkin nasıl bir lider olacağının işaretlerini verdi aslında. Çünkü diyor ki tek bir işçi partisi kültürü oluşturacağız ve Britanya'nın yeni sahayla ancak birlik içinde mücadele edebiliriz dedi. İlk mesajı buydu. Tabii işçi partisi özellikle işleri doğru yapmak adına da işçi partisi açısından bunun son şansı olacağı uyarısını da yaptı. Bu da önemli bir mesajdı. İşçi partisinin çiçeği burnunda lideri ve ülkenin yeni bir siyasete ihtiyacı olduğunu savundu ilk konuşmasında. Uzun yıllardır ertelenen büyük sorunları da çözme sözü verdi. Önceliklerini sıraladı. 5 ana madde sıraladı. Planım var diyor, hem ülkeyi hem de partiyi iyileştirmek adına. Burnham daha fazla kamu mülkiyeti dedi. Yeni sosyal konut projeleri yapacağını söyledi. Ve yıllardır çözülemeyen sosyal bakım sisteminde kapsamlı reform sözleri verdi. Tabii İşçi Partisi'ne yeşilleri, ne yeşilleri ne de aşırı sağdaki reform ülkeyi taklit etmeyecek diyor. Bu açıdan kendine özgü gerçek bir İşçi Partisi hükümeti kuracağını vaat etti konuşmasında. Tabii Britanya'nın 80'lerde Thatcher döneminde yanlış bir yola girdiğini de savundu. Siyasi gücün merkezileştirildiğini, ekonomik gücünse özelleştirildiğine dikkat çekti. Bu da tabii yeni dönemine ilişkin mesajlar aslında. Ülkenin bugünkü sorunlarının kökenini o dönemin politikalarına bağladı. Tabii yeni lider Burnham diyor ki 80'lerde Margaret Thatcher döneminde uygulanan politikaları tersine çevirmek için elimden geleni yapacağım. Bu da önemli bir başka noktaydı. Göreve başlamadan önce en büyük tartışma konularından birisi de hiç şüphe yok ki kabine tercihleri. bunun üzerinde çalıştığını söylüyor. Maliye Bakanlığı için Şaban'a Mahmut'un adı öne çıkıyordu. Mahmut'un piyasalar tarafından daha olumlu karşılandığı değerlendiriliyor ama göç politikaları bakımından da sert tutum nedeniyle parti içinde eleştiriliyor. Partinin sol kanadı ise bu koltuk için Ed Miliband'ı destekliyor. Burnham ise kabineye göreve başlamadan açıklamasının kaos yaratacağını söyleyerek pazartesiyi bekleyin mesajları verdi.
0: Türkiye son bir haftada Doğu Akdeniz, Afrika ve Körfez ekseninde bir dizi üst düzey askeri diplomatik görüşme trafiği gerçekleştirdi. Birkaç gün arayla 5 Türk savaş gemisi Suriye'de liman ziyareti yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 20 yıl sonra ilk kez Ankara'da Mısır Savunma Bakanı'nı ağırladı.
5: Mısır, Suriye, Somali, Pakistan ve Kuveyt sadece bir hafta içinde 5 ülkeyle yoğun askeri diplomatik temas trafiği gerçekleşti. Üst düzey karşılıklı ziyaretlerde Doğu Akdeniz başta öne çıktı. Türk donanmasına ait savaş gemileri 18 yıl aradan sonra Suriye'deydi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG İstanbul Fırkateyni'nin yanı sıra TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada gemileriyle birlikte Laskiye Limanı'nı ziyaret etti. Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud da görüşmede Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük destek ele alındı. Doğu Akdeniz ekseninde bir başka ziyaretin adresi ise Ankara oldu. Mısır 20 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye savunma bakanı seviyesinde ziyaret gerçekleştirdi. Aynı zamanda Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı da olan Kor General Asram Salem Zafer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. İki ülke arasında savunma işbirliği iyi niyet mektubu imzalandı. Türkiye'nin hem askeri eğitim hem de terörle mücadele operasyonlarına verdiği destekle öne çıktığı Somali'ye ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel gitti. Tokel, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da eğitilen Somalili subay ve assubayların mezuniyet törenine katıldı. Yoğun askeri temaslar çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da önce Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı'nı ardından Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nı Ankara'da ağırladı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de mayınlı arazilerin temizliğine başlandı. Yılın ilk 6 ayında 3000'i aşkın mayın temizlendi. Bu alanlar vatandaşın hizmetine kazandırılıyor.
5: Mayınlar tek tek temizleniyor. Güvenli hale getirilen bölgeler tarım, hayvancılık ve turizme açılıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de yıllardır mayınlı olan alanların yeniden vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda jandarma özel mayın arama tabur komutanlığı görev başında. 2026 yılının ilk 6 ayında il genelinde 14.395 mayından 3.272'si temizlendi. Mayından arındırılan bölgeler tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere üretime ve kalkınmaya kazandırılıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aygöl bu sürecin Tunceli için tarihi bir dönüm noktasıydı.

0: şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizin her yerinde huzur hakim.
1: İl genelinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor.
2: Ekranda bir süredir son dakika bilgisi olarak da görüyoruz. Malatya'da Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir son dakika gelişmesi dakikalar oldu. Depremin tam olarak nerede gerçekleştiği de haritada AFAD'ın işaretlediği nokta tam olarak Malatya'nın Battalgazi ilçesinde. Depremin büyüklüğü 5. Yani hem Malatya'da hem de çevresinde hissedildiğini tahmin etmesi güç değil. Ancak henüz çok yeni, elde çok fazla ayrıntı bilgi yok ama kesin olan şu: Malatya'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde bu depremin 5 büyüklüğünde olduğu ve nerede olduğu yazılı. Ne kadar derinlikte arkadaşlar birazdan bana söylediği zaman, o bilgi de ortaya çıktığı zaman söyleyeceğiz ama kesin olan şu: Malatya'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tabii hemen sağ çalışmaları bölgede başlatıldı. Dediğimiz gibi çok yeni olduğu için eldeki bilgi henüz bu kadar. Tekrar edelim. Bir süredir, evet, 15 kilometrenin olduğunu söyledi şimdi arkadaşlarım. 15 kilometre derinliğinde yerin 5 büyüklüğünde bir deprem ve henüz eldeki bilgi bu kadar. Daha fazla bilgi oldukça bu konuyla ilgili aktarmayı sürdüreceğiz. Mayıs ayında azalan konut satışı Haziran ayında tekrar canlandı. Bir ayda 130 bin konut satıldı. Konut fiyatı ise aylık bazda enflasyonun üzerinde artış gösterdi.
1: Konutta yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Aylık fiyat artışı enflasyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 129.979 adet konut satışı gerçekleşti. Satış adedi hem aylık hem yıllık bazda %15 arttı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda da hızlı artış yaşandı. 25.993 adet konut kredi kullanılarak satın alındı. Bir önceki ay kredili satış adedi 20.000 adedin altında kalmıştı. Haziran'da toplam konut satışı içinde kredili satışın payı %20'ye çıktı. Bir başka deyişle her 5 konuttan biri için kredi çekildi. Merkez Bankası da aynı ay için konut fiyat endeksi raporunu yayınladı. Türkiye genelinde konut fiyatları aylık %2 arttı. Yıllık artış oranı %24,5 oldu. Aylık fiyat yükselişi %1 olan enflasyonun üzerinde çıksa da yıllık fiyat yükselişi %32,11 ile enflasyonun altında seyretti.
2: Az önce de söylemiştik, ekranda bir süredir son dakika bilgisi olarak görüyoruz. Malatya'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi. Şimdi yeni görüntüler girecek arkadaşlar. Bir yandan da ekrana getiriyoruz. Ajanslardan haber merkezimize gelen ilk görüntüler bunlar. Vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla, erken saatiyle birlikte depremin etkisiyle bir anda evlerinden çıktıklarını görüyoruz. İlk gelen görüntüler bu şekilde. Tam olarak Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat tam 6.20'de kayıtlara geçti bu sarsıntı ve yerin 15,59 kilometre, 15,5 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 6.20'de meydana gelen depremin ardından çekilen, ajansların çektiği ilk görüntüleri bir yandan ekrana veriyoruz. DEHA'nın görüntülerine göre beş büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haber merkezimize gelen ilk görüntüler bu şekilde. Henüz konuyla ilgili yetkili bir açıklama, bir resmi açıklama gelmedi. Ama kesin olan eldeki bilgileri tekrar etmek gerekirse eğer AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi ve tam olarak 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 6.20'de kayıtlara geçen sarsıntı yerin 15,5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Tabii bölge halkı da bu tarz depremlere karşı son derece hassas. Geçmişte yaşanan depremler nedeniyle bu ekrana gelen bu görüntülerde de vatandaşların sabahın ilk ışıklarıyla birlikte depremi duyar duymaz, hisseder hissetmez evlerinden çıktığını ve sokaklarda durduğunu görüyoruz. Tabii henüz saha araştırması yapılmış değil. Herhangi bir yıkıntı var mı? Evet, deprem deyince akla ilk gelen akademisyenlerden Profesör Doktor Okan Tüysüz telefon attığımızda. Geçmiş olsun diyelim Sayın Tüysüz. 5 büyüklüğünde bir deprem var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk değerlendirmelerinizi alalım.
3: Şöyle, ben de geçmiş olsun dileklerimi ileteyim önce yöre halkımıza. Biliyorsunuz 20 Mayıs tarihinde sabah 5.6 büyüklüğünde yine aynı bölgede bir deprem olmuştu. Kale'de yine daha önce olan depremler var. Malatya'dan Kale'ye kadar uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelen depremler. Bazı kaynaklar tarafından da 4.7 büyüklüğü veriliyor. Biraz sığ bir deprem. 6 ila 9 kilometre arası derinlikte olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor.
2: İlk görüntüler ekrana geldi Sayın Tüysüz. Vatandaşların bir anda çıktığını görüyoruz. Tabii bölge son derece hassas bu tarz durumlara karşı. Evet. Neler söylemek istersiniz vatandaşa? Nedir tavsiyeniz?
3: Şimdi büyük bir deprem beklentisinin içerisinde olmadığımı söyleyeyim. İkincisi, eğer herhangi bir hasar varsa yapılarda, kırık, çatlak kolonlarda, kirişlerde, duvarlarda bir şeyler varsa bunların yetkililer tarafından incelenmesi gerekir. Zaten AFAD ekipleri hızla bu işi yapacaklardır.
2: Büyük bir deprem beklentisi olmadığını söylüyorsunuz. Doğru.
3: Evet, evet, evet. Böyle bir deprem, 6-7 gibi bir deprem pek beklenmesi bir yer değil. O nedenle hasarlı yapılara girilmemesi. Bunun arkasından yine benzeri büyüklükte depremler gelebilir. En azından 4 büyüklüğünde artçı deprem gelebilir. Eğer hasar varsa bu artçılar onu artırabilir. O nedenle hasarlı yapılara girmeyelim. Onun dışında gelecek için çok böyle büyük deprem olacağını beklediğimiz bir yer olmadığını da söyleyebilirim.
2: Peki bu deprem için 20 Mayıs'ta 5.6 dediniz. Bugün 5. Evet. Bunun devamını bekler miyiz bu tarz bu büyüklükte depremleri?
3: Evet, beklenebilir. Çünkü biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te bütün bölgenin stres rejiminde önemli değişiklikler ortaya çıktı. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremden sonra bütün Doğu Anadolu bölgesinde, hatta Orta Anadolu'ya kadar olan bölgede çok önemli bir deprem etkinliği gerçekleşti. Bunun etkileri sürüyor ve uzun bir sürede devam edecektir. O nedenle gerek bu bölgede gerek diğer çevrelerde bu büyüklükte depremlerin olmasını olağan karşılamak lazım.
2: Vatandaşlara son olarak ne söylemek istersiniz? Hasarlı yapılardan uzak durulsun dediniz ama
3: evet. Ya bu tür depremlerden panik yapmamak lazım. Bunlar çünkü 5 büyüklüğünde, 4.5 büyüklüğündeki depremler genellikle depreme hazır yapılarda ya da biraz mühendislik hizmeti görmüş yapılarda çok hasar yaratacak türde depremler değil. O nedenle yapılara dikkat, depreme hazır olmak sadece yapılarla değil kişilerin ve toplumun toplu hazırlığıyla olabilecek şeyler. Bu konuda yapılacakların listesi çok kolaylıkla bulunabilir. ülkemizin tamamı için bu tür depremler olağan depremlerdir. Hazır olmak ve depremi sükunetle karşılamak gerekir.
2: Profesör Doktor Okan Tüysüz, teşekkür ederiz. Açıklamalar için. Şimdi Okan Tüysüz'ün söylediklerini ve olanı biteni şu ana itibariyle şöyle bir toparlayacak olursak eğer, yapılara dikkat dedi Okan Tüysüz ki deprem deyince Türkiye'de akla ilk gelen değerli hocalarımızdan biri büyük bir deprem beklentisi olmadığını söyledi ve bölgedeki zaten fay hatlarının yapısı gereği ve son zamanlardaki o hareketlilik gereği ki 20 Mayıs hatırlattı Okan Tüysüz, 5.6 ile 20 Mayıs'ta sarsılmıştı ve bugün 5 büyüklüğünde bir deprem, dolayısıyla bu tarz ufaklı artçılar olabilir dedi. Önemli olan yapılar, yapılara dikkat. Sı bir deprem olduğundan bahsetti Profesör Doktor Okan Tüysüz. Sı bir deprem olunca tabii hissedilen de bir hayli fazla oluyor ki bölge halkının depremle nasıl iç içe yaşadığını eğer hatırlarsak, eğer günün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte o büyük sarsıntıyı hisseder hissetmez bir anda sokağa çıkmaları gayet normal. Şimdi arkadaşlarımız tekrar o görüntüleri verecekler ekrana. Haber merkezimize gelen ilk görüntüler bunlar. Deprem olduktan dakikalar sonra kayıt altına alındı. DEHA'nın görüntülerinde vatandaşların elinde telefonla birbirlerini aradığını, sokağa çıktığını ya da sokağa çıkmak için hazırlık yaptığını, evlerinde, balkonlarında hazırlık yaptığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlarım beni uyardı. Yine deprem deyince akla ilk gelen hocalarımızın bir diğeri Profesör Doktor Şükrü Ersoy hocamız. Hoş geldiniz NTV yayında. Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ne dersiniz bu depreme?
4: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bölge altına da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Şöyle değerlendirebiliriz. Malatya çevresi 6 Şubat depremlerinden sonra artçı depremlerden çok muzdarip olan önemli bir yer. Çünkü buradaki depremler hep 4'ün üzerinde hissedilebilir. Bazen işte 5'in üzerine çıkan depremleri yaşadı. Dolayısıyla en çok muzdarip olan bölgemiz. Nitekim bugün de 5 büyüklüğündeki deprem güçlü bir deprem sayılır. Şöyle güçlü, yani bu tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine eşit bir enerji yayılıyor. Durumda vatandaşların bunu hissedip endişe duyması, sokağa çıkması çok normal. Yani çok hissedilebilir bir deprem. Ama tabii Malatya'da deprem sayısı çok fazla oldu 6 Şubat'tan sonra. Bunun önemli nedenlerden bir tanesi 6 Şubat depremleri Doğu Anadolu fayında oldu ama Malatya'nın deprem üreten fayları bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda kendi Malatya fayı ve onun dışında bazı küçük fay zonları da vardı. Dolayısıyla fayların kavşağında bulunuyor Malatya bu anlamda. Ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için. Normal.
2: Devamını bekler miyiz hocam?
4: Onu gerçekten söylemek çok zor ama şu depremler bile bir önceki 6 Şubat depremlerinin ne kadar güçlü olduğunu ve bölgede komşu alanlara ne kadar çok enerji transfer ettiğini gösteriyor. 6 Şubat depremlerinin olduğu yerlerde kesinlikle uzun sürede bir deprem olmaz. Evet. Fakat komşu alanlarda tabii gerilim bitmiyor. Transfer oluyor sadece. Bu transfere bağlı olarak bazı depremlerde olması çok normal.
2: Vatandaşların dışarı çıktığını görüyoruz. Bugün için ne tavsiye edersiniz bölge halkına?
4: Bence sağlıklı bir davranış şekli. Çünkü insanlar korktuğu zaman ardından büyük deprem gelmese bile hani bir adam açısından sokakta olması bir süre bence uygun. Çünkü hava da müsait zaten, yani aşırı bir kış koşulları da yok. Bir süre nefes almaları için dışarıda olmalarının bir sakıncası yok bence. Bu müstakil bir depremse ki bunun ardından da küçük depremler gelebilir. 4'e kadar varabilecek büyüklükte depremler olabilir. Onlar Ve bugünkü 5 büyüklüğündeki deprem de dahil olmak üzere yıkıcı depremler değil. Hissedilebilir depremler bunlar. Evet. Herhangi bir yapıya zarar vermesi mümkün değil 5 büyüklüğündeki depremin. Ama tabii tedirginizce bu süreç. Bu süreci atlatana kadar biraz beklemelerini tavsiye ederim.
2: Beklemelerini tavsiye ettiniz. Bölgedeki fay hatlarının son derece aktif olduğunu da söyleyebilir miyiz?

0: Profesör Doktor Şükrü Ersoy hocamızın söylediğine göre bölgedeki bu hareketlilik bir süre daha devam edebilir. Ancak yapılara da dikkat etmek gerekir şeklinde her iki hocamızın da uyarısını yayınımızın sonunda hatırlatmış olalım. Ve bu son dakika bilgisiyle bu yayınla birlikte de bültenin sonuna geldik. Saat başında Ata Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
2: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum 35 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Gelecek hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Akdeniz güneşli. %65'lerde olan bağın nem nedeniyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 35 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde gün içinde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 37-38 derecelerdeki sıcaklığın yanı sıra Lodos'ta sert ve sıcak esiyor.

0: NTV Radyo. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Burası NTV Radyo. Saat

Mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Bugün 18 Temmuz 2026 günlerden cumartesi ve saatlerimizde 7'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sıcak gelişmeyle açıyoruz bültenimizi. Az önceki bültenimizde de son dakika bilgisi olarak vermiştik sizlere. Bir deprem haberiyle açacağız bültenimizi. Malatya'nın Battal Gazi ilçesi.

0: Isı merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 40 dakika öncesinde ayrıntıyı da paylaşalım hemen. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06:20'de meydana geldi. Çevre illerde de hissedildi bu sarsıntı. Sadece Malatya Battalgazi'de değil. Depremin büyüklüğü de 5, bunu da hatırlatalım. Şimdi Malatya Valisi Settar Yavuz'a bir bağlanalım. Sayın Vali merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun deprem için elinizde bilgiler nelerdir? Sizden alabilir miyiz?
1: Hepimize geçmiş olsun öncelikle. Ülkemiz hepimizin bildiği gibi depremlerin olası olabileceği bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla öncelikle hazırlıklı olmanın öneminin altını bir kez daha çizmek istiyorum. 6 Şubat depremleriyle beraber Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilimizde 104 bin bağımsız bölüm inşa ettik. Dolayısıyla afete dirençli hale getirmek için elimizdeki tüm imkanları kullandık. Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz söz konusu değildir. Alan taraması devam ediyor. Ama herhangi bir olumsuz açıkçası beklemiyoruz. Dolayısıyla şu anda taramaların sonucunu bekliyoruz. Diğer taraftan Afet Koordinasyon Merkezimiz hemen görev başındadır. Zaten 0-30 dakika arasında yapılacak işlemler ve sonraki işlemler konusunda tüm personelimiz eğitimlidir. Ne yapmasını gerekeni gayet iyi biliyor. Diğer taraftan vatandaşlarımızda elbette bir endişe, panik olması söz konusu. Ama biz hemşehrilerimize her zaman şunu söylüyoruz ki farkındalık eğitimlerimizde de aynı şeyleri yapıyoruz. Özellikle afet anında sakin kalmak, bilinçli davranmak en önemli hususlardan bir tanesi. Buradan da tüm Malatyalı hemşehrilerimize ve Malatyalı dışarıda olan hemşehrilerimize de sakin olmalarını, endişe edilecek şu anda bir husus bulunmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla hepimiz görevimizin başındayız ve bir olumsuzluk da beklemiyoruz. İnşallah da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayız. Zaman zaman panik anıyla belki hızlı hareketler söz konusu olabiliyor. Balkandan atlamak gibi çeşitli sorunlar olabiliyor. Bu tür eğer yaklaşımlar söz konusu olursa sağlık bilimlerimiz zaten bunları da yakından takip ediyor. Peki. Tekrar milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: Evet, Sayın Valim, az önce herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı dediniz. Tabii temennimiz de bu yönde, herhangi bir can kaybı, yaralı olmasın. Endişeye gerek yok dediniz, görevimizin başında olduğumuzu söylediniz. Peki bir binanın hasarı bakımından herhangi bir ihbar yapıldı mı, geldi mi hiç?
1: Şimdi tam da bunu söylüyorum, şu anda bina hasarıyla ilgili, can kaybıyla ilgili, çökme ilgili herhangi bir tespit ve ihbar söz konusu değil. Dolayısıyla sağ taramalarımız devam ediyor. Ekiplerimizle irtibatlarımız devam ediyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi 6 Şubat depremlerinden sonra özellikle Malatya genelinde 104 bin bağımsız bölüm Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından inşa edilmiştir. Diğer taraftan yerinde dönüşüme destek, yani dolaylı bir destek ile yaklaşık 21 bin daha konut ve işleri yapılmıştır. Toplam 125 bin bağımsız bölüm inşa ettik Malatya'da. Dolayısıyla yapı stoğunu yenilediğimizi, afete dirençli hale getirdiğimizi söylüyorum. Bu nedenle de olumsuzluk beklemek, beklenti içerisinde değiliz. Elbette eski yapı stokları sorun oluşturabilir, ancak eski yapı stoklarında da ciddi bir azalma olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar da açıkçası bir tespitimiz, bir ihbarımız söz konusu değil. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve herkese sakin olmalarını özellikle istirham ediyorum.
0: Peki Malatya Valisi Seddar Yavuz'du. Canlı yayın bağlantısında az önce bize depremle ilgili son bilgileri aktardı. Kaçıran izleyicilerimiz için ben de altını çizerek sizlere aktarmak isterim. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ya da ihbara rastlamadıklarını söyledi Malatya Valisi Seddar Yavuz. NTV yayınına bağlandığı esnada alan taraması devam ediyor. Afet sırasında vatandaşlarımızdan sakin kalmalarını, endişe etmemelerini istiyorum ifadesini kullandı. Herhangi bir endişe edilecek durum yok. Görevimizin başındayız şeklinde konuştu ve tabii herhangi bir binada hasar olup olmadığını öğrenmek istedim. Bu yönde bir sorum oldu. Buna dair de bir bina hasarına da rastlamadıklarını söyledi ama alan taraması devam ediyor ve binaları da afete dirençli bir hale getirdik şeklinde konuştu Malatya Valisi Seddar Yavuz. Devam edelim sıradaki haberimizle. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında misilleme sarmalına dönüşen karşılıklı saldırılar 7. gecede de sürdü. İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri yükseldi. İran'ın yanıtıysa yine Körfez'deki Amerikan askeri unsurları oldu. Hürmüz Boğazı'nda da gemilere yönelik saldırılar devam etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM hedefler arasında İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarının olduğunu belirtti. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Cask adası dahil birçok bölgede patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. İran devrim muhafızları ise bunun karşılığında Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırdı. Amerikan haber portalı Axios, İran'ın ayrıca 4 aydan bu yana ilk kez Suudi Arabistan'a saldırdığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca 2 geminin de mayınlara çarptığı ve patladığı da iddia edildi. Fakat Amerikan ordusu iddiayı yalanlıyor. AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet, meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesinde tokalaştı.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesinde tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak butlan kararıyla ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek.
3: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partimizi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyordu. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Edinilen bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatını verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki Baydok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı da belirlendi. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Mahruki dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Eski AKUT Başkanı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye getirildi sonra da. Savcılık sorgusunun ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Ardından da kullandığı ifadelerden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da bir kamyon kontrolden çıkarak benzin istasyonuna girdi. Önüne geleni yıkan araç son olarak istasyondaki markete daldı. O sırada içeride alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kıl payı kurtuldu.
2: Kamyon benzin istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kaydedildi. Kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna girdi. Oldukça süratli olan araç akaryakıt pompalarını devirdi, önüne geleni yıktı. Son olarak benzinlikteki markete daldı. O sırada markette alışveriş yapan iki çocuk babası çiftçi Erdit Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hem o hem de hafif yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücü ifadesinde kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini belirtti.
0: Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Rojin Kabaiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test yapılmasını istedi. Bu testte ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ipucu elde edilmesi bekleniyor.
2: Suda boğulup boğulmadığı özel bir testle tespit edilmeye çalışılacak. Net bir sonuç alınamazsa Rojin Kabaiş'in mezarı açılacak.
4: Çok eksik var. Eksik yerler çok vardı. Daha önce bunları yapılmamışlardı. İki senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler, niye konuşmuyorsun?
2: Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Diatom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Avukatıyla birlikte savcılığa başvuran baba Nizamettin Kabaiş sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
4: İstemiyor, bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi'nin yönetimi, rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri, çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdiler.
2: Ailenin başvurusuyla yapılacak teste kesin bir sonuç alınamazsa Rojin Kabaiş'in mezarı açılacak.
0: Antalya'da 24 yaşındaki Helin Naman'ın başından silahla vurularak ölmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan eşi ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık kadının intihar ettiğini savundu, aile ise Helin'in öldürüldüğünü düşünüyor. Çok kıskanç olan sanığın daha önce de kızlarını silahla tehdit ettiğini söylüyorlar.
2: Eşi tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Genç kadın kurtarılamadı. Tutuklanan zanlı eşinin hayatına son verdiğini öne sürse de aile bu iddiayı kabul etmiyor.
5: Neşe dolu bir insandı. Daha 23 yaşındaydı. Ben intihar ettiğini düşünmüyorum. İsmail ailesiyle birlikte benim kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum.
2: Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Helin Nama, İsmail K. ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Düğünden sonra resmi nikah yapacaklardı. Genç kadın birlikte yaşadıkları evde silahla vurularak yaşamını yitirdi. İsmail Kağan'ın iddiasına göre aralarında tartışma çıktı. Zanlı Helin Naman'ın odaya girerek kapıyı kilitlediğini, zorla içeri girdiğinde ise Helin'in silahla yaşamına son verdiğini öne sürdü. Olayın ardından İsmail Kağan kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında sanık suçlamaları kabul etmedi. Eşini çok sevdiğini söyledi. Elindeki barut izlerinin ise kadının elinden silahı almaya çalışırken olduğunu anlattı. Helin Naman'ın ailesi ise genç kadının intihar eğilimi olmadığını söyledi. Sanığın çok kıskanç olduğunu, kızlarını sürekli silahla tehdit ettiğini söyledi.
6: Helin bana boşanmak istediğini söyledi. Ama boşanırsam öldüreceğini söyledi.
2: Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
0: Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyünde yangın çıktı. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.
7: Bir evdeki tandırda başlayan yangın çevresindeki diğer evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı köyden geriye bu görüntüler kaldı. Burası Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyü. Öğle saatlerine başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 4 eve daha sıçradı. Köylülerin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak hasar büyük. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
0: Kanada'da 850'den fazla noktada devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kentte dumanla kaplandı. Yetkililer hava kirliliğine karşı uyardı, halka evlerinizde kalın çağrısı yapıldı.
2: Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor, bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario şehrinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor. Yetkililer bu yangınlardan en az 60'ının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Federal hükümetten yardım talep edildi. Özellikle risk altındaki halkın tahliyesi için hava desteği istendi. Neredeyse 2 milyon hektar alan yandı. Yangından çıkan duman hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehri olumsuz etkiledi. Toronto'da hava kalitesi riskli seviyeye düştü. Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'te gökyüzü duman örtüsüyle kaplandı. Hava kalitesi izleme kuruluşu IQ Air, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı. New York'ta halka mümkün olduğunca açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani aşırı sıcak ve kirli havanın oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında 18 milyon hektar alan küle dönmüştü.
0: Çin'in güneybatısında meydana gelen toprak kaymasında bazı binalar yerle bir oldu. 8 kişi öldü, 34 kişiden de haber alınamıyor. Toprak kayması anı da kameraya yansıdı.
2: Yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları evleri yuttu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Görüntüler Çin'den. ülkenin güneybatısında Chongqing şehrinde toprak kayması meydana geldi. Bazı binalar yerle bir olurken mahsur kalanlar oldu. 200'den fazla itfaiyeci ve kurtarma ekibi seferber edildi. Enkazdan kurtarılan 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı. Toprak kayması öncesinde tahliye emri verildiği ancak 60 kişinin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Tahliye işlemleri tamamlanamadan kaymanın meydana geldiği açıklandı. Toprak kaymasına neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmiyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 200 milyonu aşkın seçmenin verisini ele geçirdiğini öne süren Trump, kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinde 10 milyonlarca verinin çalındığını, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini ancak bunun gizlendiğini savundu.
8: 2020 seçim döngüsünden başlayarak yıllar içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğine inanılıyor. Bu da Çin'in 220 milyon ABD seçmeninin dosyasını yasa dışı bir şekilde ele geçirmesiyle sonuçlandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in 2020'den bu yana ABD seçim sistemine müdahale ettiğini ileri sürdü. ABD seçimlerine ilişkin kritik istihbarat raporlarına yönelik gizliliğin kaldırıldığını iddia etti. Trump, Pekin yönetiminin 220 milyon seçmene ait isim, adres, telefon numarası, siyasi parti tercihi gibi verilere ulaştığını savundu. ABD Başkanı bu veri kaybını seçim güvenliği kabusu olarak tanımladı. ABD seçim sistemini eleştirdi. Trump, 2020 seçiminden bu yana Çin'in kendisi hakkında muhalif yazılar yazması için gazetecilere büyük paralar ödediğini de iddia etti. Amerikan Başkanı seçimleri kaybetmesi için Çin'in ABD'li iş insanlarıyla ortaklıklarını da kullanmaya çalıştığını aktardı. Binlerce yabancı şahsın ve hayatını kaybeden kişinin seçmen listesinde olduğunu iddia etti. Trump uzun yıllar bu bilgilerin halktan gizlendiğini de öne sürdü. Eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ı eleştirdi. Bilgilerin gizlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesini istedi. ABD başkanının hedefinde konuşmasını yayınlamayan yayın kuruluşları da vardı.
8: Nadir görülen bir hamleyle sahte haber kanalları NBC ve ABC bu konuşmayı yayınlamayacaklarını söylediler. Konunun ne olduğunu biliyorlardı. Çünkü bu konuyu sevmiyorlar. Sistemimizin ne kadar yozlaşmış olduğunu biliyorlar ve bunu ortaya çıkarmak istemiyorlar. Bu tür bir sahtekarlık lisanslarının iptal edilmesi anlamına gelmeli.
2: Trump konuşmasında Kongre'nin oy kullanma sırasında kimlik ibrazını mecbur kılan ve mektupla oy kullanmayı sınırlayan Amerika'yı kurtarma yasasını geçirmesini istedi.
0: Türkiye son bir haftada Doğu Akdeniz, Afrika ve Körfez ekseninde bir dizi üst düzey askeri diplomatik görüşme trafiği gerçekleştirdi. Birkaç gün arayla 5 Türk savaş gemisi Suriye'de liman ziyareti yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 20 yıl sonra ilk kez Ankara Mısır Savunma Bakanı'nı ağırladı. O görüşme ve ziyaretlere yakından bakalım.
2: Mısır, Suriye, Somali, Pakistan ve Kuveyt sadece bir hafta içinde 5 ülkeyle yoğun askeri diplomatik temas trafiği gerçekleşti. Üst düzey karşılıklı ziyaretlerde Doğu Akdeniz başta öne çıktı. Türk donanmasına ait savaş gemileri 18 yıl aradan sonra Suriye'deydi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG İstanbul Fırkateyni'nin yanı sıra TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada gemileriyle birlikte Laskiye Limanı'nı ziyaret etti. Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud da görüşmede Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük destek ele alındı. Doğu Akdeniz ekseninde bir başka ziyaretin adresi ise Ankara oldu. Mısır 20 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye savunma bakanı seviyesinde ziyaret gerçekleştirdi. Aynı zamanda Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nda olan Kor General Asram Salem Zafer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. İki ülke arasında savunma işbirliği iyi niyet mektubu imzalandı. Türkiye'nin hem askeri eğitim hem de terörle mücadele operasyonlarına verdiği destekle öne çıktığı Somali'ye ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel gitti. Tokel, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da eğitilen Somalili subay ve assubayların mezuniyet törenine katıldı. yoğun askeri temaslar çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da önce Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı'nı ardından Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nı Ankara'da ağırladı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de mayınlı arazilerin temizliğine de başlandı. Yılın ilk 6 ayında 3000'i aşkın mayın temizlendi. Bu alanlar vatandaşın hizmetine kazandırılıyor.
2: Mayınlar tek tek temizleniyor. Güvenli hale getirilen bölgeler tarım, hayvancılık ve turizme açılıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de yıllardır mayınlı olan alanların yeniden vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda jandarma özel mayın arama tabur komutanlığı görev başında. 2026 yılının ilk 6 ayında il genelinde 14.395 mayından 3.272'si temizlendi. Mayından arındırılan bölgeler tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere üretime ve kalkınmaya kazandırılıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aygöl bu sürecin Tunceli için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
9: Sadece bu bölgede 180 mayın konulduğunu ve bunların bugün itibariyle hepsini temizlediğini memnuniyetle gördük. Şu anda dağlarımızda, ovalarımızda, şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizin her yerinde huzur hakim.
2: İl genelinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
11: Dünya Kupası'nda ilk madalya bu akşam dağıtılacak. Üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşılaşacak. Fransa daha önce 1958 ve 1986'da dünya üçüncüsü olmuş, İngiltere ise daha önce iki kez çıktığı üçüncülük maçlarında galibiyet alamamıştı. 2026 dünya üçüncüsünü belirleyecek maç bu gece saat 12'de başlayacak. Dünya Kupası'nda final ise yarın oynanacak. Bir tarafta son şampiyon Arjantin, diğer tarafta kupaya 16 yıl sonra uzanmak isteyen İspanya kozlarını paylaşacak. Final maçında ilk düdük yarın saat 22'de çalacak.
10: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
12: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
13: NTV Radyo'dan merhaba sevgili caz severler. Bu hafta İngiliz grup Go Go Penguin'le birlikteyiz. 2011 yılında kurulan Manchester'lı üçlünün ilk üyeleri piyanist Chris Illingworth, basçı Nick Blacka, davulcu Rob Turner'dı. 2021 yılında Turner'ın ayrılmasıyla yerine John Scott aldı. Go Go Penguin'in eklektik bir tarzı var. Caz, elektronika, new jazz, rave, minimalist ve ambient tarzlarının tümü üçlü için geçerli. Sizlere geçmiş programlarda üçlünün 6 albümünü tanıtmıştım. Bu programda son 2 albümünden parçalar dinleyeceğiz. İlki 2022 yılında yayınlanan Between Two Waves adlı mini albümü. Peter Gabriel'in Real World stüdyosunda kaydedilen albüm Bedeep adlı minimalist parçayla başlıyor.

Go-Go Penguin'in 2022 yılına ait Between Two Waves albümünün açış parçasıydı. Bad Deep. Yine piyano trilleriyle başlayan minimalist bir ortak çalışma. Ascent. Piyano ve synthesizer'da Chris Illingworth, bass'ta Nick Blacka, davulda John Scott.

Ascent, Manchester'dan Go-Go Penguin'in Between Two Waves albümünden dinledik. 2022 yılına ait albümden son olarak üçlünün iki ortak bestesini dinliyoruz. Wave Decay ve The Antidote is in the Poison.

0: Go Go Penguin'in 2022 yılında yayınlanan Between Two Waves albümünde yer alıyordu bu parçalar. Wave Decay ve The Antidote is in the Poison. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: Hayat var. Sıra dışı hayatlar.
1: Ben Abdullah Sümer, Kayseri'nin Develi ilçesinin Çatalhöyük köyünde 93 yılında dünyaya geldim. B1 futbol milli takımı sporcusuyum. Başarılarımız, şampiyonluklarımız, derecelerimiz bulunmakta. 7 yaşında görme engel oldum. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde kapandı. 7 yaşından bu yana total olarak, yani hiçbir ışık dahi algısı olmadan hayatıma devam ediyorum şu anda. Normal gördüğüm zamanlarda köyde, mahallelerde, harmanlarda top oynuyordum. Görme yetimi kaybettikten sonra yine futbol oynama isteğim hiçbir şekilde kaybolmadı. Yani malum 2000 yılı, 99 yılı Galatasaray'ın muhteşem sezonudur. Ben de futbolcu olma isteğim oradan gelmekte. Ama hiçbir şekilde engel olduktan sonra da vazgeçmedim. Poşetin içerisine normal futbol topunu koyarak bununla oynamaya devam ettim. 10 yaşında görme engelliler okuluna başladım. Kayseri Görme Engelliler Okulu'na başladım. Burada baktım ki arkadaşlarım da futbol oynamak istiyor. Birlikte top oynamaya başladık. Kendi aramızda maçlar yapmaya başladık. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nün başkanı bize ziyarete gelmişti. Dedi, sizler çok iyi futbol oynuyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla çok yeteneklisiniz. Sizleri kulübümüze almak istiyoruz dedi. Biz de inanamadık buna. Çünkü kulüp var, haberimiz yok ve futbol oynuyoruz. Bizlerin lisansı çıkartıldı. 2009 yılında lisansımız çıkartıldı. O zaman tabii 17 yaşındayız. Lisansımız çıktıktan sonra heyecanımız giderek arttı. İlk turnuvaya 2009 yılında Tokat'ta katıldık Kayseri olarak. Burada milli takıma ilk maçımda çağrıldım ben. İlk maçımın devre arasıydı. Milli takım antrenörü geldi dedi. Yani gördüğüm şu ana kadarki en yetenekli bir iki tane oyuncudan birisin genç olarak. Beni milli takıma çağırıyoruz dendiğimde maçın ikinci yarısı benim için geçmedi. Yani bitmiyor, süre bitmiyor. Çünkü milli takım hedefiniz size anlatılmış ama siz inanamıyorsunuz. Milli takıma ben çağrılmam, benden büyük abilerimiz var, çok iyi oynuyorlar falan diye inanamıyorsunuz. Milli takıma da seçildim.
2: Neden okulda poşetin içine topu koyarak oynuyordunuz Abdullah?
1: Normal futbol topu sağa sola kaçtığı için biz bunu poşetin içine koyuyoruz. Poşet hışırtılı hışırtılı sesler çıkartınca top nereye kaçarsa kaçsın, yani gidip sese dayalı olduğu için onu rahatlıkla bulabiliyoruz. Ülkemize zilli top çok geç geldi. Biz de o süreyi topu poşetin içine koyarak yine futbol oynamaya devam ettik. 7 yaşında okula başladığım ilk gün öğretmenimiz bize söylemişti, öğleden sonra gelmeyin, okulda temizlik yapılacak diye. Ben de evime geldim, babam böyle dedi, evimizin arkasındaki komşumuz ev yaptırıyor. Bir kamyon tuğla geldi, sakın gitme, kafana tuğla düşer ya da inşaat alanından bir yere düşersin. Tamam dedim, babam işe gittikten sonra da ben de direkt inşaat alanına gittim. Orada arkadaşımla oynarken yaklaşık 4 metrelik, 5 metrelik alandan aşağı düşerek gözlerimi kaybettim. İlk yere düştükten sonra uyandığımda görüyordum. Yaklaşık 2 hafta içerisinde yavaş yavaş kapandı. Retinalarım yırtıldı. Zaman içerisinde de ailem bunu fark edince de hastanelere götürdüler. Ama maalesef ki retina yırtığı anlaşılınca yaklaşık 3 yıl evde oturmak zorunda kaldım. Yani çünkü bilmiyorsun, Ücra bir köşede yaşıyorsun. Kayseri'nin Develi ilçesinin Çatalhöyük köyü. Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta. Ulaşım çok zor. Dağlık bir alanda yaşıyorsunuz. Köye sağlıkçılar gelmişti. O zamanlar hastaneler falan şehir merkezinde, ilçe merkezinde olduğu için köye sağlıkçı ebeler falan gelmişti. Bunlar dediler, sen görmüyorsun, okula gidiyor musun? Yok dedim. Kayseri merkezde görme engelliler okulu var, gitmek ister misin dediğinde havalara uçmuştum ben. Çünkü okula gitmişsin, o arkadaş ortamını görmüşsün ama görme engelli olunca evde oturmak zorundasın. Böyle olunca ben de gitmek istediğimi söyledim. Babamla birlikte Kayseri Görme Engelliler Okulu'na yazdırdı beni 10 yaşında. Yaklaşık 3 yıllık gecikmeyle Görme Engelliler Okulu'na başlamış oldum. Eğer ben 20 yaşında, 25 yaşında görme engelli olsaydım, inanın özgüvenim olmazdı. Evden çıkamazdım. Şu anda beyaz bastonumu çekip rahatlıkla gidip alışverişimi yapabiliyorum. Parklarda yürüyüşümü yapabiliyorum. Ve en önemlisi spor yapıyorum. Ama 7 yaşında sonradan görme engelli olduğum için henüz dünyanın farkında değilsiniz. En fazla bildiğiniz yer evinizin çevresi, kendi sokağınız, kendi köyünüz. Onun dışındaki hayata ailenizin desteğiyle,

0: Körlük zor değil ama dezavantajları var. Görsel şeyleri ne kadar aza indirgenirse bizim hayatımız kolaylaşıyor. Yani ilaçların üstünde kabartma yazıların olması bizim hayatımızı çok kolaylaştırdı. Devletimiz biraz daha sarı şeritleri artırırsa, otobüslerdeki sesli sistemleri artırırsa, yani alışveriş merkezlerinde erişilebilirlik daha yüksek seviyelere çıkartılabilirse aslında körlük çok da zor değil. Elbette zorluk yaşıyorum. Biz gören birisini bulmakta çok zorluk yaşıyoruz. Sahaya gideceğim. Evimin orada saha var. Tek başınasın. Ne kadar zilli top da olsa 20 metreden topa vurduğun zaman top diyelim ki bir yere sıkışsa topu bulamıyorsun. Topun sesi kesildi mi bulamıyorsun. O yüzden fitness salonuna gittiğimiz zaman eğer orada siz istemeye sizi oraya alıyorlarsa çok fazla yardımcı olmuyorlar. Tek başınıza kalıyorsunuz. Ağırlıkları kendiniz ayarlamanız gerekiyor. O yüzden zorlukları var elbette. Muhakkak gören birilerine ihtiyaç duyuyoruz. İlginizle alakanıza ben çok teşekkür ederim. Adımız duyuluyor. Ama en önemlisi benim adımın duyulması önemli değil. Bir tane engelli bir arkadaşımız kalkıp bu röportajdan sonra spora başlarsa ya da en önemlisi dışarı çıkarsa bu gerçekten sizlerin sayesinde olacak.
1: Abdullah Sümer, görme engelli milli futbolcu, hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: durumu.
1: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru, sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum 35 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Gelecek hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Akdeniz güneşli. %65'lerde olan bağın nem nedeniyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 35 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun Artvin kesiminde gün içinde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 37-38 derecelerdeki sıcaklığın yanı sıra Lodos'ta sert ve sıcak esiyor.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Sağ

Mutlu sabahlar. 8 bülteniyle karşınızdayız. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem dairesinin verileri var. Saat 6.20'de meydana geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanılan bu deprem ve çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği ise 15,59 kilometre olarak kayda geçti. NTV yayınına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, ekiplerin saha taramalarına başladığına an itibariyle olumsuz bir tespit ve ihbar olmadığını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte

0: İhbarları değerlendiriyoruz dedi. AFAD'ın en sosyal hesabından yapılan açıklamada ise 6.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Devam edelim sevgili izleyiciler. Deprem Malatya Battalgazi ilçesinde meydana geldi demiştik. Saat 6.20 itibarıyla herhangi bir olumsuz duruma da rastlanılmadı. Uzmanların da tabii değerlendirmeleri var. NTV yayınında yorumlarda bulundular. Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ve deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy'un uyarılarına bakalım.
1: 20 Mayıs tarihinde sabah 5.6 büyüklüğünde yine aynı bölgede bir deprem olmuştu. Kale'de yine daha önce olan depremler var. Malatya'dan Kale'ye kadar uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelen depremler. Dolayısıyla şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratması da beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor. Büyük bir deprem beklentisinin içerisinde olmadığımı söyleyeyim. İkincisi, eğer herhangi bir hasar varsa yapılarda, kırık, çatlak kolonlarda, kirişlerde, duvarlarda bir şeyler varsa bunların yetkililer tarafından incelenmesi gerekir. Zaten AFAD ekipleri hızla bu işi yapacaklardır. 6-7 gibi bir deprem pek beklenen bir yer değil. O nedenle hasarlı yapılara girilmemesi. Bunun arkasından yine benzeri büyüklükte depremler gelebilir. En azından 4 büyüklüğünde artçı deprem gelebilir. Eğer hasar varsa bu artçılar onu artırabilir. O nedenle hasarlı yapılara girmeyelim. Onun dışında gelecek için çok böyle büyük deprem olacağını beklediğimiz bir yer olmadığını da söyleyebilirim. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremden sonra bütün Doğu Anadolu bölgesinde, hatta Orta Anadolu'ya kadar olan bölgede çok önemli bir deprem etkinliği gerçekleşti. Bunun etkileri sürüyor ve uzun bir sürede devam edecektir. O nedenle gerek bu bölgede gerek diğer çevrelerde bu büyüklükte depremlerin olmasını olağan karşılamak lazım.
2: 6 Şubat depremleri Doğu Anadolu fayında oldu ama Malatya'nın deprem üreten fayları bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda kendi Malatya fayı ve onun dışında bazı küçük fay zonları da vardı. Dolayısıyla fayların kavşağında bulunuyor Malatya bu anlamda. Ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için. Şu depremler bile bir önceki 6 Şubat depremlerin ne kadar güçlü olduğunu ve bölgede komşu alanlara ne kadar çok enerji transfer ettiğini gösteriyor. 6 Şubat depremlerinin olduğu yerlerde kesinlikle uzun sürede bir deprem olmaz. Komşu alanlarda tabii gerilim bitmiyor, transfer oluyor sadece. Bu transfere bağlı olarak bazı depremlerde olması çok normal. Bu müstakil bir depremse ki bunun ardından da küçük depremler gelebilir. 4'e kadar varabilecek büyüklükte depremler olabilir. Onlar ve bugünkü 5 büyüklüğündeki depremde dahil olmak üzere yıkıcı depremler değil. Hissedilebilir depremler bunlar. Herhangi bir yapıya zarar vermesi mümkün değil 5 büyüklüğündeki depremin.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleşiyor. Toplanan milyarlarca lira bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de yapılacak.
3: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent'in derneğe bağışlanan paralarla bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bahis oynamak için kullandığı banka hesabının sahibi Alper Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Derneğin kurucularından olan Çelik noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. 379 para yatırma, 966 ise para çekme işlemi yapıldığı, ve 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı tespit edildi. Haluk Levent'in para trafiği için asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabını kullandığı detayı da ifadelere yansımıştı. Vergi Denetim Kurulu görüş raporunda tutuklanan Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemi yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda Kaya'nın hesabının 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında avukat Ece Güner de bulunuyordu. Güner'in emniyet ifadesinde Levent'in kendisinden deprem bölgesi, teknoloji parkı ve sağlık sorunları gibi bahanelerle yaklaşık 70 milyon lira borç aldığını öne sürdü. Levent için acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedi dedi. Aralarındaki yüklü para alışverişi savcılık tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in Paris merkezli finans kuruluşuna 2 saat içerisinde 400 bin euro para gönderdiği belirlendi. Yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine Özgür Güner gözaltına alındı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verdi. Bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreç somut bilgi ve belgeler ışığında incelenecek. Süreç devam ederken tutuklanarak cezaevine gönderilen Haluk Levent'in isminin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri tarafından kullanılması ve bu yönde cep telefonlarına mesajlar gönderilmesi dikkat çekti.
0: Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında.
4: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışlar incelendi. MASAK raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 8 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
5: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
4: Tabii. Zanlılar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
6: Çalışmaya devam ediyoruz.
4: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız." dedi. Sonrasında böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de bulunuyor.
4: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada incelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası daha meclis başkanlığına ulaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 CHP'li vekille birlikte Yeni Yol Partili bir vekile ait dosyalar da meclis başkanlığı tarafından karma komisyona sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında daha önce komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesinde tokalaştı.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesinde tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak butlan kararı ile ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek.
8: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partimizi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız.
0: AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
0: Avrupa Birliği tarafından 15 Temmuz'da yayınlanan ortak anlayış belgesinde yer alan değerlendirmelere Ankara'dan tepki var.
7: Avrupa Birliği, Türkiye ile stratejik ilişkilerin gelişmesi için Kıbrıs sorunu çözülmeli. Yunanistan'ın Ege'deki tavrına yönelik savaş sebebi yani kasus belli kararı kaldırılmalı dedi. Ankara'nın tepkisi gecikmedi. 15 Temmuz tarihinde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ortak anlayış belgesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
9: Ortak anlayış belgesinde ülkemize yönelik değerlendirmeler objektiflikten ve stratejik öngörüden uzaktır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır.
7: Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadesini de kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ön yargılı hareket ettiğini söyledi.
10: Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, Avrupa Birliği'nin ülkemizde ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bahse konu belgenin Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO-Ankara zirvesi akabinde bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yürüttüğü temaslar kapsamında AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Gündemdeki başlıklar konuşuldu. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyordu. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Edinilen bilgilere göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatını verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki Baydok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz enerji koridorlarını yeniden şekillendiriyor. Irak ve Suriye yıllardır atıl durumda bulunan petrol boru hattını yeniden devreye almak için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da mutabakat sattığı imzaladı. Anlaşma Irak'ın kuzeyindeki Kerkük petrol sahalarını Suriye'nin Banyas limanına bağlayan hattın yeniden inşasını öngörüyor. ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında imzalanan anlaşmaya Irak adına Basra Petrol Şirketi Başkanı Suriye'yi temsilen de Suriye Petrol Şirketi CEO'su imza attı. Törene ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı. Projeyi Amerikan enerji devi Chevron üstlenecek. Başlangıçta günlük yaklaşık 2 milyon varil taşıma kapasitesine sahip olması planlanan boru hattı, 2003'teki Amerika'nın Irak işgali sırasında hasar gördükten sonra devre dışı kalmıştı. Norveç'in güneyindeki Drammen kenti yakınlarında çıkan yangın yerleşim alanlarını küle çevirdi. Bir konutta başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki binalara ve ormanlık alana sıçradı. Yetkililer yüzden fazla konutun tamamen yandığını, yangının ise henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Yüzlerce kişi tahliye edilirken çevrede yaşayanlardan da önlem amacıyla evlerini boşaltmaları istendi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belli değil. Çin'in güney batısında meydana gelen toprak kaymasında bazı binalar yerle bir oldu, 8 kişi öldü. 34 kişiden de haber alınamıyor. Toprak kayması anı kameraya yansıdı.
7: Yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları evleri yuttu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Görüntüler Çin'den. Ülkenin güneybatısında Chongqing şehrinde toprak kayması meydana geldi. Bazı binalar yerle bir olurken mahsur kalanlar oldu. 200'den fazla itfaiyeci ve kurtarma ekibi seferber edildi. Enkazdan kurtarılan 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı. Toprak kayması öncesinde tahliye emri verildiği ancak 60 kişinin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Tahliye işlemleri tamamlanamadan kaymanın meydana geldiği açıklandı. Toprak kaymasına neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmiyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 200 milyonu aşkın seçmenin verisini ele geçirdiğini öne sürdü. Kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinde 10 milyonlarca verinin çalındığını, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini ancak bunun da gizlendiğini savundu.
11: 2020 seçim döngüsünden başlayarak yıllar içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğine inanılıyor. Bu da Çin'in 220 milyon ABD seçmeninin dosyasını yasa dışı bir şekilde ele geçirmesiyle sonuçlandı.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in 2020'den bu yana ABD seçim sistemine müdahale ettiğini ileri sürdü. ABD seçimlerine ilişkin kritik istihbarat raporlarına yönelik gizliliğin kaldırıldığını iddia etti. Trump, Pekin yönetiminin 220 milyon seçmene ait isim, adres, telefon numarası, siyasi parti tercihi gibi verilere ulaştığını savundu. ABD Başkanı bu veri kaybını seçim güvenliği kabusu olarak tanımladı. ABD seçim sistemini eleştirdi. Trump, 2020 seçiminden bu yana Çin'in kendisi hakkında muhalif yazılar yazması için gazetecilere büyük paralar ödediğini de iddia etti. Amerikan Başkanı seçimleri kaybetmesi için Çin'in ABD'li iş insanlarıyla ortaklıklarını da kullanmaya çalıştığını aktardı. Binlerce yabancı şahsın ve hayatını kaybeden kişinin seçmen listesinde olduğunu iddia etti. Trump uzun yıllar bu bilgilerin halktan gizlendiğini de öne sürdü. Eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ı eleştirdi. Bilgilerin gizlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesini istedi. ABD başkanının hedefinde konuşmasını yayınlamayan yayın kuruluşları da vardı.
11: Nadir görülen bir hamleyle sahte haber kanalları NBC ve ABC bu konuşmayı yayınlamayacaklarını söylediler. Konunun ne olduğunu biliyorlardı. Çünkü bu konuyu sevmiyorlar. Sistemimizin ne kadar yozlaşmış olduğunu biliyorlar ve bunu ortaya çıkarmak istemiyorlar. Bu tür bir sahtekarlık lisanslarının iptal edilmesi anlamına gelmeli.
7: Trump konuşmasında Kongre'nin oy kullanma sırasında kimlik ibrazını mecbur kılan ve mektupla oy kullanmayı sınırlayan Amerika'yı kurtarma yasasını geçirmesini istedi.
0: Beyaz Saray'da teleprompter sorumlusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma metinlerine bahis oynayarak 100 bin dolar kazanç sağladığı öne sürüldü. Amerikan medyasına göre Gabriel Perez, Trump'ın ilk dönemi olan 2016'da işe alındı. Perez'in Amerikan merkezli bir bahis platformu üzerinden ABD Başkanı'nın konuşmalarıyla ilgili bahis oynadığı iddia edildi. Ve bu sayede 100 bin dolar da gelir elde ettiği belirtildi. Platformda halka açık bir konuşma sırasında belirli kelime veya konuların dile getirilip getirilmeyeceği üzerine bahis oynanabildiği aktarıldı. Perez'in açtığı bahislerin inceleneceği öğrenildi. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt, teleprompter sorumlusunun ücretsiz izne çıkarıldığını açıkladı. İngiliz siyasetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Andy Burnham, Londra'da düzenlenen özel konferansta resmen İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edildi. Burnham'ın pazartesi günü yemin ederek başbakanlık görevine başlaması bekleniyor. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
12: Resmen İşçi Partisi liderliğini devraldı ama henüz başbakan olmadı. Çünkü pazartesi günü Starmer'ın krala önce istifasını resmen sunması, ardından da kralın hükümeti kurma görevini Burnham'a vermesi gerekiyor. Bu nedenle pazartesiyi bekleyeceğiz başbakanlık koltuğunu devralması için. Milletvekilleri ve sendikaların ezici desteğiyle liderliğe tek aday olarak ulaştı. Bu önemli. Bu açıdan birleştiricilik rolünü üstlenmesi bekleniyor. Tabii liderliği açıklanır açıklanmaz yıllardır süren hizip mücadelesini ve kulis siyasetini sona erdireceğini söylemesi de kendi dönemine ilişkin nasıl bir lider olacağının işaretlerini verdi aslında. Çünkü diyor ki tek bir işçi partisi kültürü oluşturacağız ve Britanya'nın yeni sahayla ancak birlik içinde mücadele edebiliriz dedi. İlk mesajı buydu. Tabii işçi partisi özellikle işleri doğru yapmak adına da işçi partisi açısından bunun son şansı olacağı uyarısını da yaptı. Bu da önemli bir mesajdı. İşçi partisinin çiçeği burnunda lideri ve ülkenin yeni bir siyasete ihtiyacı olduğunu savundu ilk konuşmasında. Uzun yıllardır ertelenen büyük sorunları da çözme sözü verdi. Önceliklerini sıraladı. 5 ana madde sıraladı. Planım var diyor, hem ülkeyi hem de partiyi iyileştirmek adına. Burnham daha fazla kamu mülkiyeti dedi. Yeni sosyal konut projeleri yapacağını söyledi. Ve yıllardır çözülemeyen sosyal bakım sisteminde kapsamlı reform sözleri verdi. Tabii İşçi Partisi'ne yeşilleri, ne yeşilleri ne de aşırı sağdaki reform ülkeyi taklit etmeyecek diyor. Bu açıdan kendine özgü gerçek bir İşçi Partisi hükümeti kuracağını vaat etti konuşmasında. Tabii Britanya'nın 80'lerde Thatcher döneminde yanlış bir yola girdiğini de savundu. siyasi gücün merkezileştirildiğini, ekonomik gücünse özelleştirildiğine dikkat çekti. Bu da tabii yeni dönemine ilişkin mesajlar aslında. Ülkenin bugünkü sorunlarının kökenini o dönemin politikalarına bağladı. Tabii yeni lider Burnham diyor ki 80'lerde Margaret Thatcher döneminde uygulanan politikaları tersine çevirmek için elimden geleni yapacağım. Bu da önemli bir başka noktaydı. Göreve başlamadan önce en büyük tartışma konularından birisi de hiç şüphe yok ki kabine tercihleri. Bunun üzerinde çalıştığını söylüyor. Maliye Bakanlığı için Şaban'a Mahmut'un adı öne çıkıyordu. Mahmut'un piyasalar tarafından daha olumlu karşılandığı değerlendiriliyor ama göç politikaları bakımından da sert tutum nedeniyle parti içinde eleştiriliyor. Partinin sol kanadı ise bu koltuk için Ed Miliband'ı destekliyor. Burnham ise kabineye göreve başlamadan açıklamasının kaos yaratacağını söyleyerek pazartesiyi bekleyin mesajları verdi.
0: Türkiye son bir haftada Doğu Akdeniz, Afrika ve Körfez ekseninde bir dizi üst düzey askeri diplomatik görüşme trafiği gerçekleştirdi. Birkaç gün arayla 5 Türk savaş gemisi Suriye'de liman ziyareti yaparken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 20 yıl sonra ilk kez Ankara Mısır Savunma Bakanı'nı ağırladı. O görüşme ve ziyaretlere yakından bakalım.
7: Mısır, Suriye, Somali, Pakistan ve Kuveyt sadece bir hafta içinde 5 ülkeyle yoğun askeri diplomatik temas trafiği gerçekleşti. Üst düzey karşılıklı ziyaretlerde Doğu Akdeniz başta öne çıktı. Türk donanmasına ait savaş gemileri 18 yıl aradan sonra Suriye'deydi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG İstanbul Fırkateyni'nin yanı sıra TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada gemileriyle birlikte Laskiye Limanı'nı ziyaret etti. Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud da görüşmede Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük destek ele alındı. Doğu Akdeniz ekseninde bir başka ziyaretin adresi ise Ankara oldu. Mısır 20 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye savunma bakanı seviyesinde ziyaret gerçekleştirdi. Aynı zamanda Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı da olan Kor General Asram Salem Zafer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. İki ülke arasında savunma işbirliği iyi niyet mektubu imzalandı. Türkiye'nin hem askeri eğitim hem de terörle mücadele operasyonlarına verdiği destekle öne çıktığı Somali'ye ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel gitti. Tokel, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da eğitilen Somalili subay ve assubayların mezuniyet törenine katıldı. Yoğun askeri temaslar çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da önce Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı'nı ardından Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nı Ankara'da ağırladı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de mayınlı arazilerin temizliğine başlandı. Yılın ilk 6 ayında 3000'i aşkın mayın temizlendi. Bu alanlar vatandaşın hizmetine kazandırılıyor.
7: Mayınlar tek tek temizleniyor. Güvenli hale getirilen bölgeler tarım, hayvancılık ve turizme açılıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de yıllardır mayınlı olan alanların yeniden vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda jandarma özel mayın arama tabur komutanlığı görev başında. 2026 yılının ilk 6 ayında il genelinde 14.395 mayından 3.272'si temizlendi. Mayından arındırılan bölgeler tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere üretime ve kalkınmaya kazandırılıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aygöl bu sürecin Tunceli için tarihi bir dönüm

0: şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizin her yerinde huzur hakim.
1: İl genelinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor.
2: Mayıs ayında azalan konut satışı Haziran'da tekrar canlandı. Bir ayda 130 bin konut satıldı. Konut fiyatı ise aylık bazda enflasyonun üzerinde artış gösterdi.
1: Konutta yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Aylık fiyat artışı enflasyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 129.979 adet konut satışı gerçekleşti. Satış adedi hem aylık hem yıllık bazda %15 arttı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda da hızlı artış yaşandı. 25.993 adet konut kredi kullanılarak satın alındı. Bir önceki ay kredili satış adedi 20.000 adedin altında kalmıştı. Haziran'da toplam konut satışı içinde kredili satışın payı %20'ye çıktı. Bir başka deyişle her 5 konuttan biri için kredi çekildi. Merkez Bankası da aynı ay için konut fiyat endeksi raporunu yayımladı. Türkiye genelinde konut fiyatları aylık %2 arttı. Yıllık artış oranı %24,5 oldu. Aylık fiyat yükselişi %1 olan enflasyonun üzerinde çıksa da yıllık fiyat yükselişi %32,11 ile enflasyonun altında seyretti.
2: Türkiye NATO zirvesinin ardından şimdi de Birleşmiş Milletler Küresel İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu önemli buluşmanın öncesinde D8 ülkelerinin çevre ve iklimden sorumlu temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi.
3: Burada ortaya koyacağımız ortak iradenin somut işbirliği mekanizmalarına dönüşmesini hedefliyoruz. D8 ülkeleri arasında bu alanlarda geliştirilecek ortak projeler işbirliğimizi yeni bir seviyeye taşıyacaktır.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ülkelerinden gelen mevkidaşlarıyla İstanbul'da buluştu. Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Küresel İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesi ortak hareket edip hedefleri belirlemenin önemini vurguladı.
3: D8 ülkeleri yalnızca iklim değişikliğinin etkilerini yaşayan ülkeler değildir. Aynı zamanda genç nüfusu, büyüyen ekonomileri, zengin doğal kaynakları, artan teknoloji kapasitesi ve şehirleşme deneyimiyle küresel çözümün şekillenmesinde belirleyici aktörlerdir. İstanbul'dan
4: D8 ülkeleri Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'den oluşuyor. İstanbul'daki toplantıda bu ülkeler arasında enerji tasarrufu, iklime dirençli tarım ve genç nüfusun nitelikli eğitime ulaşması konusunda işbirliği gibi konular da ele alındı.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun yeni yerleşkesi için proje hazırlandı. Yeni hizmet binasının inşa faaliyetlerine kısa sürede başlanacak. Yeni TESK Genel Merkezi'nin inşasına ilişkin bakanlıktan gerekli izinler alındı. TESK'in yeni binası Eskişehir yoluyla Sabancı Bulvarı arasında bulunan 26 dönümlük dev araziye inşa edilecek. Selçuklu mimarisi esas alınarak inşa edilecek ve ahilik kültüründen izler de taşıyacak binanın kısa zamanda temellerinin atılması bekleniyor. Yeni yerleşkeye ilişkin açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, projeye destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a teşekkür etti. Palandöken, yeni TESK kompleksi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir hizmet binası değil, teşkilatımızın geleceğine bırakacağımız kalıcı ve güçlü bir eser olacaktır ifadesini kullandı. Bu yıl 8.'si düzenlenen 12 Punto, Filistin 36 filminin Türkiye ön gösterimine ev sahipliği yaptı.
5: Filistin 36 filmi Türkiye sinemalarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmin ön gösterimi Türkiye'nin senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto etkinliği kapsamında Sinema Feriye'de gerçekleştirildi. Filmin Filistinli yönetmeni Anmar Yasir, Türkiye'deki izleyicilere video mesajla teşekkür etti. Filistin 36, 1936'da İngiliz mandası altındaki Filistin'de yaşayan Yusuf'un hikayesi üzerinden Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Film gösterimi akşam saatlerine kadar sürdü.
2: Evet, bu haberimizin ardından sırada gazeteler olacak. Yazılı basın turuyla devam edeceğiz bu saatte. Sabah gazetesi var ilk olarak ele alacağımız sevgili izleyiciler. Sabah gazetesindeki manşet haberi büyüttük ve başlıkta şu satırlar var. Ahbap'ın çavuşları hesap verecek. Spotunu okuyoruz. Depremzedeye bağış bahanesiyle 25 milyarlık vurguna imza atan Haluk Levent'in gizli ortaklarına operasyon düzenlendi. Babala TV hesaplarına yüklü miktarda şüpheli döviz girişi de tespit edilince Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Daha fazla ayrıntıya bakalım. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması büyüyor. Babala TV'deki yayınlarında Haluk Levent'le ortak olduğunu defalarca söyleyen Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi mal varlığı değerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamasıyla gözaltına alındı. Özel bir bankada Oğuzhan Uğur'a ait Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz transferi yapıldığını tespit etti. Şüpheli işlem bildiriminin ardından Babala'nın hesaplarını mercek altına alan MASAK, yurt dışından gelen paraların nereye aktarıldığını inceliyor. AFAD yerine Ahbap'ı parlattı demiş gazete, aynı zamanda bir yan başlık açarak da. Onun altında da şunlar yazılı. Depremde millet kayıplarına ağlarken dezenformasyona başlayan Oğuzhan Uğur 11 Şubat 2023'teki sosyal medya paylaşımında şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kurumlara da tek kuruş yollamadık. Bilginize ifadelerini kullanmıştı demiş Sabah gazetesi. Geçiyoruz bir başka habere. First Lady'lerden 4 dilde şarkılara tam not. Emine Erdoğan'ın 36. NATO zirvesine katılan liderlerin eşlerini ağırladığı programa Ajda Pekkan şarkılarıyla renk katmıştı. Sanatçının Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca şarkıları da büyük alkış aldı. Bambaşka biri şarkısında süperstara eşlik eden lider eşleri de birlikte ritim tutmuşlar sanatçıyla beraber şarkısını söylerken. Diyelim ve geçelim. Hemen sol üst köşedeki habere, eğitimden bir haber. Başarılı gelecek için doğru tercih şart. LGS sonuçları açıklandı. Tercih heyecanı da başlamış oldu. Uzmanlarsa uyarıyor. Yüksek puanlı okul her zaman en doğru okul değildir. Sadece üniversite sınavına değil, hızla değişen dünyanın koşullarına da hazırlayan okulu seçin tavsiyesinde bulunulmuş uzmanlarca. LGS tercihlerinde işi şansa bırakmayın. Yeni açılan liseleri emsal okullara göre yazın diye de öneride bulunuyor. Hatırlatalım, son tarih 27 Temmuz olacak. Başvurular için LGS'de saat 17'ye kadar işlemler sürebilecek e-okul üzerinden. Sonuçlarsa 5 Ağustos'ta açıklanacak. Hem yerleştirme sonuçları hem de boş kontenjanların duyurusu. Diyelim bir başka dikkat çekilen nokta haber, o da şu: bir alana bir bedava sahtekarlığı, bilhassa da marketlerde dikkat diyelim. Marketlerde hızla yayılan bir alana bir bedava kampanyaları tam bir aldatmacıya dönüştü denilmiş. Fiyatlar önce ikiye katlanıyor, sonra da biri bedava algısıyla ürün çok daha pahalıya satılıyor. Vatandaşların şikayeti üzerine de bakanlık 81 ilde incelemelerini başlattı. Diyelim ve geçelim sıradaki gazetemiz olan Milliyet'e. Milliyet gazetesinde hemen sürmanşetteki haberlerden birini seçelim ilk olarak. O da şu: avcı Telegram'da avladı başlıkta bir haber var dikkatimizi çeken. Sadece özel davet veya referanslarla girilebilen, uçtan uca şifreli kapalı mesajlaşma gruplarına sızabilme yeteneğine sahip yerli ve milli yapay zeka programı Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi ya da kısa adıyla Avcı, uyuşturucu ticaretine yönelik paylaşım yapan hesapları tespit etti. Ve bununla da birlikte 65 Telegram grup ve kanalına erişim engeli getirildi. 110 şüpheli de bu operasyonda gözaltına alındı denilmiş haberde. Geçiyoruz ekonomiye dair bir haber. O da şu: sarı metal yani altın, tırmanış altına pek de yaramıyor. Artık o teamüllerin de aksine olaylar biraz seyrediyor. Yön değişmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi, enflasyon ve faiz artışı beklentilerini güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturdu. Altın, yumuşayan Amerikan enflasyon verilerine rağmen haftalık bazda yaklaşık %3,2 gerileyerek son 6 haftanın en sert düşüşüne yöneldi. Şu sıralarda da 6090 lira civarında gram altın yurt içi piyasasında, çeyrek altında 10.000 liranın biraz altında seyrediyor. 9900 lira civarında hareketlilik var. Sol alt köşede bir habere bakalım. Son olarak Milliyet'te CHP'de cephe savaşı başladı. Şöyle ki, CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özel Cephesi arasında gerilim tavan yapmış durumda. Genel Merkez Kurmayları, bizim de sabrımızın bir sınırı var, parti çift başlılığı sürdüremez diyerek Özel kanadına karşı tavrın değişeceği sinyalini verdiler. Son haberdi bu, Milliyet'ten bugünlük sizlere aktaracağımız. Şimdi Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nde Orta Çağ bu değilse ne diye sormuş gazete ön sayfasında. On binlerce kişiyi katleden, büyük bir soykırıma imza atan İsrail'den skandal bir adım daha geldi. Tıpkı Orta Çağ'daki gibi cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirilecek. Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi insanlık dışı uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Filistinli mahkumların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma planını daha önce açıklamıştı. Gvir'in bu çağ dışı ve zalim planının hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri ise kaldırıldı. Çevre Koruma Bakanı Silman, dünyanın en büyük ikinci sürüngeni olarak nitelendirilen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkararak bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararnameyi imzaladı ve böylece de cezaevleri dahil bazı kamu kurumlarının tesislerinde timsah bulundurulmasının önü açıldı. Cezaevlerinde ise binlerce Filistinli var. Bakalım bu skandal kararına dair bir geri adım gelecek mi, ya da uluslararası kurumların baskısı sürecek mi, bekleyip göreceğiz. Bir haber daha var Hürriyet'ten aktaracağımız. İban mağdurunun cezası iniyor. Yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik önemli düzenlemeler meclisten geçti, bu yargı paketi. Ve şu düzenlemeler yer almış durumda. Hukuk mahkemelerinde iki duruşma arasındaki süre kural olarak 3 aydan daha fazla olamayacak. Dolandırıcılık hükümlüleri mağdurun zararını karşılarsa etkin pişmanlıktan yararlanabilecek. Miras yoluyla intikal edecek aile yadigarı malların mirasçılarda kalmasına da imkan verilecek. Ve son olarak da banka hesabını başkalarına kullandıranlara verilen ceza yarı oranında indirilebilecek. Getirilen yeniliklerden, düzenlemelerden bazılarını da bu şekilde özetlemiş gazete. Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Yeni Şafak gazetesinde Yazıcıoğlu dosyasından Adil Öksüz çıktı denilmiş başlıkta. Bakalım ayrıntısına. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Yazıcıoğlu'nun kazasına ilişkin yeniden başlattığı soruşturmada FETÖ bağlantılarına ulaşıldı. Kaza günü havada olan F-4 pilotu emekli kurmay albay Ali Armağan ve eşinin Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu, Öksüz'ün hücre evinde ise Armağan'ın eşine ait parmak izinin bulunduğu belirlendi. Soruşturmada da gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklanmış durumda. Sayfanın eteklerinde yer alan bir haber var hemen dikkatimize ilişen. O da şu: Netanyahu'ya Türkiye fırçası gelmiş efendim. Netanyahu'nun NATO zirvesinden hemen önce Fox News'a çıkarak Türkiye'ye F-35 verilmesin çıkışı Trump'ı kızdırdı. Bunu herhalde hepimiz hatırlayacağız. Beyaz Saray yetkilileri Trump'ın bu açıklamaya öfkelendiğini ve Netanyahu'nun söz söylemeye hakkı yok dediğini aktardı. Trump'ı kızdıran diğer mesele de İsrail'in Ankara'da suikast olacak istihbaratının boş çıkması. Amerikan başkanının bu nedenle Netanyahu'ya randevu vermediği de belirtiliyor. Son anda değişen uçaklar vardı, hatırlayacaksınız. Başkanın Air Force One uçağı da gelişiyle gidişiyle farklı araçlar tercih edilmişti. Enteresan bir şekilde. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Cumhuriyet gazetesinde eğitim değil kıyım haberi var sırada. Listemize aldığımız bir haber Cumhuriyet'ten. Sıralardan iş yerlerine, MESEM çocukları yaşamdan koparıyor denilmiş. 36 can kaybının olduğunu söylüyor Cumhuriyet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın MESEM adı altında öğrencilere dayattığı zorunlu stajda yılın 6 ayında 36 çocuk yaşamını yitirdi. Uzmanlar etkin denetimin yapılmadığı, çocukların da pedagojik olarak uygun olmayan iş yerlerinde çalışmaya zorlandığı bu uygulamayı devlet destekli çocuk işçiliği olarak nitelendiriyor demiş Cumhuriyet gazetesi. Ve son olarak Cumhuriyet'ten şu habere de büyütelim. Paylaşımdan tutuklandı Görselde Nasuh Mahruki'nin fotoğrafı var. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşı nedeniyle gözaltına alınan AKUT kurucusu halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla tutuklandı. Aynı gün gözaltına alınan bir başka ünlü isim var. Sanatçı Levent Üzümcü, ona da ev hapsi kararı çıkmış. Cumhuriyet'ten sonra Akşam Gazetesi var sırada. Akşam Gazetesi'nde de sağ sütunda genişçe yer ayrılan bir haber. Ahbap'ta yanıldık, özür dileriz başlıkta. 2023 depreminde Kızılay ve AFAD yerine Ahbap'a yardım çağrıları yapan bazı oyuncu ve şarkıcılar özür diledi demiş Akşam. Onlardan biri Melek Mosso, devletimize ve adalete güveniyorum derken bir diğeri Gülben Ergen de hayal kırıklığı yaşadığını dile getiriyor. Gökhan Özoğuz da ah Ahbap, vah Ahbap, hep böyle mi olacak bu işler diye bir ifade kullanmış. Bir başka ünlü isimde Pelin Batu, devlet yoktu ama Ahbap var paylaşımı yapmıştı. Dezenformasyon hepimizi etkiliyor. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere halkımızdan özür diliyorum şeklinde konuşuyor Pelin Batu da. Trump'ı çok kızdırdı. Az önce Yeni Şafak'ta da yer almıştı bu haber. Bakalım Akşam nasıl görmüş. Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü engellemeye çalışan Netanyahu'ya haddini bil dedi. Axios'a konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Trump'ın Netanyahu'nun kamuoyu önündeki müdahalesine aşırı derecede öfkelendiğini ve Amerika'nın kırmızı çizgilerini hatırlattığını anlattı deniliyor bu haberde de. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Posta Gazetesi var sırada. Posta Gazetesi'nde yine yaşamdan bir haber. Bir tüp kan anneye can. Manşet. Sezer Çümen'in 6 yıl önce belki bir hayat kurtarırım diyerek verdiği bir tüp kan annesine can oldu. Lösemi teşhisi konulan anne için kök hücre bankasında yapılan tarama sonucunda %100 eşleşen örnek oğlununki çıktı. Tedavi yapan doktor bu ihtimal milyonda bir gerçekleşir dedi. Fatma Çümen'le %100 uyumlu olduğu belirlenen örnek bulunduğu koordinasyon merkezi örneği veren kişiyi aradı. Bu kişi Sezer Çümen'di, genç adam. 6 yıl önce kök hücre donörü olmak için kan vermiş ve sisteme kaydedilmişti. Uyumlu kişinin ise annesi olduğunu bilmeden iliğini vermeyi kabul etti. Ardından da ikinci telefon geldi ve naklin annesine yapılacağı söylendi. Sezer bu duruma hem çok şaşırdı hem de çok sevindi ve nakil en nihayetinde yapıldı. Annesi de iyileşme yoluna girdi. Hematoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetin de Sezer bu kanı vermeseydi belki de hiç örnek bulamayacaktık ifadesine yer vermiş. Ve artık son gazetemizde ekranımızda Türkiye Gazetesi'ndeki ayrıntılara bakalım. Manşette ölmesini beklediler ifadesi var. Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili çarpıcı itiraflar. Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu helikopterin enkazı nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Arama çalışmaları da kurtarıldı hastanede yalanıyla yavaşlatılmış. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra sil baştan açılan davada 19 şüpheli tutuklandı. İfadeleri FETÖ parmağını işaret etti. İstihbaratçı İsmail Kaya, enkazın yerinin bas kayıtlarıyla 1,5 kilometrelik alanda net saptandığını ancak ekiplerin başka yöne kaydırıldığını itiraf etti. Kaya, kurtarma çalışmalarını durduran ve 3 günlük gecikmeyle ölüme yol açan Yazıcıoğlu hastanede yalanını amiri Dursun Özmen'in emriyle sisteme girdiğini söyledi.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
7: Kupa sözlüğünde yıllarca süren hazırlıkların, dökülen terlerin ve milyonların rüyasının kupa finallerinde sadece tek bir saniyeye, tek bir dokunuşa ya da bir insan dramına sıkışıp kaldığı hikayeleri hatırlıyoruz. 1958'de bir kralın doğuşuna tanık olduk. İsveç'teki turnuvada dünya henüz onun adını ezbere bilmiyordu. 17 yaşındaki o sıska çocuk yani Pele, finalde ev sahibine attığı büyüleyici golden sonra şampiyonluk düdüğüyle birlikte kaleci Gilmar'ın omzuna yığılıp hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. O gözyaşları futbol tarihinin en büyük hükümdarının tahta çıkış çığlığıydı. 1986'da Maradona'nın dünya zirvesine çıkışını izledik. İngiltere'ye attığı meşhur gollerle tek başına takımı finale taşıyan Diego Armando Maradona, Federal Almanya karşısında skoru 2-2 de bulmuştu. Herkes uzatmaya gitmeyi beklerken 84. dakikada o dahi öyle bir pas attı ki Jorge Buruchaga o topla buluşup şampiyonluk golünü ağlara bıraktığında Maradona finali gol atmadan ama futbol zekasının en yalın, en ölümcül şaheseriyle bitiriyordu. 2010'u ise İspanya'ya tarihinin ilk Dünya Kupası'nı getiren yıl olarak hatırlıyoruz. Altın değerindeki golü uzatmalarda Hollanda ağlarına bırakan Andres Iniesta sevinirken formasını sıyırdı ve kısa süre önce hayatını kaybeden arkadaşını adadı golü. Matadorların tiki takası o golle zirveye çıkmıştı. Ve 2022'de asrın refleksini izledik. Birçokları için tarihin en akıl almaz finali. Arjantin-Fransa maçı 3-3. Uzatmaların artık son saniyesi yani 123. dakika. Kolo Muani kaleci Emiliano Martinez'le karşı karşıya kaldı ve zaman adeta durdu. Ama Martinez sol bacağını öyle bir açtı ki o refleks sadece bir şutu engellemedi. Bir ülkenin kaderini değiştirdi ve kupayı penaltılara taşıyarak Messi'nin hikayesini tamamladı. Finaller böyledir. Yeşil sahada zaman bazen akar gider, bazen de tek bir karede donar ve sonsuzluğa dönüşür. Akıllardansa o kareler hiç silinmez. Kupa sözlüğü.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
8: Reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: Yaz döneminde klima kullanımı arttı. Ancak bakımsız klimalar ve su sistemleri solunum yolları için risk oluşturuyor. Başta lejyoner olmak üzere birçok hastalığa kapı aralıyor. Enfeksiyonlardan korunmak için klima bakımının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'da uyarılarda bulundu.
2: Usulüne uygun kullanılırsa sağlık açısından sorun oluşturmaz. Ancak bazı şeylere dikkat etmek lazım. Eğer dikkat edilmezse özellikle klimalara bağlı solunum yollarında tahrişler olabilir, kurumalar olabilir. İşte burunda tıkanıklık, hapşırma, geniz akıntısı, gözde kuruma yapabilir. Alt solunum yollarında bronşit, öksürük, balgam çıkarma gibi yakınmalara yol açabilir. Ve bu tahrişlerin sonrasında enfeksiyonlar yerleşerek üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Kas krampları özellikle klimanın fanı karşısında, rüzgarı karşısında kalınırsa kas ağrıları, kramplar gibi durumlarla karşılaşıyoruz.
1: Lejyoner hastalığından bahsediliyor. Bu nedir? Biraz açar mısınız? Diğerlerinden daha ağır mı oluyor?
2: İlk olarak Amerikan lejyonerlerinin yıllık kongresi sırasında bir otelde 300 kişinin zatürreye yakalanmasıyla ilk defa fark edilen bir akciğer enfeksiyonu. O zaman tabii herkes bir hastalığa yakalanınca acaba ne oldu, nereden kaynaklandı diye araştırıldığında bu hastalığa neden olan bakteri ilk defa keşfediliyor ve daha sonra yapılan araştırmalarda otelin merkezi havalandırma sistemi, soğutma sisteminde, ısıtma sisteminde su deposunda bu bakterinin çok olarak ürediği ve oradan da klimalar vasıtasıyla havaya püskürtüldüğü, bu mikroorganizmayı soluyan kişilere de bulaşarak akciğerde zatüre yaptığı gösterildi. Unutmamak lazım, merkezi su deposu olan sulu soğutma sistemlerinden kaynaklanan bir zatürredir. Bizim evde kullandığımız bireysel split klimalara bağlı böyle bir lejyoner hastalığı gelişme riski yok. Onun için o konuda endişe etmemek lazım.
1: Klima bakımı hangi aralıklarla yapılmalı?
2: Klimaların özellikle sezon değişimlerinde bakımlarının mutlaka yapılması lazım. Özellikle kıştan yaza girilirken, yazdan kışa girilirken mutlaka filtrelerinin temizlenmesi, bazen değiştirilmesi de gerekebilir. Servis bakımlarının yapılması şart. Yoksa o filtrelerde biriken tozlar, alerjenler, mikroorganizmalar, orada üreyen mantarlar vesaire klimaların etrafa hem alerjenleri saçmasına hem mikroorganizmaları etrafa saçmasına neden olabilir. Temizliğin bakımı mutlaka sezon öncesi yapılması lazım.
1: Klima kaç derecede, ne kadar süre çalıştırılmalı? Arada camı açıp temiz hava sirkülasyonu sağlanmalı mı?
2: Kesinlikle sağlanması lazım. Klima iç havayı alır, tekrar içeriye verir. Tabii içeriği soğuttuğunuz zaman dış havada sıcak olduğu için kapıları, pencereleri genelde sıkı sıkıya kapatırsınız. Hani enerji kaçağı olmasın diye içerideki soğuk hava dışarı.

0: Zaten özellikle bu dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya giriş çıkışlarda vücudun ısı düzenini bozduğu için daha çok hastalanmalara, işte klima çarpması diye anlatılan durumlara yol açabilir. O açıdan son derece haklısınız. Hem oda havasının zaman zaman dış atmosfer havasıyla değişimini sağlamak lazım, hem de çok aşırı soğutmamak. 23-24 derece ideal bir oda havası olarak tutulabilir bence.
1: Toplu yerlerdeki sıcak su sistemleri için de uyarı yapılıyor. Burada kasıt nedir?
0: Tabii. Aynı sistem orada da geçerli. Isıtmada da, soğutmada da, dolu soğutma ve sulu ısıtma yapıyorsanız iklimlendirme projelerinde, sıcak sularda da, soğuk sularda da lejyoner bakterisi üreyebiliyor. İşte bu bakteri ürediği zaman suda çok zararlı değil, ama suyun ısıtma ya da soğutma amacıyla klimalardan ortama buhar şeklinde verilmesi bulaşmaya neden olur. Sadece klimalardan da değil, mesela sıcak suyla duş alıyorsunuz otelde. En çok biz otel konaklamalarında ya da gemi seyahatlerinde bu lejyoner hastalığını görüyoruz. Çünkü duş alıyor mesela, duş başlığından sıcak su akarken havaya karışıyor o bakteri. Onu soluduğunuz zaman hastalık yapıyor. Suyla geçmiyor mesela, içseniz o suyu o sizi hasta etmiyor. Bağırsak yoluyla değil, akciğerek ulaştığı zaman hastalığa neden oluyor. Dolayısıyla bazen çeşmeden akan sıcak su, bazen de bu duş başlığından akan sıcak suyun havaya karışmasıyla, bu havadaki bakterinin solunmasıyla da akciğerde zatürreye, lejyonelle neden olduğu lejyoner hastalığına yol açıyor. Bu da ağır bir zatürredir.
1: Göğüs hastalıkları uzmanı, bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü, NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
2: Burası NTV Radyo. Saat

0: Yeniden merhaba. Saatler 9'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 15,59 kilometre olarak kayda geçti. NTV yayınına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibariyle olumsuz bir tespit ve ihbar olmadığını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibariyle herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz dedi. AFAD'ın en sosyal hesabından yapılan açıklamada ise 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır denilip saha tarama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Malatya'da 5 büyüklüğünde meydana gelen depremi uzmanlar NTV yayınında değerlendirdi. Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ve deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy'un uyarılarına bakalım.
1: 20 Mayıs tarihinde sabah 5.6 büyüklüğünde yine aynı bölgede bir deprem olmuştu. Kale'de yine daha önce olan depremler var. Malatya'dan kaleye kadar uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelen depremler. Dolayısıyla şiddetli

0: bilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor. Büyük bir deprem beklentisinin içerisinde olmadığımı söyleyeyim. İkincisi, eğer herhangi bir hasar varsa yapılarda, kırık, çatlak kolonlarda, kirişlerde, duvarlarda bir şeyler varsa bunların yetkililer tarafından incelenmesi gerekir. Zaten AFAD ekipleri hızla bu işi yapacaklardır. 6-7 gibi bir deprem pek beklenen bir yer değil. O nedenle hasarlı yapılara girilmemesi. Bunun arkasından yine benzeri büyüklükte depremler gelebilir. En azından 4 büyüklüğünde artçı deprem gelebilir. Eğer hasar varsa bu artçılar onu artırabilir. O nedenle hasarlı yapılara girmeyelim. Onun dışında gelecek için çok böyle büyük deprem olacağını beklediğimiz bir yer olmadığını da söyleyebilirim. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremden sonra bütün Doğu Anadolu bölgesinde, hatta Orta Anadolu'ya kadar olan bölgede çok önemli bir deprem etkinliği gerçekleşti. Bunun etkileri sürüyor ve uzun bir sürede devam edecektir. O nedenle gerek bu bölgede gerek diğer çevrelerde bu büyüklükte depremlerin olmasını olağan karşılamak lazım.
1: 6 Şubat depremleri Doğu Anadolu payında oldu ama Malatya'nın deprem üreten fayları bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda kendi Malatya fayı ve onun dışında bazı küçük fay zonları da vardı. Dolayısıyla fayların kavşağında bulunuyor Malatya bu anlamda. Ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için. Şu depremler bile bir önceki 6 Şubat depremlerinin ne kadar güçlü olduğunu ve bölgede komşu alanlara ne kadar çok enerji transfer ettiğini gösteriyor. 6 Şubat depremlerinin olduğu yerlerde kesinlikle uzun sürede bir deprem olmaz. Komşu alanlarda tabii gerilim bitmiyor, transfer oluyor sadece. Bu transfere bağlı olarak bazı depremlerde olması çok normal. Bu müstakil bir depremse ki bunun ardından da küçük depremler gelebilir. 4'e kadar varabilecek büyüklükte depremler olabilir. Onlar ve bugünkü 5 büyüklüğündeki depremde dahil olmak üzere yıkıcı depremler değil. Hissedilebilir depremler bunlar. Herhangi bir yapıya zarar vermesi mümkün değil 5 büyüklüğündeki depremin.
2: Dış gelişmelerle devam ediyoruz. ABD-İran hattındaki saldırılar 7. gecede de devam etti. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde iki geminin mayına çarptığını, izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin de hava saldırılarıyla durdurulduğunu açıkladı. İran dini liderinin danışmanı Muhsin Rızai de saldırılar durmazsa tam kapsamlı taarruza geçeceklerini duyurdu.
3: Eğer ABD'nin saldırıları önümüzdeki 2-3 gün daha devam ederse tam kapsamlı taarruz aşamasına geçeceğiz. İran lideri Müşteba Ameney'in danışmanı Muhsin Rızai, Beyaz Saray yönetimini bu ifadelerle uyardı. Rızai, çatışmaların gidişatına yönelik açıklama yaptı. Washington'ın geri adım atması gerektiğini ifade eden Muhsin Rızai, bunun gerçekleşmediği senaryoda yalnızca misilleme yapmayacaklarını ve ABD askerinin hiçbir siyasi sınırda güvende olmayacağını öne sürdü. Diğer yandan İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldı. Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Tahran'ın bölgedeki saldırıları da sürüyor. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kente insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Süleymaniye kentinde de füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı açıklandı. İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kamplarıyla Erbil'de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna zaman zaman saldırılar düzenliyor. Kuveyt'in güneyine yönelik saldırılardaysa iki ayrı noktada yangın çıktı. Yangınların kontrol altına alındığı bildirildi. ABD ise bölgedeki askeri gücünü artırıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Avrupa'daki savaş uçaklarını bölgeye geri gönderiyor. Ancak gönderilen yalnızca savaş uçakları değil. Washington, İran'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi olasılığına yönelik İsrail'e onlarca ilave yakıt ekmen uçağı göndermeyi planlıyor. İsrail'i bir yetkiliye göre ABD yönetimi bu planı İsrail yönetimine bildirdi. ABD'nin hali hazırda Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'na yaklaşık 60'a yakın yakıt ikmal uçağı bulunuyor. Gönderilmesi planlanan yeni uçaklarla bu sayının savaşın başlangıcındaki seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
2: Türkiye'ye F-35 satışı tartışması Washington'da Tel Aviv arasında yeni bir krize mi dönüşüyor? İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Trump'ın Türkiye'ye F-35 verebiliriz sözlerine ısrarla karşı çıkmıştı. Amerikan haber sitesi Axios'a göre Trump, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkiler, Türkiye'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. İddia, Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı değerlendirdiğini söylemiş, Netanyahu da Fox News'a röportaj vererek Amerikan başkanının açıklamalarını eleştirmişti. Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Netanyahu'nun bu röportajına çok kızdı. Trump'ın, Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğü aktarıldı. Ayrıca aynı dönemde İsrail istihbaratının Ankara ziyareti sırasında İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi değerlendirdiğine ilişkin Washington'a istihbarat ilettiği iddia edildi. Bunun üzerine Amerikan gizli servisi güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump, Amerika'ya dönüşünde Türkiye'ye geldiği yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirildi. Amerikalı yetkililerse söz konusu istihbaratın tek kaynağa dayandığını, doğrulanamadığını ve daha çok İsrail'in bir niyet beyanı niteliğinde olduğunu belirtti. Axios'a göre Türkiye'deki güvenlik birimlerinin incelemesinde de Trump'a yönelik somut bir suikast planına rastlanmadı. Haberde ayrıca Trump'ın NATO zirvesi sonrası Netanyahu'yu Amerika'da ağırlama sözü verdiği ancak söz konusu buluşma için planlamanın hala yapılmadığı belirtildi. Amerika'da Trump'la sık görüşmeleriyle bilinen İsrail Başbakanı'nın Amerikan Başkanı'ndan yaklaşık 2 haftadır randevu beklediğine dikkat çekildi.
2: AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İtalya Büyükelçisi ve iş insanı Tilman Fertitta mega yatıyla geldiği İtalya'nın Venedik kentinde protestolarla karşılandı. Göstericiler hem Trump yönetiminin politikalarına hem de Venedik'in milyarderlerin gösteri alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi.
6: ABD'nin İtalya Büyükelçisi mega yatıyla Venedik'e demirledi. Ziyaret büyük tepki çekti. Büyükelçi Tilman Fertitta kentte protestolarla karşılandı. Milyarder iş insanı Fertitta'nın 117 metre uzunluğundaki süper yatının kentin kıyılarına demir atması yüzlerce göstericiyi sokağa döktü. Büyükelçi ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü nedeniyle kıyı kentlerini kapsayan bir diplomasi turunda Venedik'te o adreslerden biriydi. Göstericiler Tilman Fertitta'nın ziyaretini engellemeye çalıştı. Toplanan kalabalık bölgeye yürümek istedi ancak polis barikatıyla durduruldu. Polisle göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Eylemde göstericiler, Venedik'te milyarderlere yer yok pankartı açtı. Protestocular, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da tepki gösterdi. Filistin'e destek sloganları attı. Venedik'te geçen yıl Amerikalı milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünü de protesto edilmişti.
2: Zayıflama iğneleri konuşulmaya devam ederken obezite tedavisinde artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Avrupa Birliği hap formundaki ilaca onay verdi. İlaç iğneyle aynı işlevi görüyor. Peki avantajları, dezavantajları neler? İşte uzman görüşü bu haberimize de veda ediyoruz.
7: Aslında zayıflama hapıyla zayıflama iğnesinin etken maddesi semaglutid dediğimiz GLP-1 analoğu olan bir tür hormon. İğne haftada bir yapılıyor, hap her gün alınıyor. Hapta biraz daha yüksek dozlar kullanılıyor aslında. İğnenin soğuk zincir uygulaması var. Yani mutlaka buzdolabında tutmak lazım. Hani başka bir şehre giderken yanında insanların götürmesi zor oluyor. Hapı hani günlük oda sıcaklığında insanlar kullanabiliyor. Günde bir kez alabiliyorlar hapı. Ancak bunlar hormon hapı oldukları için bunların hani kozmetik amaçlı kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Adı üzerinde ilaç bunlar. Obezite tedavisinde etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış, binlerce hasta üzerinde çalışmaları olan ancak mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlar. Şimdi obezite dünyada neredeyse dünya nüfusunun yarısını etkiliyor. Ve bu kadar insanı etkileyen hastalığın artık bir irade problemi olmadığını biliyoruz. Bu aslında çok faktörlü bir metabolizma hastalığı obezite. Yağ dokusunun fazla artışıyla büyümesi de karakterize bir hastalık. Ve yağ dokusu büyüdüğü zaman vücuttaki birçok organı ve hormonu aslında etkiliyor. Ve bu bağlamda da çeşitli hastalıklar beraberinde ortaya çıkabiliyor. Diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi yandaş hastalıkları da beraberinde getiriyor. İşte bu bağlamda bu obezite ilaçları son günlerde hastaları tedavi etmek için aslında elimizi güçlendiren metabolik tedavi ajanları. Tabii ki bu sadece bir ilaç. Hastaların bundan ben bu ilacı içtim zayıflayacağım deyip hani kendi yaşam tarzlarında mutlaka düzeltmeleri gerekiyor beraberinde. GLP-1 analoglarının aslında etki mekanizması şu, mide boşalma hızını yavaşlatıyor bu ilaçlar. Aynı zamanda beyindeki haz reseptörlerine yemeğe bağlı haz yani mutluluğu azaltıyor. Böyle olunca da hastalarda yapılan çalışmalarda da gösterilmiş bu. Biraz anksiyeteyi tetikleyebiliyor ama ön planda olan yan etkileri daha çok bulantı, kusma, elektrolit dengesi, dispeptik şikayetler daha ön planda geliyor hastalarda. Bunların daha ileri formları da var aslında kullandığımız. Bu sadece GLP-1 analoğu dediğimiz ilacın iğnesi ve hapı. Bir de bunların kombinasyon tedavileri var hali hazırda kullandığımız ve gelecekte de olabilecek üçlü kombinasyon tedavileri de gelecek. Yani bu hastalıkla mücadele etmek için tıp da bilim de yerinde durmuyor. Ama tabii bunlar ilaç, bunlar kozmetik ürünler değil ve insanların bunları kendi kafasına göre kullanmaması, yan etki takibi açısından mutlaka bir hekim kontrolünde olmaları gerçekten çok önemli. Bu ilaçların guideline'larda yani bizim elimizdeki kitaplarda ve büyük hasta çalışmalarında vücut kit indeksi 30'un üzerinde olan obez hastalarda aslında araştırmaları var. Ya da vücut kit indeksi 27 dediğimiz balık etli olup beraberinde hipertansiyon, diyabet, obstrüktif uyku apnesi gibi yandaş bir metabolik hastalığı olan hastalar üzerine denenmiş ilaçlar bunlar. Ama ne yazık ki toplumumuzda insanlar, normal kilolular bile kendilerini fazla kilolu zannediyorlar. Ve bu ilaçları bilinçsizce kullanıp hormonlarını bozabiliyorlar. O nedenle bu ilaçların çok dikkatli ve endikasyon olan hastalarda yakın takiple kullanılması gerekiyor. Çünkü bunlar aslında doz bağımlı ilaçlar aynı zamanda da. Mesela ben sıklıkla görüyorum klinikte hastalar bu ilacı hiç danışmadan gidiyorlar, alıyorlar, yüksek doz vuruyorlar. Çok ciddi yan etkiler yaşayabilip hastanelik olabiliyorlar. Ve akabinde ya ilacı suçluyorlar ya da ilacı bilinçsizce kullanıp çok hızlı kilo veriyorlar. Bu hızlı kilo kaybına bağlı kas kayıpları beraberinde olabiliyor. Yine obez hastalarda mesela mutlaka bir hipertansiyon, insülin direnci gibi metabolik bir hastalık da beraberinde olduğu için böbrek rezervleri de sınırda olabiliyor bu hastaların. Bulantı kusmaya bağlı böbrek yetmezlikleri tetiklenebiliyor aslında. O nedenle hani ilaçlar çok masum, aman da bitkisel, ben bunu içtim de zayıflayacağım diye kesinlikle düşünmemek lazım. Evet. Bir de şöyle bir hasta grubu var. Bu ilaçları yapıyorlar, kullanıyorlar ve her şeyi ilaçtan medet umuyorlar. Ben bu ilacı yaptım nasıl olsa deyip gidip yine su böreği yemeye, ne bileyim lahmacun yemeye ya da künefe yemeye devam edebiliyor bir grup. Yani burada biz yaşam tarzımızı değiştirmediğimiz sürece, doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmadığımız sürece bu ilaçlar sadece yardımcı metabolik düzenleyici ajanlar aslında. Bir grup hasta da şunu söylüyor, ben kullandım zaten işe yaramıyor diyor. Ama o kendi kafasından ve rastlantısal kullandığı için tedavide güçlü bir ajan olan bu ilaçların o hastayı tedavi etme etkisini de aslında bir noktada engellemiş oluyor kendi kendine. İşte burada yaşam tarzını değiştirmediği için insanlar tekrar geri kilo alıyorlar. Yani ilaçları yaparken bu mide boşalma zamanımızı uzatıyor, yemeğe bağlı olan o aşkı ilaç kesiyor. Ama hasta kilosunu verdikten sonra ve bu ilacı kullanmazken bu hormonların analoglarının ikinci bir etkisi ortadan kalkınca vücuttaki o zaten sentezlenen bu GLP-1'ler ilaç kadar etkili olmadığı için hasta yaşam tarzını değiştirmediği de için ve farkında da olmadığı için tekrar geri kilo artışı olabiliyor. Mesela bazı grup hastalarda da şu oluyor. Hasta ilacı kullanıyor ama hiç hareket etmiyor, hiç egzersiz yapmıyor. Sadece ilacı kullanıyor ve yemiyor. Sonrasında da mesela daha hızlı kilo artışı oluyor bu hastalarda. Egzersizi yapmayan hastalarda da. Ama birçok yapılan araştırmada da şunu biliyoruz. Bunun özellikle ikili moleküllerinin obezite cerrahisinde denk bir şekilde gerçekten obezite hastalığı olan hastalarda müthiş tedavi seçenekleri olarak da karşımıza çıkıyor. Ama burada hastaların kan tahlillerini yapılıp yandaş hastalıklarının belirlenip ilaca göre de yani hastaya göre de ilaçta doz ayarlaması yapılması gerekiyor aslında. Mesela hasta 2,5 miligramla başlıyor bu ikili kombinasyonda ama kendi kendine hemen 5'e çıkıyor, 7,5'a çıkıyor, 10'a çıkıyor ve bir bakıyorsunuz 3 ayda hasta 30-40 kilo kaybediyor. Tabii bu kaybettiği kilo bu kadar hızlı doz artırmasıyla birlikte bizim savaştığımız doku yağ hücresi burada ne olmuyor? Vücuttaki başka kompartmanlardan da kayıp olabiliyor. Hani bizim amacımız tıbbi olarak hastayı görsel olarak iyileştirmek evet ama bununla birlikte metabolik olarak hastayı iyileştirmek, tansiyonundan, diyabetinden, karaciğer yağlanmasından hastayı kurtarmak. Bunlar molekül olarak evet güçlü ama beraberinde mutlaka beslenme uzmanıyla, egzersiz uzmanıyla kronik bir hastalık olan bu obezitenin takibi ve çözümlenmesi gerekiyor aslında.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
17: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz haftaki bölümümüzün konusu kuş gözlemi bilime nasıl katkı sağlardı? Kuş gözlem kayıtlarının nasıl toplandığını, eBird başta olmak üzere açık veri platformlarının nasıl çalıştığını ve dünyanın dört bir yanındaki gözlemcilerin doğa araştırmalarına nasıl katkı sunduğunu konuştuk. Bence çok değerli bir bölüm oldu. Çok da güzel yorumlar aldık, değil mi Kerem?
1: Evet, çok güzeldi. Yani çok önemli bir konuya değindik. Umarım Kuşbank eBird kullanıcıların sayısı da artmıştır. Çünkü her gözlem değerli ve her gözlemcinin oluşturduğu veriler doğaya ve doğa korumaya ve bilime katkı sunuyor.
0: Kesinlikle giderek de Türkiye'de bu sayı artıyor. Bunu görmek de çok keyif verici açıkçası.
1: Kesinlikle doğru.
0: Peki geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin? Bir şeyler gördün mü Kerem?
1: Evet, ben buralarda parkta dolaşıyordum. Burada küçük ağaçkakanın akrabası olan yumuşak tüylü ağaçkakan var. Yumuşak tüylü ağaçkakan, küçük ağaçkakana çok yakın. Genetik olarak çok yakın akrabası zaten. Sesleri falan da benziyor. Ve benim arka camımda dolaşıyordu. Yanılmıyorsam yavrularını çıkarmışlar. Bu dönem, Temmuz ayında ağaçkakan yavruları anneleriyle beraber dolaşıp daldan dala değişik taktikleri, teknikleri ve ağaç kabuğunun içinden böcek çıkarma yöntemlerini öğreniyorlar. Keyifliydi. Onları bir miktar seyrettim. Güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum küçük ağaçkakanı. Sen nerelerdeydin ve neler yaptın?
0: Ya yavrulardan bahsettin, ben de bunu fark ettim Kerem. Her yerde yavru kuş görüyorum bu zamanlarda. Herhalde en iyi zamanı değil mi Temmuz? Belki de Haziran Temmuz demek lazım.
1: Kesinlikle en iyi zamanı. Çoğu kuş üreme dönemine Mart'ta Nisan'da girse de asıl üreme faaliyetleri işte Mayıs ve Haziran ayında yumurtaların çıkması, yavruların büyümesiyle oluyor. Haziran'da yavrular ortalıkta dolaşıyor. Temmuz'da ise iyice artık anne babalarından bağımsız noktalara, yani bir olay noktaya ulaşıyorlar yavaştan. Çok keyifli ama aynı zamanda bazen trajedik sonlar da olabilir. İşte kediler, yırtıcı kuşlar, kargalar da yavruları yiyorlar. Ama doğanın dengesi bu. Bir şekilde onun için çok fazla yavru üretmeye çalışıyor, özellikle küçük kuşlar.
0: Evet, benim de herhalde kuş gözüm giderek daha çok açıldığı için bu radyo programları ve sürekli gözleme çıktığımdan ötürü sürekli karşıma yavru çıktı bu son dönemde. İşte saka olsun, sakarmeke, su tavuğu, hani hiç görmediğim yavruları gördüm, mavi baştan kara gördüm. Ama ben sana bu hafta yine bir soruyla geldim Kerem. Artık sorularımı radyo programımızda soruyorum. Ben de biliyorsun zaten biraz bahsedeceğiz. Bir kuş fuarı, çok önemli bir kuş fuarı için İngiltere'ye gitme şansı elde ettim. Onun için de orada da olduğum süre boyunca tabii her sabah bir parka gittim. Hyde Park'ta Elmabaş Patka gördüm. Tabii hani biz aslında kuş kolektifinde de Elmabaş Patka'nın müziğini yapmıştık. Onu görünce çok şaşırdım. Çünkü başta aslında Elmabaş Patka değildir. Bu kadar sık görmüyoruzdur bunu. Biraz daha hani tehlike altındadır dedim. Sonra bir daha gittiğimde onun Elmabaş Patka olduğunu, hatta yanında da Tepeli Patka ile beraber olduğunu fark ettim. Onu bir sana sormak istiyordum. Öncesinde kısaca bir anlatayım dinleyicilerimize. Elmabaş Patka'nın erkeğinin başı ve boynu kızıl kahverengi, göğsü siyah, gövdesi açık gri. Dişisinin başı ve göğsü ise soluk kahverengi, gıdısı ve göz çizgisi daha açık. Biraz daha tabii kahverengiye kaçan bir tür. Başta da onu görünce yine tanımamıştım. Genellikle tepeli patka sürüleriyle birleşiyormuş. eBird'den gördüm bunu da ve dalarak besleniyor tepeli patka gibi. Normal miydi Kerem sence benim onu görmem bu kadar sık bir şekilde?
1: Evet, çok normal. Özellikle Avrupa'da ördekgiller çok fazla şehir parklarında ve kentsel bölgelerde oluşturulmuş gölet ve nehirlerde görülüyorlar. Bizde ördekler kışın geliyor daha fazla ve büyük sayılarda geliyorlar. Yakın zamana kadar, bir 30 yıl öncesine kadar İstanbul'daki göllere de çok büyük sayıda Elmabaş Patka ve Tepeli Patka geliyordu. Fakat on binlerce olan bu sayılar son 20 yılda bir nedenden dolayı yok oldular. Onun için zaten Elmabaş Patka şimdi kırmızı liste kriterine kazandı. Oralarda ördeklerle ilgili çok farklı bir algı ve çok farklı bir ilgi var. Şöyle, evcil ördek ya da yabani bazı türleri kendi göletlerinde görmek istiyor insanlar. Bir de Elmabaş, Tepeli Patka, Yeşilbaş, sonra Macar ördeği gibi çeşit çeşit ördekleri bir arada görmek istiyorlar. Biraz biblo koleksiyonu gibi. Onun için kendi evlerinde yarı yabani, yarı evcil olanlarını besleyenleri de var. Bu parklardakiler ise yabaniler fakat zamanla evcilleşmişler. Benim çok ilginç bir gözlemim var. Ankara Kuğulu Park'ta o evcil ördeklerin ve kuğuların olduğu parkta yıllar önce bir arkadaşım görmüştü. Sonra ben de gidip onu gördüm. Bir Elmabaş Patka vardı. Kışın gelmiş Ve o parkıdaki o göleti bulmuş ve diğer ördeklerin arasında ve insanlara da alışmış artık.
0: Ne
1: Orada
0: güzel.
1: kuğular, muğlar ekmekle beslenirken elma baş patka da orada takılıyordu. Yani belki de olması gereken bu. Ve belki de yakın zamanda bizim yaşadığımız ve doğaya daha fazla ilgi duyduğumuz bir döneme giriyoruz. Ve bu dönemin sonunda ördek sayılarımız da artabilir. Ve özellikle şehir göletleri bunun için çok uygun alanlar. Umarım böyle güzel görüntüleri yakında şehir içinde görmeye başlayacağız. Şimdi sen bir ipucu verdin. Çok güzel bir vakit geçirdin galiba. Bu İngiltere'deki kuş gözlem fuarındaydın. Bence biraz ondan bahset dinleyicilerimize. Nasıl bir fuar bu? Böyle bir fuar ne kadar büyük? Kaç kişi geliyor? Neler oluyor orada? Seni bir dinleyelim.
0: Evet, bu hafta dünyanın en büyük kuş gözlem festivali olarak geçen Bird Fair'den konuşalım dedik. Kuş gözlem fuarı olarak geçiyormuş. Ben kuş fuarı diyordum. Kerem beni hemen düzeltti program öncesi. Bu sene dediğin gibi Kerem 10-12 Temmuz'da İngiltere'nin Oakham Rutland kasabasındaydı. Ben de oradaydım. Sen de hatta yıllarca oraya katıldığını söylemiştin bana. Senden de asıl dinleriz. Çünkü oraya gittiğimde her tanıştığım insan biz Kerem'i tanıyorduk diye geldi. Ben de dedim biz Şehir Kuşçuları radyo programı yapıyoruz beraber. Herkesten selam getirdim sana. Her yıl bir teması var anladığım kadarıyla. Bu fuarı BirdLife International organize ediyor diye biliyorum. Değil mi Kerem?
1: Ben hemen araya gireyim. BirdLife International'da Dünya Kuşları Koruma Birliği denen bir birlik. Türkiye'deki üyesi Doğa Derneği, dünyada yaklaşık herhalde 100'den fazla ülkede üyesi veya partnerleri var. Onların aracılığıyla dünya çapında doğa koruma çalışmaları yapıyorlar. Benim de daha önceden 4 yıl çalıştığım bir kuruluş.
0: Evet, anladığım kadarıyla her yıl bir koruma projesi seçiliyor BirdLife International tarafından. Bu yıl da ada türlerinin yok oluşunu önlemek projesi seçilmiş. Projenin odak türü dünya popülasyonunun muhtemelen 2000 bireyin altında olduğu küçük yeşil aynak türüydü Kerem. Bu fuarda yapılacak bağışlar da senin anlattığın gibi BirdLife International'ın São Tomé'de kritik tehlike altında bulunan en az 3 endemik kuş türüne yönelik tehditleri azaltacak çalışmalara destek olacakmış.
1: Evet, yani istiyorsan küçük yeşil aynağın bir sesini dinleyelim ve São Tomé adasına gidelim. Burası Batı Afrika'da Nijerya'nın açıklarında küçücük bir ada. Çok az insan bilir. Eski Portekiz kolonisi galiba. Ve küçük yeşil aynaklı dünyada sadece bu adada yaşıyor. Biraz yağmur ormanı sesini duymuşsundur arkada. Dırdır böcekleri falan. Arada böyle bir fırlayan, gırlayan böyle garip o korkutucu ses, o aynağın sesi. Hemen aynaklardan kısaca hemen bahsedelim. Dünyada çok fazla aynak türü yok. Yaklaşık 30 tür var, 20 tür var galiba. Bunların arasında Türkiye'de kel aynak var. Maalesef yabani ortamda suyu tükenmiş. Hala yere evcil bir popülasyon Biricik'te devam ediyor. Onun dışında da çeltikçi var. Çeltikçi de bütün sulak alanlarda yaygın olarak görülen bir kuş. Bunlar kıvrık kıkırdı. Genellikle kahverengi, siyah tüylü veya bazı tüyleri biraz yeşil veya mor parıltılı oluyor. Böyle türler. Bu adada olan aynak Anakara'daki akrabasından ayrılmış ve kendisini yağmur ormanının içinde bulduğu için yağmur ormanına adapte olmuş. Bizimki kerenak Urfa bozkırlarında yaşıyor ve çeltikçi açık sulak alanlarda yaşıyor. İşte Enezgala Gölü, Meriç Deltası işte o taraflarda yaşıyor. Bu aynak ise bir yağmur ormanı kuşu olmuş. Bir papağan, tukan gibi. Gagası da kısalmış, kendisi de küçülmüş ve ona adapte olmuş. İnanılmaz bir evrim örneği. Ama diğer taraftan soyu kritik tehlike altında ve onun için acilen korunması gerekiyor. Bu fuarın, kuş gözlem fuarının bu tür hedeflemesi çok iyi bir haber. Daha önce başka kritik tehlike altındaki türleri hedeflemişlerdi ve gerçekten bu türlerin korunmaları adına çok büyük fark yaratmıştı. Fuardan gelen kaynaklar ve fuarın oluşturduğu ilgi, bu sayede o memleketlere gidip bu kuşu görmek isteyen ve yerinde doğa koruma çalışmalarında destek olan yabancı kuş gözlemcileri sayesinde çok olumlu etkileri olmuştu. Dolayısıyla çok heyecan verici bir haber verdin sen bize şimdi.
0: Evet, São Tomé'deki gözlem alanlarında çalışanların da çok fazla konuşması vardı fuar boyunca. Sen kaç kişi katılıyor diye sormuştun. On binlerce insan katılıyormuş her sene Kerem. Bu sene de çok enteresan. Hani senin zamanında nasıldı bilmiyorum ama genç nüfusun çok fazla olduğunu söyledi bir arkadaşım bana. Gençlere özel konuşmalar, yürüyüşler, çocuklara workshoplar vardı. Farklı farklı etkinlikler organize etmişlerdi ve sanırım bu influencerların da artmasıyla belki hani yurt dışında görüyorsundur. TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun Çok fazla artık genç kuş gözlemcisi var ve gördükleri kuşların videolarını çekiyorlar. Nasıl kuş gözlemi yaptıklarını, vloglarını çekiyorlar. O sayede de bu ilgi artmış durumda. Çok sevindirici bir haberdi benim için. Onun dışında önümde Puar'ın programı var Kerem. Hani belki dinleyicilerimiz gözünde canlandırabilsin diye yüzlerce stand vardı ve yüzlerce konuşma vardı. Yani paralel şekilde aslında 6 farklı çadırda sürekli konuşmalar vardı. Bunlardan öne çıkan birkaçı mesela Mike ve Zachary Dilger baba oğul duymadım daha önce böyle Big Birding Year diye bir şey varmış. Zaten hani aralarda belki söylemişizdir ya da duymuşuzdur. Bir yıl içerisinde kaç tür göreceğini söylüyor bu baba oğul. Oğlu da sanırım 14 yaşında ve 200 türü hedeflemiş 2026 için. Onun nasıl heyecan duyduğunu, işte çektikleri videoları paylaştılar. Onun dışında kuş halkalama çalışmaları vardı. Doğayı yeniden medyanın gündemine taşımak gibi paneller vardı. Podcast yapanlar vardı bizim gibi. Oldukça dolu dolu geçti diyebilirim. Çok uzun anlatmayayım.
1: Çok güzel. Ben de hemen bir ekleme yapayım. Yazın çadır dediği çadırlar devasa fuar çadırları. Yani her biri küçük bir, nasıl anlatayım, küçük bir spor salonu, basket salonu boyunda olduğunu söyleyebilirim yani. Yani türbinlerle beraber dev bir basket salonu sahası kadar. Başka neler vardı? Biraz onlardan bahsedebilir misin? Yani konuşmalar var dedin. Bu standta firmalardan, dernekler, vakıflar, onun dışında kitaplar, filmler, tur acentaları, bunlar neler gördün? Onları anlatabilir misin?
0: Evet, ya yani hepsini söyledin aslında. Bu arada çadır derken cidden önümde şimdi mesela her çadıra da bir isim koymuşlar. Tabii kuş isimleri şaşırmıyoruz. İşte kırlangıç, kızılgerdan, yalı çapkını gibi isimler var. Mesela kırlangıç çadırında 112 tane stand varmış. Yani bu standların her biri aslında bir doğa koruma kuruluşunun standı olabilir. Bir kuş gözlem rehberinin standı olabilir. Ya da bakanlığın aslında yolladığı mesela Peru Bakanlığı 3-4 farklı acentayı yollamış. Yani insanları Peru'ya kuş gözlemine çekmeye çalışıyorlardı. Onun dışında dediğim gibi tam orta alanda yemek alanında podcast, canlı podcastler çekiliyordu. Meşhur podcastçiler gelmiş. Çünkü yurt dışında aslında çok fazla podcast var kuşlarla ilgili Kerem. Türkiye'de sanırım biz tekiz diyebilirim değil mi? Başka bildiğimiz çok yok.
1: Yani Alper'in çok güzel yayınları var. Biz tek olabiliriz ama Instagram'da da çok güzel yayınlar oluyor. Onları da dahil edebiliriz.
0: Evet, podcast
1: Podcast
0: olarak diyelim.
1: olarak sadece biz varız diye biliyorum ben de. Umarım sayımız artar.
0: Umarım evet, umarım artar. Onun dışında mesela sanatçı çadırı vardı Kerem. Orada işte kuşlarla, doğayla ilgili sanat yapan işte illüstratörler olsun. Onun dışında workshoplar olsun. Ben böyle keçeden baykuş yaptım mesela. Bir tane workshop'a katıldım. Yoksa dediğin gibi dürbün teleskop satan şirketlerin bir kocaman çadırı vardı. Onlar tabii dürbünlerini denetiyorlardı. Dürbünlerin elçileri gelip konuşmalar yapıyor, kuş gözlem yürüyüşlerine çıkartıyorlardı. Çok doluydu diyebilirim. Yani konuşmalar dediğim gibi enteresan bir konuşmacı vardı aslında. Direkt belki ona geçebiliriz çünkü bize çok benziyor. Aslında belki de kuş gözlemciliğini başlatan kişilerden biri David Lindo. Senin de tanıdığını düşündüğüm, hatta sana atacağım orada topu. Onunla tanışma imkanı buldum ve kuş gözlemine katıldım. Bol bol kitabı var, onlardan aldım. 20 yıldır şehirde kuş gözlemciliği yapan biriymiş. Sen daha iyi tanırsın.
1: David'e geçelim. Sonra geçelim yalnız. Ben burada araya girmek istiyorum. Bu fuar aslında muazzam bir fuar. Herkes belki, umarım herkesin imkanları olan, herkes oraya fırsatı olan, herkes gitmeye çalışır ve gidebilir. Ama gidemeyen insanlar için bu şunu gösteriyor. Kuş gözlemciliğinin geldiği noktayı gösteriyor. Yani sadece kuş gözlemcilerinden oluşan ve yılda 50 bin 60 bin tane ziyaretçinin geldiği dev fuarlardan oluşan bir tarlanın kırın ortasında bir küçük bir şehir yaratılıyor ve bu şehirde 4 gün boyunca herkes sadece kuş gözlemcisi. Yani oraya sandviç satmaya giden çocuk kendisini yabancı hissediyor çünkü kuş gözlemcisi değil. Biz normalde bunun tam tersini hissediyoruz. Yani sokakta yürüdüğümüzde herhalde bir biz dürbünle garip garip binaların üstüne bakıyoruz diye endişeli bir şekilde bakıyoruz. Hani herkese açıklıyoruz ne yaptığımızı. Ama burada tam tersi. Buraya nasıl vardı İngiltere? Bence bu çok ilginç bir hikaye. Yani aslında burada 100 yıllık bir gelişimin en son, yani buzdağının en zirvesini gördün sen. Yani en keyifli ve en ulaşılabilecek gelişmiş noktasına ulaşmış olduk. Nedir bu? Çünkü İngiltere'de de kuş gözlemciliği Türkiye'dekinden çok daha yavaş, çok daha sancılı ve çok daha uzun bir süre boyunca gelişti. Bu gelişim işte 1880'lerde onların Viktoryan devriminde aristokratların deniz kabuğu, kuş yumurtası, doldurulmuş kuşlar toplama sevdasıyla başladı. Zengin insanlar birbirlerine zenginliklerini paralarını vererek tropikal ülkelere yolladıkları kaşiflerden elde ettikleri ilginç kelebekler, yumurtalar, deniz kabuklarının koleksiyonlarını paylaşarak gösteriyorlardı. Bu şekilde birbirlerine hava atıyorlardı. Bugün herkes birbirine işte Lamborghini, Porsche'den oluşan belki garajını gösteriyor, bilmiyorum. Ya da evlerini gösteriyor. Sonra 1960'lara kadar da kuş gözlemciliği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dürbünün de gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, dürbünün artık sadece askeri bir obje değil, rekreasyon amaçlı kullanılmasıyla beraber bir grup insanın binlerce yaptığı bir hobiye dönüştü. Fakat bu grup insan her zaman toplum içinde yabancı ve garip olarak algılandılar. Çoğunlukla emeklilik yaşında 50, 40, 50, 60 yaşlarında ve erkeklerden oluşuyordu. Ve bunun ters olduğunu ve bunun yanlış olduğunu, bunun biraz daha geniş bir kitleye ulaşması gerektiğini ve kuş gözlemciliğinin aslında ev kadınlarından emeklilere, işte kızlara, çocuklara, üniversite öğrencilerine ve ilkokul çağındaki çocuklara hitap eden çok keyifli bir hobi olduğunu düşünen bir sürü insan 1970 ve 1980'de bunu değiştirmek için popüler kitaplar yayınladılar ve televizyon programları yaptılar. BBC'de ilkbaharla ilgili çok güzel bir program yapan Bill Oddie var. Bill Oddie sayesinde kuş gözlemciliği artık çok geniş bir kitleye yayıldı. Bu gelişmeden sonra en sonunda da bu fuar meselesi ortaya çıktı. Fuarın gene fikir babası BirdLife'ın İngiltere'deki partneri olan, ortak kuruluşu olan bir dernek. Orada çalışan iki kişi bu fuarı başlattılar ve geliştirdiler. Ve 20 yıl içinde de senin şu anda gittiğin son haline ulaştı bu fuar. En başında 2-3 çadırdı sadece. Şu anda İngiltere fuarı olmaktan da çıktı. Dünya kuş gözlem fuarı haline dönüştü.
0: Hangi dernek bu arada? İngiltere'nin BirdLife International partneri dedin. RSVP mi?
1: RSPB yani Kraliyet Kuşları Koruma Derneği 1 milyondan fazla üyesi olan bir dernekten bahsediyorum. Yani İngiltere'deki her 60 kişiden biri bu derneğin para veren üyesi. Hani aile
0: Ya.
1: bireyleri değil yani. Bizzat bir üyesi, öyle düşün.
0: Çok iyiymiş, evet. Yani fuar alanında bunun çok iletişimi yapılmıyordu tabii. BirdLife International'ın bir etkinliği gibi görünüyordu. Bunu da senden öğrenmiş oldum. Sen kaç yıl gittin Kerem fuara?
1: Ben o sırada kuş gözlem turları yapıyordum. Soner Bekir'le beraber. Bizim bir firmamız vardı burada. 2008'de 2015 arasında herhalde her yıl gittim o dönemde. Her yıl gittiğim için devamlılık çok önemli böyle yerlerde. Biz artık ezbere biliyorlardı. Ve Soner de ben de güler yüzlü ve herkesle konuşmayı seven insanlar olduğumuz için biz çok olumlu bir izlenim verdik. Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ettik orada. Ama daha sonra bazı işte savaş durumları, Suriye'dir, bomba haberlerinin falan gelmesiyle turizm çok etkilendi. Özellikle kuş turizmi çok etkilendi. Ve biz de ona devam etmedik yani, ondan sonra kaldı. Ben de zaten o işi maalesef bıraktım.
0: Evet, ben de tüm fuarı gezerken Kerem, ben de yani keşke Türkiye standı olsaymış diye içimden geçirdim. Çünkü işte Bolivya'sından tut işte Peru'suna, tabii yani çok güzel yerler de var ama işte farklı farklı daha az kuş türü olan yerlere de kuş gözlem turları satmaya çalışan da tur rehberleri vardı. Türkiye'mizin güzelliğini keşke önümüzdeki senelerde biz de tanıtabilsek diye içimden geçirdim.
1: Biz elimizden geleni yaptık ama artık Türkiye'de bazı kuşları görmek, özellikle onları görmek istediği kuşları görmek biraz daha zorlaştı. Öyle diyebilirim ama bu tersine dönmeye gene başlayacak. Umarım yakın zamanda orada fuarda varlık gösteririz. Şimdi istiyorsan biraz David Lindo'dan da bahsedeyim. Yani şimdi David, çok güzel bir haber verdin zaten. Fuara çok genç insanların geldiğini söyledin. Ben de şunu düşünüyorum, acaba bu fuarın Türkiye'de kendi çapında bir şehirde kuş seyreden bir kuş gözlemcisiyle bağı ne? Yani çoğu insanın belki de o fuara gitme şansı olmayacak. Ya da imkanı veya parası olmayacak. Parası olanı da zaten vize kuyruğunda vize alma ihtimali olmayacak belki. Ama şöyle düşünmek lazım. Bu fuar dünyadaki kuş gözlem camiasını ve kuş gözlem topluluğunu çok güzel temsil ediyor ve vardığı noktayı gösteriyor. Ve burada David Lindo bizim yaptığımız şehirde kuş gözlemi konusunun bayrağını taşıyan kişi dünyada. 1997 yılından beri kitaplar ve filmler çekerek bu işin yaygınlaşmasını sağlıyor. David bir göçmen aileden geliyor. Hatırladığım kadarıyla ailesi Jamaikalı ve bir küçük göçmen kökenli bir öğrenci olarak kuş gözlemeye başlıyor. Ve imkanı olmadığı için de Londra dışındaki güzel alanlara gidemiyor. Ve ben de diyor ki, ben de Londra'da çok kuş var. Ben Londra'da da kuş bulurum diyor. Ve cadde cadde, sokak sokak, ağaçları teker teker dal dal kontrol ede ede muazzam sayıda kuşlar buluyor Londra'da.
0: Evet, o hikayeyi biraz anlattı. Hatta öncesinde direkt sadece kitabı almış ve kitabı böyle ezberlemiş. Ardından da hatta hani sonrasında İspanya'ya taşındığında da şey diyordu, yani İspanyolca bir gram öğrenemedim çünkü herhalde hafızam kuş isimleri de dolmuş durumdaydı dedi. Hepimizi güldürdü. Yani önce aslında ezberliyor, sonra pratik etmem lazım diyor ve şehri gezmeye başlıyor.
1: Şehri gezmeye başladı diyor. Ezberlediği kuş kitabı içindeki tüm kuşların aslında şehirde hemen çevresindeki sokağın yanı başındaki o dikilmiş çamın içinde veya o yapay çimin arkasında veya o kanalın derenin yanındaki küçük sazlık topluluğun içinde barınabildiğini keşfediyor. Ve ondan sonra da kendisini tamamen buna veriyor. Yıllarca şehir içinde yapıyor. Sonra kuş turları yapmaya başladığında da şehir turları yapıyor. Mesela çok fazla Sırbistan'a, Belgrad'a gidiyor. Belgrad Tuna Nehri kenarında olduğu için kuş açısından çok zengin, keyifli bir yer ve kışın çok güzel baykuş oluyor Belgrad'da. Kulaklı orman baykuşları toplanıyorlar. İstanbul'da ve Ankara'da da çok güzel toplandıkları yerler var onun gibi. Ve o sırada bu konuyu yayıyor ve neden biz şehirde kuş seyretmiyoruz, şehirde kuş seyretmiyoruz konusu oradan geliyor. Biraz bizim programımızın isim babasının da David olduğunu ben söyleyebilirim.
0: Ben bunu hiç bilmiyordum. Ya ben de şansa onunla gözleme çıkma şansı elde ettim aslında. Ama çok enteresandı. Yani zaten öğlen 1'de gözleme çıktık ve oturduk, kuşların hikayesini anlatmaya başladı Kerem. Yani hani bir kuşu gördüğümüzde böyle hani genelde işte gözleme çıkıyoruz. Ha, bunu gördük, bunu gördük diye yazıyoruz. David hiç öyle bir insan değildi. İşte kırlangıç görüyoruz. O kırlangıcın nereden geldiğini, hangi hayvanın üstünde olduğunu bize böyle hayal ettirerek anlattı. Onunla gözleme çıkmak da keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli ve eğlenceli de bir adam. Türkiye ile ilgili de Türkiye'de gelmişti. Onun kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan gezdirmişti İstanbul'da. Ve onunla ilgili olarak da İngiltere'de ünlü bir kuş gözlem dergisinde bir sayfalık İstanbul'un içinde nasıl kuş seyredildiği konusunda bir makalesi de var. Dolayısıyla İstanbul'umuzu da yani bizim illerimizi de tanıyan ve dünyaya tanıtan bir kişi olduğunu da vurgulayalım buradan.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Dünya Kuş Gözlem Fuarı'ndan bahsettik. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 49-51. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Bugün rotamızı müziğin altın çağının yaşandığı, süperstarların, sanat güneşinin ve Anadolu Rock müziğinin babalarının ortaya çıktığı o yıllara, 60'lara çeviriyoruz. Bir yanda batı melodileriyle Türkçe sözleri buluşturan aranjman çılgınlığı, diğer yanda elektro gitarla bağlamayı bir araya getirip yollara düşen Anadolu Rock'ın o asi ve yerli çocukları ve tabii ki gazino sahnelerinin ihtişamıyla aydınlatan sanat güneşi Zeki Müren. Hafızamızın en renkli, en nostaljik sayfalarını aralıyoruz ve 60'ları Türkiye'nin popüler kültür ve müzik hafızasını en iyi tutan yazarlardan, araştırmacılardan biri Derya Bengi ile konuşuyoruz. Derya Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi 60'lar için sıkça altın çağı deniliyor. Bu dönemi gerçekten bir altın çağı yapan şey neydi? Siz de diyorsunuz ki müziğin temelleri 60'larda atıldı. Neden temellerin bu dönem atıldığını söylüyorsunuz?
1: Evet, yani bugünkü müziğin, bugün hala dinlediğimiz müziğin temellerinin atıldığını söyleyebiliriz. Tabii müziğin temelleri yüzyıllar öncesine dayanıyor da çağdaş anlamda büyük bir sıçrama noktasıdır 60'lı yıllar. Bütün sanatlarda öyledir. Bunun sebebi aslında biraz net. Yani bir dünyayı değiştirme isteği oluşuyor 60'lı yıllarda. Çünkü o dönemin gençleri, savaş çocukları, tamamına yakını 1940'lı yıllarda doğmuş ve savaşın acılarının içinde doğmuş. Yani dört bir tarafta kan gölü olan bir Avrupa'da veya bir onu çok yakından takip eden Amerika'da doğmuş insanlar. 40'lı yılların çocukları 60'lı yıllarda genç olduklarında karşılarına çıkan dünyadan memnuniyetsiz, doğrusunu isterseniz. Sözde bir refahın yükselişi var. Ekonomik olarak çarklar iyi işliyor. Kapitalizmin çarkları diyelim Amerika'da ve Batı Avrupa'da. Fakat işte bir yabancılaşma, bir sıkışma dönemini aşmak için dünyayı değiştirme arzusu 60'lı yıllarda uyanıyor. Müzik bunun öncülüğünü bile yapıyor diyebiliriz.

0: İngiltere'de Beatles'ı düşünebilirsiniz. Amerika'da Bob Dylan'ı düşünebilirsiniz. Bunlar yeni kuşağın yeni müziğini yaratıyorlar. Ve çok kısa bir süre içinde bu bütün dünyaya aslında çok pozitif anlamda yayılıyor. Yani bir altın çağ demek belki hafif bile kalabilir. İdeallerin ortaya çıkışıyla ve o idealler uğruna mücadele etme azminin ortaya çıkışıyla tanımlanabilir belki 60'lı yıllar. Ya şöyle düşünebiliriz aslında, şimdi Barış Manço değil mi? Yani en büyük, bugün hala saygınlığını yitirmeyen Barış Manço. Niye adı Barış?
1: Evet.
0: Yani Barış, o dönemde ben baktım da Nişanyan sözlüğüne, o kadar az konulan, henüz yaygınlaşmamış bir isim ki. Ama 1943 yılında yeni doğan bebeğine Manço ailesi Barış adını koyuyor. 2 sene evvel de, yani 1941 doğumlu olan Barış Manço'nun ağabeyi de Savaş Manço'dur. Yani Savaş ve Barış, Türkiye'de Savaş Görece senede 15-20 tane konan bir isimken, Barış 1943 senesinde, Barış Manço'nun doğduğunda sadece 7 kişiye konmuş bir isim. Ve bu insanlar yaratıyor 60'lı yılların müziğini, sinemasını, 20'li yaşlarında olan o gençler yaratıyor ve onların rehberliğinde sanat dünyası büyüyor, başkalaşıyor, dönüşüyor ve bugüne kadar uzanan ve daha da herhalde devam edecek olan bir takım temeller atılıyor.

0: Delikanlı genç kıza iskelede rastlandı. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış. Fakat denizde dalga oynamaya başlamış.
1: Şimdi o dönemin temelleri işte Türkçe hafif müzik, o zaman öyle deniliyor. Aranjman fırtınası o zaman ortaya çıkıyor. Zannediyorum o dönemin en önemli figürleri Fecri Evcioğlu ve İlham Gencer. Bu iki figür üzerinden başlayalım isterseniz.
2: İlham Gencer bir şovmen. Yani çok başarılı, çok hani cesur ve çalışkan bir şovmen. Gece kulüplerinde aslında çok kentli, çok sosyeteye hitap eden diyeyim tırnak içinde. Gece kulüplerinde çalan bir şarkıcı ve bir piyanist, önemli bir piyanist. Fecri Evcioğlu da işte bu çevreden, yani sanat ve iletişim, radyoculuk ve DJ'lik çevresinden bir insan. Meşhur şarkı şeydir, "Bak bir varmış bir yokmuş boğaz içinde" şarkısı. Bu bir aranjmandır. Setekri Danlusiel şarkısına Türkçe sözler yazar Fecri Evcioğlu. İlham Gencer de bunu işte gece kulüplerinde okumaya başlar ve böylece Türkçe sözlerle ilk pop müziği, ama bir yabancı beste üzerine yedirilmiş bir şekilde ortaya çıkar.
0: Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
2: Dünyadaki pop, rock, folk müziğinin yükselişinde aslında biz hep söz yazarı olarak Fecri Evcioğlu'ndan tabii haklı olarak bahsediyoruz ama Türkiye'nin neredeyse tamamen yüz çevirdiği bir önemli şarkı vardır. Tam aynı yıllarda, yani 1961-62 yıllarında Nazım Hikmet'in meşhur Hiroşima şiiri, Kız Çocuğu isimli şiir. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. Hatta 70'li yılların sonunda Zülfü Livaneli'nin de bestelediği bir şiir. Bu nükleer savaş tehdidini ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki Amerika'nın işte Hiroşima'ya attığı, Japonya'ya attığı atom bombasını ve bunun devamının geleceği tehlikesini en iyi, o ortamın, o korku ortamının nabzını en iyi tutan şarkı da Pete Seeger'ın seslendirdiği ve Nazım Hikmet'in sözlerini yazdığı, onun serbest uyarlaması İngilizcesini düşünelim, "I Come and Stand at Every Door" şarkısını Pete Seeger söylüyor.

0: PCR yolundan bahsederken
1: Evet.
0: Nazım Hikmet'i de atlamayalım demek istiyorum. Çünkü bugün hala çok saygın müzik yazarları tarafından o nükleer savaş tehdidini, nabzını tutan 60'lı yılların o ortamını, soğuk savaş ortamını en iyi yansıtan şarkılardan biri olarak görülüyor. Yani bunu söylemek istiyorum.
1: Fazıl Say'ın Nazım Hikmet Oratoryosu'nda bu şarkıda sahnede
0: Doğru.
1: söyleniyor. Genco Erkal'ın üzerine okuduğu şiirle birlikte merak edenler dinleyebilir.
2: Hey!

0: Şimdi Fecri Evcioğlu ve İlham Gencer ikilisi aslında Türkiye'nin süperstarı olacak bir ismin de müziğe geçiş hikayesinin temellerini atan isimler oldu. Öyle değil mi? Ajda Pekkan.
1: Ajda Pekkan tabii.
0: Biraz da Ajda Pekkan diyelim o zaman.
1: Evet, Ajda Pekkan ilk yani sinemada biraz boy gösterdikten sonra bir şarkıcı olmaya tamamen tam tekmil bir şarkıcı olmaya karar verdiğinde biraz da Fecri Evcioğlu sayesindedir. Birçok şarkısını 60'lı yıllardaki yani ta ki Fikret Şeneş bir kadın ağzıyla Ajda Pekkan'ı yeniden yaratana kadar Ajda Pekkan'ın ilk yaratımını Fecri Evcioğlu aslında gerçekleştirdi ve aranjman dönemi bu. Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak işte hatta Her Yerde Kar var mesela.
0: Evet.
1: Ajda Pekkan'ın ilk ortaya çıktığı bir şey. Adamo için aslında Adamo'nun bir bestesi üzerine Adamo onu Türkçe okusun artık olabildiğince yani Türkçesi ne kadarına el veriyorsa o kadarla çok ilginç, güzel, komik de ama güzel de bir şarkı çıkmıştı. Her Yerde Kar Var diye. Fakat çok ilginç bir şekilde işte yeni yeni oturuyor ya pop müzik. Adamo'nun Türkçesi ne kadar kırık bir Türkçe ise Ajda Pekkan da aynı kırık Türkçeyle okudu. Hı hı. Bu herhalde nedir? Yani
0: o zaman tuttu diye herhalde değil mi? O tarz
1: o zaman
0: tuttu diye
1: mi? Yoksa demek ki o okuduğuna göre ben kim oluyorum ki? Ben de aynı onun gibi okuyayım diye mi düşündü? Yani burada garip bir saf tutum var. İki yabancı falan gene Fecri Evcioğlu'nun yazdığı birkaç sene sonra Türkçesine yazdığı işte Strangers in the Night iki yabancı adıyla eli kalem tutan bir takım entelektüel ortamdan çok tepkiyle karşılanmıştır. Ama bu sevilmiş işte radyoda çaldıkça hakikaten herkesi zihnine bir öncü olarak yani Ajda Pekkan'ın belki yani pop müziğin bir neferidir ama aynı zamanda bir gerçekten de öncüdür tıpkı Fecri Evcioğlu gibi.
0: Hı hı.
1: Ajda Pekkan bunları yaptığı için belki ona tepki olarak doğan bir tepki yaratmasını bilmişti. Anadolu olarak belki o tepkinin en önemli unsurlarından bir tanesidir. İki.

0: yabancı yıldızlara da şarkı söyletiyor Fecri Evcioğlu. Hatta evet, evet. Belçikalı sanatçı Mark Arya'nın o yıllarda Türkiye'de çıkardığı 45'lik plaklar o dönem yerli sanatçıların plaklarından bile çok satıyor. Konserler full gidiyor. Değil mi? Öyle bir dönem de var popüler.
1: Evet evet yani Mark Arya'na Belçikalı diyoruz ama Mark Arya Türkiye'lidir evet. Aslında. Malatyalı bir Ermeni vatandaş. Belçika'da kurduğu müzik şirketinin adı Malatya'dır.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani yabancı değil bayağı yerli bir sanatçıdır ama tabii Türkçe bilmiyor. Fecri Evcioğlu'nun gayet başarılı, komik, mizah da vardı çünkü Fecri Evcioğlu şarkılarında. Yani her ne kadar böyle aşk, yandım, öldüm, bittim gibi bir aşk değildir o. Kendi esprisini de, kendi mizahını da içeren ya da hicvini de içeren aşk şarkı işte ne bileyim Ajda Pekkan'ın Moda Yolunda veya Mark Arya'nın Nasıl Evlenirsin Bu Lisan'la gibi şarkılar. Pop müziğin dinamiklerini, Avrupa'daki dinamiklerini iyi bilen birisi Fecri Evcioğlu. Türkiye'ye gelen, Avrupa'dan gelen birkaç konser için gelip de Fecri Evcioğlu ile karşılaşınca belki daha uzun süre burada kalan, işte Patricia Carli buna örnek olabilir. Bir takım Avrupa'yı yani ithal müzisyenlere Türkçe'nin kapısını aralamış ve Türkiye'de hakikaten bir Türk sanatçı yetiştirmek yerine hazır yetişmiş sanatçıya Türkçe okutmak daha pratik de tabii. Bu dolambaçlı bir yol gibi geliyor ama bence mantıklı. Renkli bir dönem.

0: Hakikaten çok böyle canlı, renkli bir hayatı oldu İstanbul'un 60'lı yılların böyle ortalarında filan. Anadolu Pop'a da zaten o sıralarda geçildi.
1: O dönemin gerçek anlamda bir pop starı var, Erol Büyükburç. Erol Büyükburç'u da anmadan geçmek olmaz herhalde.
0: Olmaz Erol Büyükburç. Çünkü her şeyi yapabilen yetenekli bir insan. Yani o ilk türkü aranjmanlarını da yapmıştır, ilk pop müziği de

0: Ve evet, bir star yani, hani Beatles'tan duyduğumuz çığlıklar atan genç kızlar vardır konserlerde mesela, işte John Lennon veya Paul McCartney için canlarını verirler. Erol Büyükbaş da öyle oldu 60'lı yıllarda. Çok önemli bir ivmedir Erol Büyükbaş'ın da varlığı. Çok orijinal tabii bir insan. Onun da etkisi işte, ne bileyim, yakışıklı falan. Yani bu tip ortamlarda uygun seçilmiş bir kişi. Ve çok sayıda plak basıyor ve plakları hep farklı türlerdedir. Yani bir İspanyol şarkısını alır İspanyolca söyler. Arkasına bir tane türkü koyar. Altın tasta üzüm var falan gibi. Yani her yere girip her kapıyı açmıştır ve hepsinde de başarılı olmuştur. Öyle
1: Evet.
0: biri Erol Büyükbaş.

0: Bugün dinlediğimiz müziğin temellerinin atıldığı 60'lı yılları müzik yazarı ve araştırmacı Derya Bengi ile konuştuk ve konuşmayı da sürdüreceğiz. Gelecek hafta Anadolu Pop ve Anadolu Rock'ın doğuşu mikrofonda olacak. Programı Atilla Özal'la birlikte hazırladık. Haftaya görüşmek üzere.
1: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Her mevsimde,
2: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Marmara Ereğlisi ve Silivri'de 26, Ayvalık, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris'te 25, Fethiye'de 29, Antalya, Mersin ve İskenderun boyunca 30, Zonguldak'ta 23, Samsun ve Giresun'da 25 derece. Çeşme'de ise günlerdir kuvvetli esen rüzgar nedeniyle deniz biraz soğuk, 23 derece. Her mevsimde,
2: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: NTV Radyo.
4: Mutlu hafta sonları 10 bülteniyle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Detayları da paylaştı. Bakan Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda faili meçhul dosyalarının yeniden ele alındığını hatırlattı. Bu çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selvi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olaylar aydınlatılmıştır, dedi. Gürdek, cinayetlerin 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlendiğini de söyleyerek, dosyalar günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir ifadelerini kullandı. İncelemeler sonucunda olaylarla ilgili şüphelilerin gözaltına alındığını da duyurdu. Bakan Gürdek, adaletin hafızası güçlüdür, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz mesajını da paylaştı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 15.59 kilometre olarak kayda geçti. NTV yayınına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibariyle olumsuz bir tespit ve ihbar olmadığını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibariyle herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz dedi. AFAD'ın en sosyal hesabından yapılan açıklamada ise 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır denildi. Saha tarama çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri yükseldi. İran'ın yanıtı ise yine Körfez'deki Amerikan üsleri oldu. Hürmüz Boğazı'nda da gemilere yönelik saldırılar vardı.

0: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM hedefler arasında İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarının olduğunu belirtti. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Cask adası dahil birçok bölgede patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. İran devrim muhafızları ise bunun karşılığında Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırdı. Amerikan haber portalı Axios, İran'ın ayrıca 4 aydan bu yana ilk kez Suudi Arabistan'a da saldırdığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yükseldi. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca 2 geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu bu iddiayı yalanladı. İran'ın başkenti Tahran'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump karşıtı dev reklam panoları dikkat çekiyor. Trump'ı boğulmak üzere gösteren dev resme İran milletinin intikam denizinde boğulacaksınız yazıldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth üçünü birlikte boğulurken tasvir eden dev resmin asıldığı yer İran'ın başkenti Tahran. ABD'nin İran'a saldırıları yoğunlaşırken Tahran'da sokaklardaki Trump karşıtı billboardlar dikkat çekiyor. Billboardlarda geçen hafta hayatını kaybeden ve İran savaşına verdiği güçlü destekle ön plan çıkan Lindsey Graham'le ilgili de bir mesaj var. Lindsey Graham'in isminin etiketlendiği dev panoda sırada kim var sorusu yöneltildi. Billboardlara Trump ve ailesini tabut içinde gösteren resimler de asılmıştı. Tahran'da cuma namazında da ABD'ye ölüm sloganları atıldı. Trump ve Netanyahu yakında ölecek yazılı bir pankartta açıldı.
0: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu son olarak Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampında cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, en az 20 de yaralı var. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada ise saldırıların sistematik bir terör politikası olduğuna dikkat çekildi. Ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine İsrail'e saldırıları durdurması ve anlaşmanın tüm hükümlerine uyması için baskı yapmaları çağrısında da bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var.
2: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada İncelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: Bursa'da bir kamyon kontrolden çıkarak benzin istasyonuna girdi. Önüne geleni yıkan araç son olarak da istasyondaki markete daldı. O sırada içeride alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kıl payı kurtuldu.
1: Kamyon benzin istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kaydedildi. Kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna girdi. Oldukça süratli olan araç akaryakıt pompalarını devirdi, önüne geleni yıktı. Son olarak benzinlikteki markete daldı. O sırada markette alışveriş yapan iki çocuk babası çiftçi Erdit Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hem o hem de hafif yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücü ifadesinde kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini belirtti.
0: İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Tam bilet ücreti 46 lira 20 kuruş oldu.
3: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur ücretlerine %10 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa, abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya yükseldi. Metrobüs ücreti ise bir durak 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa, 34-43 duraksa 62 lira 35 kuruştan 68 lira 59 kuruşa çıktı. Marmara ücretlerine de zam geldi. 1-3 durak 34 liradan 37 lira 40 kuruşa, 36-43 duraksa 74 lira 70 kuruştan 82 lira 17 kuruşa yükseldi. Toplantıda alınan kararla taksimetre ücretlerine güncelleme yapıldı. Açılış ücreti 71 lira 94 kuruş olurken kısa mesafe ücreti de 230 lira olarak belirlendi. Minibüslerde inli minli ücreti 43 liraya, uzak mesafe ücreti de 52 liraya yükseldi. Öğrenci ücreti ise 28 lira oldu. Deniz yolunda da Üsküdar Eminönü 58 lira 52 kuruşa, Bostancı Adalar hattı ise 171 lira 89 kuruşa çıktı. Okul servis ücretlerinde de 0 ila 1 kilometre 4456 lira, personel servis ücretleri ise 2512 lira 99 kuruşa yükseldi. Yeni tarife ücretleri 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
0: Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyünde yangın çıktı. 5 ev kullanılamaz hale geldi.
3: Bir evdeki tandırda başlayan yangın çevresindeki diğer evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı köyden geriye bu görüntüler kaldı. Burası Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyü. Öğle saatlerine başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 4 eve daha sıçradı. Köylülerin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak hasar büyük. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
0: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Ancak sınavdaki bazı sorularla ilgili tartışmalar devam ediyor. Doğru cevabı sonradan değiştirilen matematik sorusu da yargıya taşındı. Uzmanlar sorunun iptal edilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki bu durumda puanlama sisteminde nasıl bir değişiklik yaşanacak? Bu durum adayları nasıl etkileyecek? Detaylar haberimizde.
1: Önce doğru şık C olarak açıklandı. Tartışma büyüyünce bilirkişi heyetinin oluşturduğu cevap A olarak değiştirildi. Sorunun iptali için konu mahkemeye taşındı. Üniversite sınavı alan yeterlilik testindeki 23. matematik sorusu için belirsizlik sürüyor.
4: Sağlıklı olanın bu sorunun iptal olması gerektiği yönünde düşünüyorum. Tabii bu durumda C işaretleyen öğrenciler, A işaretleyen öğrenciler her halükarda bir tırnak içerisinde mağduriyet olacak.
5: Peki hocam, sorunun iptaline karar verilirse süreç nasıl işleyecek? Her öğrenciye eşit puan mı verilir? Nasıl bir süreç gözlemleriz?
4: Matematik testinde 40 soru bulunuyor. Eğer bu soru iptal edilirse bu sefer matematik testi 40 soru üzerinden değil 39 soru üzerinden değerlendirilecek. Böylelikle de aslında her bir matematik sorusunun getirisi ölçme değerlendirme açısından bir miktar artmış olacaktır.
1: Bir başka tartışmalı soru da alan yeterlilik testinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testindeki 20 numaralı soruydu. Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabına ilişkin soruda kitaptaki karakterin adı Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yer aldı.
4: Orada bir isim farklılaşmasından dolayı bir hata olduğu söylendi ve bundan dolayı da ÖSYM soruyu iptal etti. Öğrencinin pek çoğu bu sorunun iptal edilmemesi gerektiği, bu sorudan zaten cevap şıkkının ulaşabileceğine yönelik de itirazlarda bulundular. Tabii ki bir temiz süreci de olacak.
1: Tartışmalı sorulara ilişkin kararın sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.
0: ABD'nin İtalya Büyükelçisi ve iş insanı Tilman Fertitta, mega yatıyla geldiği İtalya'nın Venedik kentinde protestolarla karşılandı. Göstericiler hem Trump yönetiminin politikalarına hem de Venedik'in milyarderlerin gösteri alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi.
6: ABD'nin İtalya Büyükelçisi mega yatıyla Venedik'e demirledi. Ziyaret büyük tepki çekti. Büyükelçi Tilman Fertitta kentte protestolarla karşılandı. Milyarder iş insanı Fertitta'nın 117 metre uzunluğundaki süper yatının kentin kıyılarına demir atması yüzlerce göstericiyi sokağa döktü. Büyükelçi ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü nedeniyle kıyı kentlerini kapsayan bir diplomasi turunda Venedik'te o adreslerden biriydi. Göstericiler Tilman Fertitta'nın ziyaretini engellemeye çalıştı. Toplanan kalabalık bölgeye yürümek istedi ancak polis barikatıyla durduruldu. Polisle göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Eylemde göstericiler Venedik'te milyarderlere yer yok pankartı açtı. Protestocular ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da tepki gösterdi. Filistin'e destek sloganları attı. Venedik'te geçen yıl Amerikalı milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünü de protesto edilmişti.
0: İngiliz siyasetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Andy Burnham, Londra'da düzenlenen özel konferansta resmen İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edildi. Burnham'ın pazartesi günü de yemin ederek başbakanlık görevine başlaması bekleniyor. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
7: Resmen İşçi Partisi liderliğini devraldı ama henüz başbakan olmadı. Çünkü pazartesi günü Starmer'ın krala önce istifasını resmen sunması, ardından da kralın hükümeti kurma görevini Burnham'a vermesi gerekiyor. Bu nedenle pazartesiyi bekleyeceğiz başbakanlık koltuğunu devralması için. Milletvekilleri ve sendikaların ezici desteğiyle liderliğe tek aday olarak ulaştı. Bu önemli. Bu açıdan birleştiricilik rolünü üstlenmesi bekleniyor. Tabii liderliği açıklanır açıklanmaz yıllardır süren hizip mücadelesini ve kulis siyasetini sona erdireceğini söylemesi de kendi dönemine ilişkin nasıl bir lider olacağının işaretlerini verdi aslında. Çünkü diyor ki tek bir işçi partisi kültürü oluşturacağız ve Britanya'nın yeni sahayla ancak birlik içinde mücadele edebiliriz dedi. İlk mesajı buydu. Tabii İşçi Partisi özellikle işleri doğru yapmak adına da İşçi Partisi açısından bunun son şansı olacağı uyarısını da yaptı. Bu da önemli bir mesajdı. İşçi Partisi'nin çiçeği burnunda lideri ve ülkenin yeni bir siyasete ihtiyacı olduğunu savundu ilk konuşmasında. Uzun yıllardır ertelenen büyük sorunları da çözme sözü verdi. Önceliklerini sıraladı. 5 ana madde sıraladı. Planım var diyor, hem ülkeyi hem de partiyi iyileştirmek adına. Burnham daha fazla kamu mülkiyeti dedi. Yeni sosyal konut projeleri yapacağını söyledi. Ve yıllardır çözülemeyen sosyal bakım sisteminde kapsamlı reform sözleri verdi. Tabii İşçi Partisi'ne yeşilleri, ne yeşilleri ne de aşırı sağdaki reform ülkeyi taklit etmeyecek diyor. Bu açıdan kendine özgü gerçek bir İşçi Partisi hükümeti kuracağını vaat etti konuşmasında. Tabii Britanya'nın 80'lerde Thatcher döneminde yanlış bir yola girdiğini de savundu. Siyasi gücün merkezileştirildiğini, ekonomik gücünse özelleştirildiğine dikkat çekti. Bu da tabii yeni dönemine ilişkin mesajlar aslında. Ülkenin bugünkü sorunlarının kökenini o dönemin politikalarına bağladı. Tabii yeni lider Burnham diyor ki 80'lerde Margaret Thatcher döneminde uygulanan politikaları tersine çevirmek için elimden geleni yapacağım. Bu da önemli bir başka noktaydı. Göreve başlamadan önce en büyük tartışma konularından birisi de hiç şüphe yok ki kabine tercihleri. Bunun üzerinde çalıştığını söylüyor. Maliye Bakanlığı için Şaban'a Mahmut'un adı öne çıkıyordu. Mahmut'un piyasalar tarafından daha olumlu karşılandığı değerlendiriliyor ama göç politikaları bakımından da sert tutum nedeniyle parti içinde eleştiriliyor. Partinin sol kanadı ise bu koltuk için Ed Miliband'ı destekliyor. Burnham ise kabineye göreve başlamadan açıklamasının kaos yaratacağını söyleyerek pazartesiyi bekleyin mesajları verdi.
0: Norveç'in güneyindeki Drammen kenti yakınlarında çıkan yangın yerleşim alanlarını küle çevirdi. Bir konutta başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki binalara ve ormanlık alana sıçradı. Yetkililer yüzden fazla konutun tamamen yandığını, yangının ise henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Yüzlerce kişi tahliye edilirken çevrede yaşayanlardan da önlem amacıyla ellerini boşaltmaları istendi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. Dört çarpı dört otomobillerde özel tüketim vergisi artışı yolda. Meclisteki düzenleme ile ÖTV'ye çekiş sistemi kriteri de dahil ediliyor.
1: Otoda çekiş gücüne göre özel tüketim vergisi oranı belirlenecek. Otomobillerde ÖTV aracın motor silindir hacmine göre değişiyor. Motor hacmi arttıkça ödenecek vergi de yükseliyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle 4x4 ve 4x2 araçlar içinde farklı oranlar uygulanabilecek.
8: Oranın ne olacağı, herhangi bir fiyat artışı ne seviyelerde olacak? Tabii ki bunlara ilişkin olarak şu anda öngörüde bulmak mümkün değil. Burada bakanlık muhtemelen çalışmasını yapacaktır.
1: Düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Genel kuruldan da geçerse yasalaşacak. Yasalaştığı anda vergi değişikliği gerçekleşmeyecek. Bunun için Cumhurbaşkanı kararı gerekecek.
8: Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilerleyen periyotta biz bir Cumhurbaşkanı kararıyla özellikle 4x4'lerde ÖTV oranında bir değişiklik görebiliriz. Oranları gördükten sonra daha net bir değerlendirme yapmak mümkün olur.
0: Hakkari'nin Berçelen Yaylası'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından kadın şenliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şenliğe katılan kadınlara telefonla seslendi.
3: Bir zamanlar terörün kol gezdiği Hakkari'nin Berçelen Yaylası kadın şenliğine ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın organize ettiği etkinlik Saklı Cennet Berçelen'den Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek sloganıyla gerçekleştirildi.
9: Terörsüz Türkiye!
3: Etkinliğe AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı. Ercan şenliğin gerçekleştirildiği Berçelen Yaylası'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
10: Hakkari'ni, hanım kardeşlerimi İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
11: Aleyküm selam.
12: Aleyküm selam.
13: Aleyküm selam. Aleyküm selam.
10: Başarılar diliyorum. Rabbim yer yardımcınız olsun inşallah.
14: Allah razı olsun.
3: Ercan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörsüz Türkiye süreci nedeniyle teşekkürlerini iletti.
15: Bugün artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda. Bugün artık terörün adı anılmıyor. Ve sayenizde efendim hamdolsun kadınlar zılgıtlarla halaylarını çektiler bugün kadın şenliğimizde.
3: Görüşme sırasında şenliğe katılan kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hakkari'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu davete inşallah diyerek olumlu yanıt verdi.
16: İnşallah, Allah razı olsun. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
2: Dükçük.
1: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
2: Kuzuların Sessizliği.
1: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
2: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
3: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
1: Ve çok eğlendik. İşte bu.
4: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar, konumuz NATO zirvesindeki yemekler. Evet, NATO zirvesi için dünya liderleri Ankara'daydı, dünyanın gözü Ankara'daydı, bizim de gözümüz sofralarda. Şimdi elbette ki sofralar önemli, siyasi mesajlar dışında yemekler de çok konuşuldu. Aslında yemeklerle mesajlar nasıl veriliyor? Bu konuda konuşuldu, gastro diplomasiden bahsedildi. Evet, hangi şefler neler yaptılar, hangi lider hangi yemeği sevdi, bütün bunlar gündemi meşgul etti. Şimdi bu tür protokol yemeklerinde menü gerçekten önemli. Hem bir ülkenin mutfağını, bir ülkenin ürünlerini göstermek için bir fırsat. Hatta geçmişte, özellikle tarihte bir takım mesajlar verilmek için de bu tür protokol yemekleri bir fırsat olmuş. Yani bazen işte gelen konuğu da onurlandırmak için onun ülkesinden bir örnekle, işte bizden bir örnekle falan bu tür sofralar düzenlendiği olmuş. Ama şimdi bakarsak aslında burada tek bir lider yok, tam bir liderler grubu var. Dolayısıyla bütün dünya sahnesine çıkıyor gibiyiz. Burada da çok güzel bir karar alınmış aslında. Anadolu'nun ve Trakya'nın, Türkiye'nin bütün lezzetleri her şekilde sunulmaya çalışmış. Aslında ben buradaki mesajı şöyle okuyorum. Çeşitli kültürlerden oluşan, farklı özellikleri olan bir kültür mozaiği olduğu verilmeye çalışılmış. Çünkü tek bir yörenin mutfağı ön plana çıkarılmamış. Aksine Türkiye'nin her yerinden bir lezzet, bir esinti, bir yemek pişirme tekniği, bütün bunlara çok özen gösterilmiş. Şeflerimiz de özenle seçilmiş doğrusu. İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak var. O liderlere servis yapmış külliyede. Osman Sezener First Lady'lere Millet Kütüphanesi'nde büyük bir ekiple yüzlerce kişilik, binlerce kişilik bir davete de aynı zamanda servis yapmış. Bir de tabii ki gene Michelin listesine giren şefimiz Sinem Özler var ki o da Anadolu mutfağını öyle çok değiştirmeden gerçekten olduğu gibi yaparak ama mükemmel yaparak, doğru malzemeyi kullanarak son derece güzel yemekler yapıyor. Türkiye'de çok zengin bir ürün çeşitliliği var. Tek bir tipten bahsetmiyoruz. Aslında yemeklerde de böyle pişirme teknikleri olsun, her türlü çeşitlilik var. Tabii bu tür kalabalık davetlerde aynı zamanda son anda doğru bir şekilde servis yapabilmek de önemli. Onun için daha önceden yavaş yavaş pişmiş yiyecekler, yani son anda ızgara falan sıkıntısı yaratmayan yiyecekler, yemekler ön plana çıkıyor. Fakat gerçekten menülerin çeşitli olması da çok iyi. Aslında tema olarak benzerlikten söz edebiliriz ama en azından her davette hep aynı yemekler kullanılmamış. Ben daha önce Clinton Türkiye'ye geldiğinde işte parlamenter asamble olsun Dolmabahçe Sarayı'nda çeşitli protokol yemeklerine katılmıştım. Şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. O zaman daha ben yemek yazarı bile olmamışım. Fakat hemen hemen her menü aynıydı. O zaman neredeyse bütün davetlerde ön plana çıkarılan şablon bir menü vardı. Mutlaka zeytinyağlı fasulye olur, Ayşe Kadın fasulye. Mutlaka bir hünkâr beğendi olur tas kebapla. Çünkü son anda servis yapmaya çok uygundur. Üstüne genellikle bir tavuk göğsü kazan dibi olur. Bazen baklava olur, yani şuruplu bir tatlı olur. Önden bir ordör tabağı dedikleri, işte zeytinyağlıların falan olduğu bir tabak olabilir. Orada da genellikle bir biber dolması olur falan. Bu tür şeyler yapılırdı. Ve arada da bir su böreği olurdu mesela. Ve Clinton geldiğinde hemen hemen her öğünde aynı yemek neredeyse servis yapılmıştı. Bu sefer bir farklılaşma var. Üstelik de ürünlerin menşei de belirtilmiş. Sofrada yerli ürünler gerçekten de önemliydi. Dikkati çekti. Bazıları diğerlerinden öne çıktı. Hepsine bakacağız. Yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik. Evet, Türk mutfağının tanıtımı için son derece önemli bir platform ve buna da çok önem verilmiş. Ama ondan önce global, bütün dünyanın aslında her yerde benimsemesi gereken ve gündemde olan kavramlar ön plana çıkarılmış. Şimdi yerellik ve mevsimsellik deyince zaten sürdürülebilirlikle koşut giden, el ele giden kavramlar. Yani yerel üretimi desteklemek lazım. Mümkün olduğu kadar yerelden beslenmek lazım. Bu sadece belirli bir yerin ürünlerini desteklemek adına değil, aynı zamanda size mümkün olduğu kadar en yakın, yani karbon ayak izi son derece az olan ürünlerden seçmek. Bunlar çok önemli. Yani Güney Amerika'dan gelecek bir meyvenin bizim mutfağımızda yeri olmamalı. Aksine hemen yanımızda yetişen meyveleri, sebzeleri hedeflemeliyiz. Hem de yerel üretimi desteklemeliyiz. Mevsimsellikte zaten bunun da koşut gidiyor. Her ürün mevsiminde tüketilmeli, mevsiminde üretilmeli. Sürdürülebilirlik deyince bu iki kavramı zaten doğal olarak içeriyor. Şimdi böyle olunca zaten mevsimsellik deyince hemen mevsim sebzeleri ön plana çıkmış. Hemen hemen bütün şeflerin menüsünde enginar vardı. Çünkü enginarın en güzel zamanı. Mesela Fatih Tutağ'ın liderlere yaptığı menüde Urla sakız enginarı vardı. Tokat asma yaprağı ile birlikte. Şef Osman Sezener zaten enginarın beşiğinden geliyor, Urla'dan geliyor. Onun menüsünde de çok güzel bir enginar tabağı vardı. Altında yemyeşil bir böyle roka sosu, üstüne gambilya favasından yapılmış sarımsı rengiyle güzel bir kontrast oluşturan güzel bir fava. Onun üstüne bebek enginarlar ve taze körpe bezelye. Şimdi böyle olunca son derece güzel oluyor zaten. Peki şef Sinem Özler ne yapmıştı? O da sakız enginar ama bu sefer onunkisinde çanak şeklinde, içinde de gene mevsimin tazesi iç baklava var. Aslında her şef aynı malzemeyi kullanmış, aynı kavramla, aynı yaklaşımla ama birbirinden tamamen farklı tabaklar çıkartmışlar. Burada bir ortak noktayı daha belirtmek istiyorum. Zeytinyağlı yemekler. Gerçekten her şef enginar yemeğini elbette ki zeytinyağlı yapmış. Hem zeytinyağlı kültürümüz ön plana çıkmış. Aslında bu tür kalabalık yemekler için, bu tür protokol yemekleri için zeytinyağlı yemeklerimiz hem vegan bir seçenek olarak çok önemli, aynı zamanda bitki bazlı üretimi desteklemek için de çok önemli, hem de açıkçası bir servis kolaylığı var. Çünkü oda sıcaklığında servis yapılıyor, önceden hazırlanabiliyor.

benimsenen kavramlar için yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik demiştik. Evet, burada yerellik derken iki bağlamda ele almak lazım. Yerellik derken yöresel ürünler, her bir bölgeden gelen özellikli ürünler ve aynı zamanda da o bölgelere has yemekler, pişirme teknikleri, bölgeye has lezzetler diyebiliriz. Şimdi Fatih Tutan menüsüne bakıyoruz. Taş fırında pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balığıyla açılmış. Aslında basında yanlış yansımalar oldu. Taş fırında pide deyince gerçekten böyle peynirli kocaman bir pide geliyor gibi algılandı. Halbuki öyle değil. Fatih Tutak her zaman tadım menüsünde de pide ekmek eşliğinde tereyağı verir ve petekte bal verir. Yani aslında bizim kebapçılarda falan olduğu gibi önden böyle hemen fırından çıkmış pide ekmek olur. Yanında da tulum peyniri veya tereyağı ve birazcık da bal olur ya. Hani ağza hemen bir şey atıvermek için. İşte tam öyle. Fakat burada önemli olan Hizan karakovan balını ön plana çıkartmış olması. Hizan deyince Bitlis'e gidiyoruz. Bitlis'in yaylalarında zaten arıcılık son derece gelişkin. Çünkü inanılmaz güzel bir çiçek florası var ve o yüksek yaylaların çiçeklerinin balı gerçekten bambaşka alıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan karakovan balı da Bitlis'in Hizan'ın önemli değerlerinden biri. Evet, dolayısıyla bu seçim son derece yerinde olmuş. Şimdi Şef Osman Sezener'in menüsüne bakalım. O da 7 bölgeden 7 meze diye bir ön tadım tabağı yapmış. Şimdi bunları da hepsi ortaya meze gibi geliyor zannetmeyin. Hepsi birer lokmalık. Aslında ağza atımlık böyle birer lezzet olarak geliyor. Ege'den kabak ezmesi var. Marmara'dan naneli haydari ve kayakoruk turşusu var. Akdeniz'e gelince de son derece yerinde bir seçim hibeş. Şimdi hibeş nedir diye bilmeyen varsa aslında tahinli, limonlu, İçinde bol kırmızı biber olan sarımsaklı bir mezedir. Şimdi tabii ki burada tahin önemli. Manavgat'ın altın susamı var. Onunla yapılıyor. Liderlere yapıldığı için çok acı olmadığını zannediyorum. Dolayısıyla tatlı toz biber kullanılmıştır. Ama son derece yerinde bir seçim olmuş. Şimdi İç Anadolu'ya gelince tarhana ön plana çıkmış. Ama tarhana deyince çorba gibi değil, sanki bir böyle köpük gibi, bir mus gibi verilmiş. Yani aslında yabancı bir mutfak tekniğiyle Anadolu birleştirilmiş. Karadeniz'e gidince hemen mısır ekmeği, tereyağı ve elma görüyoruz. Ekşi elma, mısır ekmeği ve tereyağının üstüne sadece şöyle bir hani hafif bir ekşilik vermesi için konmuş. Aynı aslında Fatih Tutak'ın tereyağı ile karakovan balığını vermesi gibi burada da tereyağı devreye giriyor. Ama hemen Doğu Anadolu'ya gidince Erzincan tulumu, ceviz ve bal peteği var. Yani burada da tamamen aynı yaklaşımı görüyoruz. Erzincan tulumuyla bal eşleşmiş. Şimdi Güneydoğu'ya gidince de olmazsa olmaz tabii onların közlenmiş patlıcanları, isli patlıcan, nar ekşisi ve Antep fıstığı olarak sofrada yerini almış. Sinem Özler de yöresel olarak ne koymuş? Tabii ki haşlama içli köfte, zaten onun artık imza yemeği haline geldi. Klasik usulde yapılmış olduğu gibi. Kere yanıksı lezzetler, yanmış, tütsülenmiş, islenmiş lezzetler sanki ön plana çıkmış. Bizim mutfağımızda zaten közleme geleneği var. Bize yabancı değil ama yabancılara gerçekten yabancı gelmiş olabilir. Özellikle de yanık denizli yoğurdu. Şimdi bu zaten manşetlere çıktı. Hatta Tavas Belediyesi hemen itiraz etti, o Tavas adına kayıtlıdır diye. Evet, denizli yanık yoğurdu gerçekten de coğrafi işareti olan bir ürün. 2024 yılında Tavas Belediyesi tarafından tescil almış. Tam adı da Tavas Yanık Koyun Yoğurdu olarak. Evet, şimdi burada aslında birazcık bu yanıksı lezzetlerin geleneğine bakmak lazım. Yörük kültüründe böyle hafif dibi tutmuş süt tadında lezzetler sevilir. Bu aslında herhalde pratikten gelen bir şey. Mesela Antalya'nın yanıksı dondurması vardır. Gerçekten de çok hoş bir lezzettir. Özellikle Korkuteli'nde, hatta Elmalı'da böyle yanıksı dondurmalar vardır.
bunu yemek için gider insanlar. Şimdi orada da aslında çok basit bir teknik var. Odun ateşinde bakır kazan kızdırılıyor, süt onun içine dökülüyor. Süt hemen böyle dibi tutmuş bir lezzet alıyor, dibi birazcık tutuyor. Ondan sonra o sütten yapılan ister dondurma olsun ister yoğurt olsun yanıksı bir tadı oluyor. Hani çocukken muhallebi tenceresinin dibini böyle kazıya kazıya yerdik ya, orada çok hoş bir yanıksı lezzet olurdu. İşte tam o lezzet. Sonradan bunu bazı şefler islemeyle yapmaya çalıştılar ama hiç aynı şey değil, soba borusu gibi oluyor, hiçbir şeye benzemiyor. Ben yıllar önce bu yanık yoğurdu yazmıştım, ilk sofrasına koyan da gerçekten Denizli'den her seferinde getirten Civan Er olmuştu. Hatta bir yoğurt tadımı yapmıştık. Uluslararası yemek ve bilim uzmanı, üstadı diyeyim, Harold McGee ile birlikte İstanbul'da Denizli'den gelen yanık yoğurdu da ben Civan Er'den almıştım. O yardımını da hiç unutamam. Son anda düzenlediğimiz bir etkinlikti ve Harold McGee o yanık yoğurdun tadına bayılmıştı. Dünyada karşılaştığı en ilginç lezzetlerden biri olduğunu söylemişti. Evet, yanık yoğurdun hikayesi böyle. Menülere baktığımız zaman bu yanıksılık, tütsülenmişlik, köz lezzetler, mesela mantının yanında da Fatih Tutak tütsülenmiş ayaş domates salçası koymuş. Bunun tadını gerçekten merak ediyorum. Dana kaburga tandırın yanında da yanık Trabzon tereyağı yer almış. Zaten dana kaburga tandır ateşin tadını alan, fırında uzun uzun pişen bir lezzet. Ki Trump'ın en çok beğendiği lezzet olmuş. Gerçekten bu lezzetleri bir araya getirmek birazcık da sanki böyle bir mesaj vermek gibi olmuş. NATO'da ne konuşuldu? Tabii ki savaş, tabii ki savunma, yani ateş. Dünya ateş içinde. Sanki şeflerimiz de siz dünyadaki ateşi söndürün, sofradaki ateşe gelin demişler.

0: NATO zirvesi boyunca verilen yemekleri incelemek gerçekten çok eğlenceli. Çünkü aslında ne kadar geniş bir malzeme yelpazesine sahip olduğumuzu gösteriyor. Evet, her türlü yemekten bahsettik. Özellikle Urla'nın sakız enginarının ön plana çıktığını söyledik. Mevsimsel lezzetler ve tabii ki taze bezelye, taze iç bakla, bunların hepsi yer almış durumda. Kabak çiçeği ve tabii ki zeytinyağlılar, zeytinyağlı yemekler ve zeytinyağının kendisi ön plana çıkmış durumda. Ama mesela yaprak da çok önemli. Çünkü aslında pek çok ülkede gerçek bir bağ kültürü olmasına rağmen, yani bağ üzüm olarak değerlendirilmesine rağmen yaprağından faydalanan neredeyse mutfak yok. Ve bu Anadolu mutfağına çok has bir şey. Mesela Tokat'ın narince üzümünün yaprakları da ünlü Tokat yaprağı olarak zaten bilinir. Bir şekilde sofralarda muhakkak yer almış. Şimdi burada da aslında ne kadar incelikli. Zaten narince üzümünün adı narin. Dolayısıyla yaprağı da gayet narin oluyor. İncecik ipek gibi oluyor. Onun için de dolmalarda, sarmalarda tercih ediliyor. Tadı da çok böyle sert değil. Çünkü mesela kırmızı üzüm yaprağından yapılan dolmalarda daha sert bir lezzet olur. Halbuki narincenin zaten tadı da narin. Şimdi bu tür aslında malzemeleri ön plana çıkartmak son derece ilginç. Ben şimdi birazcık da eski protokol yemeklerini düşünüyorum. Çünkü Ankara'da işte böyle hem elçiliklerin yemeklerine giderdik. Annem yurt dışına çok giderdi, beni de yanında götürürdü. Hep elçiliklerde yemek yerdik. Komşularımızın da çoğu zaten Ankara'da büyük elçilerdi. Tabii büyük elçi eşleriyle de sohbet ederiz falan. Genellikle aslında yurt dışı temsilciliklerimizde olsun, protokol yemeklerinde olsun, ki Clinton Türkiye'ye geldiğinde protokol yemeklerinde olduğumu söylemiştim, hiçbir zaman bulgur olmazdı. Çok ilginç, hep pirinç pilavı. Çünkü aslında bakarsak pirinç pilavı da Osmanlı'da ön plandaymış. Bulgur daha ziyade kırsal kesimin, Anadolu'nun malzemesi olarak her zaman olmuş. Hatta Osmanlı'da imaretler aracılığıyla, diyelim ki bir bulgur bölgesinde, mesela Orta Doğu'daki ülkelerdeki imaretlerde, oralarda verilen, ki bulgur bölgesi olmasına rağmen, yemeklerde mutlaka İstanbul usulü pirinç pilavı ve tas kebabı olurmuş. İlginç. Bu sefer bulguru görüyoruz. Mesela iki şefimiz Osman Sezener, Fatih Tutak frik bulguruna yer vermiş. Frik bulguru demek de ilginç oluyor. Aslında frik tarlada yakılan erken hasat buğday, daha olmamış ham anlamına geliyor. Yani yeşil anlamına geliyor. Daha tütsülü bir kokusu oluyor. Evet, tütsülü lezzetler, yanık lezzetler damgayı vurmuş menülere demiştim. Frikle de aslında bir başka boyut kazanmış. Bir şekilde bulgur da aynı zamanda Sinem Özler'in Güneydoğu usulü haşlama içli köftesinde. Anadolu'nun bulguru bir anlamda da protokolde artık yerini almış. Yani üzerindeki o cam tavanı aşmış. Evet, böyle yerel ürünlerin olması çok önemli. Mesela Osman Sezener kendi bölgesinin armola peynirine ve Ege'nin gambilya favasına yer vermiş. Tabii ki Çeşme'nin sakızı olmazsa olmaz. O da mesela balık yemeğine eşlik etmiş. Lagos yanında sos olarak yerini almış. Bu yöresel lezzetlerin hepsinin sofrada olması çok kıymetli. Anadolu'nun ne kadar zengin bir yiyecek hafızası olduğunu da gösteriyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: iz bırakan kadınlar. İdil Biret, 1948 yılında kendisi ve Sunakan için çıkarılan harika çocuk yasasıyla eğitim için Avrupa'ya gönderilen, kısa sürede dünya çapında tanınan piyanist İdil Biret'in hikayesini, çok sevdiği Chopin'in piyano sonatları eşliğinde yakın arkadaşı olan piyanist, müzikolog, eğitimci Filiz Ali anlatıyor.
1: Bugünün Türkiye'sine göre düşünecek olursak, Cumhuriyet'in ilk yıllarının dinamizmini, müthiş bir idealizm içerisinde müzik devrimi yapıldığını hatırlamamız gerekiyor. İdil Biret 1941 doğumludur, yani Cumhuriyet'in ikinci kuşağı çocuklardan. Tabii İdil Biret gibi bir küçük çocuğun çok yetenekli olmasını fark eden bir ana babaya sahip olması çok önemli. Bu anne baba genç Türkiye'nin görgülü, okumuş, iki dil bilen anne babası. Aynı zamanda İdil'in anne tarafından büyük annesi piyano çalıyor. O zamanın tabiriyle Alaturka piyanoda çalıyor, Alapranga piyanoda çalıyor. İdil'in annesi piyano çalıyor. Ankara'da yaşıyorlar. Devlet konservatuarı kurulmuş. Çok önemli hocalar var. Ve bu küçük çocuğun annesinin çaldığı parçaları kulaktan hemen öğrenip aynısını çalmasının fark edilmesi sonucunda konservatuvarda piyano öğretmeni olan bir Macar, Madame Sabo, Roji Sabo ile tanışıyor İdil. Ve ilk derslerini ondan alıyor. Ondan sonra Mithat Penmen ile devam ediyor. İdil'in tek başına da olmadığını düşünürsek eğer, bir de Sunakan'ımız var aynı yaşlarda, belki biraz daha büyük. Onun da babası da o sırada İstanbul'dan Ankara'ya gelmiş olan Mızıkayı Hümayun, sonradan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı dönüşen orkestranın keman bölümündeki sanatçılardan biri. Her iki yeteneğin aynı sıralarda Ankara'da keşfedilmesi de güzel bir tesadüf mi diyelim, yoksa zaten pek çok yeteneğin var olduğu bir memlekette şanslı olan iki çocuk mu diyelim, iki kız çocuğu. Sonrası tabii çok önemli. Bizim müzik devrimi dediğimiz harika çocuklar yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesidir. O 1948 yılıdır. Bu yasa sonucunda böyle üstün yetenekli çocukların yurt dışında aileleriyle birlikte eğitim görmelerine imkan tanınmış oldu. Türkiye'de öğretmen yok muydu diyeceksiniz. Vardı belki ama bu derece üstün yetenekli çocuk yetiştirecek pedagogların daha ziyade yurt dışında bulunabileceği de bir gerçekti. O sıralarda tabii İkinci Dünya Savaşı da bitmiş ve Avrupa'da ki konservatuvarlarda gençlere de ihtiyaç var. Çünkü müzisyenlerin de pek çoğu belki savaş sırasında ölmüş. İdil gibi, Suna gibi genç yeteneklerin Avrupa dışından bir ülkeden gelmesi Avrupa'daki mesela Paris Konservatuvarı'ndan çok hoşuna giden bir şey olmuş tahmin ediyorum. Paris Konservatuvarı'nda eğitim gördü biliyorsunuz İdil. O zamanın en önemli müzik eğitim merkezlerinden biri. Hala da öyledir. Ama şimdi birazcık galiba Almanya'ya kaptırdı eğitimdeki liderliği Fransa. Çok kısa zamanda çok büyük bir atılım yaptı İdil. Tabii büyük bir şansı vardı Fransa'da. O sırada hayatta olan ama çok yaşlı olmasına rağmen çok önemli bir müzik pedagogu olan Nadia Boulanger ile çalışma olanağına kavuştu ki yani de Boulanger 20. yüzyılın en önemli bestecilerinin ve müzisyenlerin hocasıdır. Ve İdil'den sonra öğrenci almamış artık. Kendi evladı gibi yetiştirmiş. Ve 16 yaşında Paris Konservatuvarı'nın birinci prilerle bitiren bir genç kızdan ve hemen 16 yaşında konser hayatına atılan bir genç türküden bahsediyoruz. Doğrusunu isterseniz o dönemde ne İzir'in, ne Suna'nın, ne de Ayla'nın kadın olmalarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşadıklarını sanmıyorum. Yani bana bahsetmedi en azından. İdil'in özelliği şu, müthiş bir hafızası var. Çok küçük yaştan itibaren piyano için yazılmış bestecilerin hepsinin eserlerini neredeyse öğrendi, çaldı, yorumladı ve yıllar boyunca bu eserleri kayıtlarda ölümsüzleştirdi. Chopin'in bütün eserleri, Rahmaninoff'un, Brahms'ın, Beethoven'ın bütün eserleri. Ayrıca aklınıza gelebilecek çağdaş bestecilerden de mesela Pierre Boulez gibi çok modern bir bestecinin eserlerini de, işte Bartok'da, Prokofiev'de yorumlayan, Türk bestecilerin piyano için yazdıkları eserlerin hemen hepsini çalan ve kayda geçiren bir müzisyenden bahsediyoruz. Onun için hepsinin ayrı yeri var, zamanı var. Kimi zaman belki de çağdaş müziğe daha fazla ilgi duyuyor. Mesela İdil kendisi caz yapmaz ama mesela caz müziğini dinler. Bütün dünya müzikleriyle çok yakından tanışır, ilgilenir. Hayatı tamamıyla müzik.

0: İdil Biret'in hikayesini yakın arkadaşı olan piyanist, müzikolog, eğitimci Filiz Ali anlatıyor.
1: Şimdi biz İdil Biret'le 12 yıl kadar masterclass yaptık Ayvalık'ta. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nde piyano masterclass'ı yaptık. O masterclass'a giren öğrencilerin çoğu olmasa bile yani herhalde bir çeyreği diyelim mesleklerine çok başarıyla devam etmekteler halen. İdil'in bayrağını taşıyacak bir şeyi, ondaki yalnız yetenek değil, işte biraz önce sözünde ettiğim böyle olağanüstü belleği, olağanüstü kültürü. Çünkü İdil aynı zamanda yani çok okuyan, edebiyat, felsefe, güzel sanatlar, mimariden tutun da doğa bilimlerine, metafiziğe varıncaya kadar her konuda genişlerin merakı ve ilgisi olan bir kültürü olan bir insandır. Onun bu yeteneklerine vakıf olan veyahut ona yaklaşana ben daha henüz rastlamadım. İnşallah bundan sonra ortaya çıkacaktır. Şimdi tabii çok son yıllarda, son 10 yılda Türkiye'de birbirinden parlak piyanistler yetişti. Birinden bahsetmeyi unuturum diye korkuyorum. Bunların çoğu erkek yalnız. Kız, tabii İdil'den daha genç olan Gülsin Onay var. Ayşegül Sarıca çok takdir ettiğim, çok çok beğendiğim bir piyanisti maalesef. Onu kaybettik. Gençlerin yurt dışında da ün kazanmasını ve başarı kazanmalarını bekliyorum doğrusu. Bakalım. Vallahi İdil'e bitişiktir piyano demek lazım. Yani piyano olmadığı vakit bile onun parmakları oynar, çalışır. Yani başkalarını dinlerken, bir konser dinlerken falan bir bakarsınız, o da çalıyordur dizinin üzerinde. Sessiz klavye taşır mesela bütün seyahatlerinde. Konser öncesi hatta egzersizlerini yapmak için o sessiz piyanoyu. Piyano ile İdil'in organik bir bağ var diye düşünüyorum. Bitişik kardeş onlar. İdil'in iç dünyası derinlikli bir dünya. Konserlerden önce tamamıyla konsantre olduğunu görürsünüz. Ve seyircisiyle bu kadar yakın ilişkisi olan çok az sanatçı vardır herhalde. Fazla büyük söz söylemeyeyim ama seyircisini çok sever, çok saygı duyar. Ve İdil mesela hiçbir zaman oraya gitmem, buraya gitmem diyen bir piyanist olmadı. Nereden çağrılırsa giden, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde, ki üniversitelerde, belediyelerin salonlarında, çoğu zaman da kötü piyanolarda hatta, hiçbir zaman bu piyano kötü, ben bunu da çalmam dememiştir yani. En kötü şartlarda dahi o yüzündeki gülümsemesi eksilmeyen, kibarlığı ve nezaketiyle insanları kendine bağlayan ve Türkiye'deki yaşayan insanlara müziğiyle hayat veren birisidir diye düşünüyorum. İdil'in en önemli tarafı son derece iyimser olmasıdır, optimist olmasıdır. Hatta kendisine bazen polyanlılık bile biz affederdik. Keşkesi yoktur. Yani eğer varsa dahi hayatında herhangi bir olumsuzluk ile karşı karşıya kaldığı zaman da mutlaka onun bir iyi bir tarafını bulmuştur. Öyle bir karakteri var. İdil iyi bir evliliği var. Çok birbirlerini seven ve birbirlerine çok itina eden bir çifttirler. Aile hayatını tamamıyla kendi özel hayatı olarak tutar ve onu sadece yakınları bilir. Tabii her şeyden önce kedi. Onun hayatında kedi çok çok önemlidir. Bir de özellikle mesela pazar yerlerini gezmeyi çok sever, bit pazarlarını gezmeyi çok sever. Oralarda eğer kedilerle ilgili bir şey görürse mutlaka alır. Kedi, kedi, kedi. İdil Bildim Bileli İstanbullu ve modalıdır. Çocukluğunun büyük bir bölümü, genç kızlığının bir bölümü Paris'te geçtiği için Paris'i çok sever ve arada bir orada da yaşamaya devam eder. Brüksel'de yaşadılar bir süre eşinin görevi dolayısıyla. New York'ta yaşadı, Londra'da yaşadı. Yani onlar eşinin işi dolayısıyla. Bütün bu şehirlerde de mesela çok sokak gezmeyi severdi, yürüyüş yapar. Etrafı inceler, işte bit pazarlarını dolaşır falan. Müziğin dışında ki zamanını zannediyorum böyle değerlendirirdi. İdil Biret'in yetişen genç piyanistlere mutlaka ilham olduğunu biliyoruz. Onların onu daha yakından tanımalarını isterim. Yaptığı binlerce kaydı dinlemelerini tavsiye ederim. Çünkü İdil Biret gerçekten eşi az bulunan müzisyen ve piyanistlerden biri. Özellikle 20. yüzyılın eşi az bulunan piyanistlerinden biri. Yani sadece Türk piyanisti olarak değil, bütün dünya çapında çok önemli bir yeri olan bir piyanisttir. Onun için onun kayıtlarını ve belgeseldeki hayatını yakından izleyip tanımalarını çok isterim. Vallahi İdil Biret'i ben 7 yaşından beri tanıyorum. Ama arkadaşlığımız bizim çok daha sonradır. Yani ilk Fransa'dan Nadia Boulanger ile birlikte döndüğünde Ankara'ya bir konser için gelmişlerdi. O zaman zannediyorum çocukluktan sonra genç kız olduğunda tekrar bir araya geldik. Ve ondan sonraki dönemde şimdiye kadar en iyi arkadaşlarımdan biridir. En yakın ve en sevdiğim arkadaşım.
0: Dünyaca ünlü piyano virtüözü İdil Biret'in hikayesini çok sevdiği Chopin'in piyano sonatları eşliğinde dinlediniz. Yakın arkadaşı olan piyanist, müzikolog, eğitimci, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin kurucusu ve yöneticisi Filiz Ali anlattı.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
1: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatımı tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu,

0: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum 35 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Gelecek hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Akdeniz güneşli. %65'lerde olan bağın nem nedeniyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 35 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun Artvin kesiminde gün içinde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 37-38 derecelerdeki sıcaklığın yanı sıra Lodos'ta sert ve sıcak esiyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Mutlu günler, saat 11, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. NTV yayınına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz bir tespit ve ihbar olmadığını söyledi. Uzmanlar da bu tarz depremlerin yıkıcı değil, hissedilebilir deprem olduğunu vurguluyor. Önlem amaçlı bir süreliğine hasarlı yapılara girilmemesi isteniyor.
1: Malatya 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Can kaybı ve yaralanan yok.
2: Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz söz konusu değildir. Herhangi bir olumsuz açıkçası beklemiyoruz.
3: Malatya'dan kaleye kadar uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelen depremler. Dolayısıyla şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor.
1: Saat 6.20'de meydana gelen depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi. Sarsıntı yerin 15 kilometre altında gerçekleşti. Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Battalgazi ilçesinde iki katlı müstakil binanın duvarında kısmi göçük oluştu.
4: Uyuyordum, baktım evde çatışma sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş.
5: Bir baktım gümültüler bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu. Kalktım ama ne yapalım?
1: Uzmanlar büyüklüğü 4'e kadar beklenen artçı depremler olabileceğini söylüyor.
6: Aydar'ın kavşağında bulunuyor Malatya. Ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için.
1: AFAD'dan yapılan açıklamada saha taramalarında kent genelinde olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
0: ABD-İran hattındaki saldırılar 7. gecede de devam etti. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde 2 geminin mayına çarptığını, izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin de hava saldırılarıyla durdurulduğunu açıkladı. İran dini liderinin danışmanı Muhsin Rıza'yı de saldırılar durmazsa tam kapsamlı taarruza geçeceklerini duyurdu.
7: Eğer ABD'nin saldırıları önümüzdeki 2-3 gün daha devam ederse tam kapsamlı taarruz aşamasına geçeceğiz. İran lideri Mujtaba Amene'nin danışmanı Muhsin Rıza'yı Beyaz Saray yönetimini bu ifadelerle uyardı. Rıza'yı çatışmaların gidişatına yönelik açıklama yaptı. Washington'ın geri adım atması gerektiğini ifade eden Muhsin Rıza'yı bunun gerçekleşmediği senaryoda yalnızca misilleme yapmayacaklarını ve ABD askerinin hiçbir siyasi sınırda güvende olmayacağını öne sürdü. Diğer yandan İran, Hürmüz Boğazı'ndan izin

0: Siz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldı. Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Tahran'ın bölgedeki saldırıları da sürüyor. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kente insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Süleymaniye kentinde de füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı açıklandı. İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kamplarıyla Erbil'de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna zaman zaman saldırılar düzenliyor. Kuveyt'in güneyine yönelik saldırılardaysa iki ayrı noktada yangın çıktı. Yangınların kontrol altına alındığı bildirildi. ABD ise bölgedeki askeri gücünü artırıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Avrupa'daki savaş uçaklarını bölgeye geri gönderiyor. Ancak gönderilen yalnızca savaş uçakları değil. Washington, İran'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi olasılığına yönelik İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planlıyor. İsrail'i bir yetkiliye göre ABD yönetimi bu planı İsrail yönetimine bildirdi. ABD'nin hali hazırda Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda yaklaşık 60'a yakın yakıt ikmal uçağı bulunuyor. Gönderilmesi planlanan yeni uçaklarla bu sayının savaşın başlangıcındaki seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz enerji koridorlarını yeniden şekillendiriyor. Irak ve Suriye yıllardır atıl durumda bulunan petrol boru hattını yeniden devreye almak için ABD'nin başkenti Washington'da mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma Irak'ın kuzeyindeki Kerkük petrol sahalarını Suriye'nin Banyas limanına bağlayan hattın yeniden inşasını öngörüyor. ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında imzalanan anlaşmaya Irak adına Basra Petrol Şirketi Başkanı, Suriye'yi temsilen de Suriye Petrol Şirketi CEO'su imza attı. Törene ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı. Projeyi Amerikan enerji devi Chevron üstleniyor. Başlangıçta günlük yaklaşık 2 milyon varil taşıma kapasitesine sahip olması planlanan boru hattı, 2003'teki Amerika'nın Irak işgali sırasında hasar gördükten sonra devre dışı kalmıştı. Türkiye son bir haftada Doğu Akdeniz, Afrika ve Körfez ekseninde bir dizi üst düzey askeri diplomatik görüşme trafiği gerçekleştirdi. Birkaç gün arayla 5 Türk savaş gemisi Suriye'de liman ziyareti yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 20 yıl sonra ilk kez Mısır Savunma Bakanı'nı ağırladı. O görüşme ve ziyaretlere yakından bakalım.
2: Mısır, Suriye, Somali, Pakistan ve Kuveyt sadece bir hafta içinde 5 ülkeyle yoğun askeri diplomatik temas trafiği gerçekleşti. Üst düzey karşılıklı ziyaretlerde Doğu Akdeniz başta öne çıktı. Türk donanmasına ait savaş gemileri 18 yıl aradan sonra Suriye'deydi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, TCG İstanbul Fırkateyni'nin yanı sıra TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada gemileriyle birlikte Laskiye Limanı'nı ziyaret etti. Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud da görüşmede Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük destek ele alındı. Doğu Akdeniz ekseninde bir başka ziyaretin adresi ise Ankara oldu. Mısır 20 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye savunma bakanı seviyesinde ziyaret gerçekleştirdi. Aynı zamanda Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı da olan Kor General Asram Salem Zafer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. İki ülke arasında savunma işbirliği iyi niyet mektubu imzalandı. Türkiye'nin hem askeri eğitim hem de terörle mücadele operasyonlarına verdiği destekle öne çıktığı Somali'ye ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel gitti. Tokel, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da eğitilen Somalili subay ve assubayların mezuniyet törenine katıldı. Yoğun askeri temaslar çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da önce Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı'nı ardından Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nı Ankara'da ağırladı.
1: Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Dosyanın yeniden açılması Güneş ailesini umutlandırdı. Operasyonlar ve tutuklamalar da aileyi memnun etti.
2: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla aynı helikopterdeydi. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na çarpıp düşen helikopterde hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin kazada hayatını kaybetmesine ilişkin dosyanın yeniden açılması ve düzenlenen operasyonlar Güneş ailesini memnun etti.
3: Biz gerçekten çok umutlandık. Geçen hafta 13 Temmuz'da ilk şafak operasyonları başladığında bizim için çok kıymetli. Çünkü hiç 17 yılda hiçbir bizim dosyada operasyon olmadı.
2: İHA muhabiri gazeteci İsmail Güneş haber takibi için helikoptere binmişti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mitinglerini takip edecekti. Kaza sonrası 112 ekipleriyle konuşmaları kayıtlara geçti. İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş soruşturmanın geldiği son durumdan umutlu.
3: Biz bu anı bekliyorduk gerçekten 17 yıldır. Başka operasyonlar yapıldığında bu dosyanın üzerine niye gidilmiyor diye. Çünkü biz 17 yıldır sadece dosyayı açıkta tutmaya çalıştık.
1: Bursa'da bir kamyon kontrolden çıkarak benzin istasyonuna girdi. Önüne geleni yıkan araç son olarak istasyondaki markete daldı. O sırada içeride alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kıl payı kurtuldu.
2: Kamyon benzin istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kaydedildi. Kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna girdi. Oldukça süratli olan araç akaryakıt pompalarını devirdi, önüne geleni yıktı. Son olarak benzinlikteki markete daldı. O sırada markette alışveriş yapan iki çocuk babası çiftçi Erdit Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hem o hem de hafif yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücü ifadesinde kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini belirtti.
1: Şanlıurfa'da 27 yaşındaki Eda Nur Yaman özel hastanede sezaryen doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi. Kadın doğum doktoru tutuklandı. Sağlık Bakanlığı soruşturma izni alınmadan adli süreç başlatılamayacağını belirtti. Serbest bırakılan doktor görevine iade edildi.
2: 8 aylık hamileydi. Sağlık sorunları yaşayınca acilen sezaryene alındı. Anne olmanın sevincini bir gün yaşayan kadın doğum sonrası hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan doktor serbest bırakıldı. Olay 14 Temmuz'da Şanlıurfa'daki özel bir hastanede meydana geldi. 27 yaşındaki Eda Nur Yaman 32 haftalık hamileydi. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayacaktı. Rahatsızlanınca hamilelik sürecinde gittiği hastaneye başvurdu. Genç kadın hemen sezaryen doğum için ameliyata alındı. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ancak anne Eda Nur Yaman bir gün sonra fenalaştı. Durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın kurtarılamadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ameliyatı gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Münevver Zehra Davutoğlu taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Sağlık Bakanlığı soruşturmaya müdahil oldu. Yapılan açıklamada sağlık hizmetleri temel kanunu hatırlatıldı. Soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir denildi. Şanlıurfa Tabip Odası da soruşturmanın tutuksuz bir şekilde sürdürülmesini talep etti. İtiraz üzerine Doktor Münevver Zehra Davutoğlu serbest bırakıldı ve görevine iade edildi.
4: Maalesef hastamızın zaten daha öncesinde bir takım ek hastalıkları var. Preeklamsi dediğimiz kadın hastalıkları ve doğumlarda ameliyat sonrası hayati tehlikeyle devam edebilen bir tanısı var. Bunların adli tıp raporları düzenlenecektir. Soruşturma genişletilecektir.
2: Eda Nur Yaman'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
1: Mayıs ayında azalan konut satışı Haziran'da tekrar canlandı. Bir ayda 130 bin konut satıldı. Konut fiyatı ise aylık bazda enflasyonun üzerinde artış gösterdi.
2: Konutta yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Aylık fiyat artışı enflasyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 129.979 adet konut satışı gerçekleşti. Satış adedi hem aylık hem yıllık bazda %15 arttı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda da hızlı artış yaşandı. 25.993 adet konut kredi kullanılarak satın alındı. Bir önceki ay kredili satış adedi 20.000 adedin altında kalmıştı. Haziran'da toplam konut satışı içinde kredili satışın payı %20'ye çıktı. Bir başka deyişle her 5 konuttan biri için kredi çekildi. Merkez Bankası da aynı ay için konut fiyat endeksi raporunu yayınladı. Türkiye genelinde konut fiyatları aylık %2 arttı. Yıllık artış oranı %24,5 oldu. Aylık fiyat yükselişi %1 olan enflasyonun üzerinde çıksa da yıllık fiyat yükselişi %32,11 ile enflasyonun altında seyretti.
1: Sıcak havalar klima talebini artırdı. İnternette bu yıl en çok aranan ürün de klima oldu. Satışların en fazla arttığı kategori ise içerik üreticilerinin etkisiyle fotoğraf makinesi ve kamera.
5: Sıcaklıklar arttı, e-ticarette en çok aranan ürün klima oldu. Bir e-ticaret platformu yılın ilk yarısına ilişkin alışveriş verilerini açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşması aramalara doğrudan yansıdı. Klima en fazla aratılan ürünlerin başında geldi. Onunla birlikte akıllı saat ve erkek spor ayakkabısı da zirvede yer aldı. Platformda satışların en çok arttığı kategori %42 ile fotoğraf ve kamera kategorisi oldu. Onu %34 ile oto aksesuar, %32 ile mobilya, %31 ile hırdavat ve %30 ile takı mücevher kategorileri izledi. Moda ve kozmetik kategorisi de büyümeye devam ediyor. Ocak-Haziran döneminde güneş gözlüğü, erkek kol saati ve valiz seti yüksek talep gördü. Kozmetik kategorisinde ise nemlendirici krem, güneş kremi ve parfüm ürünleri öne çıktı. Müşteriler indirimli ürünleri en fazla saat 21-22 aralığında alıyor. Yüksek fiyatlı ürünlerse 14-15 saatleri arasında satılıyor.
1: Antalya'da bir tersanede insan kaynakları yöneticisi olan Tuğba Çelik, ofis hayatından sıkılınca kaynakçı olmak için kursa yazıldı. Eğitimlerini de tamamlayan Çelik, aynı tersanede kaynakçı olarak işe başladı. Etek, ceket ve topuklu ayakkabının yerini tulum, eldiven ve maske aldı.
2: Yıllarca masa başında çalıştı. Yaptığım işten memnun değilim dedi. İnsan kaynakları yöneticiliğini bırakıp tersaneye kaynak ustası oldu.
6: Takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle kaynak ustası olarak gidiyorum.
2: Tuğba Çelik Antalya'da bir tersanede 3 yıldır insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyordu. 22 yıllık iş hayatında eğitim, gıda, turizm ve gemi yapımıyla tersane sektörlerinde görev aldı. Yıllarca masa başında çalıştı. İşinde mutsuz olduğunu söyledi. Farklı bir deneyim kazanmak için Anneler Sanayide projesine katıldı. Eğitimlerin ardından mesleki yeterlilik belgesi sınavını da geçti ve gazaltı kaynak ustası oldu. Yönetici olarak görev yaptı, Antalya serbest bölgede kaynak ustası olarak çalışmaya başladı.
6: Bilgisayar ekranlarının başında ve toplantılarda koşuşturmakla bir çalışma hayatı geçti. Tabii bu süreçte kendime artık bir soru sordum. Ben bu iş hayatında mutlu muyum? Cevabım hayırdı. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde biz kadınlar da bunu yapabiliriz diyerekten bu işi başarmış olmanın gururunu yaşıyorum.
1: Zayıflama iğneleri konuşulmaya devam ederken obezite tedavisinde ise artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Avrupa Birliği hap formundaki ilaca onay verdi. İlaç iğne ile aynı etken maddeyi içeriyor ve aynı işlevi görüyor. Peki avantajları, dezavantajları neler? Bunun yanıtı da haberimizde.
2: Her hafta değil, her gün kullanılıyor. Tıpkı iğneler gibi iştahı baskılayan GLP-1 hormonunu taklit ediyor. Obezite tedavisinde kullanılan iğnelerin hap formu Avrupa Birliği'nden onay aldı.
7: Etken madde tamamıyla aynı. Daha yüksek dozlarda verilmesi gerekiyor. Enjeksiyonlarla karşılaştırılan formlarla karşılaştırdığımız zaman. Enjeksiyonları her hafta yapmamız gerekirken hapları her gün almak gerekiyor.
8: Özellikle diyabeti ve obezitesi olanlar ama belli bir kiloya düşenlerin kilosunun kontrolü içinde devamlılık getirebilir mi?
7: Çok doğru. Zaten bu ilaç özellikle kilo kontrolü için indikasyon aldı FDA'den. Enjeksiyonlarla belli bir kiloya geldikten sonra idame tedavisinde bunları kullanmak mantıklı seçeneklerden bir tanesi olabilir.
2: Hapların en önemli avantajlarından biri iğneler gibi soğuk zincirde saklanmasına gerek olmaması. Hem bu özelliği hem de enjektör maliyetinin olmaması nedeniyle daha uygun fiyatta olabileceği de öngörülüyor. Ancak uzmanların önemli uyarıları var.
7: Yan etki profili tamamıyla enjeksiyon tedavisiyle aynı. Leblebi gibi tabii kesinlikle kullanılmamalı. Hekim gözetiminde almakta yarar var. İşte bu sene plaja gideceğim, birkaç kilo daha vereyim, daha iyi bir şekilde bikini giyeyim veyahut da moyo giyeyim şeklinde alınabilecek olan ilaçlar kesinlikle değiller. Adı üstünde ilaç. İlaç bu. Yani kozmetik malzemesi değil.
2: Semaglutid etken maddeli ilaç daha önce ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ruhsat almıştı. Avrupa'da ise ilk olma özelliği taşıyor.
1: Malatya'yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üreticilerle birlikte kayısı hasadına katıldı. 28. Kayısı Festivali ve Fuarı'nın açılışında konuşan Yumaklı, gıda arz güvenliğinin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.
0: Malatya'daki kayısı bahçelerinde üreticilerle buluştu. Hasat çalışmalarına katılıp dallardan kayısı topladı.
9: Dünya üretiminde kayısıda birinci sıradayız. Malatya'da %54'lük üretim oranıyla Türkiye'de birinci sırada. Dolayısıyla aslında Malatya'nın kayısı anlamında bütün dünyaya bir çıkış kapısı olduğunu söylemek mümkün.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Malatya'daydı. Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin lansman programına katıldı. Projenin doğal kaynakların korunmasına katkı sağlarken tarımsal kalkınmayı da destekleyeceğini söyledi.
10: 6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız.
0: Bakan Yumaklı daha sonra 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı'na katıldı.
9: Gıdayı ihtiyacı olan insanlara ulaştırabilen ülkeler için gıda arz güvenliği bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir.
0: Bakan Yumaklı konuşmasının ardından fuarın açılışını gerçekleştirdi.
1: Tüm dünya Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin performansını konuşuyor. Aslında sadece o da değil. Sporda artık 40'lık yıldızlar dönemi. İlerleyen yaşlarına rağmen rekor gelir elde ediyorlar.
2: Sahada, kortta veya pistte. Spor dünyası artık yaşı yükselmiş yıldızların etrafında dönüyor. 39. yaşını kutlayan Messi, 2026 Dünya Kupası'na attığı gollerle, yaptığı asistlerle konuşuluyor. Aynı yaştaki Novak Djokovic ise Wimbledon'da yarı finale kadar çıktı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre 40'lı yaşlardaki sporcular arasında en yüksek gelirli Cristiano Ronaldo son 12 ayda $300 milyon kazandı. Bu tutarın $235 milyon kısmı El Nasr kulübünden maaş olarak alındı. Onun ardından $110 milyon Lionel Messi geliyor. Messi Inter Miami'den $28,3 milyon maaş alıyor. Geri kalan gelirini ise reklam anlaşmalarından sağladı. Ferrari pilotu Lewis Hamilton son bir yılda $100 milyon kazanç elde etti. Hamilton bu sezon 8. dünya şampiyonluğunu kovalıyor. LeBron James geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'tan 52 milyon dolar maaş aldı. Aynı zamanda birçok markayla reklam anlaşması var. 4 yıldır korta çıkmayan 44 yaşındaki Serena Williams'ın yılda 40 milyon dolar sponsorluk ve reklam geliri bulunuyor. Tenise dönme kararı hem tribünleri doldurdu hem de reytingleri yükseltti. Sırp tenisçi Djokovic ise hem turnuvalardan hem de sponsorluklardan 25 milyon doların üzerinde gelir sağladı.
1: Bugünlerde popüler müzikte yeniden bir çakkıdı rüzgarı esiyor. Kenan Doğulu'nun 2006 yazına damga vurduğu Sezen Aksu imzalı çakkıdı bu yaz yeniden gündeme geldi. Edis'ten Manifest'e, Ceylan Ertem'den Aybüke Albere'ye adeta bir çakkıdı enflasyonuyla karşı karşıyayız. Neden 20 yıl sonra çakkıdı herkes tarafından söylenmeye başladı? Bu da bir merak konusu oldu.

Kenan Doğulu bu şarkıyla 2006 yazına damga vurmuştu. Sezen Aksu imzalı çakladı, o yazın en büyük hiti oldu. Şarkıyı aynı yıl Sezen Aksu da Hepsi Kızlarıyla verdiği konserlerde yorumladı. Çakkadı, Kenan Doğulu'nun her konserinde söylediği bir klasik olarak bugünlere geldi. Fakat bu yaz ilginç bir şey oldu. Çakkadı bir anda hem konser repertuarlarına hem de genç müzisyenlerin albümlerine yeniden girdi. Önce Kenan Doğulu şarkıyı son dönemin en sevilen kız gruplarından Manifest'e yorumladı. Büyük ilgi gören bu versiyon sonrası Edis şarkıyı konser repertuarına alarak Ricky Martin öncesinde seslendirdi. Konserden bir gün önce ise hoş bir tesadüf yaşandı. Üç şarkıcı Çak Kıdı'yı aynı anda single olarak yayınladı. Edis'in eski vokalisti Aybüke Albere, Aylinca adlı yeni bir isim, ve Sezen Aksu şarkılarını disco tarzında yeniden yorumlayan Ceylan Ertem. Farklı farklı seslerde yeniden hayat bulan Çakkadı, bakalım bu yazı da ele geçirebilecek mi?

0: NTV Radyo.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 9. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sabi, Ali Rıza Kubilay. Reşit İlham Erdoğan. Talat Bey, Mutlu Albayram. Leon Dayı, Selçuk Kıpçak. Prodüktör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Cem Kora. Yönetmen Aziz Acar.
2: Günaydın Ester. Günaydın dediğime bakma. Dün gece yazdıklarımı bitirdikten sonra adeta içim geçmiş, sızıp kalmışım masa başında. Güç bela attım kendimi yatağa. Uyandığımda vakit öğleyi bulmuştu yine. Sersem gibiydim. Soğuk suyla yıkanınca kendime geldim biraz. Giyindim, karnımı doyurmak için çıktım odadan. Öğle servisi henüz başlamamıştı ama baş garson sağ olsun hemen bir peynirli omlet yaptırdı bana. Yanında da kocaman bir ayran. Bir yandan yemeğimi mideye indirirken bir yandan da gazetelere göz atıyordum. İktamda enteresan bir havadis vardı. Ankara'da silahlarıyla birlikte iki kişi yakalanmıştı. İfade vermeyi reddeden bu iki kişinin Yunanistan'a kaçan Çerkez Ethem'in adamları olduğu sanılıyordu. Yunan gizli servisinin de desteğiyle Mustafa Kemal'e yönelik yeni bir suikast teşebbüsünden söz ediliyordu. Emniyet yetkilileri böylesi alçakça tezgahların amacına ulaşamayacağını, genç cumhuriyetimizin çelikten kalkanının cumhur reisimizi her zaman koruyacağını, bu nevi menfur emelleri olanların her zaman hüsrana uğrayacağını beyan ediyorlardı. Otel müdürümüz Reşit'in sesiyle başımı kaldırdım.
1: 1926 İstanbul. 4. gün sabah.
3: Merhaba Şehsuvar abi.
2: Oo, merhaba Reşit. Kusura bakma. Gazeteye dalmışım, fark etmedim geldiğini.
3: Önemli değil. Nasılsınız?
2: İyiyim Reşit. Hayrola? Kötü bir havadis mi var?
3: Biri gelmiş ziyaretinize. Çocuklar söyledi.
2: Ha evet. Selanik'te tanıştığımız bir arkadaş. Yıllardır görüşmüyorduk. Beşiktaş'a gitmiş evime. Bakkaldan öğrenmiş burada kaldığımı. Biraz sohbet etmek istiyordu.
3: Size fenalığı dokunmaz inşallah.
2: Sanmam. Eski bir hemşerimden niye kötülük gelsin ki bana? Hatta memnun oldum geldiğine. Tanıdık biriyle laflamış oldum biraz. Selanik'ten konuştuk. Eski hatıralardan. Yoksa sen tanıyor musun Mehmet Esad'ı?
3: Yok yok. Nereden tanıyacağım? Yanlış anlamayın Şehsuvar abi. Ben sizi düşünüyorum. Başınıza kötü bir iş gelmesini istemiyorum. Biliyorsunuz acayip bir devirden geçiyoruz. Taşlar yerine yeni yeni oturuyor. Kim kimdir, kim kimin adamıdır kestirmek çok güç. Böyle devirlerde kurunun yanında yaş da yanıyor. Yani dikkat etmekte büyük fayda var. Ukalalık saymazsanız, dürüstlüğünüzden emin olmadığınız adamlarla görüşmeyin derim.
2: Sahiden tanımıyorsun değil mi Mehmet Esad'ı?
3: Hayır, tanımıyorum. Hiçbir malumatım yok hakkında. Mesele de bu zaten. Tanısaydım daha katli konuşurdum.
2: O kadar da abartmayalım Reşit. Herkesten şüphe edilerek yaşanmaz ki. Yoksa konuşacak kimseyi bulamayız. Zaten burada kapanıp kalmışım. Bir dostun ziyaretinden ne olacak?
3: Bakın Şehsuvar abi, hayatınıza müdahale eder gibi olmayayım ama konuşmak için daha itimat edilen dostlar bulabilirsiniz. Yıllardır görmediğiniz bir adam birden ziyaretinize geliyorsa vardır bunun altında bir çapanoğlu.
2: Mehmet Esad'ı katiyetle tanıyordu, bundan emindim. Belki buraya geliş maksadını da biliyordu ama benimle paylaşmak istemiyordu. En iyisi üstelememekti. Vurdum duymazlığımı sürdürdüm. Senin asabın bozulmuş biraz. Merak etme, bana bir şey olmaz. Hem herkes saklanacak delik ararken Nereden bulacağım ben o eski sadık dostları?
3: Biri var aslında. Binbaşı Cezmi. Trabluskarp'ta birlikte harp etmişsiniz.
2: Cezmi Kenan mı? Cezmi Bey hayatta mı?
3: Hayatta. Hem de Türk gibi. Munise teyze Balkan Harbi sırasında tifüsten ölmüştü. Biliyorsunuz çoluk çocuk da yok. Cezmi amca tek başına yaşıyor. Haftada bir ziyaretine gidiyorum. Sizi görmekten de büyük bir mutluluk duyacaktır. İsterseniz birlikte gidelim bu hafta. Hem belki şu sizin eski arkadaşınız hakkında da malumat sahibidir. Biliyorsunuz işgal sırasında karakol teşkilatını idare edenlerin arasındaydı Cezmi amca. Belki de yakından tanıyordur şu Mehmet Esat adındaki arkadaşınızı.
2: Cezmi Kenan. Basri Bey'in şehit düşmesinden sonra emrine girdiğimiz kumandan da binbaşı Cezmi. Ama onunla Trabluskarp'tan çok daha önce tanışmıştık aslında. 31 Mart ayaklanmasının bastırılması sırasında birlikteydik. Çoğu insan biraz tuhaf bulurdu onu ama bence dünyanın en cesur zabitlerinden biriydi. Bilhassa Trabluskarp'ta bombaların durmak bilmeyen dalgalar halinde siperlerimize çarptığı, şarapnellerin dolu gibi üzerimize yağdığı, rüzgarın ateş püskürttüğü o cehennem günlerinde İtalyan kuvvetleri bütün üstünlüklerine, acımasızlıklarına rağmen o sahilden çıkamadılarsa bu Cezmi Kenan gibi kahramanların sayesinde olmuştu. Benim bile zaman zaman burada ne işim var, kaçıp canımı kurtarsam mı diye tereddüt ettiğim o kıyamet anlarında Cezmi Bey siperden sipere koşarak herkesin moralini yüksek tutmayı başarmıştı. Bir lahza olsun korku belirmemişti gözlerinde. Evet, onu tekrar görmek hoşuma giderdi. Üstelik anladığım kadarıyla Mehmet Esat muammasının çözülmesinde bana yardım edecekti. Bizim Reşit'in söyleyemediği sırrı Cezmi Bey ifşa edecekti demek ki. Vallahi çok sevinirim Reşit. Yıllardır görmedim binbaşı Cezmi'yi. Ziyaretine gitmek beni ziyadesiyle mutlu eder. Yahut buraya yemeğe davet etsek ne dersin? Daha mı iyi olur?
3: Gelmez. Otelin gözaltında olduğunu düşünüyor. Ona göre burası bir ihanet yuvası. Kalanların çoğu da casus.
2: Tam bir iddiatçı konuşması. Herkesten, her şart altında şüphelen. Peki ya doğruysa? Öyle ya. Burada konaklayanların gerçekte kim olduğunu nasıl bilebiliriz? Hatta karşımdaki Reşit bile hükümet adına çalışıyor olabilir. Bu otelde bir casus aranıyorsa baş zanlı Reşit olmalı. Çünkü bütün malumatlar onda. Yok canım. Mehmet Esat'tan sonra bir de bizim otel müdüründen mi şüpheleneceğiz yani? Normal. Biz de eski iddiatçı değil miyiz? Peki bizim binbaşı Cezmi'nin bu muammanın içindeki rolü ne acaba? Hayır, işte bu mümkün değil. O adamın namusuna kefilim. Asla bulaşmaz böyle pis işlere. Ama uyanık olmak lazımdı. Atizi ile itizinin birbirine karıştığı günlerdi bunlar. Ne sağlam adamlar görmüştüm. Bir gecede arkadaşlarını satıp karşı tarafa geçen. Hatırlar mısın bilmem Ester. Bir gün edebiyat üzerine konuşuyorduk. Neden Rus edebiyatında, Fransız romanlarında düello var da bizim romanlarımızda yok diye. Yıllar içinde çok düşündüm bu konuyu. Sahi, bizde niye düello yoktu? Daha mı az cesurduk Ruslardan ya da Fransızlardan? Hiç zannetmiyorum. En az öteki milletler kadar cesurduk bizde. Sadece herd olarak yeterince gelişmemiştik. Bu toprakların evveliyatı da böyleydi. Hep güçlü hükümdarlar, güçlü devletler. Öyle büyük bir baskı vardı ki insanların üzerinde pert ortaya çıkamamıştı bir türlü. Kimse kendisi olamamış, hep bir lidere ihtiyaç duymuştu. Zannederim bu sebepten sadece iki kişinin karşılıklı karar verdiği, teke tek yapılan düello bizde yaygınlaşmamıştı. Onun yerine güce dayanarak düşman sandığımız kişileri yok etmeyi tercih etmiştik hep. Böylece linç, pusu ve jurnal en çok başvurduğumuz metotlar olmuştu. Masama çöküp yeniden yazmaya başladığımda kuracağım ilk cümle bambaşkaydı aslında. Eminim aklın bir önceki mektubumda kalmıştır. Evet. Selanik'teki o yaz akşamında ateş eden acımasız şehsuvarı düşünüyorsundur. Aşık olduğun, sana şiirler okuyan, hikayeler yazan o naif delikanlı nasıl böyle soğukkanlı bir tetikçiye dönüşebildi diye kahroluyorsundur. Bunu ben de düşündüm. Hayır, vicdan azabı duyarak değil, kendi soğukkanlılığıma şaşarak düşündüm. İnsanoğlu dünyanın en büyük muammasıdır. İyi manada söylemiyorum. İnsan ruhu henüz keşfedilmemiş kapkaranlık bir coğrafyadır. Çoğumuz kim olduğumuzun farkında değiliz. Bunu hiç düşünmemişizdir bile. Düşünmek için başımıza sarsıcı bir olay gelmesi icap eder. Kendi ruhumuzla yüzleşmek zorunda kalacağımız korkunç bir olay. Tıpkı o yaz akşamı beni acımasız bir katile dönüştüren o meşhum suikast gibi. Evet, o gece yarısı eve döndüğümde ben de kendimi hiç tanımadığımı fark ettim. Birkaç saat önce insanları öldürmüştüm ama en küçük bir rahatsızlık duymuyordum. Şekercinin vurduğu Mehmet Esat için üzülüyordum biraz. Evet, çok değil, biraz. Bunun Mehmet Esat'ın bana kötü davranmasıyla da bir alakası yoktu. Verilen emirlere uymayıp hepimizin hayatını tehlikeye atmasıyla da. Kendi zaferimden öylesine etkilenmiştim ki ne ölenler ne yaralanan arkadaşım umurumdaydı. Evet, ne kadar bencil bir insan olduğumu ilk kez o akşam anlayacaktım. Ruhumun karanlıklarında saklanan bambaşka bir şehsuvar Sami ile ilk kez tanışacaktım. Yıllarını Osmanlı marifi için harcamış, sulh insanı babam Emrullah Bey'in baskısı üzerimden kalkınca içimdeki mağara insanı ortaya çıkmıştı galiba. İşin tuhafı, hiçbir korku duymuyordum bundan. Ne korku, ne de utanç. Aksine kendimi daha güçlü hissediyordum. Bütün dünyaya kafa tutabilecek kadar cesur. Üstelik bu gücü, bu cesareti kutsal bir davada kullanma fırsatı yakalamıştım. Vatanımı yıkımdan kurtarmak, milletimi hür kılmak, tarihi yeniden yazmak için. O gün bunları sana anlatsaydım, nefret ederdin benden. Muhtemelen şimdi de ediyorsundur. Yaptıklarımı düşündükçe bazen ben de nefret ediyorum kendimden. Bazen de acıyorum kendime. Evet, acıyorum. Bütün o kahramanlıklarla dolu geçmişime rağmen hakikatte rüzgarın önünde sürüklenen bir zavallı olduğum için. Sadece zavallı. Aynı zamanda gaflet içinde bir akılsız. Üstelik yanında senin gibi onu defalarca ikaz eden biri olmasına rağmen olacakları göremeyen iflah olmaz bir romantik. Şu hayatta asla gerçekçi olamadım. Sana aşık olmam bunun en büyük ispatıdır. Rahmetli annemin dediği gibi, elim ekmek tuttuktan sonra namuslu bir Müslüman kızı bulup evlenmek yerine bir Yahudi kızını seçtim. Hem de en aykırı olanını, en baş edilmezini. Bunları menfi sözler olarak alma. Hayranlığımdan böyle yazıyorum sana. Çünkü yaşadıklarım bana öğretti ki bu ülkenin asıl meselesi milletin hep boyun eğmesi, hayır diyememesi, suskunluğu, erdem zannetmesi. Üstelik öyle kolayca vazgeçilecek alışkanlıklar değil bunlar. Etimize, kemiğimize işlemiş, tenimize sinmiş binlerce yılın lanetli mirası. Bunları düşündükçe daha da büyüyorsun gözümde Ester. Bu da iyi değil aslında. Sen benim için ulaşılmaz bir mücevher haline gelirken ben gitgide küçülüyor, bir toz zerresine dönüşüyorum gözünde. Üstelik hatalı olan da benim. Hiçbir izahat da bunu değiştirmeyecek. Ne şimdi, ne de gelecekte. Ama yine de hikayemi anlatmaya devam edeceğim. Evet, birileri peşimde. Kim olduklarını tam bilmiyorum, amaçlarından da bir haberim ama nefesleri ensemde. Yılların verdiği tecrübeyle hissediyorum ki fazla vaktim yok. Önce kim yakalayacak? İlk darbeyi kim vuracak? İlk tetiği kim çekecek? Bilmiyorum. Beklemekten başka çarem yok. Yapabildiğim tek şey sana şu satırları yazmak. Onlar gelmeden yazdıklarımı bitirmeliyim. Çünkü onlar geldiklerinde sadece bedenimi yok etmekte kalmayacaklar. Pek de uzun olmayan ömrümün bütün izlerini silecekler. O sebepten vakit kaybetmek istemiyorum. O sebepten yeniden dönüyorum maziye. Evet, Arnavut silahşörlerin öldürülmesinde gösterdiğim cesaret ve dirayet hem fedailer grubunda hem de cemiyette büyük takdir topladı. Alnımdan öpmüştü Basri Bey.
1: 1908, Selanik.
4: Hakiki bir kahraman gibi davrandın Şehsuvar.
2: Mübalağa ediyorsunuz. Vazifemi yaptım efendim.
4: Yo, öyle değil. Bundan çok daha tehlikeli durumlarda eli ayağı titreyen, öylece apışıp kalan ne baba yiğitler gördüm ben. Yok kardeşim, senin kanında var bu iş. Biz o gün sadece 3 vatan hainini tepelemedik. Senin gibi kıymetli bir vatan fedaisi kazandık. Tebrik ederim.
2: Bu sözler dahi ayağımı yerden kesmeye yetecekken asıl tatip cemiyetin lideri Talat Bey'den gelecekti. Ertesi gün yazıhanede oturmuş, Serez'de görülecek bir davanın dilekçesini yazıyordum ki kapı açıldı. Önden Talat Bey, ardından Leon dayı girdi içeri. Peşlerinde de 4 sivil muhafız. Ne zamandır görmüyordum Talat Bey'i. Hemen ayağa fırladım. Gelip sımsıkı sarıldı bana.
5: Sağ olasın. Sana bir can borcum var artık. Baban nurlar içinde yatsın. Muallim Emrullah'ın oğlu olduğunu gösterdin. Ne dersiniz Monsieur Leon? Söylediğim kadar varmış değil mi?
6: Şehsuvar iyidir. Cemiyet için çok daha faydalı işler yapacağına inanıyorum.
5: Öyle olacak. Artık devri istibdat bitti. Devri hürriyet başladı. Artık bizim devrimiz. Ama sadece başladı. Henüz zaferden çok uzağız. Devlet hala Abdülhamit'in memurlarıyla yönetiliyor. O kurnaz Kayserili devleti asla kolay teslim etmeyecek. Bunca yıllık iktidarında öğrendiği her türlü kurnazlığı, her türlü hinliği yapacak. Gerektiğinde bir baba gibi şefkatli görünecek. Gerektiğinde ben de sizin gibi düşünüyorum evlatlarım diyecek. Ama tıpkı Mithat Paşa'ya yaptığı gibi her an ipimizi çekmeye hazır olacak. Artık çok daha uyanık olmamız gerekiyor.
6: Başka türlü olması mümkün değil. Bütün ihtilaller iktidarı almakla başlar. Meşrutiyeti ilan ettirdik ama hala kurumları ortada yok. Bir yanda padişah, bir yanda meclis. Asıl kavga şimdi başlıyor.
2: Ne dediklerini tam olarak anlamıyordum. Muvaffak olmuştuk. Kanuni esası yürürlüğe girecek, meclis açılacaktı. Daha ne olsundu?
5: O yüzden payitahta gitmeliyiz. Dersaadet bizi çağırıyor. Sen de bizimle gelmelisin Şehsuvar. Selanik artık misyonunu tamamladı. Dünya siyasetine yön vermek için dünyanın gözünü diktiği şehirde olmalıyız.
2: Büyük bir onurdu benim için bu. Bizzat cemiyetin lideri tarafından payitahta çağrılmak. Ama sen ne olacaktın? Yaşlı annen ne olacaktı? Buradaki işler... Monsieur Leon müşkül vaziyette kalmasın. Dayın manidar bir bakış atmakla yetindi bana. Seninle münasebetimin farkında olmayan Talat Bey ise kocaman bir kahkaha koyuverdi.
5: Merak etme, Monsieur Leon işlerini her zaman halleder. Anneni düşünüyorsan o meseleyi de hallederiz. Burada kalırsa ona bakacak birilerini memur ederiz. Seninle gelmeye karar verirse ona da bir hal çaresi buluruz. Ama senin mutlaka payitahtta olman lazım. Seni bekleyen başka vazifeler var. Daha mahrem, daha mühim vazifeler.
2: Mahrem ve mühim derken neyi kastettiği çok belliydi. Davamızın düşmanlarıyla hesaplaşma. Hem de kanun yoluyla değil, bildiğimiz usulle. O zamanlar hiç de yanlış gelmiyordu bu metot bana. İhtilal namlunun ucundadır. Bu cümleyi kimden duyduğumu hatırlamıyorum ama aynen katılıyordum. Yeterince kararlı olmazsak sadece yaptığımız devrimi değil, aynı zamanda bütün vatanı kaybedebilirdik. Üstelik bu mücadele şekli hoşuma gidiyordu. Evet, yeri gelmişken itiraf etmeliyim. Sadece romantik değil, aynı zamanda iflah olmaz bir sergüzeşçiydim ben. Belki bir romancı için gerekli bir ruh halidir bu ama hayat her zaman hakikatin üzerinde yükselir. Ve gerçek bir maceranın verdiği hazzı hiçbir roman veremez. Kim bilir ne maceralar bekliyordu benim payitahtta. Üstelik Leon dayı da mebus olarak gelecekti İstanbul'a. O zaman seni ikna etmenin de bir yolunu bulurduk elbet. Hayatta en çok sevdiğin iki insanı kıramazdın herhalde. Fena halde yanıldığımı çok geçmeden anlayacaktım. Kendimi tanımadığımı o suikastten sonra fark etmiştim. Seni hiç tanımadığımıysa bahçenizdeki o kavgamızdan sonra fark edecektim. Asmalardan sarkan üzümlerin şenlendirdiği o bahçede, o tahta kameriyenin altında.
1: Elveda Güzel Vatanım, 9. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit, uyarlayan Buket Kubilay.

0: radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6 binden fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Hava durumu.
7: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru, sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum 35 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Gelecek hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağın nem nedeniyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 35 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun Artvin kesiminde gün içinde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 37-38 derecelerdeki sıcaklığın yanı sıra Lodos'ta sert ve sıcak esiyor.
0: Hava durumu.
8: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: Mutlu günler. Öğle 12 bülteniyle karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Toplanan milyarlarca lira bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de yapılacak.
2: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent'in derneğe bağışlanan paralarla bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bahis oynamak için kullandığı banka hesabının sahibi Alper Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Derneğin kurucularından olan Çelik, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. 379 para yatırma, 966 ise para çekme işlemi yapıldığı ve 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı tespit edildi. Haluk Levent'in para trafiği için asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabını kullandığı detayı da ifadelere yansımıştı. Vergi Denetim Kurulu görüş raporunda tutuklanan Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemi yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda Kaya'nın hesabının 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında avukat Ece Güner de bulunuyordu. Güner'in emniyet ifadesinde Levent'in kendisinden deprem bölgesi, teknoloji parkı ve sağlık sorunları gibi bahanelerle yaklaşık 70 milyon lira borç aldığını öne sürdü. Levent için acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedi dedi. Aralarındaki yüklü para alışverişi savcılık tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in Paris merkezli finans kuruluşuna 2 saat içerisinde 400 bin euro para gönderdiği belirlendi. Yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine Özgür Güner gözaltına alındı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verdi. Bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreç somut bilgi ve belgeler ışığında incelenecek. Süreç devam ederken tutuklanarak cezaevine gönderilen Haluk Levent'in isminin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri tarafından kullanılması ve bu yönde cep telefonlarına mesajlar gönderilmesi dikkat çekti.
1: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler başka bir noktaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili de inceleme başlatıldı. Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyünde yangın çıktı. 5 ev kullanılamaz hale geldi.
2: Bir evdeki tandırda başlayan yangın çevresindeki diğer evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı köyden geriye bu görüntüler kaldı. Burası Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyü. Öğle saatlerine başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 4 eve daha sıçradı. Köylülerin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine

0: İtfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak hasar büyük. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
1: Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Rojin Kabayiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test yapılmasını istedi. Bu testte ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ipucu elde edilmesi bekleniyor.
2: Suda boğulup boğulmadığı özel bir testle tespit edilmeye çalışılacak. Net bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
3: Çok eksik var. Eksik yerler çok vardı. Daha önce bunları yapılmamışlardı. 2 senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler. Niye konuşmuyorsun?
2: Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Diatom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Avukatıyla birlikte savcılığa başvuran baba Nizamettin Kabayiş sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
3: İstemiyor, bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi'nin yönetimi, rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri, çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdi.
2: Ailenin başvurusuyla yapılacak teste kesin bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
1: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık, Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtlarını istedi.
2: Sadece zırhlı araçlar değil, valilik bünyesindeki araçlar da incelenecek. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında kaybolduğu güne dair tüm detayları mercek altına aldı. Dosya kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda 5 Ocak 2020 günü bölgede görev yapan tüm resmi araçların tek tek tespit edilmesini istedi. Bu tarihte Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçları da inceleme kapsamına alındı. Araçlara ait GPS, araç takip sistemi ve varsa ürün takip sistemi kayıtları istendi. Koordinat, hız ve güzergah bilgilerinin özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatleri kapsayacak şekilde incelenmesi talep edildi. Özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta duran, bekleyen ya da olağan dışı hareket eden araçların belirlenmesi istendi. Araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ham halleriyle eksiksiz şekilde savcılığa gönderilecek.
4: Girme, girme!
2: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.
1: Antalya'da 24 yaşındaki Helin Naman'ın başından silahla vurularak ölmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan eşi ilk kez hakim karşısına verildi. Sanık kadının intihar ettiğini savundu, aile ise Helin'in öldürüldüğünü düşünüyor. Çok kıskanç olan sanığın daha önce de kızlarını silahla tehdit ettiğini söylüyorlar.
2: Eşi tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Genç kadın kurtarılamadı. Tutuklanan zanlı eşinin hayatına son verdiğini öne sürse de aile bu iddiayı kabul etmiyor.
5: Neşe dolu bir insandı. Daha 23 yaşındaydı. Ben intihar ettiğini düşünmüyorum. İsmail ailesiyle birlikte benim kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum.
2: Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Helin Nama, İsmail K. ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Düğünden sonra resmi nikah yapacaklardı. Genç kadın birlikte yaşadıkları evde silahla vurularak yaşamını yitirdi. İsmail Kağan'ın iddiasına göre aralarında tartışma çıktı. Zanlı Helin Naman'ın odaya girerek kapıyı kilitlediğini, zorla içeri girdiğinde ise Helin'in silahla yaşamına son verdiğini öne sürdü. Olayın ardından İsmail Kağan kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında sanık suçlamaları kabul etmedi. Eşini çok sevdiğini söyledi. Elindeki barut izlerinin ise kadının elinden silah almaya çalışırken olduğunu anlattı. Helin Naman'ın ailesi ise genç kadının intihar eğilimi olmadığını söyledi. Sanığın çok kıskanç olduğunu, kızlarını sürekli silahla tehdit ettiğini söyledi.
6: Helin bana boşanmak istediğini söyledi. Ama boşanırsam öldüreceğini söyledi.
2: Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
1: İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Tam bilet ücreti 46 lira 20 kuruş oldu.
0: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur ücretlerine %10 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa, abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya yükseldi. Metrobüs ücreti ise bir durak 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa, 34-43 duraksa 62 lira 35 kuruştan 68 lira 59 kuruşa çıktı. Marmara ücretlerine de zam geldi. 1-3 durak 34 liradan 37 lira 40 kuruşa, 36-43 duraksa 74 lira 70 kuruştan 82 lira 17 kuruşa yükseldi. Toplantıda alınan kararla taksimetre ücretlerine güncelleme yapıldı. Açılış ücreti 71 lira 94 kuruş olurken kısa mesafe ücreti de 230 lira olarak belirlendi. Minibüslerde inli minli ücreti 43 liraya, uzak mesafe ücreti de 52 liraya yükseldi. Öğrenci ücreti ise 28 lira oldu. Deniz yolunda da Üsküdar Eminönü 58 lira 52 kuruşa, Bostancı Adalar hattı ise 171 lira 89 kuruşa çıktı. Okul servis ücretlerinde de 0 ila 1 kilometre 4456 lira, personel servis ücretleri ise 2512 lira 99 kuruşa yükseldi. Yeni tarife ücretleri 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
1: Uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele sürüyor. Zanlılar dijital dünyada da yakın takipte. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli avcı programı sayesinde de sosyal medyada uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yeri tespit ediliyor.
7: Uyuşturucu satıcılarına sosyal medyada da göz açtırılmıyor. Yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi avcı uygulaması sayesinde birçok çete daha çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin tespitinde yapay zeka destekli avcı programı sayesinde çok önemli verilere ulaşıldı. Bu yönde 5 milyon 850 bin mesaj analiz edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 110 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 65 Telegram grubu ve kanalı erişime kapatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 22 ismin uyuşturucu ticaretine yönelik bu kanallarda yöneticilik yaptığı da tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapay zeka destekli avcı programı sayesinde daha önce de aralarında elebaşlarının da olduğu birçok çete üyesi yakalanmıştı.
1: İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen bir müşteri berberini bıçakladı. Yaralanan berber hastanelik oldu, saldırgansa gözaltında.
8: Tıraş ettim, tıraştan sonra bana teşekkür etti, parasını da verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan yanından gitti.
9: Cebinden bıçağı çıkarttı, berberi bıçakladı. Saç tıraşını beğenmedim dedi.
10: 23 yaşındaki genç geçtiğimiz haftalarda bu berbere geldi. İşte tam da bu koltuğa oturdu, saç tıraşı oldu. Aradan günler geçti ama iddiaya göre o genç saç tıraşını beğenmedi. Bu durumdan ise kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu.
8: Kendi kafasına göre kuruntu yapmış. Gelmiş burada beni gözetlemiş.
9: İddiaya göre müşteri bu durumu takıntı haline getirdi.
8: Beni bir gün önceden gözetlemeye başlamış. Burada lahmacuncular söyledi bana. Hatta onlar da kendileri üstünden alınmışlar. Meğersem beni takip ediyormuş.
10: O genç olaydan bir gün önce berberin tam karşısındaki bu restorana geldi. Restoranda kendisine bir içecek sipariş edip saatlerce bekledi. Olay günü yeniden buraya geldi, yeniden restorana girdi. Berber Erhan Zengin dışarı çıktığında ise ona doğru hamle yaptı.
8: Ben elimi yüzümü siliyordum. O sırada o da benim arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkarttı, bacağıma bir vurdu. Hücum etti bana. Kendimi hemen dükkandan içeri attım yani. Kendimi kurtardım.
9: 53 yaşındaki Erhan Zengin bıçaklandıktan sonra hastaneye gitti, tedavi oldu.
8: Tanıyorum çocuğu, tanıdığım için baktım yaşı da küçük, şikayetçi olmadım yani.
9: Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen saldırgansa gözaltına alındı.
8: Gelip de bana diyebilirdi, abi ben beğenmedim diye, ben de onu düzeltirdim. Endişeleniyorum yani, yani acaba diyorum yine mi gelir, bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silah yoktu yani. Eğer silah falan olsaydı belki de silah da sıkabilirdi yani.
1: Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından kadın şenliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şenliğe katılan kadınlara telefonla seslendi.
0: Bir zamanlar terörün kol gezdiği Hakkari'nin Berçalan Yaylası kadın şenliğine ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın organize ettiği etkinlik Saklı Cennet Berçalan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek sloganı ile gerçekleştirildi.
11: Terörsüz Türkiye kadınların çünkü.
0: Etkinliğe AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı. Ercan şenliğin gerçekleştirildiği Berçalan Yaylası'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
12: Hakkari'li hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
13: Aleykümselam.
14: Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam.
12: Başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah.
14: Allah razı olsun.
0: Ercan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörsüz Türkiye süreci nedeniyle teşekkürlerini iletti.
13: Bugün artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda. Bugün artık terörün adı anılmıyor. Ve sayenizde efendim hamdolsun kadınlar zılgıtlarla halaylarını çektiler bugün kadın şenliğimizde.
0: Görüşme sırasında şenliğe katılan kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hakkari'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu davete inşallah diyerek olumlu yanıt verdi.
1: Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu. NTV Haber kameramanı Emir Ünlü en iyi görüntü ödülüne layık görüldü. İsmail Güneş Basın Ödülleri töreni Sivas'taki bir otelde yapıldı. Programa katılanlar arasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve 2009'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de vardı. Törende 10 dalda 40 gazeteci ödüle layık görüldü. NTV Haber kameramanı Emir Ünlü de en iyi görüntü ödülünün sahibi oldu.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
17: Doğa takvimi. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
18: Yaz mevsiminde sinekleri, böcekleri uzak tutmanın doğal yollarını biliyor musunuz? Mesela beyaz, yeşil veya krem renkli giysiler böcekleri uzak tutar. Ayrıca yüzünüze, el, kol ve bacaklarınıza karanfil ya da lavanta yağı sürerseniz sinek ve böceklerin size yaklaşmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için 500 ml yüksek kalitede zeytinyağına 5 damla uçucu karanfil veya lavanta yağını karıştırın ve bu yağ masaj yapar gibi açık yerlerinize sürün. Ayrıca ıtır otu da sineklere karşı iyi bir çözüm. Yapraklarını avcunuzda biraz ezip kolunuzu bacağınızı ovun. Sinekler ıtır otu kokusunu hiç sevmez. Ayrıntılı bilgiye Buğday Derneği'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.
17: Doğa takvimi.
16: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.
15: Reklam.
19: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Cy Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
20: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
21: Telefon deyince vatan.
20: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
22: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İz Bırakan Kadınlar. Adalet Ağoğlu, yazar. 1929 yılında doğdu. Yazmaya tiyatro eleştirileriyle başladı. Oyunlar, radyo tiyatroları, şiir, öykü ve romanla devam etti. Bugün Türk edebiyatının en çok okunan ve en güçlü kadın kalemlerinden biri. Hayatını Ferit Anlar'ın ezgileri eşliğinde yazar ve eleştirmen Feridun Andaç anlatıyor.
1: Adalet Hanım'ın edebiyatla ilişkisi, edebiyata başlama serüveninde Türkiye'nin çağdaşlaşma serüveninin yansımalarını buluruz. Taşra'da yetişmiş birisi, işte ailesi Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan bir, ticaretle uğraşan bir aile. Bildiğim kadarıyla çocukların okuması için kente taşınıyor, ticaretini de kente taşıyor, ediyor. Girdiği kültür ortamı, işte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okuduğunu biliyoruz. Hem bir yanda oyunlar izleyen, izlediği oyunlar üzerine yazılar yazan ve kendi de oyun yazmaya yöneliyor. Bu süreç Adalet Ağoğlu'nun edebiyatında çok kalın çizgilerle anılması gereken bir süreç bence. Adalet Ağoğlu'nun da kendi oyun yazarlığımı roman yazmaya bir hazırlık süreci olarak görüyorum demesinde ben böyle değerlendiriyorum. Çocukluğumuzda radyo tiyatrosunun, yani o kavramın radyoda keşfedilmesi, uyarlanmasında Adalet Ağoğlu'nun önemli katkıları olmuş. Hatta da onları projelendirmiş birisi. Şimdi onun belki de Cumhuriyet Türkiye'sinin o çağdaşlaşma serüveni, toplumda hem eğitim alanında atılımlar yapılıyor hem kentleşme sürecini yaşıyor toplum. Aslında bir, bu anlamda bir öncül. Kendi önünde halledip adı var. Adı bir simge aslında. Ama 1950 kuşağı yazarları arasında saydığımız, ki zaman içerisinde zaten kendi arkadaşı ve dostu olan Nezihe Meriç, kendi bilinçlenme süreciyle birlikte girdiği kültür ortamı, edebiyat ortamı onun romanda, oyun yazarlığının dışında öyküde yol almasında etkileyici oluyor. Edebiyata başlama sürecinin o ilk dönemi bir uyanış dönemi diyebiliriz. Zaten Ölmeye Yatmak romanını yazma serüveni ya da yazma eylemine yönelmesi de 1958-59, hatta 60 öğrenci olayları, Demokrat Parti'nin iktidardan alaşağı edilmesi, 27 Mayıs'la birlikte yaşanan süreç, yani öğrenci gençlik hareketi, hatta 68 kuşağının öncülü diyebileceğimiz bir süreç onun bu romanın ilk nüvelerini, hatta tohumlarını bilincine attığını biliyoruz. Her genç kız gibi onun da okuma serüveni yoğun bir şekilde geçiyor. Özellikle lise yıllarından söz ediyoruz. Çünkü bir anlamda bir aşamadan sonra zaten kendi kabına sığmayan bir duruma geliyor. Okudukları onu edebiyata, kültür ortamına taşıyor. Cumhuriyet Türkiye'sinin çağdaşlaşma serüveninde ve yeni aile, yeni toplumun oluşmasında bir model olarak da kendi ailesini aldığını, ailesi üzerine düşündüğünü söyleyebiliriz. Çünkü bütün romanlarına baktığınızda aslında birey ön planda da olsa aslında aile öyküleri anlatılır. Ailenin en küçüğü Güner Sümer, o yıllarda, 50'li yıllarda Mavi Hareketi dediğimiz edebiyat kuşağı içerisinde yer alıyor. İşte Mavi Dergisi'nin çıkarılmasında bulunuyor, öyküler yazıyor. Ki biz daha sonra Güner Sümer'i Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Asaf Çiğiltepe ile birlikte kurdukları tiyatroda oyuncu, yönetmen, oyun yazarı olarak görüyoruz. Sanırım ailede de böyle bir etkileşim var. Yeniliğe açık birisi ama özgürlüğüne de çok düşkün. Ki ileriki yıllarda evlilik yaptığı Halime Ağoğlu'yla evliliğinde de edebiyat çevresinin dışında birini tercih etmiş olması, Hatta o bireysel özgürlüğünü birlikte bir yaşamla, bir evlilikle gölgelemeyecek bir ilişkiyi tercih etmesi onun aslında o bireysel özgürlüğüne ne kadar düşkün olduğunu da gösteriyor. O uyanış dönemi dediğim üniversite yaşantısının hemen peşinden Ankara Radyosu'nda çalışmaya başlamış olması ki sanırım aynı dönemde Sevgi Soysal var radyoda. Ki ben mesela Sevgi Soysal'la onun yazarlıkları arasında şöyle bir paralellik bulurum. Evet, yani kadın özgürlüğü, bireyin özgürlüğü, ironi, toplumsal eleştiri, işte toplumun çağdaşlaşma serüveninde yaşanan birey ve toplum sıkıntıları, uyum, uyumsuzluk, bütün bu izleklerin her ikisinin romanlarında, öykülerinde yer ettiğini görürüz. Tabii Sevgi Soysal ile aynı dönemde, aynı kuşakta yazar olup aynı mekanda çalışmış olmaları da sanırım onun yazarlığı üzerinde ya da yazarlık dokusunda etkisi olduğunu düşünebiliriz. 40'lı yıllarda kardeşiyle birlikte şiirler yazdığını biliyoruz. Hatta Ulus Gazetesi'nde tiyatro eleştirileri gene liseyi bitirdiği yıllarda yazdığını söyleyebiliriz. Oyun yazma eğilimi çok daha baskın ki işte ilk oyunu piyes yazalım arkadaşı Sevim Uzgören'le birlikte yazdığı oyun Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Eşinin de görevi nedeniyle Halime Ağoğlu'nun 2 yıl Amerika'da kalmış olması sanırım onun ufkunu açmanın ötesinde yazıyla uğraşında kendisini yetiştirmesinde de etkileyici oluyor. Ki Amerika'da oyun yazdığını biliyoruz. Roman yazmaya yöneldiği sürece baktığımızda 27 Mayıs 1960 ihtilali sonrası ve o öğrenci gençlik olayları işte 68 olaylarına doğru toplumun sürüklenişi ki bunun öyküsünü de zaten Ölmeye Yatmak romanında bulmaktayız. Yani oradaki roman kahramanı Aysel'in kendisini bir otel odasında ölmeye yatırması, aslında kendisiyle yüzleşme öyküsü, hesaplaşması bir anlamda o dediğim Cumhuriyet Türkiye'sinin çağdaşlaşma öyküsünü de onun bilincinden baştan sona sorgulatmaya yönelir. 1975'te hem abisi Cazip Sümer'i trafik kazasında kaybetmiş olması, onun ardından Güner Sümer'in hastalığı, onunla birlikte işte Fransa'ya, Londra'ya tedavisine gidiyor ediyor. İşte İstanbul'a kendi deyimiyle göç etmesi ister istemez onun yaşamında etkileyici olmuştur. Belki de en verimli olabileceği dönemde yaşadığı kaza, o elim kaza onun edebi verimliliğini kesintiye uğratmıştır. Aslında kendisiyle çok barışık olduğunu söyleyemem. Yani sürekli soran, sorgulayan bir yanı olduğunu gözlemlemişimdir. Bu anlamda çok mesafelidir insan ilişkilerine. Aslında bu yanı yapıtlarının hepsinde de vardır. İlişkilerini de sorgulayan biri. O nedenle yaşantısında kırgınlıklar, alınganlıklar, uzaklıklar, küsüşmeler hep olmuş bir Adalet Ağoğlu kimliği karşımda duruyor benim. Şöyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Halim Bey'i de tanıdıktan sonra gülmüştük. Dedim ki Halim Bey aslında bir bahçıvan, size yazıp edebileceğiniz bir bahçe hazırlamış. Siz de o bahçede özgürce okuyup yazmaya kendinizi verdiniz. Evet dedi. Öyle olmasaydı zaten bu evlilik yürümezdi. Hatta diyebilirim ki Adalet Ağoğlu'nun belki de en iyi arşivini tutan bir Halime Ağoğlu vardı. Sanırım çocuk istememe konusu da yazmaya olan tutkusu eğiliminden kaynaklandığını düşünüyorum. Onun küçük bir gaz lambası koleksiyonu vardı. Onu belki simgeleyebilecek bir şey. Bir de Mor Kelebek'ten söz etmişti. O kelebeğin öyküsü de beni etkilemişti. O öyküyü anlattı. Sonra kitabındaki öyküyü de okuyunca onu yatak odasının duvarında sürekli o çerçeve içerisinde durmuş olması hep Güner Sümer'i hatırlatır demişti. Ama bu gaz lambalarına olan tutkusu belki de çocukluğunu onu döndürüyordu. O taşrada çocukluk gecelerinde gaz lambası, idare lambası dediğimiz lambanın ışığında okuduğu, yazdığı günlere döndürdüğünü hep düşünmüşümdür.
0: Türk Edebiyatı'nın en güçlü kadın kalemlerinden Adalet Ağaoğlu'nu yazar ve eleştirmen Feridun Andaç anlattı.

0: programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kese sana.
1: Klasik müziğin en büyük dehalarından, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir besteci Ludwig van Beethoven'ı öğreniyor. Zamansız eserlerinden örnekler dinliyoruz. Anlatan, orkestra şefi, besteci Hakan Şensoy.

Beethoven'ı neden dinlemeye davet etmek gerekir insanları? Çünkü klasik müzik dinleyicisi olmak istiyorsanız, klasik müziğe merakınız oluşacaksa, böyle bir öngörüyle klasik müzik dinlemeye başlamak istiyorsanız, klasik müzik tarihinin önemli yapı taşlarını mutlaka göz önüne almanız gerekir. Bunların başında tabii ki barok dönemi şekillendiren en önemli unsurlardan olan Johann Sebastian Bach gelir. Johann Sebastian Bach kendinden sonraki bütün bestecilerin neredeyse besteleme yöntemlerini doğrudan etkilemiş bir figürdür. Beethoven ise Bach'tan sonra kendisine kadar gelen süreçle kendisinden sonra 21. yüzyıla kadar gelen süreci tamamen ikiye bölmüş bir bestecidir. Avrupa kökenli klasik sanat müziğini bence Beethoven öncesi ve Beethoven sonrası olmak üzere çok keskin bir şekilde ikiye böleriz. Bundan ötürü, bu devrimci kişiliğinden ötürü de Beethoven klasik müzik dinleyicileri tarafından mutlaka keşfedilmesi gereken, dinlenmesi gereken, araştırılması gereken, bilerek takip edilmesi gereken bir bestecidir diyebilirim.

Beethoven 1770-1827 yılları arasında 57 yıl yaşamış bir besteci ve o döneme baktığınızda Avrupa tarihinde olağan dışı dönüşümler var. Ve bu sadece müzikte değil, felsefede, edebiyatta, resimde ve belki de en önemlisi siyasette eski dünya yıkılıyor ve modern dünyanın doğduğu bir zaman dilimi başlıyor. Geneline baktığınızda, ilk doğduğu dönemlere baktığınızda Avrupa'da monarşiler var. Ancak hemen ardından 1789 Fransız Devrimi, Napolyon Savaşları ve modern milliyetçiliğin keskin etkileri başlıyor. 1776'da Amerika bağımsızlık bir bildirgesi var. Hatta 1815'te monarşilerin devam etmesi için belki de son nefes çabaları olan Viyana Kongresi var. Bütün bunlar Alman ve İtalyan milliyetçiliklerinin de yükselmesini sağlıyor. Sanayi devrimi hız kazanıyor ve en önemli şey bunların tamamından Beethoven'ın müziğindeki özgürlük, kahramanlık ve bireysellik fikirleri oluşuyor. O dönemde baktığınız zaman Immanuel Kant var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Hegel var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Bu düşünürler tamamen özgürlükçü fikirleri, fikirsel dünyalarının merkezine koyan düşünürler. O döneme baktığınız zaman Johann Wolfgang von Goethe var. Çok büyük bir edebiyatçı. Faust'u ve yazan edebiyatçı. Faust biliyorsunuz kendinden sonra pek çok besteciye ilham kaynağı olmuş bir eser. Goethe fikirleriyle Beethoven'u çok etkiliyor ama iki yandan etkiliyor. Birincisi özgürlüğe, doğaya, insanın bireysel olarak yaşama isteğine olan yaklaşımı Beethoven'u çok etkiliyor. Eserlerinde çok fazla bundan yararlanıyor. Fakat daha sonra Goethe'nin aristokratlarla olan yakın ilişkisi Beethoven'ın çok tepkisini çekiyor ve Goethe ile ilişkisini kesiyor. Bu da Beethoven'ın eserlerine etkide bulunuyor. Bir Napolyon gerçeği var. Beethoven Napolyon'dan çok etkileniyor. Çünkü 1789 Fransız devrimi artık insanların özgür düşüncesini özgürce ifade edebileceği anlamına gelen müthiş bir kırılma yaratıyor. Beethoven bu kırılmada Napolyon'u kendine bir kahraman olarak görüyor ve hatta 3. Kahramanlık Senfonisini Napolyon'a ithaf ediyor. Ancak Napolyon imparatorluğunu ilan ettikten sonra bundan da vazgeçiyor ve ithaf yazısını karalıyor, yırtarcasına karalıyor hem de. Bir başka edebiyatçı Friedrich Schiller Beethoven'ı yine çok etkiliyor. Çünkü Schiller özgürlük, kardeşlik ve insanlık ideallerinin bir nevi temsilcisi ve Beethoven 9. senfonisinin finalinde kullandığı Neşe'ye övgü şiirinin şairi. Bunun yanında dediğim gibi dönemin siyasetine baktığımızda Beethoven'ın 20'li yaşlarına kadar Avrupa'da krallar, soylular, kilise son derece etkinken devrimden sonra yurttaşlık bilinci, eşitlik bilinci, ulusal egemenlik bilinci, insan hakları bilinci, milliyetçilik bilinci yayılmaya başlıyor ki bu yine söylüyorum Beethoven'ın müziğini, sanatını doğrudan etkileyen nosyonlar. Burada bir başka bir şey daha söylemek isterim. Beethoven bir asilzadeye bağlı çalışan bir besteci ya da bir piyanist ya da bir kapellmeister, sarayda çalışan bir hizmetli değil. Beethoven neredeyse hayatı boyunca kişisel olarak çalışan, kendi eserlerinden hayatını geçindiren bir besteci ve telif hakları konusunda belki de tarihteki bir müzikçi olarak ilk en ciddi savunucuların başında geliyor. Kendi eserinin ücretini almak için organizatörün ya da konseri düzenleyen bir zengin ailenin ya da benzeri bir oluşumun kapısında bekliyor. Benim paramı verin diye, ben her şeyi yaptım, siz de benim hakkımı ödeyeceksiniz diye. Çok enteresan bu, yani müziğin bir endüstri olarak gelişmesinde de çok büyük bir dönemeci bize gösteriyor. Gerçekten ona kadar gelen ve klasik kalıplar içerisinde insana dayalı olmayan belli kesitlerin belli haklarını korumaya odaklanmış yaşam tarzını Beethoven reddediyor ve özgürlükçü bir sanatın doğmasının baniliğini üstleniyor. Bu nedenle dediğim gibi Beethoven'dan önce
klasik dönem Beethoven'a kadar geliyor. Ancak Beethoven'dan sonra artık geri dönülemez bir şekilde özgürlükçü insan hakları dönemi, özellikle tabii ki müzikte ama ilham verdiği her yerde başlamış oluyor ve bir daha da geri dönülemiyor. Bundan ötürü Beethoven gerçekten sadece müzik tarihinde değil, sanat tarihinde en sert virajı alan sanat adamlarının başında geliyor.

Beethoven ilk eserlerini yazmaya başladığında Avrupa'da sanat akımlarında klasik dönem halen devam etmekteydi. Ve Beethoven zaten Mozart'tan çok fazla etkilenmiş. Hatta ölüm döşeğinde son sözü olarak Mozart dediği rivayet edilen tabii ki bir besteci müthiş etkileniyor Mozart'tan ki yani Mozart'ın son dönem eserlerine baktığınızda da aslında romantizmi çağrıştıran ögeleri duyuyorsunuz müziğinde. Ama hem Mozart'tan çok etkilenmesi hem Viyana'da Joseph Haydn'la tanışması ve ondan ders alması, feyz alması, kendi bestecilik öğretmeni Neefe ile çalışması, Neefe'nin tam bir klasik dönem öğreticisi olmasından ötürü Beethoven ilk dönem eserlerinde klasik dönemin çok ciddi tabii ki etkilerini gösteriyor. Zaten bunu hissediyorsunuz. Erken dönem sonatları, erken dönem eserleri ama en önemlisi Beethoven'ı dinlemeyi eğer kendinize bir şiar edinmek istiyorsanız iki sahayı size önerebilirim. Bir, yaylı kuartetleri. Çünkü yaylı kuartetleri erken dönemden başlar ve neredeyse ölmeden önce yazdığı son eserine kadar devam eder. Beethoven'ın bütün yol haritasını orada görebilirsiniz. Çalgılama hiç değişmez. Dört tane yaylı çalgı var. İki keman, bir viyola, bir viyolonsel ve bu dört çalgıyı ilk kuartetinden son kuartetine kadar ne şekilde kullandığını hatta ve hatta son dönem kuartetlerinde artık romantizmi çağrıştırdığını dahi görebilirsiniz. Bu Beethoven'ın müziğinin gerçekten takip edilmesi gereken en önemli yol haritalarından birini oluşturur.

Diğeri de tabii ki senfonileridir. Senfonilerinde değişimi daha çabuk algılarsınız. Birinci senfonisi her ne kadar klasik kalıplarda olsa da daha başlangıcında hiç kimsenin beklemediği bir şekilde tonu, yani do majör denilen bir senfoni komşu tonun dominant akoruyla başlar ki bu o güne kadar hiç rastlanmamış bir şeydir. Aslında Beethoven pek çok şeyin habercisi olmuştur daha Verdi'nin senfonisinin birinci akorunda.

0: sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlatıyor.
1: İkinci senfonisi artık tamamen Beethoven'ın romantizme doğru ilerleyeceğinin habercisidir. Üçüncü senfonisinden itibaren çok girift senfonik yapıları görürsünüz. Dördüncü senfonisi hiç yine beklenmedik bir şekilde başlar. Entrodüksiyonu bugün dahi bir film müziği yazılsa 21. yüzyıl insanının garipsemeyeceği bir hayal dünyası barındıran havada yazılmıştır. Atmosferi tamamen o günün şartlarından çok çok çok çok daha ileriyi anlatır. Beşinci senfonisi tabii ki yani tarihin en bilinen senfonilerindendir. Beethoven'ın 5. senfonisinin partisyonu o kadar ama mükemmeldir ki senfonik yapısıyla, form yapısıyla, armonik yapısıyla çok büyük bir deha ürünüdür ve oradan oraya fırlatsanız o partisyonu bir tek notayı dahi içinden zayi edemezsiniz. Burada daha önemli olan Beethoven 3 trombon ve tüba kurgusunu bakırlarda çok vazgeçilmez bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Beethoven'ın bir başka özelliği ise kendisine kadar gelen besteciler violonsel ve kontrbas partisini aynı hatta yazarlar ve violonsellerle kontrbaslar aynı partiyi çalarlar. Beethoven kontrbaslara ayrı parti yazmaya başlamıştır. Bunda da kendisine ilham kaynağı olan kişi de Dragonetti'dir. Onunla olan ilişkisinde, onunla olan fikir daşlığında kendi eserlerinde kontrbas partilerinin de ayrı yazılmasının gerekliliğine inanmış ve bu fikri benimsemiş ve artık kontrbas partileri bireysel bağımsız partiler olarak partisyonlarda yer almaya başlamıştır ki bu gerçekten çok devrimsel bir yaklaşımdır. 6. senfoniye baktığınızda son derece bağımsız, son derece serbest bir form görürsünüz ve tarihin en ilginç tasvir senfonilerindendir. Adı üzerindedir. Zaten pastoral senfonidir. Doğayı anlatır ve çok yerinde somut olarak betimlemeler vardır. Ve bu betimlemeleri orkestranın içerisinden duyarsanız adeta doğanın o günkü duyulan seslerinin notalarla kaydedilmiş halidir pastoral senfoni. 7. senfoniye baktığınız zaman özellikle ağır bölümünde bestecinin kendi cenaze müziğini hayal ettiğini ve bunun aslında ne kadar vakur bir yaklaşım olduğunu anlarsınız. Yine tarihin belki de en basit melodilerinden birinin tarihin en etkili müzik mesajı haline geldiğini görürsünüz. Bir başka büyük deha ürününe tanık olursunuz. Ben 7. senfoniyi zannediyorum 8-9 kere yönettim ve hiçbir son hatırlamıyorum ki dinleyiciler galeyana gelerek alkışlamasınlar.

8. Senfoni Beethoven'ın bence en neşeli, en endorfin salgılatan senfonisidir ve belki de birin senfoni de dahil olmak üzere Beethoven dinlemeye başlayan dinleyiciler için senfonileri arasında en rahat dinlenebilecek olan, en rahat takip edilebilecek olan ve dinledikten sonra evet galiba ben Beethoven dinlemeye devam edebilirim ama yeni dinleyiciler için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, dedirtecek senfonidir. 9. senfoni ise zaten insanlık tarihinin bence en büyük olaylarından biridir. Çünkü 1827 yılında ölmüş bir besteciden söz ediyoruz.

1824 yılında 9. senfonisini yazmış ve 1802-1803'lerde sağırlık alametleri başlayan 1815'te yani 9. senfonisini, bu büyük abideyi, bu anıtsal eseri yazmadan 9 sene önce tamamen sağır olmuş bir insandan söz ediyoruz. Ya Beethoven çok geçimli bir adam değil. Çok fazla dostu yok ve çok da dediğim gibi dostlarını yanında tutabilen bir adam değil. Aksi bir adam. Yalnız bir adam. Karşı cinsle olan ilişkileri de genellikle platonik seviyede kalıyor. Çok başına buyruk, çok bağımsız ve aslında kendisinin müzik olduğunu düşünürsek. Çünkü şöyle, uzaya baktığınız zaman bir yerden sonra İnsan aklıyla, insan beyniyle açıklayamamaya başlıyorsunuz ya. Bir yerden sonra biz kendi yüklenmiş zekamızla uzayı algılayamamaya başlıyoruz. Beethoven da öyle. Beethoven kendisi bir müzikti dediğimde aslında benim çaresizliğimi size aktarıyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Beethoven müzik için yaşıyordu ama kendisi müzikti. Bundan ötürü kendisine müdahale edebilecek hiçbir şeyi yanında barındırmayı tercih etmedi. Dedesi kendi adında zaten Ludwig van Beethoven. Beethoven zannediyorum Flemence, havuç tarlası demek. Dedesi Belçikalı, 1720 yılında doğmuş zannediyorum. Ve 20'li yaşlarında Bonn'a, Almanya Bonn kentine göçüyor ve zannediyorum sarayda, saray korosunda bas partisi okuyan bir sanatçı. Beethoven'ın babası da Johann van Beethoven. O da bir tenor. Annesinin müzikçi olduğunu zannetmiyorum. Tenor ve Beethoven'ın çok küçük yaşta yeteneğini fark eden zaten babası. Ancak babası da Leopold Mozart gibi Beethoven'ı küçük yaşta oradan oraya gezdirerek sanki bir insanat bahçesi sunar gibi gösterip onun üzerinden para kazanmayı planlıyor. Beethoven da çok büyük yetenekli, ancak Mozart'ın piyanoda gösterdiği o akıl almaz deha seviyesinde değil. Kendisi piyano çalarak çok kariyer yapıyor. Zaten kendi eserlerini kendi çalıyor ama genç yaşta 15 yaşındayken babası alkolik oluyor. Beethoven'da olan bu işte onu gezdirme, onu yani Beethoven'ı harika çocuk olarak orada burada sunma ihtiyacı da kendi babasının yaşantısındaki düzensizlikten ötürü de birazcık geri kalıyor ve zaten Beethoven 15 yaşındayken babası da ölüyor. 15 yaşındayken aslında 14 yaşında hatta Viyana'ya gidiyor. Orada Mozart'la tanışmak istiyor. Mozart'la ders yapmak istiyor, öğretmeni olmasını istiyor Mozart'ın. Ama 2 hafta içinde babasının ölüm haberi gelince mecburen tekrardan Bonn'a dönüyor. Ve Viyana'ya gitmesi 5 sene kadar gecikiyor. Çünkü Beethoven ailesinde 7 çocuk doğmuş ama 3 tanesi yaşamış. Beethoven bunların en büyüğü. Kardeşlerine bakmak zorunda. 5 sene boyunca da ailenin bütün yükünü üstleniyor. Ondan sonra 19 yaşında Viyana serüveni başlıyor. Beethoven'ın ailesinde müzikçiler var. Beethoven'ı bir besteci, bir müzikçi olarak görmemek gerekiyor. Beethoven insanlık tarihinin en önemli figürlerindendir. İnsan hakları savunucusudur. İnsan fikir hürriyetinin var olması ve dile getirilmesi için çaba göstermiş tarihin en önemli şahsiyetlerindendir. Ve Beethoven'ı anlamak istiyorsak eğer mutlak muhakkak dönemin bütün siyasi görünümünü öğrenmemiz gerekir. Düşün görünümünü öğrenmemiz gerekir. Sanatsal akımlarını her yönden öğrenmemiz gerekir. Mesela dönemin ressamı Goya'nın resimlerine baktığımız zaman Beethoven'ın müziğindeki o evrimsel değişimi Goya'nın resimlerinde takip edersiniz.
Bundan ötürü salt sadece Beethoven değil, bütün dönemi öğrenmekte, okumakta, anlamakta fayda var diye düşünüyorum.

her notasında mücadeleyi ve umudu yaşatan, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: çaresi sana. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: İlk daktilo görme engelliler için mi yapıldı?
1: Evet, ilk daktiloyu 1808 yılında İtalyan Pellegrino Turi görme engelli bir kontesin yazı yazabilmesi için icat etti. Kontesin bununla yazdığı 16 mektup ve bir deneme yazısı bugün de İtalya'nın Reggio kentinde korunuyor. Turi'nin makinesinde harf çubuklarının bir ucunda vurmayı kolaylaştıran minik tokaçlar, diğer ucunda da doğrudan kağıda basılan harfler vardı. Bugünkü daktiloya en yakın daktiloyu ise 1870 yılında Danimarkalı papaz Malling Hansen yazar top adıyla piyasaya sürdü. Ama yazı makinesi adıyla ilk daktilo aynı zamanda Q klavyenin de mucidine ait. Sık kullanılan harflerin olduğu çubuklar hızlı yazma sırasında birbirine takılıyordu. Amerikalı gazeteci Christopher Latham Sholes işte bu sorunu çözmek için bir arkadaşıyla çalıştı. Sonunda sık kullanılan harfleri klavyede birbirinden uzaklaştırıp Q klavye olarak anılacak klavye ile yazı makinesinin seri üretimine giriştiler. Ortağı peşin para almayı tercih ederken gazeteci Sholes satılacak her daktilodan yüzde almayı tercih etti. Ve tahmin edileceği gibi bugün de dünyada en yaygın olarak kullanılan Q klavyeden çok zengin oldu. Sholes ve Remington marka daktiloyu kullananlar arasında yazar Mark Twain de vardı. Söylendiğine göre daktilodan çok memnundu ama bu markayla anılmak istemiyordu. Üretici firmaya "Lütfen benim bu daktiloyu aldığımı duyurmayın." demişti. Yine de yazılarının içeriğinden daha çok ilgi gören daktilosu için merak uyandıran minik dostum diyordu.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru, sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum

0: Mutlu günler. 13 bülteniyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz hemen. Ancak gelin önce günü bir özetleyelim. Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Battalgazi ilçesi merkezde depremde olumsuz bir durum yaşanmadı. Uzmanlardansa uyarılar var, aktaracağız. Türkiye Ahbap Derneği soruşturmasını konuşuyor. 7 kişi gözaltında, tutuklu sayısı da 19. Soruşturma derinleştikçe yeni bilgilere ulaşılıyor. Soruşturmada elde edilen bilgileri de bir hukukçuyla değerlendireceğiz. Ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor. İran karşılık olarak Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alıyor. Saldırılar birinci haftasında. Çatışmanın nedeni ise Hürmüz Boğazı'ndaki otorite kavgası. Son durumu Tahran'dan canlı yayına birazdan alacağız. NTV'de 13 bülteni başladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem oldu. NTV yayınına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz bir ihbar almadıklarını söyledi. Uzmanlar bu tarz depremlerin yıkıcı değil, hissedilebilir deprem olduğunu vurguluyor. Önlem amaçlı bir süreliğine hasarlı yapılara girilmemesi de isteniyor.
1: Malatya 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Can kaybı ve yaralanan yok.
2: Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz söz konusu değildir. Herhangi bir olumsuz açıkçası beklemiyoruz.
3: Malatya'dan kaleye kadar uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelen depremler. Dolayısıyla şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor.
1: Saat 6.20'de meydana gelen depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi. Sarsıntı yerin 15 kilometre altında gerçekleşti. Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Battalgazi ilçesinde iki katlı müstakil binanın duvarında kısmi göçük oluştu.
4: Uyuyordum, yuvattım. Evde çatışma sesler geliyor. Kendimi dışarı attım. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu, baktım. Her yer tüm duman olmuş.
5: Bir baktım gümültüler bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu. Kalktım ama ne yapalım?
1: Uzmanlar büyüklüğü 4'e kadar beklenen artçı depremler olabileceğini söylüyor.
6: Bayların kavşağında bulunuyor Malatya ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için.
1: AFAD'dan yapılan açıklamada saha taramalarında kent genelinde olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla da olayların aydınlatıldığını belirtti.
1: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
7: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
1: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gül

0: faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi.
1: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri birinci haftasında. İran saldırısında Kuveyt'teki elektrik ve su tesisinde yangın çıktı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim var. Bölge günlerdir diken üstünde. Hemen Tahran'a dönelim. NTV muhabiri Ali Çabuk bizi bekliyor. Ali, ABD nereleri vuruyor ve İran'ın karşılığı nasıl oluyor?
2: Dün gece vurulan yerler yine Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelerdi ata. Şöyle bir bakacak olur isek yine Hürmüz Adası, Cask Limanı, Liman Bölgesi, Bender Abbas, Lark Adası, Hürmüzgan. Hürmüzgan'a yönelik saldırıda 3 hayatını kaybeden var. 8 de yaralı olduğu bildirildi ve yine Hürmüzgan bölgesinde 3 köprü ve 1 tünel hedef alındı ata. Yani sivil altyapılar ve köprülere yönelik saldırılar da bir taraftan devam ediyor ve İran'ın da verdiği yanıtta bölgedeki altyapıların hedef alındığını görüyoruz. İran bu konuda daha önce bir uyarı yayınlamıştı. Askeri kanattan gelmişti bu uyarı ve Hatem-ül Enbiya karargahı sözcüsü eğer enerji altyapıları, köprüler hedef alınırsa biz de bölgede bulunan tüm altyapıları hedef alırız şeklinde bir uyarıydı bu ve ABD'nin saldırıları da iki gecedir İran'ın köprülerine ve altyapılarına yönelik artmış durumda. Hürmüzgan'da bu kapsamda 3 köprü hedef alındı. Dün geçtiğimiz gece de yine 6 köprü hedef alınmıştı ve bu köprülerin ortak özelliği ise bir anlamda Tahran'ı Körfez'e bağlayan, Hürmüz'e bağlayan güzergahlar vuruluyor. Lojistik hatlar, ikmal hatları hedef alınıyor. Huzistan'ın Umidiye bölgesi yine hedef alındı ve daha derinliklere doğru Yezd şehrinin bir kırsalında yine bir noktanın hedef alındığı bilgisi de var. Yezd'e yönelik saldırılar gerçekleşmemişti bir hafta boyunca ancak yer yer ülkenin iç kesimlerine yönelik de saldırılar olduğunu görüyoruz. ABD'nin Cask bölgesine yönelik saldırısında da bir su arıtma tesisinin zarar gördüğü bilgisi İran basınında yer aldı ve 20 köyün su temininde aksamaların yaşandığı belirtildi ve bir taraftan da 10 bin kişiyi etkileyebilecek. Çünkü o bölgede su arıtma tesisleri son derece önemli hatta. Sadece İran değil diğer Körfez ülkeleri açısından da önemli. Sen de girişte işaret ettin. İran'ın karşı misillemelerinde de benzer bir aksamanın Kuveyt tarafında olduğu belirtildi. Siyah dumanların yükseldiği görüldü Kuveyt merkezde ve Kuveyt'e yönelik saldırıda, füze saldırısında bir elektrik santrali ile deniz suyu arıtma tesisinin zarar gördüğü de Kuveyt tarafından açıklandı. Karşılıklı saldırılar, misillemeler devam ediyor ve devrim muhafızları son gerçekleştirdiği misillemelerde yine Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Ürdün'de bulunan ABD üslerine yönelik misillemelerini sürdürdü. Ürdün'de bulunan El Ezrak ABD üssü hedef alındı ve yapılan açıklamada en az 2 savaş uçağı ve bazı ABD'ye ait hava araçlarının hasar gördüğü bilgisini paylaştı devrim muhafızları. Yine Bahreyn'de ABD filosunun yakıt ikmali için kullandığı bir iskelenin, hava araçlarının toplandığı bir hangarın, istihbarat veri merkezi ve ABD haberleşme merkezinin vurulduğu şeklinde devrim muhafızlarından açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nda ise gemi geçişleri noktasında bir gerilim devam ediyor. Gemi geçişleri en düşük seviyesine gerilemiş durumda ve dün sadece tek bir günde 6 gemi hedef alınmış oldu. 4 gemi devrim muhafızları deniz kuvvetleri tarafından kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle insansız hava araçlarıyla hedef alındı ve durduruldu. 2 geminin ise ABD'nin yönlendirmesiyle Hürmüz Boğazı'nın orta iç kesiminden geçmeye çalıştığı ve mayına çarparak patladığı şeklinde, patlamanın olduğu şeklinde devrim muhafızları açıklaması geldi. Devrim muhafızları açıklamasında ABD istihbarat servislerinin yönlendirmesiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemiler mayınlı bölgeye girdi ve infilak etti şeklinde bir açıklamaydı bu ve devrim muhafızları deniz kuvvetleri bir uyarı yayınladı. Sabah saatlerinde gemiler geçiş noktasında sadece İran'ın belirlediği güzergahları kullansın ve ABD'nin yönlendirmelerine aldanmayın şeklinde devrim muhafızlarından da bir açıklama geldi. Yani gemilerin geçişleri Hürmüz Boğazı'nda bir sorun halinde kalmaya devam ediyor. ABD boğazı aşmaya çalıştıkça İran ise kapalı tutmaya çalışıyor ve bu gerilim bir askeri tırmanışa dönmüş durumda ve bir haftadır bu saldırılar devam ediyor. Son olarak Müşteba Hamene'nin yeni İran liderinin askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı bir uyarı verdi. Bu saldırılar 2-3 gün boyunca devam ederse artık savunmada olmayacağız. Karşı saldırıya ve taarruza geçeceğiz ve bunu yaparken de bölgede hiçbir siyasi sınırı da tanımayacağız şeklinde bir uyarı yaptı hatta.
1: Ali Çabuk bize İran krizindeki son durumu anlattı. İran'la ilgili bir gelişme daha var. Ülkenin başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump karşıtı dev reklam panoları ise dikkat çekiyor. Trump'ı boğulmak üzere gösteren dev resme İran milletinin intikam denizinde boğulacaksınız diye yazıldı.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth üçünü birlikte boğulurken tasvir eden dev resmin asıldığı yer İran'ın başkenti Tahran. ABD'nin İran'a saldırıları yoğunlaşırken Tahran'da sokaklardaki Trump karşıtı billboardlar dikkat çekiyor. Billboardlarda geçen hafta hayatını kaybeden ve İran savaşına verdiği güçlü destekle ön plan çıkan Lindsey Graham'le ilgili de bir mesaj var. Lindsey Graham'in isminin etiketlendiği dev panoda sırada kim var sorusu yöneltildi. Billboardlara Trump ve ailesini tabut içinde gösteren resimler de asılmıştı. Tahran'da cuma namazında da ABD'ye ölüm sloganları atıldı. Trump ve Netanyahu yakında ölecek yazılı bir pankartta açıldı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 3 günde 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu son olarak Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğuna dikkat çekildi. Ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine İsrail'e saldırıları durdurması ve anlaşmanın tüm hükümlerine uyması için baskı yapmaları çağrısında bulundu. Futbolda bahis şike soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişinin polis sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Son durumu Dilek Yaman Demir aktaracak bize. Dilek.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda şike ve bahis soruşturması geçtiğimiz yıl başlatıldı ve dün bu soruşturmalara yeni bir operasyon daha eklendi. Geçtiğimiz yıl futbolcu ve bazı hakemlere yönelik yapılan operasyonda bu kez kulüp yöneticileri yer aldı. İddialar peki bu gözaltına alınan şüphelilerle ilgili iddialar neler? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasal bahis siteleri birden fazla bahis sitesinin verilerini inceledi. Yine bu verilerle birlikte MASAK raporları da soruşturma dosyasına girdi. 13 kulübün 19 kulüp yetkilisinin yer aldığı bir analiz ortaya çıktı ve 19 kulüp yöneticisinin yasal bahis sitelerinden yüzlerce kupon yaptığı iddia edildi. Şimdi o yasal bahis sitelerinden bahis oynayan kulüp yöneticilerle ilgili iddialarsa bir Galatasaraylı yöneticinin aktif dönemde yani yönetici olduğu o dönemde 48 bahis kuponu yaptığı ileri sürüldü. Yine Beşiktaş Spor Kulübü'nde yönetici olduğu o dönemde 3 farklı yöneticinin toplamda 1488 bahis kuponu yaptığı iddia edildi. Söz konusu bahis kuponları ise ya kendi takımlarının lehine ya da karşı takımlarının lehine oldu ya da gol var yok gibi birden fazla alt üst gibi birden fazla iddianın yer aldığı kuponlar incelenmiş oldu. 10 ilde 17 eş zamanlı operasyonla gözaltı işlemleri oldu ve bu soruşturma kapsamında da toplam 3417 bahis kuponu incelendi. Şimdi gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyetindeler. Haklarındaki bu iddialara ilişkin yani bahis iddialarına ilişkin savunma yapacaklar. Savunmalarıyla birlikte gözaltı sürelerinin dolmasıyla haklarında başlatılan bu soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecekler ve savcı karşısında savunma yapacaklar. Belki savunmalarından sonra bir kısım için tutuklamaya da adli kontrol talepleriyle birlikte serbest bırakılma talepleri de olacaktır ama gözaltı süreleri henüz dolmadı. 19 kulüp yöneticisinden 17 yönetici şu sıralarda İstanbul Emniyetindeler.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. Ahbap Derneği soruşturmasında şimdiye kadar 3 operasyon düzenlendi. Son olarak sosyal medyadan yayın yapan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin sorgusu devam ediyor. Tutuklananların sayısı da 19'a yükselmiş durumda. Soruşturma derinleştiriliyor. Yeni ayrıntılar da var. Osman Terkan, avukat Mustafa Zafer'le birlikte son bilgileri değerlendirecek. Sözü Osman ve konuğuna bırakıyoruz.
5: Teşekkürler Ata. Ahbap Derneği soruşturması, sen de söyledin, derinleşiyor. Derinleşmesi de gerekiyor. Kamuoyunun çok yakından takip ettiği bir soruşturma. Öyle ki belki yüz binlerce, belki milyonlarca insanın bağışları söz konusu, yardımları söz konusu. O paralar nereye gitti? Bu tartışılıyor, bu araştırılıyor açıkçası. Bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Tüm para trafiği net bir şekilde araştırılacak önümüzdeki günlerde. Ama soruşturma derinleşirken gözaltılar var, yeni gözaltılar. Şu ana kadar 19 kişi tutuklandı bu soruşturma kapsamında ve dün Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 kişi, 3. dalga operasyon kapsamında 7 kişinin de yine gözaltına alınmasına karar verildi. Şimdi soruşturmayı konuşacağız. Avukat Mustafa Zafer, yayın konuğum. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Son gözaltı, 3. dalgada Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alındığını görüyoruz. Oğuzhan Uğur'la Ahbap Derneği arasında nasıl bir bağlantı var ki gözaltına alındı?
6: Burada tabii en önemli şey hesap hareketleri. 6 Şubat 2023 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında deprem için toplanan paralarda özellikle yurt dışından Oğuzhan Uğur'un hesabına ciddi miktarda döviz girdisi olduğu söyleniyor.
5: Biliyor muyuz meblağı?
6: Burada söz konusu miktarda ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama burada yapılacak olan inceleme kapsamında, değerlendirmelerde özellikle MASAK'ın dosyaya sunacağı özellikle bu raporlarda bunların hepsi tek tek tespit edilecek. Dolayısıyla ne kadar gerçekten yurt dışından hesaplara bir para geldi ve bunun ne kadarının Ahbap'a doğrudan aktarılmış olduğu ortaya çıkacak. Tabi burada bir usulsüzlük var mı yok mu? Özellikle soruşturma dosyası kapsamında bugün Cumhuriyet Savcılığı'nın araştırmış olduğu şey bu. Yani bu paralar neden geldi, nasıl geldi, kimden geldi ve bunlar nereye aktarıldı? Aktarıldığı yerde gerçekten o paraların gelmesiyle doğrudan bağlantılı gerçekten o işler yapıldı mı? Yani şundan bahsediyorum, depremde bir yardım amacıyla yurt dışından bir para gelmiş olduğunu varsayalım. Bu paraların da Oğuzhan Uğur'un hesabından Ahbap'a aktarıldıktan sonra aktarıldı mı? Bir, aktarıldıktan sonra Babala'nın kurucusu tarafından aktarılan bu para varsa eğer gerçekten o yerinde bir yere gönderildi mi? Ve gerçekten depremde etkilenenlere o para harcandı mı? Burada bu konu, bu soruşturma dosyası gittikçe sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi büyüyor. Çünkü dosyaya son derece gelen bilgi ve belgelerin çokluğu ve muhtemel ki özellikle MASAK mali analiz raporlarının devamı gelecek. Çünkü şu ana kadar sadece Ahbap yöneticileriyle ilgili olan 3 kişinin hesabında ciddi miktarda hesap hareketliliği olduğu, 55.341 işlemde 6.2 milyar civarında bir para hareketliliğin olduğu söyleniyor ki bu para hareketliliği gerçekten çok önemli bir ekonomiye sahip bütçeyi bahsediyor. Hatta şöyle diyeyim, hemen ülkemizin komşusu olan yakın küçük memleketlerde ciddi bir gayri safi milli hasılanın önemli miktarını tutabilecek nitelikli paralardan bahsediyoruz. Bakın bunlar çok öyle ufak ufak paralar değil. Bu paraların gerçekten ne kadarı depremzedelere ulaştırıldı? Nasıl ulaştırıldı? Bir yandan da tabii burada asıl şüphe uyandıran şey şu ki Haluk Levent'in daha önceden hakkında özellikle karşılıksız çek iddiaları vardı biliyorsunuz. Bir takım borçlanma iddiaları vardı ve hakkında bir takım usulsüzlük iddiaları var. İşte bunların hepsi toplandığında Ahbap'ın gerçekten nelerde, nerelere faydalı bir şey yaptığının ötesine Haluk Levent'in orada şüpheli işlemleri ne yazık ki onun önüne geçmiş oluyor. Ve bu dosyanın en detayına kadar, yani söz konusu Ahbap Derneği'ne gönderilen bir kuruşun bile hesabının çok net, şeffaf ve anlaşılır biçimde verilebilmesi adına bu soruşturmanın detaylı bir şekilde titizlikle devam etmesi gerekiyor.
5: Şimdi o üç kişiden bahsediyorsunuz. O üç kişiden biri avukat Ece Güner. Şimdi Ece Güner tutuklandı. Yine kardeşiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Bunu da buradan aktaralım. Şimdi Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı. Ne kadar? 400 bin euro para transferi yaparken yakalandı. Tabii şüpheli bir bildirim olarak bankadan masa bildirim yapıldı ve sonrasında da polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şimdi yurt dışı bağışlarından bahsederken, yurt dışından gelen paralardan bahsederken şuraya da bir parantez açmak isterim açıkçası. Şimdi yurt dışından 210 milyon liralık bir para toplandığı, yani Ahbap Derneği'ne yollandığı biliniyor. Böyle bir tespit var. Ancak bu paralar yani dernek defteri de işlenmemiş. Normalde ne olması gerekirdi? Bu ne anlama geliyor yani? İşlenmezdiyse ne olmuş olabilir?
6: Burada bir kere şunu net bir şekilde ortaya koyalım. Dernekler tıpkı ticaret şirketleri gibi, yani limited şirketler ve anonim şirketler gibi ticari defterleri açık, şeffaf ve anlaşılabilir bir şekilde tutmakla yükümlü. Şimdi burada şayet siz bir derneğin yöneticiyse ve yönetici olmuş olduğunuz dernekteki ticari defterleri siz düzenli, düzgün, anlaşılabilir, sade bir şekilde tutmuyorsanız bir kere buradan bir şüphe doğuyor. Ve dolayısıyla işte bugün bu Ahbap soruşturmasının belki bundan sonra 4. 5. operasyonlarınızı görmemize gerektirecek olan aslında en önemli argümanlar bu ki bu defterlere gerçekten fazla misal söylüyorum. Ahbap yıllık hem İçişleri Bakanlığı nezdinde hem de ilgili kurumlar nezdinde denetlendiğini varsayalım. Bu denetlemelerde gerçekten Ahbap'ın hesabına giren paralar o yapmakla yükümlü oldukları, yani kendilerinin üstlenmiş olduğu depremzedelere okuldu, gıdaydı, evdi, konuttu, bu gibi projelere harcandıysa bunda bir problem yok. Ama biz buraya Ahbap'a bu parayı gönderiyoruz derken hayır, bizim yöneticimiz şunun hesabına bu parayı gönderin, onun üzerinden bu işlemleri yapacağız diyerek bir takım kişiler ne yazık ki açık söylüyorum dolandırıldıysa, işte Türk Ceza Kanunu'ndaki eylemlerin suça dönüşmüş olduğu nokta tam da burası. Şayet böyle bir şey varsa zaten bunlar en başta ifade etmiş olduğum ticari defterlerde görünmeyecek. Çünkü o paralar derneğin kendi kasasına girmediği için derneğin kasasından da bir çıkışının yapılması teknik olarak mümkün olmayacak. İşte bugün az önce sizin de açılışta ifade etmiş olduğunuz üzere Sayın Adalet Bakanı'nın da yapmış olduğu açıklamayla tam olarak uyumlu olacak şekilde dosyaya bilirkişilerin girmesi ve bu hesap hareketlerinin gerçekten bağışçıların yardımlarının ne kadarının gerçekten depremzedelere onların ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak gittiği, ne kadarının birilerinin şahsi mal varlığı ve serveti haline dönüşüp dönüşmediği, çünkü sizin bir şahsi mal varlığınızın oluşabilmesi için sizin bir yerden ticari kazanç elde etmeniz lazım. Ve bu ticari kazancınızı da belgelendirmeniz lazım. Ya atadan dededen zengin olacaksınız, böyle bir şey yoksa çalışacaksınız, alın terinizle emek harcayacaksınız, bu devlete vergisini vereceksiniz ve sizin şahsi bir servetiniz oluşacak. Eğer bunlar yoksa işte Ahbap soruşturmasını bugün en büyük haliyle ne yazık ki yüz binlerce insanın, hatta binlerce çocuğun kumbarasındaki parayı bozdurmak suretiyle emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? İşte bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma bu yönüyle çok önemli ve değerli.
5: Şimdi o paralar ne oldu? Yani çocukların kumbarasından çıkarıp yolladığı paralar. Şimdi iddialar vahim. Hangi iddialar? O paralarla bahis ve kumar oynandığı yönünde iddialar var. Soruşturma dosyasına giriyor. Şimdi tutuklanan isimlerden bir tanesi Alper Çelik. Bu derneğin, Ahbap Derneği'nin kurucularından. Onunla ilgili de yani ifadelerinden yansıyan detaylar çarpıcı. Diyor ki biz bir maça 500 bin lira yatırdık diyor o dönem. Yani 2020 ile 2026 yıllar arasında 990 milyonluk bahis yapıldığı tespiti var. Şimdi Çelik diyor ki biz sadece bir maç, bir kupona 500 bin lira yatırdık. Aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık kupon oynadık, oynandı iddiası var. Ve 990 milyon liralık bahis oynandığı yönünde de bir detay soruşturma dosyasına yansıyor. Alper Çelik de tutuklanan arasında yani böyle bir parantez açayım istedim. Çünkü evet insanlar depremzedeler için, afetzedeler için, ihtiyaç sahipleri için o paraları yolladı. Eğer ki o paralar bu amaçla kullanıldıysa gerçekten de çok vahim bir tablo karşımıza çıkacak. Bunu söyleyeyim.
6: Kesinlikle öyle. O zaman şayet böyle bir suçun varlığı yapılacak olan ceza yargılamasıyla ete kemiğe bürünür bir şekilde, hiçbir şüpheye kuşku vermeyecek şekilde ortaya çıkartılsa, o zaman bu bağışçıların yapmış olduğu yardımların her birinden dolayı ayrı ayrı söz konusu şüphelilerin ceza alması mümkün olabilir ve belki binlerce, on binlerce yıl hapis cezasına çarptırılmaları da mümkün olabilir. Ama burada lekelenmeme hakkını saklı tutmak üzere yapılacak olan ceza yargılaması sonrasında verilecek kararın kesinleşmesiyle ancak biz bu ceza miktarları, ola ki Türk Ceza Kanunu'ndaki eylemine uygun fiillerin bir suç oluştuğunun tespit edilmesi halinde o zaman net bir şekilde bunları konuşabileceğiz. Ama ne yazık ki depremzedeler için dünyanın dört bir yanından gönderilen yardımların başta ülkemiz olmak üzere şayet bir lirasının bile, bakın bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis, bu bahis isterse legal bahis olsun, isterse yasa dışı bahis olsun, hiç önemli değil. En ağır cezayla söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse, işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir. Çünkü bizim özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ili etkileyen bu depremde vefat eden her vatandaşımızla biz de aslında o göçükler altında kalmıştık. O duygularımızı kimse istismar ederek kendisine kişisel bir servet oluşturmasına imkan tanımamalıyız.
5: Çok doğru, kesinlikle. Şimdi asistanı Yeliz Kaya ile ilgili iddialar var. Aynı zamanda yine ifadesinden yansıyan detaylar da. Onun da yani deprem sonrasındaki 2 yıllık süreçte hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık 20 milyara varan bir işlem hacminden bahsediliyor. Peki bu para transferleri olurken yani bir dikkat çekici bir durum söz konusu nasıl olmamış olabilir?
6: Burada aslında bankalar, yani daha doğrusu masa bildirim yapma yükümleri. Kim bunlar? Bankalar, faktöringler, leasingler, sigorta şirketleri, finansman şirketleri. Bugün özellikle bizim elektronik para piyasasında hizmet veren, kripto para borsalarına hizmet veren tüm işletmeler, tüm şirketler masa bildirim yükümlüsü. Bildirim yükümlüsü ne demek? Siz bir müşterinizin hesabında geliriyle uyumlu olmayan bir para girişi gördüğünüz an bu durumu şüpheli işlem bildirimi olarak masa bildirmelisiniz. Gerekirse bu hesaplar dondurulmalı. Çünkü bunlar kaynağı meşru olmayan yollardan elde edilen paraların bir şekilde sisteme sokulmaya çalışılması anlamını ihtiva edebilir. Dolayısıyla bu hesapların derhal ve bir an önce incelenmesi lazım. İşte bizim hesap dondurma diye tabir ettiğimiz aslında konu tam olarak bu. Dolayısıyla burada şayet 5549 sayılı kanun, yani bu söz konusu MASAK kanunu olarak değerlendirdiğimiz bu yasanın kapsamında, bakın, müşterilerin tanınması olarak düzenlenen 3. madde. Yani siz müşterinizin kim olduğunu biliyorsunuz, aylık kazancınızın ne olduğunu biliyorsunuz ve onun hesap hareketlerinin ne kadar olabileceğini de tahmin edebiliyorsunuz. Söz konusu ifade etmiş olduğunuz şüpheli, o dönem asgari ücretle çalışan birisi. Yani bugünün parasıyla bugün çalışmış olsaydı 28 bin lira bir maaş alacak, ücret alacak birisiydi. Şimdi siz bugünün parasıyla 28 bin lira bir maaş alması gereken birisinin hesabında onlarca milyar bir hesap hareketinin olması zaten hayatın olağan akışına uygun değil. Dolayısıyla bu kapsamda bu paraların gerçekten nereden geldiği, nereye harcandığı, nelerin kişisel servet oluşturduğu. Çünkü hepimiz şunu biliyoruz ki Haluk Levent'in kendi hesapları blokeli çünkü şahsi borcu var. Şahsi borcu olduğu için de herhangi bir şekilde bir bankaya gidip kendi borçlanamıyor. Çünkü hakkında karşılıksız çek düzenlemekten dolayı dahi verilmiş olan çek düzenleme yasağı var. Bir çek dahi düzenleyemiyor. Kendisine herhangi bir şekilde borçlandıramıyor. Kredi kartı dahi kullanamıyor. Şimdi böyle bir durumda siz kendi içinde bulunduğunuz bu hukuki durumdan yola çıkarak etrafınızdaki kişilerin hesabını kullanıyorsunuz. Çok net hatırlayacaksınız. Bu tam olarak hangi suçu oluşturuyor biliyor musunuz? Bizim Türk Ceza Kanunu 158. maddesinde nitelikli dolandırıcılık eylemi var ya, kiralık hesap dolandırıcılığı diye bahsettiğimiz ve İBAN sıkça konuştuğumuz İBAN mağdurlarının oradaki hesaplarını kullandırma hikayesi tam olarak onunla karşı karşıya kalınır. Dolayısıyla şimdi böyle bir durumda siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada işte 282. madde bu yüzden burada bir aklama suçu var. Bu aklama suçunun olduğu yerde bir öncü suç var. Bu öncü suçun burada olma ihtimali dahilinde olan en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Dolandırıcılık çünkü şayet siz bu eylemlerde birilerini şayet depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz. Dolandırıcılık eyleminden bahsettiğimiz yerde işte aklama suçu oluşur. Dolayısıyla burada her bir eylem, her bir para transferi ayrı ayrı bir suç olarak karşımıza gelir ki bu da bakın binlerce yıl hapis cezası olabilir. Bu yönüyle burası çok önemli.
5: Şimdi ortada çek ve senetler var. Yani Haluk Levent bir anlamda diyorsunuz hesap dahi açamıyor. Ama Ahbap Derneği üzerinden bu para transferleri yapılıyor. Şimdi Ahbap Derneği çatısı altında yani tırnak içinde söylüyorum. Yani dolandırıldığını iddia eden işte iş adamları var. Bu önümüzdeki süreçte onların suç duyurusunda bulunmasıyla nasıl bir tablo ortaya çıkabilir bu durumda?
6: Aslında burada daha vahim olan bir şey var ki şayet sizin hiçbir şekilde şahsi kredibiliteniz olmamasına rağmen bir derneğin, bir şirketin orada adının yazmış olduğu çekleri kullanmak suretiyle piyasada bunları kullanıyorsanız o zaman siz aslında o derneği ya da o şirketi borçlandırmış oluyorsunuz. Yani bu ne demek? Günü geldiğinde, o çekin ödeme günü geldiğinde, ödenmediğinde sizin kendi şahsi mal varlığınızla da bu çeklerin karşılığını ödemeniz mümkün olmayınca neyle karşı karşıya kalacak biliyor musunuz? İşte o derneğin, yani o çekleri keşfi eden, düzenleyen ya da cirolayan o derneğin o borçları ödemekle karşı karşıya kalması, aksi halde o derneğin banka hesaplarına ve tüm mal varlıklarının üzerine haciz konulması mümkün olabilir. Peki o zaman en başa gelelim. Bu bir yardım derneği. Yardım derneğin amacı 11 ile etkisi altına alan bu depremlerdeki mağdur olan vatandaşlarımızın bir parça zararlarını ve mağduriyetlerini gidermek değil mi? Peki siz şahsi borcunuz için orada bir çek keşit ettiniz. Ya da çek curaladınız, verdiniz derneğin arkasına. Kaşesini bastınız, ciro yaptınız, verdiniz teminata. Daha sonra gününde ve zamanında o çek ve senetler ödenmezse, işte bu derneğe yardım eden bağışçıların bağışlarıyla toplanan banka hesaplarındaki paralara uygulanacak hacizlerle o çek ve senetler ödenecek. Şimdi burada ne yazık ki sapla saman söz konusu soruşturma dosyasında karışmış bir şekilde. O yüzden burada kişisel mal varlığı edinimi noktası bu yüzden çok önemli. Söz konusu bilir kişiler işte tam olarak bu durumu tespit edecek. Yani sizler şahsi olarak bankalar nezdinde kredibiliteniz yani herhangi bir para kullanmanız, kredi çekmeniz mümkün değilken ahbabın finansal büyüklüğünü ve gücünü arkanıza alıp kendinize buradan bir rant, bir alan, bir koridor şayet yaratıyorsanız, işte burada yapılacak olan bilirkişi raporlarıyla bu durumlar tespit edilecek ve eylemine uygun düştüğü ölçüde Türk Ceza Kanunu'nda yazılı suçlardan şüphelilerin cezalandırılması mümkün hale gelecek. Bu yönüyle bilirkişi incelemeleri çok kıymetli ve çok önemli.
5: Şimdi farklı boyutları da var. Mesela işte dolandırıcılık diyorsunuz. İşte bir kandırma da söz konusu. Yani evlilik vaadiyle bazı kadınları kandırdığı yönünde de yine soruşturma dosyasına giren detaylar var. Hatta ve hatta Nurdan Eriş, tutuklanan şüphelilerden bir tanesi, İsviçre'de Haluk Levent'in kendisiyle 2018 yılında evlendiğini söylüyor. İşte peşimde tefeciler var, mafya peşimde, işte çok borcum var diyerek kendisinden para talep ediyor. Ve o da diyor ki 30 milyon frank değerindeki ben şirketimi sattım. Hatta Amerika'daki şirketimden de para transferi yaptım ve günün sonunda meteliksiz kaldım gibi bir ifadesi var. Orada Haluk Levent'in evli olduğu, ki beyanında bekar olduğunu belirtmişti savcılıkta ve mahkemede. Bir taraftan evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden bir başka isim Sevda Kurt. O da 90 milyon lira verdiğini söylüyor. Şimdi tabii tüm bu işte para trafiği araştırılacak bilirkişi heyetiyle. Şimdi buraya bir parantez açayım. Yani Bakan Akın Gülek de bu konuya da dikkat çekiyor. Toplanan bağış yardımlarının yani belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanıldı mı, kullanılmadı mı, bunlar araştırılacak diyor. Nasıl bir süreç işleyecek önümüzde? Şimdi ne yapılması gerekiyor aynı zamanda?
6: Bir kere şunu ifade etmek gerekiyor. Ahbap'ın yöneticisi ya da kurucusu olan ekipten 3 kişinin hesaplarını incelediğinizde, bakın bu MASAK'ın mali analiz raporuna giren bir inceleme. 1,5 milyar bir kişide, 2 milyar bir kişide, 3 milyar civarında bir kişide bir işlem hacmi var. Bununla beraber bir de Ahbap için bir MASAK raporu hazırlanıyor, gelecek. Ve burada söz konusu bu kişilerin özellikle mal edinimlerinden bahsediliyor. İşte bir mal edinimleri ve borçlanmalardan bahsediliyor. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu dosyanın hem şüphelisi hem de mağduru sıfatında olan bir takım hanımefendiler de var. Şimdi bunların hepsinin günün sonunda bu para hareketliliğinin tespiti, bu yardımlardan elde edildiği düşünen paralarla neler alınmış, kimin üzerine alınmış, yani biz eğer depremzedelere yardım ediyorsak burada ilgili şehirlerdeki valiliklere biz yaptığımız konutları ya da binaları ya da eşyaları teslim etmemiz lazım. Onların da ilgili tutanaklarla bunları bizden teslim alması lazım. Tıpkı mal teslimi gibi düşünün. Ben size bir gravatı getiriyorum, teslim ediyorum, kargocuyum. Siz de bunu teslim tesellüm alıyorsunuz, bana veriyorsunuz. Şimdi şayet bunların olup olmadığı, işte o yapılacak bilirkişi incelemeleriyle tespit edilecek. Şayet burada resmi olarak MASAK inceleme raporlarında tespit olanların dışında bir aklama suçu, yani kişisel mal varlığı edinimlerinin, kim, çünkü zaman içerisinde bir takım gayrimenkuller alınmış, satılmış, el değiştirmiş olabilir, mümkün olabilir. Bunlar kimden kime nasıl geçti? Hangi ticari kazançlar elde edildi? Bu kazançlardan elde edilen paralar varsa bunlar dernekle mi paylaşıldı? Yoksa kişisel bir mal mı oldu? Yani bu durum işte bilirkişi raporlarıyla tespit edilecek ve en son bir aklama raporu oluşacak MASAK tarafından, ki bu çok geniş tabanlı bir rapor olacak ve yapılacak olan ceza yargılamasının temelinde işte bu rapor oluşturacak. Bu yönüyle teknik bilirkişi incelemesi bu dosya için çok önemli.
5: Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgilerdi. Sağ olun. Avukat Mustafa Zafer yayın konuğumuzdu. Tabii soruşturmanın derinleştiğini tekrardan hatırlatalım. Şu an için 19 tutuklama var. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlenmişti. Dün 7 kişi de gözaltına alınmıştı. Onların ifade süreci de devam ediyor.
1: Evet, Osman Terkan ve konu avukat Mustafa Zafer'e teşekkür edelim. Devam edelim sıradaki haberimizde. İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Tam bilet ücreti de 46 lira 20 kuruş oldu.
7: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur ücretlerine %10 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa, abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya yükseldi. Metrobüs ücreti ise bir durak 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa, 34-43 duraksa 62 lira 35 kuruştan 68 lira 59 kuruşa çıktı. Marmara ücretlerine de zam geldi. 1-3 durak 34 liradan 37 lira 40 kuruşa, 36-43 duraksa 74 lira 70 kuruştan 82 lira 17 kuruşa yükseldi. Toplantıda alınan kararla taksimetre ücretlerine güncelleme yapıldı. Açılış ücreti 71 lira 94 kuruş olurken kısa mesafe ücreti de 230 lira olarak belirlendi. Minibüslerde indi bindi ücreti 43 liraya, uzak mesafe ücreti de 52 liraya yükseldi. Öğrenci ücreti ise 28 lira oldu. Deniz yolunda da Üsküdar Eminönü 58 lira 52 kuruşa, Bostancı Adalar hattı ise 171 lira 89 kuruşa çıktı. Okul servis ücretlerinde de 0 ila 1 kilometre 4456 lira, personel servis ücretleri ise 2512 lira 99 kuruşa yükseldi. Yeni tarife ücretleri 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
1: İstanbul Büyükçekmece'de beton tankere devrildi. Şans eseri can kaybının olmadığı kaza ulaşımda uzun süre aksamaya neden oldu. Büyükçekmece'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton tankeri bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sabah saatlerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tanker nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tankerin kaldırılmasının ardından da trafik yeniden normale döndü. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için yeni bir eylem planını devreye sokuyor. Bu yıl ve gelecek yılı kapsayan planda motosikletler için trafik ışıklarında özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımı gibi önlemler var.
0: Türkiye'de 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu yani %21,3'ünü motosikletler oluşturuyor. Artan kullanım kaza grafiklerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana meydana gelen 138.833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının yarısı, 69.131'i motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve yeni önlemlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlandı.
8: Eylem planındaki maddelerden biri trafik ışıklarında motosikletler için özel alanlar oluşturmak. Planla diğer araçların önünde motosikletler için alan oluşturularak hem motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi hem de yeşil ışık yandığında yola güvenle devam etmesini sağlamak amaçlanıyor.
0: Motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve dönüş sırasında çarpışmaları önlemek amacıyla yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması da üzerinde durulan önlemlerden biri. Motosikletlerin duran veya düşük hızla seyreden araçların arasında ilerlemesini sağlamak için şerit paylaşımı sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı da araştırılacak. Pilot uygulamayla trafik güvenliği ve akışına etkileri ve riskler değerlendirilecek. Eylem planında motosiklet sürücülerinin geceleri daha kolay fark edilmesini sağlayan ekipmanları kullanmalarının teşvik edilmesi de var. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmesi de önlenecek. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artacak. Plan çerçevesinde güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.
1: İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı kuyumcudan 2 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı, bunun için kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
9: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden, bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
0: Dükkan açtı, kuyumcunun güvenini kazandı. masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Kuyumcudan 2 kilogram altın sipariş etti. Murat Gültekin piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan altını zanlının dükkanına götürdü.
9: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
0: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
9: Halbuki içeride bir düzenek yapmış, düzenin içinden altını dışarıdan kaçmış.
0: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. 2 kilo altın masanın kenarından açılan gizli pencereden alınmıştı.
9: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik yok, gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik yok. Ondan sonra polisi aradık.
0: Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili çok önemli ve yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Ancak Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekerek bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak.
0: Yargıtay düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerin ise kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar içinse kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
14: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
1: Dünya Kupası'nda ilk madalya bu akşam dağıtılacak. Üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşılaşacak. Fransa daha önce 1958 ve 1986'da dünya üçüncüsü olmuş, İngiltere ise daha önce iki kez çıktığı üçüncülük maçlarında galibiyet alamamıştı. 2026 dünya üçüncüsünü belirleyecek maç bu gece saat 12'de başlayacak. Dünya Kupası'nda final ise yarın oynanacak. Bir tarafta son şampiyon Arjantin, diğer tarafta kupaya 16 yıl sonra uzanmak isteyen İspanya kozlarını paylaşacak. Final maçında ilk düdük yarın saat 22'de çalacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
3: Yaz döneminde klima kullanımı arttı. Ancak bakımsız klimalar ve su sistemleri solunum yolları için risk oluşturuyor. Başta lejyoner olmak üzere birçok hastalığa kapı aralıyor. Enfeksiyonlardan korunmak için klima bakımının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'da uyarılarda bulundu.
4: Usulüne uygun kullanılırsa sağlık açısından sorun oluşturmaz. Ancak bazı şeylere dikkat etmek lazım. Eğer dikkat edilmezse özellikle klimalara bağlı solunum yollarında tahrişler olabilir, kurumalar olabilir. İşte burunda tıkanıklık, hapşırma, geniz akıntısı, gözde kuruma yapabilir. Alt solunum yollarında bronşit, öksürük, balgam çıkarma gibi yakınmalara yol açabilir. Ve bu tahrişlerin sonrasında enfeksiyonlar yerleşerek üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Kas krampları özellikle klimanın fanı karşısında, rüzgarı karşısında kalınırsa kas ağrıları, kramplar gibi durumlarla karşılaşıyoruz.
3: Lejyoner hastalığından bahsediliyor. Bu nedir? Biraz açar mısınız? Diğerlerinden daha ağır mı oluyor?
4: İlk olarak Amerikan lejyonerlerinin yıllık kongresi sırasında bir otelde 300 kişinin zatürreye yakalanmasıyla ilk defa fark edilen bir akciğer enfeksiyonu. O zaman tabii herkes bir hastalığa yakalanınca acaba ne oldu, nereden kaynaklandı diye araştırıldığında bu hastalığa neden olan bakteri ilk defa keşfediliyor ve daha sonra yapılan araştırmalarda otelin merkezi havalandırma sistemi, soğutma sisteminde, ısıtma sisteminde su deposunda bu bakterinin çok olarak ürediği ve oradan da klimalar vasıtasıyla havaya püskürtüldüğü, bu mikroorganizmayı soluyan kişilere de bulaşarak akciğerde zatürre yaptığı gösterildi. Unutmamak lazım, merkezi su deposu olan sulu soğutma sistemlerinden kaynaklanan bir zatürredir. Bizim evde kullandığımız bireysel split klimalara bağlı böyle bir lejyoner hastalığı gelişme riski yok. Onun için o konuda endişe etmemek lazım.
3: Klima bakımı hangi aralıklarla yapılmalı?
4: Klimaların özellikle sezon değişimlerinde bakımlarının mutlaka yapılması lazım. Özellikle kıştan yaza girilirken, yazdan kışa girilirken mutlaka filtrelerinin temizlenmesi, bazen değiştirilmesi de gerekebilir. Servis bakımlarının yapılması şart. Yoksa o filtrelerde biriken tozlar, alerjenler, mikroorganizmalar, orada üreyen mantarlar vesaire klimaların etrafa hem alerjenleri saçmasına hem mikroorganizmaları etrafa saçmasına neden olabilir. Temizliğin bakımının mutlaka sezon öncesi yapılması lazım.
3: Klima kaç derecede, ne kadar süre çalıştırılmalı? Arada camı açıp temiz hava sirkülasyonu sağlanmalı mı?
4: Kesinlikle sağlanması lazım. Klima iç havayı alır, tekrar içeriye verir. Tabii içeriği soğuttuğunuz zaman dış havada sıcak olduğu için kapıları, pencereleri genelde sıkı sıkıya kapatırsınız. Hani enerji kaçağı olmasın diye, içerideki soğuk hava dışarı çıkıp dışarıdaki sıcak hava içeri girmesin diye. Bu da içerideki havanın giderek kirlenmesine, oksijenin düşmesine, karbondioksitin artmasına neden olur. Onun için klima çalışırken de mutlaka zaman zaman oda havasının ya da ofis havasının dış atmosfer havasıyla değişimini sağlayacak şekilde havalandırma yapılması şart. Sıcaklığa gelince de ideal oda sıcaklığı hani 22-24 derece santigrat arasında olması lazım. Bunu çok fazla düşürmek, çok aşırı soğutmak sağlıklı değil. O bakımdan dış atmosfer havasıyla iç oda havası arasında çok sıcaklık farkının çok olması zaten özellikle bu dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya giriş çıkışlarda vücudun ısı düzenini bozduğu için daha çok hastalanmalara, işte klima çarpması diye anlatılan durumlara yol açabilir. O açıdan son derece haklısınız. Hem oda havasının zaman zaman dış atmosfer havasıyla değişimini sağlamak lazım hem de çok aşırı soğutmamak. 23-24 derece ideal bir oda havası olarak tutulabilir bence.
3: Toplu yerlerdeki sıcak su sistemleri için de uyarı yapılıyor. Burada kasıt nedir?
4: Tabii. Aynı sistem orada da geçerli. Isıtmada da soğutmada da dolu soğutma ve dolu ısıtma yapıyorsanız iklimlendirme projelerinde sıcak sularda da soğuk sularda da lejyoner bakterisi üreyebiliyor. İşte bu bakteri ürediği zaman suda çok zararlı değil ama suyun ısıtma ya da soğutma amacıyla klimalardan ortama buhar şeklinde verilmesi bulaşmaya neden olur. Sadece klimalardan da değil. Mesela sıcak suyla duş alıyorsunuz otelde. En çok biz otel konaklamalarında ya da gemi seyahatlerinde bu lejyoner hastalığını görüyoruz. Çünkü duş alıyor mesela. Duş başlığından sıcak su akarken havaya karışıyor bakteri. Onu soluduğunuz zaman hastalık yapıyor. Suyla geçmiyor mesela. İçseniz o suyu o sizi hasta etmiyor. Bağırsak yoluyla değil. Akciğere ulaştığı zaman hastalığa neden oluyor. Dolayısıyla bazen çeşmeden akan sıcak su, bazen de bu duş başlığından akan sıcak suyun havaya karışmasıyla bu havadaki bakterinin solunmasıyla da akciğerde zatürreye, lejyonelle neden olduğu lejyonel hastalığına yol açıyor. Bu da ağır bir zatürredir.
3: Göğüs hastalıkları uzmanı bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 49-51. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: NTV Radyo.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: 13-20 Temmuz tarihleri arasında MSI 23.8 inç Mac 242F 0.5 MS 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4899 liraya. Logitech G

0: bilgisayar.com'da.
1: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum 35 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Gelecek hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağın nem nedeniyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 35 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun Artvin kesiminde gün içinde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 37-38 derecelerdeki sıcaklığın yanı sıra Lodos'ta sert ve sıcak esiyor.

0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri, kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
1: Evet. Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı notu gönderdi. Arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasından. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
2: Ben şu anda helikopterdeyim.
1: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. Uçar'ın ısrarla benim bulduğum adrese gitmiyorlar dediğini de söyledi. Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı raporda yazdırmak istediğini, ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmış, itirafçı beyanlarına göre örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği dosyaya girmişti.
0: AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'ın da -8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
0: ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri yükseldi. İran'ın yanıtı ise yine Körfez'deki Amerikan askeri unsurları oldu. Hürmüz Boğazı'nda da gemilere yönelik saldırılar devam etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM hedefler arasında İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarının olduğunu belirtti. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Cask Adası dahil birçok bölgede de patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. İran devrim muhafızları ise karşılığında Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırdı. Amerikan haber portalı Axios'ta İran'ın ayrıca 4 aydan bu yana ilk kez Suudi Arabistan'a saldırdığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nda da yine tansiyon yüksek seyrediyor. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca 2 geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Amerikan ordusu bu iddiayı yalanladı. İngiliz siyasetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Andy Burnham, Londra'da düzenlenen özel konferansta resmen İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edildi. Burnham'ın pazartesi günü yemin ederek başbakanlık görevine resmen başlaması bekleniyor. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
4: Resmen İşçi Partisi liderliğini devraldı ama henüz başbakan olmadı. Çünkü pazartesi günü Starmer'ın krala önce istifa

0: istifasını resmen sunması, ardından da kralın hükümeti kurma görevini Burnham'a vermesi gerekiyor. Bu nedenle pazartesiyi bekleyeceğiz başbakanlık koltuğunu devralması için. Milletvekilleri ve sendikaların ezici desteğiyle liderliğe tek aday olarak ulaştı. Bu önemli. Bu açıdan birleştiricilik rolünü üstlenmesi bekleniyor. Tabii liderliği açıklanır açıklanmaz yıllardır süren Hizip mücadelesini ve kulis siyasetini sona erdireceğini söylemesi de kendi dönemine ilişkin nasıl bir lider olacağının işaretlerini verdi aslında. Çünkü diyor ki tek bir işçi partisi kültürü oluşturacağız ve Britanya'nın yeni sahayla ancak birlik içinde mücadele edebiliriz dedi. İlk mesajı buydu. Tabii işçi partisi özellikle işleri doğru yapmak adına da işçi partisi açısından bunun son şansı olacağı uyarısını da yaptı. Bu da önemli bir mesajdı. İşçi partisinin çiçeği burnunda lideri ve ülkenin yeni bir siyasete ihtiyacı olduğunu savundu ilk konuşmasında. Uzun yıllardır ertelenen büyük sorunları da çözme sözü verdi. Önceliklerini sıraladı. 5 ana madde sıraladı. Planım var diyor, hem ülkeyi hem de partiyi iyileştirmek adına. Burnham daha fazla kamu mülkiyeti dedi. Yeni sosyal konut projeleri yapacağını söyledi. Ve yıllardır çözülemeyen sosyal bakım sisteminde kapsamlı reform sözleri verdi. Tabii İşçi Partisi'ne yeşilleri, ne yeşilleri ne de aşırı sağdaki reform ülkeyi taklit etmeyecek diyor. Bu açıdan kendine özgü gerçek bir İşçi Partisi hükümeti kuracağını vaat etti konuşmasında. Tabii Britanya'nın 80'lerde Thatcher döneminde yanlış bir yola girdiğini de savundu. Siyasi gücün merkezileştirildiğini, ekonomik gücünse özelleştirildiğine dikkat çekti. Bu da tabii yeni dönemine ilişkin mesajlar aslında. Ülkenin bugünkü sorunlarının kökenini o dönemin politikalarına bağladı. Tabii yeni lider Burnham diyor ki 80'lerde Margaret Thatcher döneminde uygulanan politikaları tersine çevirmek için elimden geleni yapacağım. Bu da önemli bir başka noktaydı. Göreve başlamadan önce en büyük tartışma konularından birisi de hiç şüphe yok ki kabine tercihleri. Bunun üzerinde çalıştığını söylüyor. Maliye Bakanlığı için Şaban'a Mahmut'un adı öne çıkıyordu. Mahmut'un piyasalar tarafından daha olumlu karşılandığı değerlendiriliyor ama göç politikaları bakımından da sert tutum nedeniyle parti içinde eleştiriliyor. Partinin sol kanadı ise bu koltuk için Ed Miliband'ı destekliyor. Burnham ise kabineye göreve başlamadan açıklamasının kaos yaratacağını söyleyerek pazartesiyi bekleyin mesajları verdi.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir bina inşaatına beton dökülürken yandaki sağlam binanın duvarı patladı ve beton 10 ailenin yaşadığı apartmanın içine doldu. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtardı.
2: İnşaata beton dökülürken bitişik binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton sağlam binanın içine doldu. Beton asansörü, merdivenleri kapattı, apartman sakinleri mahsur kaldı. İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
3: İlk başta bu bina yapılınca ben söyledim hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önlem alın hani dedim hani bu duvara yapın dedim hani kulak arkası yaptılar bunu. Müteahhiti arıyor, müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış. Ya böyle bir şey mi olabilir mi? Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyordu zaten.
2: 6 katlı binada 10 aile yaşıyordu. Apartmandakiler çıkamayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
4: Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık? Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş.
2: Bina tedbir amacıyla tahliye edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasarın boyutu incelemeler sonucunda belli olacak.
1: Denizli'de Sezer Çümen'in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay'da bir hastaya umut olmak için yaptığı kök hücre bağışı, yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Türkök'te yapılan taramada %100 uyum sağlayan donör kadının öz oğlu çıktı. Hastalıkla mücadelede umutsuzluk yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı.
2: Yıllar önce yaptığı bağış sayesinde annesi sağlığına kavuştu. Lösemiye yakalanan anne için kök hücre bankasında yapılan taramada %100 eşleşen örnek oğlununki çıktı.
5: İlginç olarak çok nadir bir şekilde hastanın vericinin de hastanın kendi öz oğlu olduğunu gördük. Yani bu milyonda bir gelecek bir pozitif bir rastlantı.
2: Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Kemik iliği nakli olmasına karar verildi. Kardeşlerinden örnek alındı. Bir kardeşi uyumlu çıktı ancak rahatsızlığı nedeniyle bağışçı olamadı. O dönem oğluna bakılmadı çünkü %100 uyum olması şarttı. Bu uyum da ancak kardeşlerden sağlanıyordu. Fatma Çümen'e kemik iliği bulunması için Türkök sistemine kayıtlı 1,2 milyon kişi tarandı. Yapılan taramada 6 yıl önce Kızılay'a bağışta bulunan bir kişiyle %100 uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kişi kendi oğlu Sezer Çümen'di. Çümen, uyumlu kişinin annesi olduğunu bilmeden iliğini vermeyi kabul etti. Gerçeği öğrendiğinde sevinci ikiye katlandı.
6: Bir telefon geldi bana Kök Hücre Bankası'ndan. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Tekrar hastaneden aradılar aynı gün. Böyle böyle bir müjdeli haberimiz var size diye. Anneme verdim. Emin ol başkasına verseydim de bu mutluluğu duyardım. Bir çocuk olur, bir yetişkin olur. Bir can kurtardım.
2: Oğlundan nakledilen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Fatma Çümen hastaneden taburcu oldu.
1: Sapanca Gölü'nde dalış yapan ekibin göl tabanında görüntülediği pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İstanbul Üniversitesi laboratuvarında yapılan incelemelerde oluşumun sıcaklık artışına bağlı yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
2: Göl tabanında her geçen gün çoğalıyordu. Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İnsan sağlığını olumsuz etkilemeyecek yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
7: Mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmaları başlatıyoruz.
2: Burası Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü. 47 kilometre karelik göl çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında geçtiğimiz hafta farklı bir oluşum dikkat çekti. Göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su ve pamuksu yapıdan numune aldı. İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemelerde oluşumun yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
7: Sapanca Gölümüzün farklı noktalarını almış olduğumuz 17 numuneyi anlık olarak inceleyerek bunu gözlemledik. Kapsamlı şekilde tüm parametreleri değerlendirmiş olduğumuz içme suyu kaynağımızın su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştı.
2: Pamuksu yapının insan sağlığı ve su altı ekosistemi açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
12: LÖSEV hayat verir.
13: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: Cazın Büyüsü'ne hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Ben Hakan Rauf Tüfekçi ve Fethi Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Bu hafta sizlere çok sevdiğimiz bir piyanisti çalıyoruz. Kenny Barron. Yaşayan efsane. Belki de yaşayan en önemli caz piyanisti. Bizim için tabii ki. Kenny Barron'ın 2023'te kaydedip 2024 yılında piyasaya vermiş olduğu bir albüm Artwork Records'tan 10 Mayıs 2024'te çıkmış bir albüm Beyond This Place. Albüm çıktığı zaman çok beğenildi. Albümün ekibi genç neslin çok önemli isimleriyle bir de kendine göre orta yaşlı bir isimle Kenny Barron güzel bir harman yakalamış. Emmanuel Wilkins alto saksafonda, Kiyoshi Kitagawa kontrbasta, Jonathan Blake davulda, Sid Nelson'da bazı parçalarda vibrafonda. Hemen ilk parçamıza geçelim. Bir Hoggy Carmichael, Ned Washington klasiği The Nearness of You.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bir caz efsanesini bu hafta sizlerle buluşturuyor Kenny Barron. 9 Haziran 1943 doğumlu sanatçı 2024 yılında çıkarmış olduğu son albümüyle karşınızda. Albümün adı Beyond This Place. Sanatçının doğum yeri Philadelphia. En büyük abisi swing döneminin ve bebop döneminin bilinmiş bir tenorcusu Bill Barron. Sanatçı 6 yaşında piyano çalmaya başlıyor. Annesinin zorlamasıyla ve ilk başta piyanodan nefret ediyor. Dışarıda arkadaşlarıyla oynamak, takla atmak istiyor ama annesi inatla Kenny Barron'ı piyanonun başından kaldırmıyor. İlk önemli hocası o dönemin ünlü caz piyanisti Ray Bryant'ın kız kardeşi Vera Bryant. Peşinden de sanatçı 15 yaşına geldiği zaman kendini bir anda Mel Velvin'in orkestrasında piyanonun başında buluyor. 1959 yılında henüz lise öğrencisiyken lokal kulüplerde saksafoncu Jim Eat'in grubunda çalmaya başlıyor. Daha sonra da Yusuf Latif'le birkaç yine lokal caz kulübünde çalışma imkanı buluyor. Tekrar albüme dönüyoruz. Sırada Kenny Barron'ın kendi bestesi var, Scratch.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bir efsaneyi ağırlıyor. Yaşayan en önemli caz piyanistlerinden bir tanesi, bizim için belki de en önemlisi Kenny Barron. 1943 doğumlu sanatçının 2024 yılında Artford Records'tan çıkarmış olduğu bir albümü çalıyoruz. Albümün kayıt tarihi Şubat 2023. Albüm ekibi de muhteşem diyelim. Birkaç parçada vibrafonda Steve Nelson var. Davulda John Nathan Black var. Kontrbasta Kiyoshi Kitawaga var. Alto saksafonda Emmanuel Wilkins ve piyanoda tabii ki Kenny Barron var. Tekrar albüme dönelim. Sırada davulcu John Nathan Blaine bir çalışması var. Blues on Stratford Road.

0: Cazın büyüsü devam edecek.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Cazın büyüsü devam ediyor.
3: Cazın büyüsü NTV Radyo'da bu hafta caz efsanesi Kenny Barron'ı ağırlıyor. Sanatçının 2024 albümü Art Rock Records'tan çıkmış albümü Beyond This Place'i sizlerle dinlemeye devam ediyoruz. Kenny Barron'a sorduğunuz zaman çocukluğundan piyanoya ilk başladığı günlerden caza geçişine kadar olan dönemde kimden etkilendi sorusuna hiç değişmeyen yanıtı belli. Hank Jones ve Tommy Flanagan. Bir tanesinin dokunuşu, diğerinin lirikliği beni her zaman çok etkilemiştir diye sözlerine başlıyor sanatçı. Bunun dışında tabii ki Wynton Kelly, McCoy Tyner, Herbie Hancock da sanatçının örnek aldığı ya da etkilendiği diğer isimler. Sanatçı 1961 yılında liseyi bitirip New York'a taşınıyor. Önceleri saksafoncu James Moody ile ve onun grubuyla çalışıyor. Daha sonra da Lou Donaldson, Roy Haynes ve Lee Morgan'ın gruplarında kısa süreli de olsa sahne alıyor sanatçı. 1962-68 yılları arasında Kenny Barron, Dizzy Gillespie'nin Big Band ile dünya turlarında 6 sene boyunca devam ediyor bu. 1962 yılında da Jazz Set'in bir üyesi oluyor. Benny Golson'la çalışma imkanı buluyor ama bu grup hiçbir zaman kayıt yapmıyor. Dizzy Gillespie sonrasında Kenny Barron'ın hayatına Stanley Turrentine giriyor. Peşinden de Freddie Hubbard. Freddie Hubbard'la çalışması sonrası kendi projelerine odaklanmak istiyor ama çok iyi bir teklif geliyor. Vokalist Esther Marrow onu turne ve kayıtlar için yanında istiyor, aranjmanlar için. Bu isteği kıramayan sanatçı 16 ay boyunca Esther Marov'la çalışıyor ve sonra tekrar eski dostu Yusuf Latif'i buluyor. Bu da neredeyse yaklaşık 5 sene sürecek bir işbirliğine yol açıyor. Sanatçı 1978 yılında New York'taki Empire State College'den en sonunda mezun olmayı başarıyor. Tekrar albüme dönüyoruz. Sırada Kenny Barron bestesi var, albümle aynı ismi taşıyor, Beyond This Place.

Cazı Müzik NTV Radyo'da bu hafta bir caz efsanesini ağırlıyor. Kenny Barron konuğumuz. 2024 yılında Art Forty Cross'tan çıkmış albümü Beyond This Place'i sizlerle dinlemeye devam ediyoruz. Kenny Barron 1970'lerin sonunda Sifer isimli grubun kuruluşuna da katkıda bulunuyor. Bu grubun en büyük amacı Monk'un müziğini ileri götürmek, onu yeni nesillere tanıtmak diyelim. 86-91 yılları arasında Kenny Barron'ı Stan Getz'le görüyoruz. Kah Amerika'da, kah Kuzey Avrupa'da kayıtlar, turneler. Bu da Stan Getz'in kariyerinin en önemli son anları diyebiliriz. Kenny Barron aynı zamanda çok önemli bir besteci. 54 tane bilinen bestesi var. Bunların içinde en çok alınan parçası, başka sanatçıların çaldığı parçası 1986'da bestedi Voyage. Bu tam 75 kez başka sanatçılar tarafından alınıp kayıtlarda kullanılmış. Kenny Barron'ın bir diğer özelliği de bayan vokalistlerin vazgeçilmez bir eşlikçisi olması. Anne Hampton, Calloway, Abbey Lincoln, Helen Merrill, Jan Monheit, Diane Reeves ve Carol Sloan. Bir eksepsiyon var erkek olarak, o da geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ve cazın büyüsünün büyük dostu olan Kevin Mahogany. Tekrar albüme dönelim. Sırada bir Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg ortak çalışması Softly As In A Morning Sunrise var. Piyano ve davul olarak yorumunu dinliyoruz.

Cazım Hüseyin TV Radyo'da devam ediyor. Amerikalı caz efsanesi Kenny Barron'a ayırdık bu programı. 2024 yılının Mayıs'ında Artwork Across'tan çıkmış albümü Beyond This Place'i sizlere çaldık. Kenny Barron'un hayatını anlatmak tabii ki çok zor. Bu albüm çıktıktan sonra Los Angeles Times'da çıkan bir yazıdan küçük bir alıntı yapalım. Kenny Barron yaşayan en önemli cazcılardan biri ama daha da önemlisi en önemli piyanist. Biz de tabii Los Angeles Times'ın bu fikrini paylaşıyoruz. Bunu bir kez daha söyleyelim ve artık çalacağımız son parçaya geçelim. Yine bir Kenny Barron bestesi Sunset'le programı kapatıyoruz. Haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi ve Etli Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik sağlıyor. Sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklıklar 40-42 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece.
0: NTV Radyo. Saat 15.

Mutlu hafta sonları 15 bülteniyle karşınızdayız. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezde 5 büyüklüğünde deprem oldu. NTV yayınına katılan Malatya valisi Seddar Yavuz olumsuz bir ihbar almadıklarını söyledi. Uzmanlarsa bu tarz depremlerin yıkıcı değil, hissedilebilir deprem olduğunu vurguluyor. Önlem amaçlı bir süreliğine hasarlı yapılara girilmemesi de isteniyor.

0: Urfa gibi çevre illerde de hissedildi. Battalgazi ilçesinde iki katlı müstakil binanın duvarında kısmi göçük oluştu.
1: Uyuyordum, baktım evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimi dışarı attım. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu, baktım her yer tüm duman olmuş.
2: Bir baktım gümültüler bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu. Kalktım ama ne yapalım?
0: Uzmanlar büyüklüğü 4'e kadar beklenen artçı depremler olabileceğini söylüyor.
3: Baydar'ın kavşağında bulunuyor Malatya ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için.
0: AFAD'dan yapılan açıklamada saha taramalarında kent genelinde olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
4: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz enerji koridorlarını yeniden şekillendiriyor. Irak ve Suriye yıllardır atıl durumda bulunan petrol boru hattını yeniden devreye almak için ABD'nin başkenti Washington'da mutabakat saptı imzaladı. Anlaşma Irak'ın kuzeyindeki Kerkük petrol sahalarını Suriye'nin Banyas limanına bağlayan hattın yeniden inşasını öngörüyor. ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında imzalanan anlaşmaya Irak adına Basra Petrol Şirketi Başkanı Suriye'yi temsilen de Suriye Petrol Şirketi CEO'su imza attı. Törene Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı. Projeyi Amerikan enerji devi Chevron üstlenecek. Başlangıçta günlük yaklaşık 2 milyon varil taşıma kapasitesine sahip olması planlanan boru hattı, 2003'teki ABD'nin Irak işgali sırasında hasar gördükten sonra devre dışı kalmıştı. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 3 günde 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu son olarak Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampında cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, en az 20 de yaralı var. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğuna dikkat çekildi. Ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine İsrail'e saldırıları durdurması ve anlaşmanın tüm hükümlerine uyması için baskı yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Ziyarette ABD-İran gerilimi başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkiler ele alınacak. Fidan'ın ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde Türkiye'nin ev sahiplerinde gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin ve yeniden tırmanmasının önlenmesinin en acil öncelik olduğunu belirtmesi bekleniyor. Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin paylaşılması da planlanıyor. Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili çok önemli ve yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı ancak Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekerek bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak.
0: Yargıtay düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü, bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerinse kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. takı sandığı ya da torbasına

0: konulanlar içinse kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
1: İstanbul'da motosiklet kazası can aldı. Büyükçekmece'de bariyerlere çarparak devrilen motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 20 yaşındaki motokurye Samet Kurnaz yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Devrilen motosikletin genç sürücüsü yola savruldu, ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Samet Kurnaz kurtarılamadı. İstanbul Büyükçekmece'de beton tankeri devrildi. Şans eseri can kaybının olmadığı kaza ulaşımda uzun süre aksamaya neden oldu. Büyükçekmece'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton tankeri bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sabah saatlerinde Ankara istikametinde yaşandı. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tanker nedeniyle otoyolsa bir süre trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı kuyumcudan 2 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı, bunun için de kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
2: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
0: Dükkan açtı, kuyumcunun güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Kuyumcudan 2 kilogram altın sipariş etti. Murat Gültekin piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan altını zanlının dükkanına götürdü.
2: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
0: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
2: Halbuki içeride bir düzenek yapmış, düzenin içinden altını dışarıdan kaçmış.
0: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. 2 kilo altın masanın kenarından açılan gizli pencereden alınmıştı.
2: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik, yok gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik, yok. Ondan sonra polisi aradık.
0: Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Basketbol oyuncusu Ümit Sonkol 3 yıl formasını giydiği kulübünü icraya verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 3 yıl forma giyen ve kaptanlık görevinde de bulunan Ümit Sonkol takımın ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyledi. Takımından 2 yıllık alacağı olduğunu da belirten Sonkol bundan dolayı voleybolcu kızının kulüpten kovulduğunu iddia etti.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
4: Aynı dili konuşan, aynı tutkuyla harmanlanan ve okyanusun iki yakasında filizlenip futbol tarihini baştan yazan iki kadim ekolün nihai yüzleşmesi. Kupa sözlüğünde futbolun genetiğini değiştiren iki dev kültürün yeşil sahadaki muazzam ortaklığı ve çatışmasını inceliyoruz. Bir tarafta sokağın o hırçın, kederli ve asabi dansı yani Arjantin tangosu. Diego Maradona'nın tek başına dünyaya meydan okuyan isyanı, Lionel Messi'nin zarafeti ve bugün o bayrağı devralıp sahada her şeyini veren Julian Alvarez gibi isimlerin dizginlenemez inatçı enerjisi. Diğer tarafta ise pası bir geometri dersine, oyunu bir asalet formuna dönüştüren İspanyol flamenkosu. Andres Iniesta'nın pürüzsüz estetiği, Xavi'nin dehası ve bugün orta sahada bir orkestra şefi gibi oyunu yönlendiren Rodri ile kanatta adeta bir flamenko kıvraklığıyla rakiplerini eksilten Lamine Yamal'ın durdurulamaz gençliği. Arjantin efsanesi Messi'nin süper yetenek Yamal'ı henüz bebekken elinde tuttuğu anın fotoğraflanması da bu hikayeye bambaşka bir boyut katıyor. Bu iki kültür sahada çarpışsa da aslında birbirinin aynasına bakıyor. Arjantin'in doğaçlama yeteneği ve saf tutkusu, İspanya'nın kusursuz sistemi ve modern futbol aklıyla buluşuyor. Tribünler kendi renklerini haykırırken, sahadaki krampon sesleri ortak bir geçmişin melodisini fısıldıyor. Bakalım futbolun en kutsal tahtına tangonun dramatik adımları mı çıkacak, yoksa flamenkonun asil ritmi mi? Kupa
3: sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu. NTV Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün, dışarıda çocuklar var.
8: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Engelsiz başlıyor. Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bu bölümde konuğumuz doğuştan ampute olan parakürek milli sporcusu Recep Tula. Küçük yaşlarda başladığı spor yolculuğunu milli formaya taşıyan, sporculuğunun yanı sıra antrenörlük de yapan Tula'yla sporun ve hayatın iç içe geçen hikayesini konuşacağız. Engelsiz başlıyor. Recep Tula, merhaba.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı programımıza?
1: Ben Recep Tula, 20 yaşındayım. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümü 3. sınıfım. Sporla yaklaşık 3 yaşından beri ilgileniyorum. Profesyonel olarak da 9 yaşından beri ilgileniyorum. Yüzme sporuyla başladım ilk 3 yaşında doktor tavsiyesiyle. Devamında atletizm ve kürek branşlarında devam ettim. Şu anda kürek branşında devam ediyorum. Uluslararası yarışmalara katılıyorum. Onun dışında antrenörlük yapıyorum. Yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Atletizm antrenörlüğü yapıyorum. Dolu dolu bir hayatım var. Spor benim için bu hayatın tam ortasında. Sporun üzerine kurduğum bir hayat var. Onun dışında profesyonel olarak sahne alıyorum. Birkaç farklı grubum var. İzmir'de yaşıyorum.
0: Engelli sporlarında oldukça aktifsiniz. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Bu spor sizin çocukluğunuza nasıl bir hareket kattı? Doğuştan amputesiniz.
1: Size dürüstçe anlatmam gerekirse ampute olmak ya da engelli olmak, doğuştan bir şekilde hayata eksibirle başlamak çocukluk psikolojisini biraz zorlayan bir durum. Ama sporla bir şekilde çocukluk beraber gelişim sürecinde sporla beraber devam edildiği zaman hem gelişme döneminde çocuğa özgüven ve başarılarla beraber kendine inanma, kendine güvenme, başkalarına yardım etme gibi durumlarda bize öncü oluyor. Onun dışında sosyal becerilerde de atılgan olma, kendini iyi ifade edebilme, dışa dönük olma gibi durumlarda bizim genelde gözümüze çarpıyor. Kendim üzerinden örnek verecek olursam ben kendimi bildim bileli sporla ilgilendiğim için. Benim çocukluğum zaten havuzda geçti. Yarıştan yarışa koşturdum, sürekli yarışlara gittim. Başka şehirlerden arkadaşlarım oldu, başka engel durumundan arkadaşlarım oldu. Hepsiyle kaynaşa kaynaşa bir çocukluk geçirdim. Sporun bize her türlü artısı olduğu gibi engelde de bir artısı oldu. Eksi birle başladığımız hayatı artı birle devam ettik. Bize sağladığı bu psikolojik yan etkilerin yanında engel durumumuzda bize zorluk çıkartan, bizi kötü etkileyen durumlarda da bize her zaman destek oldu spor. Evet. Mesela amputasyonda diğer bacağın güçlenmesi ve vücut kondisyonunun düzelmesi, postür bozukluğunun düzelmesi, skoliozda iyileşme gibi olgular var. Bende de böyle durumlar yaşandı. Yani çocukluğumdan beri hiçbir sağlık problemim olmadı. Hiçbir şekilde yaşamadım. Ampute olmayan bireylerden daha sağlıklı bir çocukluk geçirdim.
0: Hem sporcu hem de antrenör olarak bu kimliklerle sizi tanıyoruz. Bu hem engelli hem de engelli olmayan sporculara bir rol model olmanızı sağlıyor mu? Bu anlamda iddialı mısınız?
1: Şöyle söyleyeyim, benim çocukluktan beri yegane amacım hani başkalarının hayatına dokunabilmek, başkalarının hayatını bir şekilde örnek olarak gösterilebilmekti. Bunu bir nebze başardığımı düşünüyorum ama kat edeceğim çok yol var. Her bir engelli adayına ulaşıp da onlara bu özgüveni aşılamak istediğimi düşünüyorum. Çünkü engellilerde toplumda kabul görme durumu pek yok. Sadece spor ve sanatta daha çok aktif olabiliyorlar.
0: Evet.
1: Bu da onları kendini ifade etme kulvarı sağlıyor bir nebze. Bu yüzden hani olabildiğince spora ve sanata yönlendirilen engelli bireyler gerçekten de kendini çok iyi ifade edebiliyorlar ve engelin getirdiği eksi durumları artı durumlara çevirmek için canını dişine takıyorlar gerçekten. Bu durumda da ben hem sanat hem de spor olarak iki yönden de örnek olmaya çalışıyorum. Antrenörlük kariyerimde de kendim para yüzme branşında engelli sporcuları çalıştırıyorum. Onlara kendi yaşadığım tecrübelerimi ve kendi yaşadığım zorlukları aktarıyorum. Ki kendilerine yakın birinin, kendilerini anlayan birinin, kendilerinin gözünden görebilen birinin onları anladığını, onları düşündüğünü, onları bildiğini bilmesi için. Ve anladığım kadarıyla bayağı da başarılı bir durum. Umarım ülkemizde yaygınlaşır. Umarım engelli sporunda engelli antrenörler evet, olabildiğince istihdam edilir ki para yüzme, para atletizm, para kürek veya para atıcılık, para eskrim gibi branşlarda ülkemizi temsil eden para atletlerimiz daha başarılı olurlar. Ki bir engelliyi en iyi bir engelli engelli anlar. Bunu her zaman altını çiziyorum.
0: Mottonuz nedir? Bu çocuklara, sizin öğrencilerinize nasıl bir motivasyon veriyorsunuz? Hangi sözleri kullanıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz?
1: Tam olarak söylediğim şey, motivasyon gelip geçici, disiplin ise kalıcıdır cümlesini kuruyorum. Çünkü belli bir motivasyona bağlı kalmak çocuk gruplarında ve yetişkin gruplarında da görülebiliyor. Motivasyon eksikliği veya hayatında yaşadığı olumsuz bir durumdan ötürü sporda başarısızlık ve spora ilgisizlik doğuruyor. Ama disiplinli bir sporcu her zaman motivasyonlu bir sporcunun önüne geçiyor. Çünkü başarı her zaman disiplinle gelir. Hayal kurarak değil. Adım adım, küçük adımlarla da olsa adım adım ilerleyerek gelir, progresif bir şekilde. O yüzden benim her zaman aşıladığım şey, disiplinli olun, her şeyiniz düzenli olsun, hiçbir şey disiplininizi bozmasın, zaten sizin en büyük motivasyonunuz disiplin olacaktır şeklinde oluyor.
0: Evet.
1: Yani çocuklara aşıladığım şey genelde bu oluyor.
0: Çocuk yaşta başlayan yüzme serüveniniz nasıl milli sporculuğa dönüştü ve neden para kürek?
1: Yüzme branşıyla kürek branşı biraz benzer branşlar. Daha önce açık su yarışmalarına da katıldım. Açık su branşıyla da ilgilendim. Açık su branşına katıldığım duyguyla aynı duyguyu yaşadığım için kendimi kürek branşına ait hissettim. Onun dışında gerçekten de dünyadaki en zor branş diyebilirim. Ondan ötürü bu zorluk benim hoşuma gitti. Neden yapamayayım ki diye düşündüm. Biraz hırs yaptım. Tabii bu kişisel bir hırs, başka türlü bir hırs değil. Bu yüzden kürek branşına başladığımda başarılı olabileceğimi düşündüm ki önceki anlattığım durumlarda yaptığım branşlardan ötürü de buna uygun olduğumu düşündüm. Benim milli takım antrenörlerim de benle benzer düşüncede olduklarından kolayca milli takım kamplarına davet edildim. Böyle bir durum yaşadığımdan ötürü de antrenörlerime teşekkür ediyorum.
0: Para küreğe başladıktan sonra Sayın Tula, bu kadar kısa sürede başarının gelmesini neye bağlıyorsunuz?
1: Bunu iki sebebe dayandırabilirim. Birincisi tabii ki de spor geçmişi. Çünkü kürek branşı geç branşlaşan bir spor dalı. Yani geç yaşta branşlaşan bir spor dalı. Yüzme gibi, jimnastik gibi erken branşlaşan bir spor dalı değil. Bu yüzden de geçmişte yaptığımız sporlar kürek branşında çok önemli. Benim de size anlattığım gibi benzer branşlar yaptığım için kürek branşında bir avantajım oldu. İkinci sebebini de şuna bağlayabilirim. Kesinlikle bize antrenörlerinizin yaklaşımı, engelli sporcularla çalışmak ayrı bir özveri, ayrı bir yaklaşım istiyor. Ki Türkiye'de para kürek branşı yeni kurulmasına rağmen buradaki antrenörlerin ve yöneticilerin davranışları bize çok iyi. Empati yetenekleri çok yüksek ve gerçekten de bu işi biliyorlar ve bilimsel yaklaşımlarla bizi destekliyorlar. O yüzden bu kadar kolay başarılara ulaştık, elde ettik diyebilirim.
0: Siz İzmir'de yaşıyorsunuz ama milli takım kampları için İstanbul'a geliyorsunuz. İzmir'de siz çalışmalarınızı rahat yapabiliyor musunuz mesela? Bu anlamda da para küreğe yönlenmek isteyen isimler varsa ya da sporcular varsa bu anlamda kendilerini rahat hissedebilirler mi? Türkiye genelinde kürek kulüpleri yeterince var mı?
1: Bunu bir eleştirel yaklaşım olarak söylemek istiyorum. Türkiye'de yeni bir branş olduğundan ötürü ve farklı farklı şehirlerden katılımlar gerçekleştiğinden ötürü kürek kulüpleri olsa dahi engelliye özel bir kürek kulübü yok. Öncelikle bunun altını çizeyim. Kürek kulüpleri genelde hobi kürekleri ya da performans odaklı kürek kulüpleri genelde engellileri kabul ediyor. Böyle işleyen bir süreç var. Ben olabildiğince bu kulüplerin para kürek antrenörlüğü sertifikalarını tamamlanması ve para kürek branşını da kendi branşları arasında açması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kürek ve para kürek branşı birbirinden ayrı branşlar. Çünkü engelliyle çalışmak özveri ve bilgi isteyen bir durum. Diğer kulüplerimiz de bu sertifikalarını tamamlamaları gerekiyor. Hem akredite olmaları hem de şampiyonalarda boy gösterebilmek için, gerçek bir yarışmaya dönüştürebilmek için bunların yaşanması gerekiyor. Şu anda engelli akredite kulüplerimiz sayılı ama bu artmayacağı anlamına gelmiyor. Şu anda bu sene içinde birkaç kulüp akredite olup bu artışı gerçekleştiriyor. Şu anda gerçekleştirmeye devam edenler de var. Sayımız gitgide artıyor. Bunun yanında da ferdi katılan da çok fazla sporcumuz var. Olabildiğince kulüplerimiz akredite olup engelli sporcularımıza sahip çıktıkça bu branşın önünün çok çok çok hızlı açılacağını düşünmekteyim. O yüzden de buradan kulüplere bir çağrımdır. Akredite olup engelli sporcuları çalıştırmaya başladıklarında yurt dışındaki bizim başarılarımız daha kolay olacaktır.
0: Az önce siz kürek ve para küreğin farklı branşları olduğundan bahsettiniz. Peki sporcuların kullandıkları teknelerde de teknik olarak bir farklılık var mı?
1: Tabii ki de bir farklılık var. Özellikle para küreğe ayrılmış tekneler var. PR2 kategorisinde kullanılan tekneler klasik kürek, olimpik kürek teknelerinden çok farklı. Aynı şekilde PR1 kategorilerinde kullanılan tekneler ve onun teknik adaptasyonları ve materyalleri biraz farklı. Ekleme, çıkarma ve kişiye özel ek yapma mevzusu var. Bundan ötürü de bizim pontum dediğimiz aparat ile beraber sporcunun stabilitesi ve suyun içindeki rahatlığı biraz daha göz önüne çıkıyor. PR3 tekneleri olimpik olarak da katılabiliyor. Ama buradaki fark PR3 branşındaki sporcuların bu tekneye adapte olup olmadığı. Çünkü bilgiye dayalı bir branş olduğu için gerçekten bilmek ve sporcu tarttıktan sonra böyle bir karar almak gerekiyor. Gerçekten kürek ve para kürek branşı çok ayrı branşlar. Engelliyle çalışmak farklı olduğu gibi bunun tekne ve teknik farkları da olduğu için gerçekten birbirinden ayrılıyorlar.
0: Recep Tula'nın bir de sanat tarafı var. Sahne alıyorum dediniz. Ne çalıyorsunuz? Tarzınız nedir? Biraz o taraftan da bahsetmek ister misiniz?
1: Bas gitar çalıyorum yaklaşık bir 8 yıldır. Bunun dışında elektro gitar ve biraz farklı enstrümanlarda da deneyimim var. Genellikle rock parçalarıyla yoğunlaştım. Rock pop parçalarıyla. 3 farklı grubum var. Üçünde de aktif olarak sahne alıyorum. Bunlarda da tabii sanatta da engel olmadığını, sanatta da herkesin kendini özgürce ifade edebildiğini aşılamaya çalışıyorum. Ki üzücü bir biçimde engellilerde böyle bir talep gerçekten az. Bu duruma biraz üzgün olarak cevap veriyorum.
0: Az derken?
1: Çünkü şöyle söyleyeyim, engellilerde müzik dalına pek bir yönelim yok gördüğüm kadarıyla. Bunun biraz daha yaygınlaşması ülkemiz açısından daha iyi olur.
0: Evet.
1: Çünkü kendini en iyi ifade etme şekilleri sanat insanların. Kendilerini özgür hissettikleri bu mecrada kendi duygularını konuşmadan melodilerle ve notalarla aktarmaları gerçekten çok kolay ve onlar için de bir aslında ruhsal terapi gibi bir şey diyebiliriz. Ülkemizdeki engellilerin de sanata yönelmesi toplumsal durumumuz için, toplumsal gelişimimiz için ve gerçekten toplumda engellerin kalkması için bayağı önemli benim için, yani öyle aktarabilirim size.
0: Her alanda var olmamızda fayda var.
1: Tabii ki de her alanda olmamızın faydası var. Çünkü biz de toplumun bir parçasıyız. Biz de bir bireyiz. Biz de kendimizi ifade edebilen insanlarız. Bizim neler başarabileceğimizi görmeleri gerekiyor.
0: Para kürek milli sporcusu Recep Tula, NTV Radyo'da Engelsiz'de bizlerle birlikte ki programımızın sonuna geldik. Sayın Tula, son olarak 2028 Paralimpik oyunları, çalışmaları, hedefiniz ne seviyede, nasıl gidiyor? Son olarak bu konuda da düşüncelerinizi, son durum almak isteriz.
1: Tam gaz çalışıyoruz. 2 yurt dışı yarışı atlattık. 3.sünü hazırlanıyoruz. Sezon boyunca antrenmanlarımıza devam edeceğiz ve sezon sonunda da istediğimiz dereceleri elde edip olabildiğince kota toplamaya çalışıyoruz. 2028'de en büyük isteğimiz Türk bayrağını dalgalandırmak. Bunun için de varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz.
0: Bir kez daha çok teşekkür ederim. Sorularımıza verdiğiniz samimi yanıtlar için sportif ve özel yaşantınızda başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Televizyon deyince vatan.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
12: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. 39 gün süren maceranın sonuna geliyoruz. 6 kıtadan 48 takımın mücadele verdiği Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 4 zaman dilimini 3 ülkeyi kapsayan birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki stadyumlarda 5 hafta boyunca 102 maç oynandı. Kimi zaman futbol resitaline, kimi zaman tartışmalı kararlara tanıklık ettik. Şimdi ise sırada final maçı var. Pazar gecesi New York'taki stadyumda kupa ya İspanya kaptanı Rodri ya da Arjantin'in efsanesi Messi'nin ellerinde yükselecek. Messi turnuvada neredeyse her maça damgasını vurdu. Bununla birlikte Arjantin'in kimi maçlarda kollandığı tartışmaları yaşandı. Kayıtta ise bu hafta Dünya Kupası'nı bütün yönleriyle ve finali konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Okay Karacan. Okay Karacan gazeteci ve spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
13: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
12: Evet, yaklaşık bir ay, hatta bir ayı aşkın bir sürenin artık sonuna geldik. Birçok şey yaşandı. Böyle hızlı hızlı başlık başlık isterseniz gidelim. Ne dersiniz? Bu Dünya Kupası'na sizin açınızdan damgasını vuran noktalar, değişiklikler neydi? Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun.
13: Ben aynı zamanda iktisatçı olduğum için mesleki deformasyon üzerinden konuşacağım. Amerikanizasyon bu kupaya damgası vuran. Amerikanlaştırdılar Dünya Kupası'nı. Bir Avrupa oyunudur biliyorsun Formula 1 ve futbol.
12: Evet.
13: Formula 1'i yavaş yavaş yani parça körfez sermayesiyle, Amerikan mantalitesiyle 6-7 seneden beri kontrol ediyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Daha çok Amerikan eğlence modeline uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Ve o eğlence modelini de dünyanın eğlence modeli olarak sabitlemeye çalışıyorlar küresel olarak. Futbolda da 3 aşağı 5 yukarı geldiğimiz nokta, 2026'nın verdiği mesaj bu bana kalırsa Mete Çubukçu.
12: Örnek
13: iki
12: mesela?
13: Tane, iki tane devre arası boşluğu var. Yani şey var. Ration break dedikleri su molası.
12: Evet.
13: Üçer dakikalık. Bu üçer dakikalık iki tane mola 6 dakika reklam demek. Beraber yıllarca çalıştık ve yayıncıyız, evet. Biliyoruz. 6 kere 6 36 korkunç bir saniye demek bu. Bu tüm dünyanın izlediği bir şeyden bahsediyoruz. Bütün dünyanın.
12: Evet.
13: Yani futbolla ilgili bütün dünyanın. Dolayısıyla reklam şeyi olarak, değeri olarak korkunç bir rakamdır. Verilen rakamlar 3 aşağı 5 yukarı. Fox TV'nin Amerika'da bütün giderlerini, Dünya Kupası yayın haklarını satın alma, Dünya Kupası yayınlarının içindeki yorumcuların ve onunla alakalı bütün harcamaların karşılaması dahil sıfırladığını gösteriyor. Yani o hydration break'lerden elde ettikleri, evet, parayla her şeyi sıfıra getirdiler. Bu kadar. Bununla ilgili de bağ kurdular. Dünya Kupalarının karakterini Amerikanizasyonlaştırarak böyle değiştirdiler. Bir, çok geniş bir alana yaydılar Dünya Kupası'nı. Yanlarına iki tane uydu devlet aldılar. Meksika ile Kanada.
12: Evet, oralarda çok da maç izlemedik aslında.
13: Aslında izledik de farkına varmadık. Çünkü Amerikan maçlarında dikkat edersen drone görüntüleri ve saha içi görüntüleriyle 70 bin kişilik statlar, katmanlı statlar, kapalı ve klimatize edilmiş statlar sayesinde tüm dünya Amerika'nın bu konuda ne kadar güçlü olduğunu bilinçaltında gördü. Amerika özellikle bunu verdi. Kanada'ya gittiğinizde benim 94 Amerika'da gördüğüm eski tip statlar, yani Türkiye'de de Anadolu'da bile görmeyeceğiniz, Avrupa'nın bazı kuzey ülkelerinde göreceğiniz kalibrede sağa sola açık statlar vardı. Sadece Azteca'yı, Monterrey'i, Meksika'yı ayrı bir yere tutabiliriz ama orada çok fazla kalmadılar. Dolayısıyla bir, Maradona'nın 2018 yılında Amerika Dünya Kupası düzenleyecek ama göreceksiniz dörde bölerek yayınlayacak gecikleri ve gerçekleşen bir olay var. İki, görsel olarak bize gösterdikleri bir şey var. Amerikan statlarının ne kadar iyi olduğu. Artı bunu konuşturdular ve 2038'i biz yapalıma getirdiler. Dolayısıyla burada yaklaşık 17 milyar dolar bir para kazanacaklar. 17 milyar doların 2038'deki karşılığı, yani geçmiştekilerle bir projeksiyon yapacak bakacak olursanız 50 milyar dolar. Çünkü dünyada live event dediğimiz canlı yayınlar artık esas ürün onlar.
12: Doğru.
13: Diğerleri ketchup istediğin zaman izleyebiliyorsun sinema filmini.
12: Yani biraz show business, tam Amerikan tarzı.
13: Kesinlikle öyle. Artık şunu gösterdiler. Biz Dünya Kupası düzenliyorsak otoparka geldiğiniz zaman 10 dolar değil 100 dolar verirsiniz. Artı biz buraya mesela New York'ta 62 milyon dolarlık bir yatırım yaptılar Mete Çubukçu.
12: Evet.
13: 62 milyon doları oraya giden metrolar, otobüsler ve otoparklarla geri aldılar. Yani hiçbir şekilde bir kamu harcaması yapmadılar. 2010'da Güney Afrika, 2014'te Brezilya battı. Hem stat yaptılar hem insanlara bir takım free işler verdiler ve battılar. Dolayısıyla Amerika dedi ki bu iş kapitalizmin zirvesidir ve ben bu işi zirveye kadar kazandıracağım. Peki. Benim yani saha dışıyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Bir şeyi kazandırdılar belki. Maç öncesi görüntüler, statta çalınan müzikler. Şimdi final iki tane Federation Break'in dışında bir de devre arasında 30 dakikalık şov
12: öyleymiş,
13: var.
12: Evet.
13: Şovuyla. Yani bir Super Bowl finaline dönecek. Dolayısıyla bu iyi bir şey aslında. Düzenli yapabilirsen gelen izleyicilere başka şeyler de satabilirsin. Eğlendirirsin maça gelen adamı. Belki onu tamam olabilir bu diye karşılayabilir. Peki. İşin bu tarafı böyle, ekonomik tarafı böyle.
12: Ne dersiniz böyle her senenin işte sempatikleri, antipatikleri vardır, takımdır, ne bileyim oyuncudur. Böyle bizim de desteklediğimiz bir takım takımlar vardır. Böyle herkes bir şey tutar. Siz sempatik, antipatik ne dersiniz? Neler çıktı sizin önünüze?
13: Yeşil Burun Adaları bir kere tüm dünyanın sevgilisi oldu. Ben de Yeşil Burun Adaları'na karşı büyük sempati duydum. Çok tesadüfen Yeşil Burun Adaları'nın Türkiye temsilcisiyle bir tanışma şansı bulmuştum. Futbolu yakından takip ettiğim için Ronaldo'nun Yeşil Burun'a kökenli olduğunu, yine Fenerbahçe'de bir dönem oynayan Manchester United'ın Nani'nin Yeşil Burun kökenli olduğunu bilirdim. Biraz da tarih okumalarımdan o adaların enteresan bir noktada olduğunu biliyordum ama yani verimsiz adalar olarak biliyordum.
12: Evet.
13: Şimdi şunu gördüm. LinkedIn'den bir sene önce çağırdıkları futbolcuyu takımda oynattılar. 40 yaşında kaleci oynattılar.
12: Ya.
13: Topladıkları oyuncularla oynadılar ve bunlar İspanya'ya yenilmediler. Arjantin'e yenilmediler normal sürede. Arjantin'e hani uzatmalarda yenildiler. Uruguay'la, Suudi Arabistan'la berabere kaldılar. Ezdirmediler kendilerini ve şunu gösterdiler dünyaya. Başarı elde etmek için sporda öyle milyonlarca dolar harcamaya, kasmaya gerek yok. Yüreğin sahaya koymuş, hakikaten top oynamaya çıkan 11 tane aklı başında adamınız varsa onlara villa milla da hediye etmenize gerek yok. Çıkıp çakır takır top oynuyorlar.
12: Peki.
13: Bunu gösterdi. O yüzden bence Yeşil Burun Adaları'nı başka bir yere koymak lazım.
12: Peki şimdi kullananlara ya da kullandığı iddia edilenlere geçeceğim ama hayal kırıklıklarından biraz kısaca bahsetseniz.
13: Bütün dünyanın gördüğü, bizim de gördüğümüz Türkiye. Çünkü Türkiye'ye çok büyük anlam yüklüyorlardı. Batı'dakiler şöyle bakarlar olaya. Kadroyu ellerine alırlar. ve derler ki o Real Madrid'de, o Inter'de, büyük futbol, Juventus'ta, hı-hı, Brighton'da, İngiltere Premier Ligi'nde bu çok iyi oyuncular var, bu takım gider diye bakarlar. Hı-hı. Ki Arda Güler'i bütün dünya tanıyor. Yani Real Madrid forması giydiği için zaten bir ikon adam. Biz büyük hayal kırıklığıyız. Çünkü Amerika milli takımı çok kötü bir takımdı. Yani hakikaten onlar da büyük hayal kırıklığı. Çünkü Amerika bu tip turnuvalara çok güçlü gelir.
14: Evet.
13: Ben de Amerika bak neler yapacak falan diye kendi kendimi kandırmışımdır. Çok kötü takım olduklarını gördük. Paraguay ve Avustralya'da kötü. Biz kötü gruptan çıkamadık. İşte Paraguay'ın ilk maçında biraz kafam karıştı. 4-1 kaybettiler Amerika'ya. Ve dedim ki yani ya Paraguay kötü ya Amerika kötü. Bir şey var burada. Ben Paraguay Amerika maçında ya kasmayın biraz Amerika yürüsün dediler diye kendi içimden şeytanca düşünceler geçiriyorum. Yani evet. Onun dışında hayal kırıklığı yaratacak bir takım vardır dersek o Brezilya'dır, Almanya'dır. Bunlar Dünya Kupası'nı kazanmış ülkeler daha önce. İstedikleri performansı gösteremediler. Hani az önce söyledin ya yani Türkiye'de biz tutarız veya dünyanın sempatisini kazanan takım nedir diye. Brezilya'yı çok sever insanlar yıllardan beri.
14: İşte Mısır'ı destekledik, Fas'ı destekledik. Yani bu tür böyle bir şey vardır. Hani ne bileyim daha böyle bize yakın hani işte Avrupa'nın uzağında ama hani duygusal olarak yakınlık hissettiğimiz takımlar da vardır.
13: Tabii Fas'ı özellikle son Dünya Kupası'nda elde ettikleri son yarı finale yükselmeleri nedeniyle tüm dünya sempatiyle izliyordu. Onlar da Fransız futbol ekolünü kendilerine adapte ederek o eğitim sisteminden kendilerine bambaşka bir gelenek yarattılar. Türkiye duygusal olarak da işte dini bağlar açısından da bir de mazlum devlet olarak sömürülmüş bir devlet olarak gördüğü için sempatiyle bakıyordu. Onlar da aslında çıkabilirlerdi. Olmadı, yetmedi. Yani karşılarındaki Fransa'ya karşı güçleri yetmedi. Ama büyük hayal kırıklığı Brezilya'dır. Yani Brezilya dünyada hiç savaş görmemiş. Senin çok iyi bildiğin gibi hiç savaş görmemiş bir ülke olduğu için. Hani hiç kimseyle bir derdi yok. Ne Falkland davası var, ne işte Venezuela hikayesi var. Hiçbir yerde bir derdi yok adamların kimseyle. Sataşmaları yok. Sadece Copacabana plajı var onlarda. Ama onlar da iyi takım çıkaramadıkları için hayal kırıklığı yarattılar. Yani bence en büyük hayal kırıklığı Türkiye ve Brezilya'dır.
14: Evet, bence de Brezilya kendi futbolundan kopmuş, Avrupa futbolunu taklit etmiş gibime geldi. Peki şimdi bu kollanma iddiaları çok konuşuldu. Özellikle Brezilya efendim işte kamera teline çarpıp giden top ne bileyim yine benzer şeyler Arjantin'le ilgili. Bir de şu geri çevrilen kırmızı kart. Trump telefon açtı ya faul yapmadı dedi. Ne dersiniz?
13: Şimdi bir kere o skandal. Yani Dünya Kupası'nı kara leke olarak düşecek bir karar bu. O maçta ayağa direkt basma var. Bilinçli veya bilinçsiz rakibi yaralama var. Hakemi VAR'a çağırdılar. Hakem VAR'da uzun süre bekledi. Normalde çat diye çıkartıp kırmızı kartı göstermesi lazım. Bir bunalım yaşadılar orada. Neyse ki kart çıktı. Ardından birkaç gün geçti ve kaldırdılar cezayı. Ve çok önemli bir Amerikalı gazete, İngiliz gazeteci Martin Ziegler şey yazdı. 18 kişilik disiplin kurulundan sadece Dubai'li başkanın kararıyla bu karar çıktı. Bu bir kere tamamen oldu bitti işi. Yani bir telefon yukarıya, oradan aşağıya, oradan yukarıya 5 dakikada bitmiş bir iş. Zaten UEFA prosedürüne, IFAB prosedürlerine göre, kurallarına göre de aykırı cezanı çekmek zorundasın. Özetle cezayı kaldırdılar. Bu bir kara leke olarak, siyasi bir gölge olarak düştü Dünya Kupası'nın üzerine. Buna kimse hayır diyemez ama oyuncunun da zaten oyunu değiştirebilecek kapasitesinin, kalibresinin olmadığını bütün dünya gördü. Amerika'yı tabiri caizse sirkülasyon ettiler saha içerisinde çok rahat bir şekilde.
14: Arjantin için neler söylersin?
13: Arjantin'i şöyle söyleyeyim. Bir kere Messi'ye ilk maçta galiba rakibinin baldırını attığı bir tekme var görmediler. VAR'ın bunu görmesi lazım. Bir kere Messi'nin üzerine çalınan leke demeyeyim de Messi ile ilgili spekülasyonlar orada başladı. Direkt baldırına tak diye vuruyor. Atacaksın Messi'yi. Ki Messi Dünya Kupaları tarihinde oyuna girdikten sonra daha topa dokunmadan saniyesinde kırmızı kart görmüş gençliğinde bir adam. Arjantin'i kolladılar mı? Arjantin'i seviyorlar. Yani New York'ta Arjantin kupayı kaldırsın istiyorlar. Ne İngiltere'yi isterler. Düşünebiliyor musunuz? 1766'da Boston Tea Party ile başlamış bir Amerikan bağımsızlık hareketi İngilizlere karşı ve İngilizler 250. yılda kalkıp New York'ta kaldırıyorlar. Pek istemezler bence. Fransızlar keza tarihsel olarak istemezler. Biz diyoruz ki ya bu futbol, spor falan bunun siyasetle alakası yok. Bal gibi siyasetle alakası var. Özetle biraz iteklediler arkalarından. Messi'yi iteklediler arkalarından. Bunu söyleyince insanlar kızıyorlar. Sen Messi düşmanı mısın diyorlar. Ben diyorum ki NTV'de yıllar önce 17 yaşında sahaya ilk kez girdiğinde ben anlatıyordum. Yıllarca da anlattım. Messi'yi yeteneklerini çok iyi biliyorum. Ama biraz da vicdanlı olmak lazım. Evet. İngiltere maçında tekme tokat İngilizleri dövdüler ve hakemler hiçbir şekilde müdahale etmedi buna. Ya bir futbolcuya arkadan gelip ensesine hani küt diye vurursa onun karşılığı kırmızı karttır. VAR çağırmadı bunu bütün dünyanın gözünün önünde. Bunun gibi 5-6 olay oldu. Bu o ilk maçta Messi'ye verilmeyen kırmızı karttan dolayı toplana bu algıyı yarattı. Özetle Arjantin'e biraz bizim olan muamelesi yaptıklarına ben de inanıyorum. Ama bunu söylerken de dinleyicilerim benim hakkımda sen Messi düşmanı mısın, Arjantin düşmanı mısın diye düşünmeleri de istemem Messi Çubukçu.
12: Tabii.
13: Çünkü neden istemem?
12: Yetenek, şey yani, büyük sonuçta... yani yetenek aslında tabii. Yani ciddi bir
13: yani Arjantin duygusal bir bağlantısı vardır insanlarla Arjantin arasında. Tangosu vardır işte. Onların flamenkosu, şusu, busu filan şeyden aldıkları İspanya'dan. Hoştur ama onların da sıkıntılı bir siyasal geçmişi vardır. Yani bütün dünyada siyasal sıkıntılı geçmişler vardır. Özetle bakacak peki. Olursak oradan yürüyemeyiz. Finalde ben İspanya'yı...
12: Onu soracaktım, onu da bitirelim.
13: Favori görüyorum.
12: İspanya'yı,
13: evet. Treni öldürmemek için direkt cevaba geçtim ben. direkt İspanya'yı favori görüyorum. Çünkü benim kanaatimce de dünyadaki en güçlü futbol ligi İspanya ligidir. Yani İngiltere havalı bir ligdir. Tüm dünya tarafından izlenir ama İspanya liginde gerçek futbol oynanır. İtalya gücünü kaybettikten sonra özellikle İspanya'dır. Ve İspanya'da oynanan futbola görüyoruz. İspanya'nın orta sıralarındaki takımda oynayan bir oyuncu aslında 10 numara olmasına rağmen 9 numara oynayarak tıkır tıkır gol atıyor. Sonuca gidiyor. Sonradan giren oyuncular aynı şekilde. Hocaları zaten bunları çocukken almış buraya kadar taşımış. Özetle hatlar arasında boşluk bırakmayan, sertliğe prim vermeyen, araya adam kaçırmayan, markaj yapmayı bilen, gol atma konusunda çok mahir olmasa bile rakibinin attığından fazlasını atmaya muktedir bir takım. Eğer Messi'nin ayağına bakarak oynayacaklarsa Messi'ye kolay kolay top oynatmazlar. Çünkü bunların çoğu Barcelona kültüründen geliyorlar. Messi de öyle ve Messi'yi nasıl oynatmamaları gerektiğini de biliyorlar.
12: Bakalım.
13: O yüzden ben İspanyolların kazanacağını düşünüyorum.
12: Peki. Okay Karacan, çok teşekkür ediyorum.
13: Ben teşekkür ederim.
12: Katıldığınız ve yorumlarınız için. Bakalım pazar akşamı sonuç nasıl olacak? Sağ olun, var olun, hoşçakalın.
13: Sevgiler, iyi yayınlar.
12: Kayıttayız'ın konuğu Koray Durkal. Koray Durkal gazeteci ve spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
15: Hoş bulduk Mete Çubukçu. Nasılsınız, iyi misiniz?
12: Çok teşekkürler. Nereden başlayalım? Böyle kısa hızlı gidelim diyorum. Şuradan isterseniz bu kupaya belki bir iki başlıkla damgasını ne vurdu, ne dersiniz?
15: İlk başta baktığımızda turnuvanın başından bu yana hem Amerika'nın tutumu hem de FIFA'nın tavrı ilk başta hiçbir ülkeyi memnun etmedi. Bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak da Arjantin ve Messi'nin bir takım ruhuyla finale kadar gelmesini sayabiliriz açıkçası.
12: Peki, o zaman sonradan soracağım, şimdi sorayım. İşte sizin de camiada işte futbol seyredenler arasında ya biraz da kollandı gibi bir his var. Ya bir de Messi gibi bir yetenek var. Ne dersiniz bu kollandı iddialarına?
15: Ya açıkçası çok katılmıyorum. Elbette FIFA'nın başından beri hep şu paradoks söylendi. 4 tane FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alan takım var. Bunları işte son yarı finalde görmek istiyor. Bunların arasından da finale kim çıkarsa artık FIFA'nın mutlu olacağı yönünde çok fazla spekülasyon yaratıldı. Elbette Arjantin'in hem grubu hem de sonraki final yolculuğundaki o ağaç dediğimiz yolculuğu aslında kimseyi tatmin etmez gibi gösterilse de aslında Yeşilburun Adaları'ndan tutun İngiltere maçına kadar olan süreçte Arjantin'in aslında işinin hiç kolay olmadığını net bir şekilde gördük. O yüzden bunlar tamamen bir nasıl derler, her dünya kupasında finale kadar gelen takımlar için çok fazla yaratılan spekülasyonlardan bir tanesi ama Arjantin adına hani bunu söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
12: Peki sizin en yakın gördüğünüz, kendinizi en sempatik bulduğunuz ya da genel kamuoyunun ne dersiniz? Hangi takım ya da takımlar oldu?
15: Ya şöyle bir bakmak lazım. Hani turnuva boyunca Arjantin çok iyi bir başlangıç yaptı. Bunu hani net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha önce 2022'yi kazanırken aslında çok mutlu ederek o noktaya gitmemişti Arjantin ama bu turnuvaya çok başka bir ruhla, bambaşka bir kafayla aslında şöyle bakıyordu herkes. 2022'yi kazandılar. Artık omuzlarındaki o yük gitti. Bu turnuvaya hani öylesine mi katılıyorlar acaba soru işareti çok fazla vardı. Ama öyle olmadığını daha ilk maçtan itibaren gördük. Arjantin'in aslında bu turnuvayı ilkinden çok daha fazla önemsediğini her maçta çok fazla hissettik. Ve bugüne kadar oynadıkları futbola, geri dönüş hikayelerine baktığımızda da Arjantin'in aslında 2022'den 2026'yı çok daha fazla istediğini çok net bir şekilde gördük. Evet, hani kupada baktığımızda daha önce hep 32 takım vardı. 48'li takımla birlikte başka ülkeleri de tanıma fırsatımız oldu. İşte Demokratik Kongo'dan tutun Yeşilburun adalarına kadar çok fazla sempati yaratan takımlarla da karşılaştık. Ama günün sonunda şunları net bir şekilde söyleyebiliriz. Afrika futbolunun çok ilerlediğini net bir şekilde gördük bu Dünya Kupası ile birlikte. Önümüzdeki Dünya Kupası için hani 48'den 64'e çıkarma fikri var Infantino'nun. Onunla birlikte çok daha fazla ülke de tanıyabiliriz artık bu yöntemle.
14: Ya o zaman ama elemeler kalkacak herhalde 60 küsur ülkede katılacaksa.
15: Şu anda hani baktığımızda 211 tane üye federasyon var FIFA'da. Evet. Infantino yani biraz da koltuğu sağlamlaştırmak adına bu 211 üye federasyonu daha da fazla arkasına alabilmek adına her yıl takım sayısını yani her yıl demeyeyim 4 yılda bir bu takım sayısını artıracak gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla eleştiriliyor. UEFA ile yaşadığı bir çatışma var. Evet. O yüzden koltuğu birazcık sallantıda bunu biraz daha garanti altına almak işte o para akışını daha fazla noktaya çekmek için takım sayısını arttırmayı düşünüyor ama dediğim gibi bu format çok fazla hikaye yarattı, çok fazla sempatik takım yarattı ama günün sonunda baktığımızda hani benim açımdan bana sorarsanız Arjantin çok başka bir hikaye yazıyor diyebilirim.
14: Peki şimdi Infantino ile ilgili tabii çok yorum var, ben de okuyorum, sizin camiada da çok tartışılıyor, tartışmalı bir isim, bakalım ne olacak. Peki hayal kırıklıkları dersek ne dersiniz?
15: Ya aslında ilk başta kendimizi sayabiliriz. Türkiye'ye büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü bugüne kadar hiç olmadığı kadar bir güçlü bir jenerasyonumuz olduğuna inandık hepimiz. Hı hı. Ve aslında turnuva...
14: Neden olmadı?
15: Ya aslında bence burada sorgulanacak çok fazla şey var aslında. Mesela büyük takımlara baktığımızda turnuvalar öncesinde çok fazla, biraz da biz de abartıyoruz bazı şeyleri. Aslında oralarda olmak çok kıymetli şeyler.
14: Doğru.
15: Biz 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası'na gidebildik. Bunun farkına varamadık bence.
14: Doğrudan çeyrek final falan konuşmaya başladık. Biraz
15: ya hatta finale kadar gideriz diyenler bile oldu da. Ama hani günün sonunda şunu artık net bir şekilde kabullenmeliyiz. Biz bunu kulüp takımlarımız için de hep söylüyoruz. Önemli olan önce bir turnuva takımı olabilmek. Sürekli büyük turnuvalarda yer alabilmek. Evet. Sonrasında adım adım işte o noktalara erişebilmek. Biz 24 yıl sonra 2002'den sonra biz Dünya Kupası'na gittik. Evet çok genç oyuncularımız da var. Tecrübeli oyuncularımız da var. Ama biz işte diyorum ya hani bir Türk milleti olarak bir şeyleri çok abartma huyumuz var. Maalesef burada da birazcık oyuncular üzerinde fazla baskı kurduğumuzu düşünüyorum. Hani elbette oyuncularımızın hatası var mı? Var. Ama dediğim gibi biz bir şeyleri artık kabullenmeliyiz. Biz her 4 yılda bir Dünya Kupalarında olmalıyız. Olduktan sonra o hedefleri koymalıyız. Ama biz bunları maalesef yapamıyoruz. Gerek Avrupa Şampiyonalarında gerek Dünya Kupalarında hemen gözümüzü zirveye dikiyoruz. Ama öncelikle olan bizim genç bir jenerasyon yakalamışız. Bu jenerasyonu kaybetmememiz gerekiyor. Gerek Arda Güler, gerek Kenan Yıldız gibi dünya çapında artık oyuncularımız var. Bunlarla ilerlemeliyiz ama bu işin ben kendi adıma söyleyeyim artık Montella'yla olabileceği bir kanaatinde değilim. Çünkü baktığımızda bütün elenen takımlar teknik direktörlerle yolları ayırırken biz teknik direktörümüzle yola devam kararı aldık. Bence bu bir yanlışımız.
14: Benim cümleyi soru olarak size gelecekti. Siz doğrudan ben baktım bir 10-12 tane hoca ki bazıları bizden daha sonra elendi. Japonya eğilerek özür diledi. Diğerleri bilmiyorum. Belki şimdi İngiltere'nin hocası bile sonuçta değil mi? Çeyrek finalde şey yaptılar, elendiler. O bile yarı finalde pardon. Belki ayrılacak, istifa edecek falan filan. Yani
15: ya böyle... Şimdi şöyle bakmak lazım. Hem Ancelotti mesela çok büyük bir teknik adam Brezilya'da. Onun bir kredisi olabilir. Çünkü bu tarz teknik adam, ki Tuchel için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü onların ilk milli takım deneyimi şu anda. Yani Tuchel hiçbir turnuva oynamadan direkt Dünya Kupası'na geldi. Hani o anlamda Tuchel'e bir şans vermek gerekebilir. Keza bunu Ancelotti için de söyleyebilirim. Evet. Ama diğer teknik adamlara baktığımızda hepsi yıllardır milli takımlarını çalıştıran teknik adamlar. Keza Montella ile bir Avrupa şampiyonu, başarılı bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Ama Dünya Kupası'na geldiğimizde bazı şeylerin artık değişmesi gerekiyordu. Oyuncu seçimlerinin, ki hani artık dünyada şu çok net. Evet, her teknik adamın kendi için ayrı özel yere koyduğu oyuncular vardır ama bu oyuncular kendi takımlarında süre almıyorsa bunu milli takımda bir noktaya getirmek bence çok doğru değil. Artık biraz daha performans kriterli oyuncu seçimleri gerekiyor. Hı-hı. Maalesef Montella bu anlamda biraz takıntılı bir teknik adam. Bunu Dünya Kupası'na yansıtınca oynadığımız oyunun ilk maçtan itibaren Amerika maçına kadar olan süreci değerlendirdiğimizde hatalarından ders çıkarmadığını net bir şekilde gördük. Keza oyuncuların basın toplantılarındaki söylemleri, kullandıkları dil, yani oyuncuların kamp ortamından çok sosyal medyayla ilgilendiğini, evet, oradaki eleştirileri kafaya taktığını, aslında kamp dediğiniz ortam her şeyden izole edilmiş. Oyuncuların artık dünya ile bağını koparıp tamamen Dünya Kupası'na fokuslanması gereken bir ortamken tamamen başka konuların konuşulduğu bir ortam haline geldi.
14: Öyleymiş, evet. Gördük.
15: Maalesef. O yüzden dediğim gibi buradaki liderlik kavramı tartışmalı bir hale geldiği için bence Montella ile yollarını ayrılıp başka bir teknik adamla devam edilmesi gerekiyor açıkçası.
14: Ben de kişisel olarak öyle düşünüyorum. Sonuçta başarısız olmuş. Yani çok başarısız olmuş bir hoca. Bir de kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Bence kamuoyu onu daha da, yani kamuoyun tepkisi oradan da şey yaptı. Yani bir insan mütevazi olur diye düşünmeden edemiyoruz. Evet, sonuna doğru geliyoruz ama ben sizin sözlerinizden pazar akşamı favorinizin Arjantin olduğunu çıkarıyorum. Doğru mu?
15: Doğru. Şu sebepten turnuva başında yani İspanya ile Arjantin'i iki kefeye koyduğumuzda İspanya'yı bir kültür takımı olarak görüyorum. Arjantin'de bir ruh takımı olarak görüyorum. Ve turnuva boyunca Arjantin'in bu ruhu, kazanma arzusunu, Messi için son kez bir Dünya Kupası daha kazanmanın ne kadar önemli olduğunu tüm maçlarda gösterdiklerini düşünüyorum. İspanya ise çok tam bir turnuva mantığıyla başladı. Eleştirildiler, kötü başladılar ama sonrasında vitesi hep yükselterek devam ettiler ve çok rahat bir şekilde finale geldiler. Dediğim gibi bir tarafta akademi, futbol kültürü olan ve bu kültürü her yıl geliştiren bir İspanya var. Bir tarafta da Messi liderliğinde bir Dünya Kupası kazanmış, ikincisini kazanmak için bambaşka bir ruhla mücadele eden bir takım var. O yüzden ben ikisini bir kefeye koyduğumda ruhun daha ağır bastığını düşünüyorum teknikten ve taktikten. Bazı anlar vardır ya, yani teknik, evet, taktik hiçbir şey ifade etmez, o ruh sizi öne çıkarır. O yüzden ben Arjantin'in o ruhla bu finali kazanacağını düşünüyorum.
14: Peki, son soru, kısa bir cevap. Şimdi bir takım değişiklikler oldu. Maçları seyrediyoruz, artık her şeye faul vermiyorlar, daha fazla inisiyatif kullanıyorlar. İşte yere yatma, taşta vakit geçirme vesaire. Koray Durkal, bunlar bizim ligimizde de uygulanacak mı? Nedir bundan sonraki süreç?
15: Tabii. Yani su molaları haricindeki bütün kurallar bizde de uygulanacak ki Dünya Kupası'nda net bir şekilde gördük. Oyun çok daha hızlandı. Evet. Topun oyunda kalma süresi çok daha fazla arttı. O yüzden hani kış dönemi de geldiği için su molası mutlaka olmayacaktır ama bu kuralların tamamı bizim ligimizde de, Avrupa'nın büyük liglerinde de hepsinde kullanılacak.
14: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet, yorumlar böyle. Bir kupa daha bütün yönleriyle, acısı tatlısıyla sona erdi. Bakalım kupa kimin elinde havaya kalkacak? Koray Durkal Arjantin, Okay Karacan İspanya dedi. Göreceğiz, biz de izleyeceğiz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
11: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
16: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
17: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
18: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
19: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
18: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
20: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
21: Hafta
0: hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru, sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum 35 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Gelecek hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağ nem nedeniyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 35 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun Artvin kesiminde gün içinde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 37-38 derecelerdeki sıcaklığın yanı sıra Lodos'ta sert ve sıcak esiyor.
20: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 16 haberlerle karşınızdayız. Büyük Birlik Partisi Kurulu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
1: Sizin fotoğraf.
2: Evet.
3: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı notu gönderdi. Arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasından. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
4: Ben şu anda helikopterdeyim.
3: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının

0: Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmış, itirafçı beyanlarına göre örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği dosyaya girmişti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
0: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
0: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi.
1: Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı Ardahan Valisi olarak atandı. Mehmet Fatih Çiçekli'nin halk arasında spor kıyafetlerle dolaşması muhalefetin tepkisine neden olmuş. Bazı milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nda Çiçekli'nin görevden alınması çağrısında bulunmuştu. Çiçekli'nin eşi Esengül Korkmaz Çiçekli de Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri birinci haftasında İran'ın birçok bölgesinde patlama oldu. İran'sa yine Körfez'deki Amerikan üsleri unsurlarını hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılar da devam etti. İran 27 Haziran'dan bu yana ABD saldırılarında 50 kişinin öldüğünü duyurdu.
3: ABD İran hattından üst üste 7. gecede saldırı haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarını hedef aldığını duyurdu. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Cask adası dahil birçok bölgesinde patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Hürmüzgan Valiliği'nin verdiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri son 10 günde eyaletteki 12 şehirde 95 noktayı vurdu. İran'dansa Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Kuveyt'te bir elektrik santrali ile arıtma tesisi ağır hasar gördü. Ürdün ordusu ise ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Bu arada Reuters haber ajansı, İran'ın yaklaşık 3 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'a da saldırı düzenlediğini aktardı. Hedefte Amerikan güçlerinin bulunduğu bir üs olduğu belirtildi. Ancak Tahran yönetiminin misillemeye dair açıklamasında Suudi Arabistan'dan bahsedilmedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. 2 geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu iddiayı yalanladı. İran Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
1: İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump karşıtı dev reklam panoları dikkat çekiyor. Trump'ı boğulmak üzere gösteren dev resme "İran milletinin intikam denizinde boğulacaksınız" yazıldı.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth üçünü birlikte boğdu.

0: olurken tasvir eden dev resmin asıldığı yer İran'ın başkenti Tahran. ABD'nin İran'a saldırıları yoğunlaşırken Tahran'da sokaklardaki Trump karşıtı billboardlar dikkat çekiyor. Billboardlarda geçen hafta hayatını kaybeden ve İran savaşına verdiği güçlü destekle ön plan çıkan Lindsey Graham'le ilgili de bir mesaj var. Lindsey Graham'in isminin etiketlendiği dev panoda sırada kim var sorusu yöneltildi. Billboardlara Trump ve ailesini tabut içinde gösteren resimler de asılmıştı. Tahran'da cuma namazında da ABD'ye ölüm sloganları atıldı. Trump ve Netanyahu yakında ölecek yazılı bir pankartta açıldı.
1: ABD'nin İtalya Büyükelçisi ve iş insanı Tilman Fertitta mega yatıyla geldiği İtalya'nın Venedik kentinde protestolarla karşılandı. Göstericiler hem Trump yönetiminin politikalarına hem de Venedik'in milyarderlerin gösteri alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi.
2: ABD'nin İtalya Büyükelçisi mega yatıyla Venedik'e demirledi. Ziyaret büyük tepki çekti. Büyükelçi Tilman Fertitta kentte protestolarla karşılandı. Milyarder iş insanı Fertitta'nın 117 metre uzunluğundaki süper yatının kentin kıyılarına demir atması yüzlerce göstericiyi sokağa döktü. Büyükelçi ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü nedeniyle kıyı kentlerini kapsayan bir diplomasi turunda Venedik'te o adreslerden biriydi. Göstericiler Tilman Fertitta'nın ziyaretini engellemeye çalıştı. Toplanan kalabalık bölgeye yürümek istedi ancak polis barikatıyla durduruldu. Polisle göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Eylemde göstericiler Venedik'te milyarderlere yer yok pankartı açtı. Protestocular ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da tepki gösterdi. Filistin'e destek sloganları attı. Venedik'te geçen yıl Amerikalı milyarder Jeff Bezos ve Laurent Sanchez'in düğünü de protesto edilmişti.
1: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için yeni bir eylem planını devreye sokuyor. Bu yıl ve gelecek yılı kapsayan planda motosikletler için trafik ışıklarında özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımı gibi önlemler var.
3: Türkiye'de 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu yani %21,3'ünü motosikletler oluşturuyor. Artan kullanım kaza grafiklerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana meydana gelen 138.833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının yarısı, 69.131'i motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve yeni önlemlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlandı.
4: Eylem planındaki maddelerden biri trafik ışıklarında motosikletler için özel alanlar oluşturmak. Planla diğer araçların önünde motosikletler için alan oluşturularak hem motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi hem de yeşil ışık yandığında yola güvenle devam etmesini sağlamak amaçlanıyor.
3: Motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve dönüş sırasında çarpışmaları önlemek amacıyla yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması da üzerinde durulan önlemlerden biri. Motosikletlerin duran veya düşük hızla seyreden araçların arasında ilerlemesini sağlamak için şerit paylaşımı sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı da araştırılacak. Pilot uygulamayla trafik güvenliği ve akışına etkileri ve riskler değerlendirilecek. Eylem planında motosiklet sürücülerinin geceleri daha kolay fark edilmesini sağlayan ekipmanları kullanmalarının teşvik edilmesi de var. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmesi de önlenecek. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artacak. Plan çerçevesinde güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir bina inşaatına dökülen beton dökülürken yanındaki sağlam binanın duvarı patladı ve beton 10 ailenin yaşadığı apartmanın içine doldu. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
3: İnşaata beton dökülürken bitişik binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton sağlam binanın içine doldu. Beton asansörü, merdivenleri kapattı, apartman sakinleri mahsur kaldı. İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
5: İlk başta zaten bu bina yapılınca ben söyledim hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önden alın hani dedim hani bu duvara yapın dedim hani kulak arkası yaptılar bunu. Müteahhiti arıyor, müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış. Ya böyle bir şey mi olabilir mi? Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten.
3: 6 katlı binada 10 aile yaşıyordu. Apartmandakiler çıkamayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
6: Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsana yapacaktık. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş.
3: Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasarın boyutu incelemeler sonucunda belli olacak.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Yaz mevsiminde sinekleri, böcekleri uzak tutmanın doğal yollarını biliyor musunuz? Mesela beyaz, yeşil veya krem renkli giysiler böcekleri uzak tutar. Ayrıca yüzünüze, el, kol ve bacaklarınıza karanfil ya da lavanta yağı sürerseniz sinek ve böceklerin size yaklaşmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için 500 ml yüksek kalitede zeytinyağına 5 damla uçucu karanfil veya lavanta yağını karıştırın ve bu yağ masaj yapar gibi açık yerlerinize sürün. Ayrıca ıtır otu da sineklere karşı iyi bir çözüm. Yapraklarını avcunuzda biraz ezip kolunuzu bacağınızı ovun. Sinekler ıtır otu kokusunu hiç sevmez. Ayrıntılı bilgiye Buğday Derneği'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
15: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bugünkü albümümüz When You Wish Upon a Star. Bill Frisell'den de her zaman sürpriz beklenebilir. İstanbul'a gelen bir cazcıdır. Bu albümde de onun televizyon ve sinema için yaptığı müzikler var. Yani kendi de çok besteledi ama onun dışında başkalarının bestelerini de kullanıyor. Neler var? Mesela Bernard Herrmann, Ennio Morricone, Nino Rota, David Raskin ve Elmer Bernstein'den film müzikleri, Sandpipers'dan The Shadow of Your Smile. Bizim burada çalacaklarımızdan biri, bir tane daha var hemen gene başlarda çalacağımız, You Only Live Twice'ın müziği, James Bond filmi, 1940 yapımı Disney animasyonu Pinocchio, When You Wish Upon a Star, zaten albümün de adı. Ve Roy Rogers Show'un 1950'li yıllardan kısacık team müziği, radyo ve televizyon şovuydu, Happy Trails. Evet efendim, başlıyoruz. İlk parçamız bu az önce adı geçen James Bond filminde, You Only Live Twice.

You Only Live Twice'dı dinlediğimiz parçanın adı, aynı adlı filmden. Şimdi de 1965 yapımı The Sandpipers filminden herkesin sevdiğini tahmin ettiğim bir parçayı dinliyoruz. The Shadow of Your Smile.

The Shadow of Your Smile'ı dinledik. Bir başka filmden bir müzik dinliyoruz. Programın en uzun parçası. Gene de memnuniyetle karşılanacağından eminim diyebilirim yani. 10 dakikaya yakın The Godfather.

0: Caz ve Ötesi devam edecek. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: NTV Radyo.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam. Caz ve Ötesi devam ediyor.
5: Bill Frise, When You Wish Upon a Star. Kimlerle birlikte? Kendisi elektrik ve akustik gitar çalıyor. Vokalist Petra Haden, viola Erwin Kank, davul ve vurma çalgılarda Roddy Royston var. Çok uzun süredir birlikte çalıştı. Ve basta da gene onun elemanlarından Thomas Morgan. Evet, nerede kalmıştık? Godfather'da kalmıştık. Şimdi arka arkaya aradı gene ama anons ederek hepsini. Once Upon a Time in the West'ten 3 parça çalıyoruz. Önce ismi de bu olan ilk parça, teması, filmin yani tema müziği, Once Upon a Time in the West.

Once Upon a Time in the West defterini kapattık. Şimdi de çok sevilen bir parça var sırada, Moon River.

albümümüz Bill Frisell'in When You Wish Upon a Star idi. Önümüzdeki hafta bir başka cazcıyla, grupla yeniden birlikte olmak umuduyla, mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize müzik dolu bir hafta diler. Hoşçakalın.

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba sevgili caz severler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Marmara Ereğlisi ve Silivri'de 26, Ayvalık, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris'te 25, Fethiye'de 29, Antalya, Mersin ve İskenderun boyunca 30, Zonguldak'ta 23, Samsun ve Giresun'da 25 derece. Çeşme'de ise günlerdir kuvvetli esen rüzgar nedeniyle deniz biraz soğuk, 23 derece.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağız. Önce günü bir özetleyelim. Türkiye Ahbap Derneği soruşturmasını konuşuyor. 7 kişi gözaltında, tutuklu sayısı ise 19. Soruşturma derinleştikçe yeni bilgilere de ulaşılıyor. Soruşturmadaki son durumu ekrana getireceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan birinin itirafları var. Neler? Ayrıntılarını ekrana getireceğiz. ABD İran'ı vuruyor. İran karşılık olarak Körfez'deki ABD üslerini hedef alıyor. Saldırılar birinci haftasını geride bırakırken çatışmanın nedeni Hürmüz Boğazı'ndaki otorite kavgası ve bölgedeki son gelişmeleri de aktaracağız. Yargıtay düğünde takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili önemli ve yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Yeni karar ne, ayrıntılar 17 bülteninde olacak. Hemen başlayalım. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor dedik. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner, Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim de Alper.

0: Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik'te tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
1: Yüz binlerce insanın, hatta binlerce çocuğun kumbarasındaki parayı bozdurmak suretiyle emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse, işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
0: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
1: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
0: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. Şu ayrıntıları almak için şimdi Mustafa Berber'e bağlanalım. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan birinin itirafları vardı. Mustafa, hangi noktalar dikkat çekiyor? Ayrıntıları senden dinleyelim.
3: Canan, geçtiğimiz hafta hatırlanacağı üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve bu gözaltına alınan isimlerden 19'u tutuklanmıştı. İşte bunların bazılarının savcılıktaki beyanları ortaya çıktı ve o beyanlar içerisinde de dikkat çeken ifadeler var. Sen de belirttin, o dönemde Kahramanmaraş Emniyetinde istihbarat şubesinde görevli olan bir isim İsmail Kaya. Şöyle belirtiyor savcılık ifadesinde, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtim diyor. Bunu itiraf ediyor. Bunun nedeninin ise arama çalışmalarının duraksamasına neden olmak, arama çalışmalarını duraksatmak amacıyla yaptığını belirtiyor ve sahte bilgi notunu da istihbarat amiri Dursun Özmen'in talimatıyla gönderdiğini belirtiyor. Tabii ifadesine dikkat çeken bir ayrıntıysa şu, kendisiyle birlikte aynı şubede görev yapan bir isim var, İlyas Uçar. Kazadan hemen sonra İlyas Uçar 1,5 kilometrelik alan içerisinde olay yerini doğru bir şekilde tespit ediyor. İsmail Kaya bunu da itiraf ediyor ve bu tespite rağmen 3 gün sonra bulunuyor ve Uçar'ın da ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini savcılıktaki ifadesinde beyan etti İsmail Kaya. Yani aslında olaydan hemen sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu ve kırıma uğrayan helikopterin enkazına Kahramanmaraş Emniyetinde görevli bir personel ulaşıyor. Ancak bu oradaki kişilerin yanlış yönlendirmesi nedeniyle 3. günde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilere ulaşılmasına neden oluyor ve aynı zamanda yine bir sahte bilgi notu da var. O sahte bilgi notunun da arama çalışmalarını sekteye uğratmak amacıyla gönderildiği ifade ediliyor bu şüpheli isim tarafından. Yine dikkat çeken bir isim Kerem Mumcuoğlu. O da kaza kırım ekibi içerisinde yer alan bir isimdi. Emniyetteki ifadesinde şunları söylüyor. Helikopterin bazı kayıp parçaları vardı. Aslında biz olay yerine gittiğimizde o parçalar oradaydı. Ama sonrasında kayboldu diyor ve kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini, ancak heyet başkanı olan Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmamıza gerek yok dediğini

0: iddia etti. Aslında Feridun Seren dikkat çeken bir isim ve bunun nedeni de hatırlanacağı üzere bilim insanlarının Isparta'da geçirdiği bir uçak kazası vardı 2007 yılında. Oradaki Kırım ekibinin de yine başında olduğuna dikkat çekiliyor Feridun Seren'in. Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. İtirafçı beyanları da vardı bu kapsamda ve Fethullah Gülen'in yazıcı olduğu için ortadan kaldırın talimatı verdiği de yine bu soruşturma dosyası içerisine girmişti Canan.
1: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
2: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
3: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
2: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, "Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz," dedi.
1: Futbolda bahis şike soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin polis sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. 10 ilde düzenlenen operasyonla 17'si yakalanmıştı. Şüpheliler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demir Spor, Altay, Erzurum Spor ve Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimler var. Kulüp yöneticilerinin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı iddia ediliyor. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Sınırlarımız ötesindeki gelişmelere de bakalım. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri birinci haftasında. İran'ın birçok bölgesinde patlama oldu. İran ise yine Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarını hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar da devam etti. İran 27 Haziran'dan bu yana ABD saldırılarında 50 kişinin öldüğünü duyurdu.
4: ABD-İran hattından üst üste 7. gecede saldırı haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarını hedef aldığını duyurdu. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Casg Adası dahil birçok bölgesinde patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Hürmüzgan Valiliği'nin verdiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri son 10 günde eyaletteki 12 şehirde 95 noktayı vurdu. İran'dansa Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Kuveyt'te bir elektrik santraliyle arıtma tesisi ağır hasar gördü. Ürdün ordusu ise ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Bu arada Reuters haber ajansı, İran'ın yaklaşık 3 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'a da saldırı düzenlediğini aktardı. Hedefte Amerikan güçlerinin bulunduğu bir üs olduğu belirtildi. Ancak Tahran yönetiminin misillemeye dair açıklamasında Suudi Arabistan'dan bahsedilmedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. İki geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu iddiayı yalanladı. İran Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
1: İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump karşıtı dev reklam panoları dikkat çekiyor. Trump'ı boğulmak üzere gösteren dev resimlerde İran milletinin intikam denizinde boğulacaksınız cümleleri yazılıyor.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth üçünü birlikte boğulurken tasvir eden dev resmin asıldığı yer İran'ın başkenti Tahran. ABD'nin İran'a saldırıları yoğunlaşırken Tahran'da sokaklardaki Trump karşıtı billboardlar dikkat çekiyor. Billboardlarda geçen hafta hayatını kaybeden ve İran savaşına verdiği güçlü destekle ön plan çıkan Lindsey Graham'le ilgili de bir mesaj var. Lindsey Graham'in isminin etiketlendiği dev panoda "Sırada kim var?" sorusu yöneltildi. Billboardlara Trump ve ailesini tabut içinde gösteren resimler de asılmıştı. Tahran'da cuma namazında da ABD'ye ölüm sloganları atıldı. Trump ve Netanyahu yakında ölecek yazılı bir pankartta açıldı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 3 günde 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu son olarak Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. En az 20 kişi yaralandı. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğuna dikkat çekildi. Ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine İsrail'e saldırıları durdurması ve anlaşmanın tüm hükümlerine uyması için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Ziyarette ABD-İran gerilimi başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkiler ele alınacak. Fidan'ın ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da gözden geçirilecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin ve yeniden tırmanmasının önlenmesinin en acil öncelik olduğu belirtmesi bekleniyor. Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri paylaşması da planlanıyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem oldu. Uzmanlar bu tarz depremlerin yıkıcı değil, hissedilebilir deprem olduğunu vurguluyor. Önlem amaçlı bir süreliğine hasarlı yapılara girilmemesi isteniyor.
2: Malatya 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Can kaybı ve yaralanan yok.
6: Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz söz konusu değildir. Herhangi bir olumsuz açıkçası beklemiyoruz.
7: Malatya'dan kaleye kadar uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelen depremler. Dolayısıyla şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor.
2: Saat 6.20'de meydana gelen depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi. Sarsıntı yerin 15 kilometre altında gerçekleşti. Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Battalgazi ilçesinde iki katlı müstakil binanın duvarında kısmi göçük oluştu.
8: Uyuyordum, yuvattım. Evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu, baktık. Her yer tüm duman olmuş.
9: Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu. Kalktım ama ne yapalım?
2: Uzmanlar büyüklüğü 4'e kadar beklenen artçı depremler olabileceğini söylüyor.
10: Aydar'ın kavşağında bulunuyor Malatya ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için.
2: AFAD'dan yapılan açıklamada saha taramalarında kent genelinde olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sahipsiz sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda muhafaza edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağını inceledi. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak dedi.
11: Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor. Hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz. Hayvanları insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada 1000'in üzerinde hayvanın da sahiplendirilmeleri yapılmış durumda. Ben hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediye'mize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler.
1: Hatay'da şantiyede çalışan 19 yaşındaki genç geçen yıl kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Konteynere benzin dökerek yangın çıkardığı öne sürülen iki işçi tutuklandı. Sanıklar uyuşturucu madde etkisinde olduklarını ve şaka yapmak istediklerini öne sürerek beraatlerini istedi.
2: Kaldığı konteyner kapısı kilitlenerek ateşe verildi. 4 gün önce başladığı iş yerinde hayatını kaybetti. Hatay'da 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın ölümüyle ilgili sanıklar uyuşturucu madde etkisinde şaka ve korkutma amacıyla hareket ettiklerini öne sürdü.
12: Diyorlar ki biz korkutmaya çalıştık. Bunlar gecenin 4'ünde benzin almaya gidiyorlar. 2 saat yol yürüyorlar. Açıktan benzin alıyor. Bu nasıl bir korkutma ya? Ben onu merak ediyorum. Bir de molotof yapıyorlar.
2: İbrahim Yaşar geçen yıl Mersin'den Hatay'a şantiyede işçi olarak çalışmaya gitti. Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışıyordu. Yaşar'ın kaldığı konteynerde yangın çıktı. 19 yaşındaki gencin öldüğü yangında arkadaşı yaralandı. Şantiyede çalışan 26 ve 33 yaşındaki iki işçi yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Davanın ikinci duruşmasında sanıkların olay günü akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı görüntülere yer verildi. Olayda yaralanan işçi ifadesinde zanlılardan birinin konteynerin içerisine yanan bezi attığını ve ardından benzin döktüğünü söyledi. Sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.
12: Emsal bir karar bekliyoruz yani artık bu caniler cezasızlıktan cesaret bulup da herhangi bir canımızı yakmaya kalkışmasınlar. Ben öyle bir adalet bekliyorum.
2: İbrahim Yaşar'ın ailesi yangın gününe ait HTS kayıtlarının dosyaya girmesini talep ediyor. Ayrıca sanıkların benzin aldıkları akaryakıt şirketiyle inşaat şirketinden de güvenlik ihmalinden dolayı şikayetçiler.
1: Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyünde yangın çıktı. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.
13: Bir evdeki tandırda başlayan yangın çevresindeki diğer evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı köyden geriye bu görüntüler kaldı. Burası Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyü. Öğle saatlerine başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 4 eve daha sıçradı. Köylülerin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak hasar büyük. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
1: Denizli'de Sezer Çümen'in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay'da bir hastaya umut olmak için yaptığı kök hücre bağışı yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Türk Kök'te yapılan taramada %100 uyum sağlayan donör kadının öz oğlu çıktı. Hastalıkla mücadelede umutsuzluk yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı.
2: Yıllar önce yaptığı bağış sayesinde annesi sağlığına kavuştu. Lösemiye yakalanan anne için kök hücre bankasında yapılan taramada %100 eşleşen örnek oğlununki çıktı.
14: İlginç olarak çok nadir bir şekilde hastanın vericinin de hastanın kendi öz oğlu olduğunu gördük. Yani bu milyonda bir gelecek bir pozitif bir rastlantı.
2: Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Kemik iliği nakli olmasına karar verildi. Kardeşlerinden örnek alındı. Bir kardeşi uyumlu çıktı ancak rahatsızlığı nedeniyle bağışçı olamadı. O dönem oğluna bakılmadı çünkü %100 uyum olması şarttı. Bu uyum da ancak kardeşlerden sağlanıyordu. Fatma Çümen'e kemik iliği bulunması için Türkök sistemine kayıtlı 1,2 milyon kişi tarandı. Yapılan taramada 6 yıl önce Kızılay'a bağışta bulunan bir kişiyle %100 uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kişi kendi oğlu Sezer Çümen'di. Çümen, uyumlu kişinin annesi olduğunu bilmeden iliğini vermeyi kabul etti. Gerçeği öğrendiğinde sevinci ikiye katlandı.
15: Bir telefon geldi bana kök hücre bankasından. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Tekrar hastaneden aradılar aynı gün. Böyle böyle bir müjdeli haberimiz var size diye. Anneme verdim. Emin ol başkasına verseydim de bu mutluluğu duyardım. Bir çocuk olur, bir yetişkin olur. Bir can kurtardım.
2: Oğlundan nakledilen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Fatma Çümen hastaneden taburcu oldu.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir bina inşaatına beton dökülürken yanındaki sağlam binanın duvarı patladı ve beton 10 ailenin yaşadığı apartmanın içine doldu. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
2: İnşaata beton dökülürken bitişik binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton sağlam binanın içine doldu. Beton asansörü, merdivenleri kapattı, apartman sakinleri mahsur kaldı. İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
16: İlk başladığından bu bina yapılınca ben söyledim hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önlem alın hani dedim hani bu duvara yapın dedim hani kulak arkası yaptılar bunu. Müteahhiti arıyor, müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış. Ya böyle bir şey mi olabilir mi? Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten.
2: 6 katlı binada 10 aile yaşıyordu. Apartmandakiler çıkamayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
17: Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık? Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş.
2: Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasarın boyutu incelemeler sonucunda belli olacak.
1: İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı kuyumcudan 2 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı. Bunun için kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
18: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
2: Dükkan açtı, kuyumcunun güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Kuyumcudan 2 kilogram altın sipariş etti. Murat Gültekin piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan altını zanlının dükkanına götürdü.
18: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
2: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
18: Halbuki içeride bir düzenek yapmış, düzenin içinden altını dışarıdan kaçmış.
2: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. 2 kilo altın masanın kenarından açılan gizli pencereden alınmıştı.
18: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik yok, gelen yok, giden yok. Bekle, biraz bekledik yok. Ondan sonra polisi aradık.
2: Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için yeni bir eylem planını devreye sokuyor. Bu yıl ve gelecek yılı kapsayan planda motosikletler için trafik ışıklarında özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımı gibi önlemler var.
2: Türkiye'de 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu yani %21,3'ünü motosikletler oluşturuyor. Artan kullanım kaza grafiklerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana meydana gelen 138.833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının yarısı, 69.131'i motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve yeni önlemlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlandı.
19: Eylem planındaki maddelerden biri trafik ışıklarında motosikletler için özel alanlar oluşturmak. Planla diğer araçların önünde motosikletler için alan oluşturularak hem motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi hem de yeşil ışık yandığında yola güvenle devam etmesini sağlamak amaçlanıyor.
2: Motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve dönüş sırasında çarpışmaları önlemek amacıyla yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması da üzerinde durulan önlemlerden biri. Motosikletlerin duran veya düşük hızla seyreden araçların arasında ilerlemesini sağlamak için şerit paylaşımı sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı da araştırılacak. Pilot uygulamayla trafik güvenliği ve akışına etkileri ve riskler değerlendirilecek. Eylem planında motosiklet sürücülerinin geceleri daha kolay fark edilmesini sağlayan ekipmanları kullanmalarının teşvik edilmesi de var. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmesi de önlenecek. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artacak. Plan çerçevesinde güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.
1: Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili çok önemli ve yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Ancak Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekerek bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak, kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ya da altınlar ortak olacak.
2: Yargıtay düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerin ise kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar içinse kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
1: Depozito iade sistemiyle 17 gündem 33.330.000 ambalaj toplanmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum uygulamadaki kullanıcı sayısının 2 milyonu aştığını da duyurdu.
2: 33.333.990 içecek ambalajı toplandı. Depozito iade sistemi uygulaması en çok İstanbul'da kullanıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da başlayan sisteme ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre en çok içecek ambalajı 2.760.802 ile İstanbul'da toplandı. İstanbul'u 1.332.752 ile Denizli, 1.260.888 ile Sakarya, 1.225.795 ile Ankara ve 1.200.501 ambalajla Bursa takip etti. Bakan kurum 2 milyondan fazla kullanıcının depozitosu olan ambalajlar mobil uygulamasına kayıt olduğunu belirtti. Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makinelere atılıyor. Atılan her şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Ülke genelinde 81 ilde 973 noktaya iade makineleri kuruldu. Türkiye Çevre Ajansı koordinesinde 2 yıl içinde tüm mahallelere depozito iade sistemi kurulması hedefleniyor. Makinelerin il bazlı konumlarına Doğa Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
1: Dünya Kupası finaline saatler kala ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin turnuvaya bir kez daha, bu kez tek başına ev sahipliği yapmak istediğini belirtti. New York'ta katıldığı resepsiyonda konuşan Trump'ın Çin'le ilgili şakası da salondakileri güldürdü.
20: FIFA is the official happiness provider to humanity since 120 years. So we are providing joy and happiness.
21: Unless the team loses.
20: Unless the team loses, of course.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya takıldı. Ülkesinin bu defa Kanada ve Meksika olmadan bir kez daha Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasını istedi. Çin'le ilgili de şaka yapmayı ihmal etmedi.
22: Bir sonrakinde yine Amerika Birleşik Devletleri'ni seçmelisiniz. Bu kez Meksika ve Kanada'yı işin dışında bırakalım. Ama Gianni'nin başka bir fikri daha vardı. Gelecek sefer bunu Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte yapabiliriz dedi. Yani Çin'le ABD ortak ev sahipliği yapar. Böylece maçlar arasında da kısa ve keyifli bir uçuş yapmış olursunuz.
2: ABD Başkanı Donald Trump pazar günü oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesinde New York'ta düzenlenen resepsiyona katıldı. Oğullarının futbolu çok sevdiğini anlatan Trump, Arjantin'e yenilen İngiliz milli takımını eleştirdi. FIFA Başkanı ise Trump'a övgüler yağdırdı.
23: Bu Dünya Kupası sizin desteğiniz olmasaydı böylesine olağanüstü bir başarıya ulaşamazdı. Bu organizasyon yalnızca tüm zamanların en büyük Dünya Kupası olmadı. Aynı zamanda insanlığın bugüne kadar tanık olduğu en büyük insani, toplumsal ve kültürel etkinlik oldu. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Bunun için size çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
2: ABD Başkanı Trump'ın final seremonisinde kupayı takdim etmesi bekleniyor.
1: ABD'nin İtalya Büyükelçisi ve iş insanı Tilman Fertitta mega yatıyla geldiği İtalya'nın Venedik kentinde protestolarla karşılandı göstericiler. Hem Trump yönetiminin politikalarına hem de Venedik'in milyarderlerin gösteri alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi.
24: ABD'nin İtalya Büyükelçisi mega yatıyla Venedik'e demirledi. Ziyaret büyük tepki çekti. Büyükelçi Tilman Fertitta kentte protestolarla karşılandı. Milyarder iş insanı Fertitta'nın 117 metre uzunluğundaki süper yatının kentin kıyılarına demir atması yüzlerce göstericiyi sokağa döktü. Büyükelçi ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü nedeniyle kıyı kentlerini kapsayan bir diplomasi turunda Venedik'te o adreslerden biriydi. Göstericiler Tilman Fertitta'nın ziyaretini engellemeye çalıştı. Toplanan kalabalık bölgeye yürümek istedi ancak polis barikatıyla durduruldu. Polisle göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Eylemde göstericiler Venedik'te milyarderlere yer yok pankartı açtı. Protestocular ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da tepki gösterdi. Filistin'e destek sloganları attı. Venedik'te geçen yıl Amerikalı milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünü de protesto edilmişti.
1: Japonya'da tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle veraset yasası değişti. Buna göre imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul edilecek. Kadınların tahta çıkmasına izin vermeyen madde ise aynı kaldı.
2: Japon krizantem tahtının geleceği tehlikede. Bu nedenle parlamento harekete geçti. Parlamentonun üst kanadı Danışma Meclisi, tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle İmparatorluk Hanedan Yasası'nda revizyona gitti. Meclisten geçen tasarı, imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul etmesine izin veriyor. Yaklaşık 2600 yıllık geçmişe sahip olduğu kabul edilen Japon monarşisinde taht feraseti geleneksel olarak baba tarafından, yani erkek soyu üzerinden sürdürüldü. Şu anda taht sıralamasında ilk olarak imparatorun küçük kardeşi olan 60 yaşındaki Fumihito bulunuyor. Fumihito'nun 19 yaşındaki oğlu Prens Hisohito ise ikinci sırada yer alıyor. Taht için son aday ise imparatorun 90 yaşındaki amcası, o da üçüncü sırada. Yeni yasayla birlikte eski imparatorluk kollarından 11'inin erkek torunları yeniden aileye kabul edilebilecek. İmparatorluk yasaları kadınların tahta çıkmasına ise izin vermiyor. Bu yasa değiştirilmedi. Ancak yeni tasarı, kadınların kraliyet ailesi dışından biriyle evlendikten sonra da kraliyet statülerini korumalarını sağlıyor. Düzenleme öncesinde halktan biriyle evlenen kadınlar imparatorluk statülerini kaybederek aileden ayrılmak zorunda kalıyordu. 2021 yılında Prenses Mako, üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlenebilmek için unvanlarından vazgeçmişti.
1: Sıcak havalar klima talebini artırdı. İnternette bu yıl en çok aranan ürün klima oldu. Satışların en fazla arttığı kategori ise içerik üreticilerinin etkisiyle fotoğraf ve kamera.
0: Sıcaklıklar arttı. E-ticarette en çok aranan ürün klima oldu. Bir e-ticaret platformu yılın ilk yarısına ilişkin alışveriş verilerini açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşması aramalara doğrudan yansıdı. Klima en fazla aratılan ürünlerin başında geldi. Onunla birlikte akıllı saat ve erkek spor ayakkabısı da zirvede yer aldı. Platformda satışların en çok arttığı kategori %42 ile fotoğraf ve kamera kategorisi oldu. Onu %34 ile oto aksesuar, %32 ile mobilya, %31 ile hırdavat ve %30 ile takı mücevher kategorileri izledi. Moda ve kozmetik kategorisi de büyümeye devam ediyor. Ocak-Haziran döneminde güneş gözlüğü, erkek kol saati ve valiz seti yüksek talep gördü. Kozmetik kategorisinde ise nemlendirici krem, güneş kremi ve parfüm ürünleri öne çıktı. Müşteriler indirimli ürünleri en fazla saat 21-22 aralığında alıyor. Yüksek fiyatlı ürünlerse 14-15 saatleri arasında satılıyor.
1: 4x4 otomobillerde özel tüketim vergisi artışı yolda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki düzenlemeyle ÖTV'ye çekiş sistemi kriteri de dahil ediliyor.
3: Otoda çekiş gücüne göre özel tüketim vergisi oranı belirlenecek. Otomobillerde ÖTV aracın motor silindir hacmine göre değişiyor. Motor hacmi arttıkça ödenecek vergi de yükseliyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle 4x4 ve 4x2 araçlar içinde farklı oranlar uygulanabilecek.
4: Oranın ne olacağı, herhangi bir fiyat artışı ne seviyelerde olacak? Tabii ki bunlara ilişkin olarak şu anda öngörüde bulunmak mümkün değil. Burada bakanlık muhtemelen çalışmasını yapacaktır.
3: Düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Genel kuruldan da geçerse yasalaşacak. Yasalaştığı anda vergi değişikliği gerçekleşmeyecek. Bunun için Cumhurbaşkanı kararı gerekecek.
4: Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilerleyen periyotta biz bir Cumhurbaşkanı kararıyla özellikle 4x4'lerde ÖTV oranında bir değişiklik görebiliriz. Oranları gördükten sonra daha net bir değerlendirme yapmak mümkün olur.
1: Mayıs ayında azalan konut satışı Haziran'da tekrar canlandı. Bir ayda 130 bin konut satıldı. Konut fiyatı ise aylık bazda enflasyonun üzerinde artış gösterdi.
3: Konutta yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Aylık fiyat artışı enflasyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 129.979 adet konut satışı gerçekleşti. Satış adedi hem aylık hem yıllık bazda %15 arttı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda da hızlı artış yaşandı. 25.993 adet konut kredi kullanılarak satın alındı. Bir önceki ay kredili satış adedi 20.000 adedin altında kalmıştı. Haziran'da toplam konut satışı içinde kredili satışın payı %20'ye çıktı. Bir başka deyişle her 5 konuttan biri için kredi çekildi. Merkez Bankası da aynı ay için konut fiyat endeksi raporunu yayınladı. Türkiye genelinde konut fiyatları aylık %2 arttı. Yıllık artış oranı %24,5 oldu. Aylık fiyat yükselişi %1 olan enflasyonun üzerinde çıksa da yıllık fiyat yükselişi %32,11 ile enflasyonun altında seyretti.
1: Sapanca Gölü'nde dalış yapan ekibin göl tabanında görüntülediği pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İstanbul Üniversitesi laboratuvarında yapılan incelemelerde oluşumun sıcaklık artışına bağlı yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
2: Göl tabanında her geçen gün çoğalıyordu. Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İnsan sağlığını olumsuz etkilemeyecek yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
5: Mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
2: Burası Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü. 47 kilometre karelik göl çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında geçtiğimiz hafta farklı bir oluşum dikkat çekti. Göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su ve pamuksu yapıdan numune aldı. İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemelerde oluşumun yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
5: Sapanca Gölümüzün farklı noktalarını almış olduğumuz 17 numuneyi anlık olarak inceleyerek bunu gözlemledik. Kapsamlı şekilde tüm parametrelerini değerlendirmiş olduğumuz içme suyu kaynağımızın su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştı.
2: Pamuksu yapının insan sağlığı ve su altı ekosistemi açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
1: Hakkari'nin Berçelen Yaylası'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından kadın şenliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şenliğe katılan kadınlara telefonla seslendi.
13: Bir zamanlar terörün kol gezdiği Hakkari'nin Berçelen Yaylası kadın şenliğine ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın organize ettiği etkinlik Saklı Cennet Berçelen'den Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek sloganı ile gerçekleştirildi.
6: Terörsüz Türkiye kadınlar için.
13: Etkinliğe AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı. Ercan şenliğin gerçekleştirildiği Berçelen Yaylası'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
7: Hakkari'li hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
8: Aleykümselam.
21: Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam.
7: Başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah.
21: Allah razı olsun.
13: Ercan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörsüz Türkiye süreci nedeniyle teşekkürlerini iletti.
8: Bugün artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda. Bugün artık terörün adı anılmıyor. Ve sayenizde efendim hamdolsun kadınlar zılgıtlarla halaylarını çektiler bugün kadın şenliğimizde.
13: Görüşme sırasında şenliğe katılan kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hakkari'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu davete inşallah diyerek olumlu yanıt verdi.
25: NTV Radyo.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
2: Dükçük.
1: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
2: Kuzuların Sessizliği.
1: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
2: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
3: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
1: Ve çok eğlendik. İşte bu.
4: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Samsun yolunun 5-7. kilometrelerinde ve Aydın Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
9: Yaz döneminde klima kullanımı arttı. Ancak bakımsız klimalar ve su sistemleri solunum yolları için risk oluşturuyor. Başta lejyoner olmak üzere birçok hastalığa kapı aralıyor. Enfeksiyonlardan korunmak için klima bakımının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'da uyarılarda bulundu.
11: Usulüne uygun kullanılırsa sağlık açısından sorun oluşturmaz. Ancak bazı şeylere dikkat etmek lazım. Eğer dikkat edilmezse özellikle klimalara bağlı solunum yollarında tahrişler olabilir, kurumalar olabilir. İşte burunda tıkanıklık, hapşırma, geniz akıntısı, gözde kuruma yapabilir. Alt solunum yollarında bronşit, öksürük, balgam çıkarma gibi yapınmalara yol açabilir. Ve bu tahrişlerin sonrasında enfeksiyonlar yerleşerek üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Kas krampları özellikle klimanın fanı karşısında, rüzgarı karşısında kalınırsa kas ağrıları, kramplar gibi durumlarla karşılaşıyoruz.
9: Lejyoner hastalığından bahsediliyor. Bu nedir? Biraz açar mısınız? Diğerlerinden daha ağır mı oluyor?
11: İlk olarak Amerikan lejyonerlerinin yıllık kongresi sırasında bir otelde 300 kişinin zatürreye yakalanmasıyla ilk defa fark edilen bir akciğer enfeksiyonu. O zaman tabii herkes bir hastalığa yakalanınca acaba ne oldu, nereden kaynaklandı diye araştırıldığında bu hastalığa neden olan bakteri ilk defa keşfediliyor ve daha sonra yapılan araştırmalarda otelin merkezi havalandırma sistemi, soğutma sisteminde, ısıtma sisteminde su deposunda bu bakterinin çok olarak ürediği ve oradan da klimalar vasıtasıyla havaya püskürtüldüğü, bu mikroorganizmayı soluyan kişilere de bulaşarak akciğerde zatürre yaptığı gösterildi. Unutmamak lazım, merkezi su deposu olan sulu soğutma sistemlerinden kaynaklanan bir zatürredir. Bizim evde kullandığımız bireysel split klimalara bağlı böyle bir lejyoner hastalığı gelişme riski yok. Onun için o konuda endişe etmemek lazım.
9: Klima bakımı hangi aralıklarla yapılmalı?
11: Klimaların özellikle sezon değişimlerinde bakımlarının mutlaka yapılması lazım. Özellikle kıştan yaza girilirken, yazdan kışa girilirken mutlaka filtrelerinin temizlenmesi, bazen değiştirilmesi de gerekebilir. Servis bakımlarının yapılması şart. Yoksa o filtrelerde biriken tozlar, alerjenler, mikroorganizmalar, orada üreyen mantarlar vesaire klimaların etrafa hem alerjenleri saçmasına hem mikroorganizmaları etrafa saçmasına neden olabilir. Temizliğin bakımının mutlaka sezon öncesi yapılması lazım.
9: Klima kaç derecede, ne kadar süre çalıştırılmalı? Arada camı açıp temiz hava sirkülasyonu sağlanmalı mı?
11: Kesinlikle sağlanması lazım. Klima iç havayı alır, tekrar içeriye verir. Tabii içeriği soğuttuğunuz zaman dış havada sıcak olduğu için kapıları, pencereleri genelde sıkı sıkıya kapatırsınız. Hani enerji kaçağı olmasın diye, içerideki soğuk hava dışarı çıkıp dışarıdaki sıcak hava içeri girmesin diye. Bu da içerideki havanın giderek kirlenmesine, oksijenin düşmesine, karbondioksitin artmasına neden olur. Onun için klima çalışırken de mutlaka zaman zaman oda havasının ya da ofis havasının dış atmosfer havasıyla değişimini sağlayacak şekilde havalandırma yapılması şart. Sıcaklığa gelince de ideal oda sıcaklığı hani 22-24 derece santigrat arasında olması lazım. Bunu çok fazla düşürmek, çok aşırı soğutmak sağlıklı değil. O bakımdan dış atmosfer havasıyla iç oda havası arasında çok sıcaklık farkının çok olması, zaten özellikle bu dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya giriş çıkışlarda vücudun ısı düzenini bozduğu için daha çok hastalanmalara, işte klima çarpması diye anlatılan durumlara yol açabilir. O açıdan son derece haklısınız. Hem oda havasının zaman zaman dış atmosfer havasıyla değişimini sağlamak lazım, hem de çok aşırı soğutmamak. 23-24 derece ideal bir oda havası olarak tutulabilir bence.
9: Toplu yerlerdeki sıcak su sistemleri için de uyarı yapılıyor. Burada kasıt nedir?
11: Tabii. Aynı sistem orada da geçerli. Isıtmada da soğutmada da dolu soğutma ve dolu ısıtma yapıyorsanız iklimlendirme projelerinde sıcak sularda da soğuk sularda da lejyoner bakterisi üreyebiliyor. İşte bu bakteri ürediği zaman suda çok zararlı değil ama suyun ısıtma ya da soğutma amacıyla klimalardan ortama buhar şeklinde verilmesi bulaşmaya neden olur. Sadece klimalardan da değil, mesela sıcak suyla duş alıyorsunuz otelde. En çok biz otel konaklamalarında ya da gemi seyahatlerinde bu lejyoner hastalığını görüyoruz. Çünkü duş alıyor mesela. Duş başlığından sıcak su akarken havaya karışıyor o bakteri. Onu soluduğunuz zaman hastalık yapıyor. Suyla geçmiyor mesela. İçseniz o suyu, o sizi hasta etmiyor. Bağırsak yoluyla değil, akciğere ulaştığı zaman hastalığa neden oluyor. Dolayısıyla bazen çeşmeden akan sıcak su, bazen de bu duş başlığından akan sıcak suyun havaya karışmasıyla, bu havadaki bakterinin solunmasıyla da akciğerde zatürreye, lejyonelle neden olduğu lejyoner hastalığına yol açıyor. Bu da ağır bir zatürredir.
9: Göğüs hastalıkları uzmanı, bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'daydı.
10: NTV Radyo'da haber ve hayat var.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor, Ankara güneşli 33 derece. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik veriyor, sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Antalya 37, Adana 42 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı... Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Saat 18 haberlerle tekrar karşınızdayız. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
1: Sizin fotoğraf.
2: Evet.
3: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı notu gönderdi. Arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasından. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
4: Ben şu anda helikopterdeyim.
3: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. Uçar'ın ısrarla benim bulduğum adrese gitmiyorlar dediğini de söyledi. Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı raporda yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmış, itirafçı beyanlarına göre örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği dosyaya girmişti.
0: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
5: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece

0: bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
1: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
0: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
1: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
0: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
2: Futbolda bahis şike soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin polis sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. 10 ilde düzenlenen operasyonla 17'si yakalanmıştı. Şüpheliler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demir Spor, Altay, Erzurum Spor, Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimler var. Kulüp yöneticilerinin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı iddia ediliyor. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
3: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
3: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, "Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz." dedi.
2: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri birinci haftasında İran'ın birçok bölgesinde patlama oldu. İran'da yine Körfez'deki Amerikan üsleri unsurlarına hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar da devam etti. İran 27 Haziran'dan bu yana ABD saldırılarında 50 kişinin öldüğünü duyurdu.

0: ABD-İran hattından üst üste 7. gecede saldırı haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarını hedef aldığını duyurdu. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Cask adası dahil birçok bölgesinde patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Hürmüzgan Valiliği'nin verdiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri son 10 günde eyaletteki 12 şehirde 95 noktayı vurdu. İran'dansa Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Kuveyt'te bir elektrik santrali ile arıtma tesisi ağır hasar gördü. Ürdün ordusu ise ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Bu arada Reuters haber ajansı, İran'ın yaklaşık 3 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'a da saldırı düzenlediğini aktardı. Hedefte Amerikan güçlerinin bulunduğu bir üs olduğu belirtildi. Ancak Tahran yönetiminin misillemeye dair açıklamasında Suudi Arabistan'dan bahsedilmedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. 2 geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu iddiayı yalanladı. İran Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
1: İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump karşıtı dev reklam panoları dikkat çekiyor. Trump'ı boğulmak üzere gösteren dev resimlerde İran milletinin intikam denizinde boğulacaksınız cümlesi yazıldı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth üçünü birlikte boğulurken tasvir eden dev resmin asıldığı yer İran'ın başkenti Tahran. ABD'nin İran'a saldırıları yoğunlaşırken Tahran'da sokaklardaki Trump karşıtı billboardlar dikkat çekiyor. Billboardlarda geçen hafta hayatını kaybeden ve İran savaşına verdiği güçlü destekle ön plan çıkan Lindsey Graham'le ilgili de bir mesaj var. Lindsey Graham'in isminin etiketlendiği dev panoda "Sırada kim var?" sorusu yöneltildi. Billboardlara Trump ve ailesini tabut içinde gösteren resimler de asılmıştı. Tahran'da cuma namazında da ABD'ye ölüm sloganları atıldı. Trump ve Netanyahu yakında ölecek yazılı bir pankartta açıldı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 3 günde 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu son olarak Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampında cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. En az 20 kişi yaralandı. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğuna dikkat çekildi. Ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine İsrail'e saldırıları durdurması ve anlaşmanın tüm hükümlerine uyması için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Ziyarette ABD-İran gerilimi başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkiler ele alınacak. Fidan'ın ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da gözden geçirilecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin ve yeniden tırmanmasının önlenmesinin en acil öncelik olduğunu belirtmesi bekleniyor. Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması da planlanıyor. Malatya'nın Batagazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Uzmanlar bu tür depremlerin yıkıcı değil, hissedilebilir deprem olduğunu vurguluyorlar. Ancak önlem amaçlı bir süreliğine hasarlı yapılara girilmemesi isteniyor.
3: Malatya 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Can kaybı ve yaralanan yok.
4: Şu şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz söz konusu değildir. Herhangi bir olumsuz açıkçası beklemiyoruz.
5: Malatya'dan kaleye kadar uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelen depremler. Dolayısıyla şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratması da beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor.
3: Saat 6.20'de meydana gelen depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi. Sarsıntı yerin 15 kilometre altında gerçekleşti. Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Battalgazi ilçesinde iki katlı müstakil binanın duvarında kısmi göçük oluştu.
6: Uyuyordum, yattım. Evde çatışma sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş.
7: Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu. Kalktım ama ne yapalım?
3: Uzmanlar büyüklüğü 4'e kadar beklenen artçı depremler olabileceğini söylüyor.
8: Aydar'ın kavşağında bulunuyor Malatya ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için.
3: AFAD'dan yapılan açıklamada saha taramalarında kent genelinde olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sahipsiz sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda muhafaza edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağını inceledi. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak dedi.
9: Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor. Hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz. Hayvanları insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada 1000'in üzerinde hayvanın da sahiplendirilmeleri yapılmış durumda. Ben hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediye'mize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler.
1: Hatay'da şantiyede çalışan 19 yaşındaki genç geçen yıl kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Konteynere benzin dökerek yangın çıkardığı öne sürülen iki işçi tutuklandı. Sanıklar uyuşturucu madde etkisinde olduklarını ve şaka yapmak istediklerini öne sürerek beraatlerini istedi.
3: Kaldığı konteyner kapısı kilitlenerek ateşe verildi. 4 gün önce başladığı iş yerinde hayatını kaybetti. Hatay'da 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın ölümüyle ilgili sanıklar uyuşturucu madde etkisinde şaka ve korkutma amacıyla hareket ettiklerini öne sürdü.
10: Diyorlar ki biz korkutmaya çalıştık. Bunlar gecenin 4'ünde benzin almaya gidiyorlar. 2 saat yol yürüyorlar. Açıktan benzin alıyor. Bu nasıl bir korkutma ya, ben onu merak ediyorum. Bir de molotof yapıyorlar.
3: İbrahim Yaşar geçen yıl Mersin'den Hatay'a şantiyede işçi olarak çalışmaya gitti. Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışıyordu. Yaşar'ın kaldığı konteynerde yangın çıktı. 19 yaşındaki gencin öldüğü yangında arkadaşı yaralandı. Şantiyede çalışan 26 ve 33 yaşındaki iki işçi yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Davanın ikinci duruşmasında sanıkların olay günü akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı görüntülere yer verildi. Olayda yaralanan işçi ifadesinde zanlılardan birinin konteynerin içerisine yanan bezi attığını ve ardından benzin döktüğünü söyledi. Sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.
10: Emsal bir karar bekliyoruz, yani artık bu caniler cezasızlıktan cesaret bulup da herhangi bir canımızı yakmaya kalkışmasınlar. Ben öyle bir adalet bekliyorum.
3: İbrahim Yaşar'ın ailesi yangın gününe ait HTS kayıtlarının dosyaya girmesini talep ediyor. Ayrıca sanıkların benzin aldıkları akaryakıt şirketiyle inşaat şirketinden de güvenlik ihmalinden dolayı şikayetçiler.
1: İş yerlerini kurşunlayarak tehditle para almak isteyenler yakalanmaya devam ediyor. Son örnek İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Eyüp Sultan Karadolap mahallesinde iki zanlı bir marketi kurşunladıktan sonra kaçtı. Güvenlik güçleri zanlıların kimliklerini tespit etti. Zanlıların iş yeri sahibini tehdit ettikleri, para istedikleri ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştiren zanlılar yakalandı. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Kavacık'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet paniğe neden oldu. Beykoz Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü yol kenarına çekerek alevlere kısa sürede kamyonetin kasasını sardı. Kamyonet kullanılamaz duruma geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyünde yangın çıktı. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.
11: Bir evdeki tandırda başlayan yangın çevresindeki diğer evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı köyden geriye bu görüntüler kaldı. Burası Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyü. Öğle saatlerine başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 4 eve daha sıçradı. Köylülerin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak hasar büyük. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
1: Denizli'de Sezer Çümen'in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay'da bir hastaya umut olmak amacıyla yaptığı kök hücre bağışı yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Türk Kök'te yapılan taramada %100 uyum sağlayan donör kadının öz oğlu çıktı. Hastalıkla mücadelede umutsuzluk yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı.
3: Yıllar önce yaptığı bağış sayesinde annesi sağlığına kavuştu. Lösemiye yakalanan anne için kök hücre bankasında yapılan taramada %100 eşleşen örnek oğlununki çıktı.
12: İlginç olarak çok nadir bir şekilde hastanın vericinin de hastanın kendi öz oğlu olduğunu gördük. Yani bu milyonda bir gelecek bir pozitif bir rastlantı.
3: Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Kemik iliği nakli olmasına karar verildi. Kardeşlerinden örnek alındı. Bir kardeşi uyumlu çıktı ancak rahatsızlığı nedeniyle bağışçı olamadı. O dönem oğluna bakılmadı çünkü %100 uyum olması şarttı. Bu uyum da ancak kardeşlerden sağlanıyordu. Fatma Çümen'e kemik iliği bulunması için Türkök sistemine kayıtlı 1,2 milyon kişi tarandı. Yapılan taramada 6 yıl önce Kızılay'a bağışta bulunan bir kişiyle %100 uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kişi kendi oğlu Sezer Çümen'di. Çümen, uyumlu kişinin annesi olduğunu bilmeden iliğini vermeyi kabul etti. Gerçeği öğrendiğinde sevinci ikiye katlandı.
13: Bir telefon geldi bana Kök Hücre Bankası'ndan. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Tekrar hastaneden aradılar aynı gün. Böyle böyle bir müjdeli haberimiz var size diye. Anneme verdim. Emin ol başkasına verseydim de bu mutluluğu duyardım. Bir çocuk olur, bir yetişkin olur. Bir can kurtardım.
3: Oğlundan nakledilen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Fatma Çümen hastaneden taburcu oldu.
1: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için yeni bir eylem planını devreye sokuyor. Bu yıl ve gelecek yılı kapsayan planda motosikletler için trafik ışıklarında özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımı gibi önlemler var.
3: Türkiye'de 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu yani %21,3'ünü motosikletler oluşturuyor. Artan kullanım kaza grafiklerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana meydana gelen 138.833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının yarısı 69.131'i motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve yeni önlemlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlandı.
14: Eylem planındaki maddelerden biri trafik ışıklarında motosikletler için özel alanlar oluşturmak. Planla diğer araçların önünde motosikletler için alan oluşturularak hem motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi hem de yeşil ışık yandığında yola güvenle devam etmesini sağlamak amaçlanıyor.
3: Motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve dönüş sırasında çarpışmaları önlemek amacıyla yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması da üzerinde durulan önlemlerden biri. Motosikletlerin duran veya düşük hızla seyreden araçların arasında ilerlemesini sağlamak için şerit paylaşımı sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı da araştırılacak. Pilot uygulamayla trafik güvenliği ve akışına etkileri ve riskler değerlendirilecek. Eylem planında motosiklet sürücülerinin geceleri daha kolay fark edilmesini sağlayan ekipmanları kullanmalarının teşvik edilmesi de var. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmesi de önlenecek. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artacak. Plan çerçevesinde güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.
1: Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili çok önemli ve yeni bir karar aldı bugüne kadar. Düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Ancak Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekerek bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak.
3: Yargıtay düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerinse kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar içinse kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
15: NTV Radyo. Hava durumu.
16: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var. Termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
15: Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
17: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
15: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
18: ...2026 Dünya Kupası sona ererken kupa sözlüğünde turnuvadan geriye kalanları, hafızalarda yer edecek olayları 4 maddede derledik. Hemen başlayalım. 1. Bozinya ve Yeşilburun efsanesi. Turnuvanın en sempatik hikayelerinden birini Yeşilburun Adaları yazdı. Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Josimar Diaz, namı diğer Bozinya yani dilimizdeki karşılığıyla büyük anne, kurtarışlarıyla iz bıraktı. Bozinya sosyal medyada 30 milyona yakın takipçi topladı. Yeşilburun Adaları da ilk kez katıldığı kupada grubunu ikinci bitirerek sürprize imza attı. 2. Zamanı durduran adam. 2026'da her şey değişti ama Lionel Messi değişmedi. 39 yaşındaki oyuncu bu turnuvada sahaya adım attığı her saniye futbol tarihini yeniden yazdı. Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan, en çok gol ve asist yapan oyuncusu olmakla kalmadı, bir Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da cebine koydu. Kendi rekorlarını egale etmekten yorulan bir adamın 39 yaşında hala dünya sahnesini parmağında oynatması 2026'nın en olağanüstü doğa olayıydı. 3. Gökten gelen kablo krizi. Norveç ile İngiltere arasındaki maçta teknolojik bir kriz yaşandı. İngiltere'nin bulduğu gol öncesi Norveçli futbolcular topun stadyum tavanından sarkan örümcek kamera kablosuna çarptığını iddia ederek itirazlarda bulundu. FIFA akıllı top teknolojisine güvenerek temas yok dedi. Ama o görünmez kablo futbol dünyasını günlerce ikiye bölen bir illüzyona dönüştü. 4. Balogun'un iptal edilen kırmızısı ve kupa tarihinin en büyük bürokratik mucizesi. ABD'nin golcüsü Folarin Balogun gördüğü kırmızı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Ancak Amerika Futbol Federasyonu'nun yaptığı itiraz ve VAR kayıtlarının incelenmesiyle FIFA eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Kart tamamen iptal edildi. Bir oyuncunun kırmızı kart görüp turnuva devam ederken bizzat FIFA kararıyla aklanması futbolun siyasileştiği sorularını da beraberinde getirdi. Balogun'un iptal edilen kırmızısı 2026'nın en çok tartışılan olaylarından biri olarak tarihe geçti.
15: Kupa sözlüğü.
18: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
15: Spor haberleri başlıyor.
19: Spor haberlerinden bir kez daha merhaba. Beşiktaş bir dünya yıldızına daha siyah beyaz formayı giydirmeye hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı liderliğindeki transfer heyeti Muhammed Salah ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah beyazlar Liverpool'daki sözleşmesi sona eren Mısırlı yıldızla 1+1 yılına sözlü olarak anlaştı. Beşiktaş Salah'a bonuslarla birlikte 10+2 yıllık maaş önerdi. Siyah beyazlı kulübün sportif direktörü Önder Özen transferi sonuçlandırmak için yurt dışına gitti. Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde Muhammed Salah'la resmi sözleşme imzalamayı hedefliyor. Liverpool formasıyla ligde 193 kez fileleri sarsan Salah, Premier Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda. Geride kalan sezon 41 maçta süre alan Mısırlı futbolcu 12 gol 10 asistle oynadı. 34 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe'de Kornik Zabze ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçının hazırlıkları sürüyor. Yeni transfer Mason Greenwood yeni takımla ilk antrenmanına çıktı. Samandıra Cambartu tesislerindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı. Devamında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sahaya çıkan sarı lacivertler ısınma, çabukluk ve dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Mason Greenwood yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü saat 21'de Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi konuk edecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Górnik Zabrze ile oynayacağı maçın geniş kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlerde yeni transferler listede yer almadı. Kadroda Nathan Ake, Mason Greenwood ve Vedat Muriç yer almıyor. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda bulunan N'Golo Kante de listeye bildirilmedi. Fenerbahçe'nin karşılaşmadan 24 saat önce iki oyuncu ekleme ve çıkarma hakkı bulunuyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Górnik Zabrze'yi salı günü saat 21'de konuk edecek. Rövanş 29 Temmuz tarihinde Polonya'da oynanacak. Trabzonspor bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Cenk Özkaçar'ı renklerine bağladı. Karadeniz temsilcisi milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki savunmacı Bordo Mavililer'den sezon başına 1 milyon 250 bin euro kazanacak. Trabzonspor La Liga ekibi Valencia'ya 1 milyon 750 bin euroluk bonservis bedelini 6 taksitle ödeyecek. Geride kalan sezonu Bundesliga ekiplerinden Köln'de kiralık geçiren milli futbolcu 27 maçta oynadı. Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda attığı Tanrı'nın eli golünde kullanılan maç topu açık artırmaya çıkıyor. Başlangıç fiyatı 2,5 milyon dolar olarak belirlendi.
20: Maradona.
21: Futbol tarihinin en unutulmaz anlarından birine tanıklık eden top açık artırmaya çıkıyor. Arjantin'in 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'yi mağlup ettiği karşılaşmada kullanılan ve Diego Armando Maradona'nın Tanrı'nın eli golüne sahne olan maç topu 2,5 milyon dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Heritage Auctions müzayede evi futbol severlerin kutsal kasesi olarak nitelendirdiği topun rekor bir bedelle alıcı bulabileceğini açıkladı. Aynı maçta Maradona'nın giydiği forma 2022 yılında 9,2 milyon dolara satılmıştı. Müzayede evinin müdürü de topun değerini belirleyebilecek benzer bir örnek bulunmadığını söyledi.
22: Tanrı'nın eli sadece futbol tarihinin değil, popüler kültüründe en bilinen hikayelerinden biri. Futbolla ilgilenmeyenler bile bu olayı biliyor. Maradona da aynı şekilde muazzam bir futbolcu olmasının yanı sıra herkes tarafından tanınıyor. Tüm bu parçaları birleştirdiğinizde eşsiz bir hikaye ortaya çıkıyor. Bu ürüne değer biçemiyoruz.
21: Maradona'nın hem eli hem de ayağıyla birer kez fileleri sastığı top için açık artırma Temmuz ayının sonunda başlayacak. Futbol tarihinin en değerli ve en tartışmalı topu 23 Ağustos tarihine kadar teklifleri açık olacak.
19: Maradona, 2026 Dünya Kupası'nda kaybedenlerin finali oynanacak. Fransa ile İngiltere'nin karşılaşacağı üçüncülük maçı gece yarısı 12'de başlayacak. Fransa yarı finalde İspanya'ya 2-0, İngiltere ise Arjantin'e 2-1 yenildi. Fransızlar Dünya Kupalarında iki kez üçüncü oldu. İngilizler ise 1990 ve 2018'de oynadıkları iki üçüncülük maçından da yenik ayrıldı. 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı gece yarısı 12'de başlayacak. Mücadeleye Miami'deki 65 bin seyirci kapasiteli Hard Rock Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada Türkiye-Avustralya maçını da yöneten Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çalacak. Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası finalinde bir Amerikan geleneği daha hayata geçirilecek. Turnuvayı zaferle tamamlayan takımın oyuncularına madalyaya ek olarak şampiyonluk yüzüğü de verilecek. Kupa töreninde şampiyon takımın teknik direktörü ve kaptanına geçici bir replika yüzük verilecek. İlerleyen günlerde bir tarafında Dünya Kupası, diğer tarafında ise kazanan ülkeyi yansıtan özel bir tasarımın yer alacağı 30 yüzük şampiyon isimleri ulaştırılacak. Ayrıca 1996 yüzük de taraftarlar için satışa sunulacak. Finalde bir başka Amerikan spor geleneği olan devre arası şovunun da yapılacağı açıklanmıştı. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. İyi akşamlar.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da-

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar, konumuz NATO zirvesindeki yemekler. Evet, NATO zirvesi için dünya liderleri Ankara'daydı, dünyanın gözü Ankara'daydı, bizim de gözümüz sofralarda. Şimdi elbette ki sofralar önemli, siyasi mesajlar dışında yemekler de çok konuşuldu. Aslında yemeklerle mesajlar nasıl veriliyor, bu konuda konuşuldu, gastro diplomasiden bahsedildi. Evet, hangi şefler neler yaptılar, hangi lider hangi yemeği sevdi, bütün bunlar gündemi meşgul etti. Şimdi bu tür protokol yemeklerinde menü gerçekten önemli. Hem bir ülkenin mutfağını, bir ülkenin ürünlerini göstermek için bir fırsat. Hatta geçmişte, özellikle tarihte bir takım mesajlar verilmek için de bu tür protokol yemekleri bir fırsat olmuş. Yani bazen işte gelen konuğu da onurlandırmak için onun ülkesinden bir örnekle, işte bizden bir örnekle falan bu tür sofralar düzenlendiği olmuş. Ama şimdi bakarsak aslında burada tek bir lider yok, tam bir liderler grubu var. Dolayısıyla bütün dünya sahnesine çıkıyor gibiyiz. Burada da çok güzel bir karar alınmış aslında. Anadolu'nun ve Trakya'nın, Türkiye'nin bütün lezzetleri her şekilde sunulmaya çalışmış. Aslında ben buradaki mesajı şöyle okuyorum. Çeşitli kültürlerden oluşan, farklı özellikleri olan bir kültür mozaiği olduğu verilmeye çalışılmış. Çünkü tek bir yörenin mutfağı ön plana çıkarılmamış. Aksine Türkiye'nin her yerinden bir lezzet, bir esinti, bir yemek pişirme tekniği, bütün bunlara çok özen gösterilmiş. Şeflerimiz de özenle seçilmiş doğrusu. İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak var. O liderlere servis yapmış külliyede. Osman Sezener First Lady'leri Millet Kütüphanesi'nde büyük bir ekiple yüzlerce kişilik, binlerce kişilik bir davete de aynı zamanda servis yapmış. Bir de tabii ki gene Michelin listesine giren şefimiz Sinem Özler var ki o da Anadolu mutfağını öyle çok değiştirmeden, gerçekten olduğu gibi yaparak ama mükemmel yaparak, doğru malzemeyi kullanarak son derece güzel yemekler yapıyor. Türkiye'de çok zengin bir ürün çeşitliliği var. Tek bir tipten bahsetmiyoruz. Aslında yemeklerde de böyle pişirme teknikleri olsun, her türlü çeşitlilik var. Tabii bu tür kalabalık davetlerde aynı zamanda son anda doğru bir şekilde servis yapabilmek de önemli. Onun için daha önceden yavaş yavaş pişmiş yiyecekler, yani son anda ızgara falan sıkıntısı yaratmayan yiyecekler, yemekler ön plana çıkıyor. Fakat gerçekten menülerin çeşitli olması da çok iyi. Aslında tema olarak benzerlikten söz edebiliriz ama en azından her davette hep aynı yemekler kullanılmamış. Ben daha önce Clinton Türkiye'ye geldiğinde işte parlamenter asamble olsun, Dolmabahçe Sarayı'nda çeşitli protokol yemeklerine katılmıştım. Şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. O zaman daha ben yemek yazarı bile olmamışım. Fakat hemen hemen her menü aynıydı. O zaman neredeyse bütün davetlerde ön plana çıkarılan şablon bir menü vardı. Mutlaka zeytinyağlı fasulye olur, Ayşe Kadın fasulye. Mutlaka bir hünkar beğendi olur tas kebapla. Çünkü son anda servis yapmıştı. yapmaya çok uygundur. Üstüne genellikle bir tavuk göğsü kazan dibi olur. Bazen baklava olur, yani şuruplu bir tatlı olur. Önden bir ordör tabağı dedikleri, işte zeytinyağlıların falan olduğu bir tabak olabilir. Orada da genellikle bir biber dolması olur falan. Bu tür şeyler yapılırdı. Ve arada da bir su böreği olurdu mesela. Ve Clinton geldiğinde hemen hemen her öğünde aynı yemek neredeyse servis yapılmıştı. Bu sefer bir farklılaşma var. Üstelik de ürünlerin menşei de belirtilmiş. Sofrada yerli ürünler gerçekten de önemliydi. Dikkati çekti. Bazıları diğerlerinden öne çıktı. Hepsine bakacağız. Yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik. Evet, Türk mutfağının tanıtımı için son derece önemli bir platform ve buna da çok önem verilmiş. Ama ondan önce global, bütün dünyanın aslında her yerde benimsemesi gereken ve gündemde olan kavramlar ön plana çıkarılmış. Şimdi yerellik ve mevsimsellik deyince zaten sürdürülebilirlikle koşut giden, el ele giden kavramlar. Yani yerel üretimi desteklemek lazım. Mümkün olduğu kadar yerelden beslenmek lazım. Bu sadece belirli bir yerin ürünlerini desteklemek adına değil, aynı zamanda size mümkün olduğu kadar en yakın, yani karbon ayak izi son derece az olan ürünlerden seçmek, bunlar çok önemli. Yani Güney Amerika'dan gelecek bir meyvenin bizim mutfağımızda yeri olmamalı. Aksine hemen yanımızda yetişen meyveleri, sebzeleri hedeflemeliyiz. Hem de yerel üretimi desteklemeliyiz. Mevsimsellikte zaten bunun da koşut gidiyor. Her ürün mevsiminde tüketilmeli, mevsiminde üretilmeli. Sürdürülebilirlik deyince bu iki kavramı zaten doğal olarak içeriyor. Şimdi böyle olunca zaten mevsimsellik deyince hemen mevsim sebzeleri ön plana çıkmış. Hemen hemen bütün şeflerin menüsünde enginar vardı. Çünkü enginarın en güzel zamanı. Mesela Fatih Tutağ'ın liderlere yaptığı menüde Urla sakız enginarı vardı. Tokat asma yaprağı ile birlikte. Şef Osman Sezener zaten enginarın beşiğinden geliyor, Urla'dan geliyor. Onun menüsünde de çok güzel bir enginar tabağı vardı. Altında yemyeşil bir böyle roka sosu, üstüne gambilya favasından yapılmış sarımsı rengiyle güzel bir kontrast oluşturan güzel bir fava. Onun üstüne bebek enginarlar ve taze körpe bezelye. Şimdi böyle olunca son derece güzel oluyor zaten. Peki şef Sinem Özler ne yapmıştı? O da sakız enginar ama bu sefer onunkisinde çanak şeklinde, içinde de gene mevsimin tazesi iç baklava var. Aslında her şef aynı malzemeyi kullanmış, aynı kavramla, aynı yaklaşımla ama birbirinden tamamen farklı tabaklar çıkartmışlar. Burada bir ortak noktayı daha belirtmek istiyorum. Zeytinyağlı yemekler. Gerçekten her şef enginar yemeğini elbette ki zeytinyağlı yapmış. Hem zeytinyağlı kültürümüz ön plana çıkmış. Aslında bu tür kalabalık yemekler için, bu tür protokol yemekleri için zeytinyağlı yemeklerimiz hem vegan bir seçenek olarak çok önemli. Aynı zamanda bitki bazlı üretimi desteklemek için de çok önemli. Hem de açıkçası bir servis kolaylığı var. Çünkü oda sıcaklığında servis yapılıyor. Önceden hazırlanabiliyor.

0: benimsenen kavramlar için yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik demiştik. Evet, burada yerellik derken iki bağlamda ele almak lazım. Yerellik derken yöresel ürünler, her bir bölgeden gelen özellikli ürünler ve aynı zamanda da o bölgelere has yemekler, pişirme teknikleri, bölgeye has lezzetler diyebiliriz. Şimdi Fatih Tutan menüsüne bakıyoruz. Taş fırında pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balığıyla açılmış. Aslında basında yanlış yansımalar oldu. Taş fırında pide deyince gerçekten böyle peynirli kocaman bir pide geliyor gibi algılandı. Halbuki öyle değil. Fatih Tutak her zaman tadım menüsünde de pide ekmek eşliğinde tereyağı verir ve petekte bal verir. Yani aslında bizim kebapçılarda falan olduğu gibi önden böyle hemen fırından çıkmış pide ekmek olur. Yanında da tulum peyniri veya tereyağı ve birazcık da bal olur ya, hani ağza hemen bir şey atıvermek için. İşte tam öyle. Fakat burada önemli olan Hizan karakovan balını ön plana çıkartmış olması. Hizan deyince Bitlis'e gidiyoruz. Bitlis'in yaylalarında zaten arıcılık son derece gelişkin. Çünkü inanılmaz güzel bir çiçek florası var ve o yüksek yaylaların çiçeklerinin balı gerçekten bambaşka alıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan karakovan balı da Bitlis'in, Hizan'ın önemli değerlerinden biri. Evet, dolayısıyla bu seçim son derece yerinde olmuş. Şimdi Şef Osman Sezener'in menüsüne bakalım. O da 7 bölgeden 7 meze diye bir ön tadım tabağı yapmış. Şimdi bunları da hepsi ortaya meze gibi geliyor zannetmeyin. Hepsi birer lokmalık. Aslında ağza atımlık böyle birer lezzet olarak geliyor. Ege'den kabak ezmesi var. Marmara'dan naneli haydari ve kayakoruk turşusu var. Akdeniz'e gelince de son derece yerinde bir seçim hibeş. Şimdi hibeş nedir diye bilmeyen varsa, aslında tahinli, limonlu, İçinde bol kırmızı biber olan sarımsaklı bir mezedir. Şimdi tabii ki burada tahin önemli. Manavgat'ın altın susamı var. Onunla yapılıyor. Liderlere yapıldığı için çok acı olmadığını zannediyorum. Dolayısıyla tatlı toz biber kullanılmıştır. Ama son derece yerinde bir seçim olmuş. Şimdi İç Anadolu'ya gelince tarhana ön plana çıkmış. Ama tarhana deyince çorba gibi değil, sanki bir böyle köpük gibi, bir mus gibi verilmiş. Yani aslında yabancı bir mutfak tekniğiyle Anadolu birleştirilmiş. Karadeniz'e gidince hemen mısır ekmeği, tereyağı ve elma görüyoruz. Ekşi elma, mısır ekmeği ve tereyağının üstüne sadece şöyle bir hani hafif bir ekşilik vermesi için konmuş. Aynı aslında Fatih Tutak'ın tereyağıyla karakovan balını vermesi gibi burada da tereyağı devreye giriyor. Ama hemen Doğu Anadolu'ya gidince Erzincan tulumu, ceviz ve bal peteği var. Yani burada da tamamen aynı yaklaşımı görüyoruz. Erzincan tulumuyla bal eşleşmiş. Şimdi Güneydoğu'ya gidince de olmazsa olmaz tabii onların közlenmiş patlıcanları, isli patlıcan, nar ekşisi ve Antep fıstığı olarak sofrada yerini almış. Sinem Özler de yöresel olarak ne koymuş? Tabii ki haşlama içli köfte, zaten onun artık imza yemeği haline geldi. Klasik usulde yapılmış. Olduğu gibi
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor, Ankara güneşli 33 derece. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik veriyor, sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Antalya 37, Adana 42 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: Saat 19 haberlerle tekrar karşınızdayız. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek tutarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik'te tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
2: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
1: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
2: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
1: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.

0: 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. Uçar'ın ısrarla benim bulduğum adrese gitmiyorlar dediğini de söyledi. Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı raporda yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmış, itirafçı beyanlarına göre örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği dosyaya girmişti.
1: Futbolda bahis şike soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin polis sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. 10 ilde düzenlenen operasyonla 17'si yakalanmıştı. Şüpheliler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demirspor, Altay, Erzurum Spor ve Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimler var. Kulüp yöneticilerinin kendi kulübüne, takım lehine, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı iddia ediliyor. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın da misillemeleri birinci haftasında İran'ın birçok bölgesinde patlamalar olurken İran'da Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarını hedef alıyor. Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar da devam etti. İran 27 Haziran'dan bu yana ABD saldırılarında 50 kişinin öldüğünü duyurdu.
2: ABD İran hattından üst üste 7. gecede saldırı haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarını hedef aldığını duyurdu. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Cask adası dahil birçok bölgesinde patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Hürmüzgan Valiliği'nin verdiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri son 10 günde eyaletteki 12 şehirde 95 noktayı vurdu. İran'dansa Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Kuveyt'te bir elektrik santrali ile arıtma tesisi ağır hasar gördü. Ürdün ordusu ise ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Bu arada Reuters haber ajansı, İran'ın yaklaşık 3 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'a da saldırı düzenlediğini aktardı. Hedefte Amerikan güçlerinin bulunduğu bir üs olduğu belirtildi. Ancak Tahran yönetiminin misillemeye dair açıklamasında Suudi Arabistan'dan bahsedilmedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. 2 geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu iddiayı yalanladı. İran Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Ziyarette ABD-İran gerilimi başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkiler ele alınacak. Fidan'ın ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin ve yeniden tırmanmasının önlenmesinin en acil öncelik olduğunu belirtmesi bekleniyor. Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması da planlanıyor. ABD'nin İtalya Büyükelçisi ve iş insanı Tilman Fertitta, mega

0: yanıtıyla geldiği İtalya'nın Venedik kentinde protestolarla karşılandı. Göstericiler hem Trump yönetiminin politikalarına hem de Venedik'in milyarderlerin gösteri alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi.
1: ABD'nin İtalya Büyükelçisi mega yatıyla Venedik'e demirledi. Ziyaret büyük tepki çekti. Büyükelçi Tilman Fertitta kentte protestolarla karşılandı. Milyarder iş insanı Fertitta'nın 117 metre uzunluğundaki süper yatının kentin kıyılarına demir atması yüzlerce göstericiyi sokağa döktü. Büyükelçi ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü nedeniyle kıyı kentlerini kapsayan bir diplomasi turunda Venedik'te o adreslerden biriydi. Göstericiler Tilman Fertitta'nın ziyaretini engellemeye çalıştı. Toplanan kalabalık bölgeye yürümek istedi ancak polis barikatıyla durduruldu. Polisle göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Eylemde göstericiler Venedik'te milyarderlere yer yok pankartı açtı. Protestocular ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da tepki gösterdi. Filistin'e destek sloganları attı. Venedik'te geçen yıl Amerikalı milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünü de protesto edilmişti.
0: Japonya'da tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle veraset yasası değişti. Buna göre imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları da aileye yeniden kabul edilecek. Kadınların tahta çıkmasına izin vermeyen madde ise aynı kaldı.
2: Japon krizantem tahtının geleceği tehlikede. Bu nedenle parlamento harekete geçti. Parlamentonun üst kanadı Danışma Meclisi, tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle İmparatorluk Hanedan Yasası'nda revizyona gitti. Meclisten geçen tasarı, İmparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul etmesine izin veriyor. Yaklaşık 2600 yıllık geçmişe sahip olduğu kabul edilen Japon monarşisinde taht veraseti geleneksel olarak baba tarafından yani erkek soyu üzerinden sürdürüldü. Şu anda taht sıralamasında ilk olarak imparatorun küçük kardeşi olan 60 yaşındaki Fumihito bulunuyor. Fumihito'nun 19 yaşındaki oğlu Prens Hisohito ise ikinci sırada yer alıyor. Taht için son aday ise imparatorun 90 yaşındaki amcası, o da üçüncü sırada. Yeni yasayla birlikte eski imparatorluk kollarından 11'inin erkek torunları yeniden aileye kabul edilebilecek. İmparatorluk yasaları kadınların tahta çıkmasına ise izin vermiyor. Bu yasa değiştirilmedi. Ancak yeni tasarı kadınların kraliyet ailesi dışından biriyle evlendikten sonra da kraliyet statülerini korumalarını sağlıyor. Düzenleme öncesinde halktan biriyle evlenen kadınlar imparatorluk statülerini kaybederek aileden ayrılmak zorunda kalıyordu. 2021 yılında Prenses Mako, üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlenebilmek için unvanlarından vazgeçmişti.
0: Sınırlarımız ötesindeki gelişmelerden derlediğimiz haberlerle devam edelim. İlk durağımız İspanya. Ülkenin kuzeyinde orman yangınlarıyla mücadele var. Ores Belediyesi'nde çıkan yangında 15.400 hektardan fazla alan kül oldu. Aragon Bölgesel Yönetimi yangının yerleşim yerleriyle önemli altyapı tesislerini tehdit etmesi nedeniyle acil durum ilan etti. İtfaiye ekipleri ise askeri personelle alevleri kontrol altına almak için gece gündüz çalışıyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin bir başka adresi Kanada. Ülkenin güneybatısında British Columbia eyaletindeki Pemberton yakınlarında bir yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. Yangın söndürme helikopterleri yoğun duman bulutlarının üzerinde alevlerle mücadele etti. Kötüleşen hava kalitesi nedeniyle 12'den fazla eyalette uyarı yayımlandı. Yetkililer vatandaşlardan kirli havanın oluşturabileceği sağlık risklerine karşı dikkatli olmalarını istedi. Yangın nedeniyle oluşan kirli hava sadece Kanada'da değil, dumanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ulaştı. Kanada'nın çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarından yükselen yoğun duman New York ve Washington'da hava kirliliğine yol açtı. Bazı yerlerde görüş mesafesi ciddi oranda düştü. Duman bulutu Washington'ın simge yapılarını görünmez hale getirdi. Şili'de ise orta ve güney kesimlerde yağışlar etkiliydi. Güneydeki Negrete kasabasında meydana gelen selde bir kişi yaşamını yitirdi. Temuco kentinde ise iki kişi yağışa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 257 bin ev elektriksiz kaldı. Onlarca kişi de barınma merkezlerine nakledildi. Uzmanlar yoğun yağışların devam edeceği uyarısını yapıyor. Çorum'da yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi. Oğuzlar ilçesinde 3. geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri etkinliği vardı. Yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt etkinliğe Antalya'dan katıldı. 48 yaşındaki Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandıktan bir süre sonra kalkış noktasına yakın alanda düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Bayram Kurt ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Depozito iade sistemiyle 17 günde 33.330.000 ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamadaki kullanıcı sayısının 2 milyonu aştığını da duyurdu.
2: 33.333.990 içecek ambalajı toplandı. Depozito iade sistemi uygulaması en çok İstanbul'da kullanıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da başlayan sisteme ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre en çok içecek ambalajı 2.760.802 ile İstanbul'da toplandı. İstanbul'u 1.332.752 ile Denizli, 1.260.888 ile Sakarya, 1.225.795 ile Ankara ve 1.200.501 ambalajla Bursa takip etti. Bakan Kurum, 2 milyondan fazla kullanıcının depozitosu olan ambalajlar mobil uygulamasına kayıt olduğunu belirtti. Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makinelere atılıyor. Atılan her şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Ülke genelinde 81 ilde 973 noktaya iade makineleri kuruldu. Türkiye Çevre Ajansı koordinesinde 2 yıl içinde tüm mahallelere depozito iade sistemi kurulması hedefleniyor. Makinelerin il bazlı konumlarına Doğa Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
0: 4x4 otomobillerde özel tüketim vergisi artışı yolda. Mecliste düzenlemeyle ÖTV'ye çekiş sistemi kriteri de dahil ediliyor.
3: Otoda çekiş gücüne göre özel tüketim vergisi oranı belirlenecek. Otomobillerde ÖTV aracın motor silindir hacmine göre değişiyor. Motor hacmi arttıkça ödenecek vergi de yükseliyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle 4x4 ve 4x2 araçlar içinde farklı oranlar uygulanabilecek.
4: Oranın ne olacağı, herhangi bir fiyat artışı ne seviyelerde olacak? Tabii ki bunlara ilişkin olarak şu anda öngörüde bulmak mümkün değil. Burada bakanlık muhtemelen çalışmasını yapacaktır.
3: Düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Genel kuruldan da geçerse yasalaşacak. Yasalaştığı anda vergi değişikliği gerçekleşmeyecek. Bunun için Cumhurbaşkanı kararı gerekecek.
4: Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilerleyen periyotta biz bir Cumhurbaşkanı kararıyla özellikle 4x4'lerde ÖTV oranında bir değişiklik görebiliriz. Kuranları gördükten sonra daha net bir değerlendirme yapmak mümkün olur.
5: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
6: Maç takvimi.
7: Dünya Kupası'nda ilk madalya bu akşam dağıtılacak. Üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşılaşacak. Fransa daha önce 1958 ve 1986'da dünya üçüncüsü olmuş, İngiltere ise daha önce iki kez çıktığı üçüncülük maçlarında galibiyet alamamıştı. 2026 dünya üçüncüsünü belirleyecek maç bu gece saat 12'de başlayacak. Dünya Kupası'nda final ise yarın oynanacak. Bir tarafta son şampiyon Arjantin, diğer tarafta kupaya 16 yıl sonra uzanmak isteyen İspanya kozlarını paylaşacak. Final maçında ilk düdük yarın saat 22'de çalacak.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli Entry Radyo dinleyicileri. Gençlerin akıllı telefonları ile o karşı konulamaz birliktelikleri ve ekranlara adeta yapışık şekilde geçen saatler, günler ve haftaları biz yetişkinler için adeta kaybedilmiş bir mücadele gibi her bir günümüzde yer almakta. Ancak vazgeçmek olur mu diyerek bir soluklanalım isterim. Ergenlerimizin ve özellikle de biz yetişkinlerin bu akıllı cihazlardan mümkün olduğunca uzak, daha fazla zaman geçirmesi konusunda çaba göstermesi çok önemli bir nokta. İşte bu haftaki programımızda başta biz yetişkinler olmak üzere ergen gençlerimize de yardımcı olmak ve bu yaz günlerinde ekranlara biraz olsun yapışık olmaktan uzak tutacak yaklaşımlara yer vermek istiyorum. Haliyle kanıksadığımız bir gerçek var. Telefonlar ve cihazlar günlük yaşamla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale geldiler. Hatta şifrelerimizi, hassas bilgilerimizi, kredi kartlarımızı, bunlara ilişkin bütün bilgilerimizi de üstelik içlerinde saklıyorlar. Bir yerden bir başka yere doğru seyahat ederken yollarla ilgili önemli güncellemeleri sağlıyorlar. Ve ihtiyaç duyduğumuz her an iletişim kurmamıza da olanak tanıyorlar. Tüm bu karşı konulamaz faydalara rağmen diğer bir yandan da cihaz kullanımımız ruh halimizi etkilemeye, gerçek hayattaki deneyimlerin yerini almaya ya da yüz yüze ilişkilere müdahale etmeye başladığında alışkanlıklarımızın sağlıklıdan sağlıksıza geçtiğinin işaretini de almış oluyoruz. İsterseniz ilk sorumuz ile başlayalım. Acaba gençlerimiz, ergenler bu ekranları ile kurdukları bağdan nasıl etkileniyorlar? Gençler açısından beyin bölümü henüz tam olarak olgunlaşmadığı için aşırı cihaz kullanımına karşı özellikle savunmasız bir durumda yer almakta olduklarını biliyoruz. Ayrıca bir takım havuç olarak adlandırabileceğimiz ödüller de devreye girdiğinde ve sosyal medya aracılığıyla yani akranlarımızın sizin hakkınızda ne düşündüğüne kadar genişleyen sosyal kıyaslamalara kadar geniş bir etkileşim alanına karşı biz yetişkinlere göre daha yüksek hassasiyetlere sahipler. Araştırmalar ergenlerin ruh hali değişimlerine daha yatkın olduğunu, belirsizliği yönetme yeteneklerini hala geliştirmekte olduklarını ve duygularını nasıl düzenleyeceklerini öğrenmekte hala hazırlık aşamasında olduklarını göstermekte. Tüm bunlar özellikle sürekli bilgi geldiğinde savunmasız bir ergeni çelişkili ve sürekli değişen duygular döngüsüne hapsedebilecek çevrim içi tetikleyicilere karşı onları daha da duyarlı hale getirmekte. Gençler ve elbette yetişkinler için günlük sorumluluklardan kaçınılan ve zorluklarla yalnızca telefon bağımlılığıyla yüzleşilen, tamamen kendilerine ait bir dünya haline gelebilme tehdidiyle karşı karşıya ve maalesef bu tehditte her geçen gün daha güçlü şekilde hayat bulmakta. Peki, böylesi bir durumun ne zaman bir sorun haline geldiğini nasıl anlarız? Ve haliyle de nelere dikkat etmeliyiz? Avustralya'dan Macquarie Üniversitesi öğretim üyesi Daniel Einstein'a göre aşırı cihaz kullanımının gençler ya da biz yetişkinler için bir sorun haline geldiğinin bazı belirgin işaretleri var. Bunlara da bir dizi liste olarak bakalım isterim. Birincisi, gençler ve hatta yetişkinler boş zamanlarını telefonla doldurmaktalar. Her sessiz an kaydırma, bildirimleri kontrol etme veya uygulamaları açma ile geçiyorsa bu özellikle gençlerin boş zaman, stres ya da rahatsızlıkla başa çıkma için kullandığı birincil yöntemin cihazı olduğunu göstermekte. İkincisi, onlarla konuştuğunuzda dikkatleri dağılmış görünmekte. Eğer genciniz konuşmanın ortasında otomatik olarak telefonuna uzanıyorsa bu yüz yüze iletişimi değersizleştirdiğinin ve bekleme disiplinini kaybettiğinin bir işareti olabilir diye yorumluyor öğretim üyesi Daniel Einstein. Üçüncüsü, önemli görevleri ertelediklerini görmeye başlıyoruz. Gençler rutin iş, ödev, okul, ev işleri veya yeni insanlarla bir araya gelmeyi içeren görevler gibi günlük sorumluluklardan kaçınıyorlarsa bu da bir işaret olarak yer almakta. Ve dördüncü son işaret ise her zaman ya da çok sık yorgun görünüyorlar. Gençler yatakta telefonda gezinerek gece geç saatlerde çevrim içi sosyalleşerek veya okul gününden sonra yatağa girerek olumsuz düşünceleri bastırabilirler. Tüm bu önemli noktalar çok dikkat çekici ama peki bu aşamaya nasıl geliniyor? Güvendiğimiz cihazlar üzerlerinde bulunan özellikler ve hizmetler nedeniyle bağımlılık yapıcı çekim diye adlandırılan kavramı geliştirme potansiyeline sahipler. Bu çekim beğeniler, mesajlar, bir takım sözde faydalı kazanımlar ve e-postalar gibi bildirimlerin cihazlara beklenmedik bir şekilde gelmesiyle başlıyor. Bazıları olumlu, bazıları ise nötrdür. Bazıları da endişeleri giderir. Bu güçlü bir dopamin odaklı döngü yaratıyor. Zamanla cihazın kendisi koşullu bir uyarıcı haline geliyor. Bu telefon kılıfınızı görmek veya cihazınızın ekranının ışığının yanmasını izlemek gibi basit bir şeyin bile onu kontrol etme isteğini tetiklemek için yeterli olduğu anlamına geliyor. Sanki bir ödül, daha fazla mesaj veya beğeni gibi farklı çekici uyaranların sözde sağlayacağı o ödüllere yönelik umutla ya da meşgul edici bir endişeyi yatıştırmak için cihaza manyetik olarak çekilmemiz olarak hayat buluyor. Bu durum bildirim olmasa bile bir kişinin cihazını kontrol etmesi, tekrar kontrol etmesi ve bir mesaj ya da uygulama aracılığıyla kısa süreli rahatlama yaşaması anlamına gelen bir kaygı döngüsü de yaratabilir. Döngü tekrarlandığında endişeyi arttırır ve başkalarına veya uygulamalara duygusal bağımlılık yaratır. Bağımlılık yapıcı çekime direnmek gerçekten zor olabilir. Zamanla bu fark edilmeyen alışkanlıklar cihazların sıklıkla kullanıldığı alanla, örneğin yatak odası, ofis, otobüs ya da benzerleriyle ilişkilendirilebilir. Bir cihazla tekrar etkileşime geçme çekimi, irade eksikliğinden ziyade öngörülebilir şartlandırma ve pekiştirme süreçlerinin bir sonucudur. Dinlenme, mahremiyet ve çalışma yeri olan yatak odası gençler ve yetişkinler için özellikle sorunlu hale gelebilir. Biz yetişkinler örneği olmadığımız yaklaşımların beklentisi içerisine giriyoruz. Telefonu artık elinden bırak diyoruz ama o örnek davranışı biz sergilemiyoruz. Örnek olmanın çok önemli ve kritik bir konu olduğunu unutuyoruz. Gençlerin çevresindeki yetişkinler de aynı sorumlu şeyleri yapmazsa çocukların veya gençlerin bağımlılık yapıcı çekimden kurtulmasını da haliyle bekleyemeyiz. Bir ebeveyn olarak cihazları kullanırken daha bilinçli olmak için örnek olabileceğimiz bazı yolları da önermekte uzmanlar. Bunlardan birincisi, bir endişeniz olduğunda ve hemen cihazınıza uzanmak istediğinizde oluşan ince gerilimi fark edin. İkincisi, eve girdiğinizde telefonunuzu veya akıllı saatinizi ortadan kaldırıp bir çantaya koyun. Üçüncüsü, aile zamanı olarak belirlenen zamanlarda telefonunuzu veya tabletinizi elinizin altında bulundurmayın. Ve son olarak temel ihtiyaç konusu olan araçları keyfi uygulamaların yer aldığı ortamlardan ayırın. Örneğin bir ebeveyn veya daha büyük bir genç bir sosyal medya uygulamasını telefonunda değil tabletinde kullanabilir. Böylece dikkati dağılmadan telefonunu da kullanabilir. Daha sonra bu tableti evin sadece bir odasında, yatak odası dışında kullanmaya çalışmaya da özen göstermeli. Unutmayalım, herkesin ekran süresi alışkanlıklarının dürüst bir resmi cihazın ekran süresi kayıtlarında yer almakta. Buna baktığımızda hafif bir korku hissedebiliriz. Ancak bu yeni yaşam biçimine boyun eğmek ve dikkat, ruh hali ve iyi oluş hali üzerindeki sinsi etkisini görmezden gelmek yerine küçük değişiklikler yapmak için birbirimize söz verebiliriz. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Ekrana dokunuyoruz, bir soru soruyoruz ve saniyeler içinde yapay zeka bizim için sayfalarca metin yazıyor, görseller üretiyor, işlerimizi kolaylaştırıyor. Ya da bunları eğlencesine yapıyoruz. Canımız sıkılıyor, sohbet ediyoruz, merak ettiklerimizi bu yeni yakın yapay dostumuza soruyoruz. Peki biz bunları yaparken o sorduğumuz her sorunun, ürettiğimiz her görselin arkasında yeryüzünde devasa alanlar kaplayan, gece gündüz çalışan, gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan ve yüksek miktarda enerji tüketen veri merkezlerinin olduğunun farkında mıyız? Bugün yapay zekanın karbon ayak izi ve gezegenimizin omuzlarına bindirdiği yükü konuşacağız. Ben Zeynep Gülalp, konuğum Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü Client Earth'ten Avukat Gizem Koç. Gizem Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Hoş buldum, teşekkürler.
0: Şimdi biz ekranda sadece akıllı bir sohbet robotunu görürken arka planda gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan bir somut dünya var aslında. Bu dünya nasıl bir dünya? Yapay zeka dünyanın kaynak sınırlarına nasıl çarpıyor?
1: Yapay zekanın fiziksel altyapısı veri merkezleri, sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar binlerce sunucunun gece gündüz çalıştığı büyük tesisler. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu tesislerin hem sayısı hem de büyüklüğü çok hızlı bir şekilde arttı ve artıyor. Bugün veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yaklaşık 1/5'i yapay zeka faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2030'a geldiğimizde bu oranın da 2 katına çıkması bekleniyor. Bu durum gezegen üzerinde 4 temel baskı yaratıyor diyebiliriz. Birincisi enerji ve karbon salımı. Veri merkezleri çok büyük miktarda elektrik tüketiyorlar ve birçok ülkede bu elektriğin önemli bir kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Bunun ötesinde veri merkezleri kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyan tesisler. Bir anlık bir kesinti bile ciddi veri kayıplarına yol açabiliyor. Dolayısıyla çoğu zaman kendi fosil gaz yakıtlı yedek sistemleri de bulunuyor. Yani büyük çaplı veri merkezlerinin çoğu kendi fosil gaz santralleriyle beraber inşa ediliyorlar. İkinci baskı su kullanımı. Sunucuların sürekli soğutulması gerekiyor veri merkezlerinde. Bunun için genellikle çok büyük miktarlarda içme suyu kullanılıyor. Özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerde bu durum yerel halkı su kaynaklarından yoksun bırakacak noktalara gelebiliyor. Halihazırda geldi. Bu noktada bütüncül değerlendirme yapmak önemli. Örneğin su kullanımı daha az olan veya su bazlı soğutma yapmayan tesislerin soğutma için enerji kullanımı dolayısıyla karbon ayak izi artabiliyor. Yani bir taraftan etki azalırken diğerinden artıyor, bunu göz ardı etmemek gerekir. Üçüncü olarak veri merkezleri genellikle enine yaygın tesisler. Arazi kullanımından bahsediyoruz. Tarım veya çeşitli toplumsal amaçlar için kullanılabilecek büyük alanların veri merkezlerine özgülenmesi söz konusu. Dördüncüsü ise kaynak kullanımı. Bu merkezlerde kullanılan bilgisayar ekipmanlarının periyodik aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Bu ekipmanların üretimi için kritik mineraller gerekiyor. Bunların çıkarılması ciddi çevresel ve insan hakları sorunlarına yol açabiliyor. Ekipmanların üretiminde ayrıca sonsuz kimyasallar dediğimiz PFAS içerir maddelerin girdisi de söz konusu. Bu ekipmanlar zamanla elektronik atık haline geliyorlar. Bertarafları da önemli bir dert. Zira kurşun, civa gibi ağır metaller içeriyorlar. Dolayısıyla hem kritik mineral ve PFAS girdisi hem de elektronik atık boyutunu düşünmemiz, veri merkezlerinin yaşam döngülerinin ikincil etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla mesele yalnızca karbon ayak izi değil, enerji, su, arazi kullanımı, madencilik ve elektronik atık sorunları, bütün bunların birlikte değerlendirilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız diyebilirim.
0: Şimdi çok kısa bir metin yazdığımızda ya da bir görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz? Ne kadarlık bir kaynağı tüketmiş oluyoruz?
1: 2 farklı süreç var. Birincisi yapay zeka modelinin eğitilmesi. İkincisi ise bizim her gün kullandığımız, sizin sorunuzla ilgili olan kısım, yani çıkarım aşaması, eğitilmiş modele soru sormamız. Modelin eğitilmesinden başlayacak olursak bu başlı başına bir kaynak yoğun süreç. Bu süreçte çok büyük veri setleri kullanılıyor ve binlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda haftalar hatta aylar boyunca çalıştırılıyor kesintisiz olarak. Her bir modelin eğitim sürecinin ne kadar kaynak tükettiğine dair verilere ulaşmak kolay değil. Yapay zeka şirketleri bu verileri tam anlamıyla açıklamayabiliyorlar. Ancak buna dair yaklaşık değerler var. Örneğin GPT-4 gibi büyük modellerin eğitimi için 10 milyonlarca kilowatt saat elektrik ve 100 milyonlarca litre su kullanıldığı tahmin ediliyor. Tek bir modelin eğitilmesi için kullanılan su zaman zaman bir ilçenin veya küçük bir kentin yıllık su tüketimine eş olabiliyor. Ki artık çok sayıda model olduğunu, her birinin eğitileceğini düşündüğünüzde bu aslında ciddi bir etki. Bu yüzden eğitim aşaması başlı başına büyük bir çevresel maliyet yaratıyor diyoruz. İlginç olan nokta aslında şu, uzun vadede en büyük enerji tüketimi aslında kullanım aşamasından geliyor. Çünkü bugün milyarlarca insan her gün yapay zeka kullanıyor. Sadece ChatGPT'ye günde yaklaşık 2,5 milyar komut gönderildiğini biliyoruz. Tek bir sorunun etkisi görece küçük olabilir ama bunu milyarlarca kez tekrarladığınızda ortaya çok büyük bir enerji ve süt tüketimi çıkıyor. Gezegene olan yükü yaratan da tam olarak bu ölçek. Bir metin ürettiğimizde, metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz diye sordunuz. Bu tam olarak ne istediğinize, soruyu nasıl sorduğunuza, hangi modeli kullandığınıza, metnin uzunluğuna, talep ettiğiniz işleme göre değişiyor. Mesela spam filtresi gibi metin sınıflandırma işlemleri en az enerji tüketen işlemler. Bunun ardından kısa metin üretme fonksiyonu geliyor. Yani yapay zeka modelinin sorduğunuz bir soruya kısa bir iki paragraflık bir yanıt vermesi veya bir metni özetlemesi. Bunu görsel üretimi izliyor. Mesela bir görsel üretiminin enerji kullanımı kısa metin üretiminin ortalama 60 katına denk gelebiliyor. En fazla enerji harcayan da video üretimi. Örneğin, yapay zekanın karmaşık bir videoyu üretmesi için ortalama 4 litre su kullanılıyor. Bu bir insanın 2 günlük su ihtiyacına denk. Aynı zamanda şöyle deniyor, bir LED ampulü 40 saatten fazla çalıştıracak bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde başka verilerde yeni çıkan Birleşmiş Milletler Üniversitesi çalışmasında mevcut, hani merak edenler bakabilir. Evet, gerçekten gerekli olmayan durumlarda sırf alışkanlık haline geldiği için her aramayı veya işlemi yapay zeka ile yapmak kesinlikle sorgulanması gereken bir konu. Ama asıl mesele tek tek bireysel kullanıcıların davranışında değil. Daha önce de dediğim gibi milyarlarca insanın aynı anda yapay zekayı bu şekilde kullandığını düşünmek, yani bu etkiyi ölçekte değerlendirmek önemli. Bu anlamda yapay zeka kendi talebini de yaratıyor. Biraz da tüketicilerin kontrolü veya talebi dışında başka platformlara veya üretim süreçlerine entegre ediliyor. Mesela Google aramaya entegre edilen yapay zeka asistanını düşünün. Normal bir Google araması bir birim enerji tüketirken yapay zeka destekli olanı bunun 10 katı kadar tüketebiliyor. Çoğu durumda normal bir arama işimizi görecek oysa yapay zekanın bunun gibi diğer pek çok alanda gereksiz kullanımı söz konusu. Yani sonuç olarak insanlar yapay zekayı hiç kullanmasın demiyoruz. Yapay zekanın sağlıkta, bilimde, afet yönetiminde, enerji sistemlerinde çok önemli faydaları olabilir. Evet, ancak günümüzde yapay zekanın sosyal açıdan faydalı, faydasız ayrımı yapılmadan çoğu durumda gereksiz kullanılması söz konusu. Gezegene olan yükünü düşündüğümüzde asıl büyük sorun bu.
0: Bence çoğumuz gezegene olan yükünün farkında değiliz. O yüzden anlattıklarınız çok önemli. Şimdi ben de diyecektim ki insanlara faturası ne? Bunun çok özet bir şekilde aslında gerçekten başımıza nelerin geldiğini anlattınız ama enerjiye erişim konusunda sıradan bir vatandaş nasıl etkileniyor? Bunu da merak ettim. Veri merkezlerinin tükettiği bu devasa enerji altında.
1: Veri merkezleri çok büyük ölçekli enerji tüketicileri. 2024 yılında veri merkezleri örneğin dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %1,5'undan sorumluydu. 2030 yılında bu oranın %3'e ulaşabileceği öngörülüyor. Belki biraz daha somutlaştırmak gerekir. 2025'te veri merkezlerinin elektrik tüketimi Pakistan'ın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık 3 katı olarak gerçekleşti. Düşünün ki Pakistan 250 milyonluk bir ülke. Bu denli yüksek talepli tüketiciler şebekeye bağlandığında enerji sisteminin fosil yakıt bağımlılığını devam ettiren, pekiştiren bir etkileri olabiliyor. Bu çerçevede çoğu tesis kendi gaz santralleriyle beraber de geliyor demiştik. Dolayısıyla veri merkezleri için somut, bağlayıcı, yenilenebilir enerji hedeflerinin düzenlenmesi, fosil yakıta dayalı tesislere izin verilmemesi öncelikle şart. Ancak bu tek başına yeterli değil. Veri merkezleri bir kısım enerjilerini yenilenebilirden alsalar da bu sefer ülkelerdeki yenilenebilir kapasitesinin halihazırdaki enerji sistemini karbonsuzlaştırmak yerine yeni veri merkezi ihtiyacını karşılamaya özgülendiğini görüyoruz. Bunun için İrlanda iyi bir örnek. Veri merkezleri elektrik tüketiminin 1/5'inden fazlasından sorumlu ve sayıları da giderek artıyor bu ülkede. Son 10 yılda sisteme eklenen yenilenebilir kapasitesinin tamamı yeni veri merkezi talebini karşılamaya gitmiş. Yani elektrik sistemi yaklaşık %50 oranında gaza bağımlı olmaya devam ediyor ve veri merkezleri nedeniyle İrlanda iklim hedeflerini ihlal ediyor. Dolayısıyla elektrik sistemi fosil yakıtlardan büyük ölçüde arındırılana kadar belki de yeni veri merkezi yapmamayı düşünmek, yapay zeka kullanımını kısıtlamak gerekiyor. Üstelik yenilenebilirin de gezegene bir yükü var. Hem arazi kullanımı hem de kritik minerallere ihtiyaç duyması bakımından. Yani veri merkezlerinde sonsuz büyümeyi karşılayabilecek bir enerji türü yok. Veri merkezlerinin tükettiği enerji sıradan vatandaşın enerji erişimini nasıl etkiliyor demiştiniz. Öncelikle şebeke kıtlığından bahsedebiliriz. Çok büyük bir elektrik talebinin söz konusu olduğunu söylemiştim. Veri merkezlerinin şebekeye bağlanması, hanelerin, hastanelerin, okulların şebekeye bağlanmasının önüne geçmemeli diyoruz. Bunlar zaman zaman yaşandı çeşitli ülkelerde. Temel hizmetler bağlantı sırasında beklerken veri merkezlerinin bağlanmasına izin verilmemeli. Bir diğer değişiklik işle şebeke kıtlığının olduğu ortaya veya ortaya çıkabileceğinin öngörüldüğü yerlerde veri merkezi yapılmamasına dair düzenlemeler yürürlüğe sokulmalı. Şebekenin sosyal fayda temelinde önceliklendirilmesine dair düzenlemeler yapılması gerekiyor. Şu an için pek çok yerde bunun aksine ilk gelen bağlanır uygulaması mevcut. Bütün bunların değişmesini bekliyoruz. Veri merkezlerinin talepleri her zaman şebeke açısından öngörülebilir değil. Bunların sisteme bağlanması için bir takım şebeke yatırımları da gerekiyor ve bunlar da tüketicilerin faturalarına yansıyor. Bu etki tabii şebeke kıtlığı etkisine ek olarak önemli bir konu. Daha da önemlisi veri merkezlerinin elektrik fiyatları üzerindeki etkisi. Veri merkezleri sürekli olarak elektrik talebini yüksek tutuyorlar. Kesintisiz bir enerji ihtiyaçları var ve çok yüksek boyutlarda enerji ihtiyaçları var. Bu durumda doğal gaz santrallerinin elektrik sisteminde daha sık devreye girmesi anlamına geliyor. Yani yüksek talep dönemlerinde elektriğin piyasa fiyatını çoğu zaman en pahalı santraller belirler. Bunlar da doğal gaz santralleri. Dolayısıyla kullanıcılar daha yüksek faturalarla karşılaşıyorlar. Sivil toplum örgütlerinin veri merkezlerinin tüketicilere ne kadar ek maliyet getirdiğine dair çalışmaları mevcut özellikle Avrupa'da. Görüyoruz ki halihazırda enerji yoksulu ve kırılgan gruplar için bunlar önemli maliyetler. Buna karşın planlama otoriteleri tesis izinlerinin enerji yoksulluğu üzerindeki etkisini yeterince değerlendirmiyor.
0: Şunu sormak istiyorum hemen araya girip, yani veri merkezleri şu an bunun farkındalar mı ve bununla ilgili bir adım atılıyor mu, yoksa tamamen ucu boş bir şekilde süreç devam mı ediyor?
1: Bunun elbette farkındalar. Kendi kendilerine ne kadar enerji tükettiklerini veya şebekeye olan baskılarının, talep profilleri nedeniyle şebekenin yönetilmesini de güçleştirdiklerinin farkındalar. Ancak düzenleme anlamında ciddi boşluklar var. Mesela AB düzenlemeleri üzerine çalışıyoruz. Bu anlamda yani yapay zeka şirketlerine bir takım raporlama yükümlülükleri getirilmiş durumda. Enerji, su kullanımı vesaireyle ilgili. Ancak bağlayıcı, somut yükümlülükler getirilmesinde ciddi boşluklar var. Yani bir şekilde bu mesele biraz da şirketlerin gönüllü inisiyatiflerine ve bildirim usulüne terk edilmiş durumda diyebiliriz.
0: Peki az önce şimdi Avrupa Birliği yasasından bahsettiniz. Yapay zeka yasası zannediyorum 2024'te yürürlüğe girdi ve dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka mevzuatı olarak kabul ediliyor, ama burada bir iklimle ilgili bir sınır çizilebiliyor mu? Avrupa Birliği ve üye devletler hızla büyüyen veri merkezlerini denetlemekte ne kadar başarılı? Bunu da sormak isterim.
1: AB'nin yapay zeka yasası önemli bir çerçeve. Çevrenin korunması da bu düzenlemenin temel amaçlarından biri. Ancak bahsettiğimiz çevresel ve sosyal etkilerin yönetimine dair çok ciddi boşlukları var. Daha önce de belirttiğim gibi çevresel uyumluluğu emredici yükümlülükler veya bağlayıcı iklim hedefleri temelinde düzenlemek yerine çoğunlukla teknoloji şirketlerinin gönüllülük esasına dayalı inisiyatiflerine ve bildirim usulüne bırakıyor. Konu bakımından da bir takım kısıtlamaları var. Enerji tüketimine dair bir takım bildirim hükümleri var. Ancak su ve kritik maden tüketimi, elektronik atık konularını çoğunlukla dışarıda bırakıyor. Daha da önemlisi yapay zekanın en çok kaynak tüketiminden sorumlu aşaması demiştik. Çıkarım aşaması, yani eğitilmiş modellerin kullanımı aşaması. Bu da çoğunlukla düzenlemenin kapsamı dışında. Şimdi şu sıralar gündemde olan Avrupa Birliği Bulut ve Yapay Zeka Geliştirme Yasası teklifi var. Bu da önümüzdeki 5-7 yıl içinde AB'nin veri merkezi kapasitesini en az 3 katına çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çevresel izin süreçlerinin hızlandırılması, veri merkezi yatırımlarının finansmana erişiminin kolaylaştırılması gibi bir takım düzenlemeler öngörülüyor. Burada dikkat çekici nokta da şu: veri merkezlerinin ne kadar büyüyeceğine ilişkin oldukça somut hedefler ve mekanizmalar var. Ancak bu büyümenin iklim hedefleri, su kaynakları veya enerji sistemi üzerindeki etkilerini sınırlandıracak aynı ölçüde güçlü kurallar henüz yok. Yani AB'de yapay zeka mevzuatı genel olarak teknoloji yarışında öne geçmek, teknolojik egemenliği sağlamak üzerinden ilerliyor. Çevresel ve sosyal adalete dair değerlendirmeler ikinci planda ne yazık ki.
0: Yapay zekanın yarattığı çevresel tahribat, su gaspı veya enerji adaletsizliği konusunda şu anda dünyada açılan ya da açılması gündemde olan emsal davalar var mı bize anlatabileceğiniz ya da bu büyük işte yapay zeka şirketlerine yönelik?
1: Yapay zekanın çevresel etkilerine ilişkin dünyada henüz sınırlı ama hızla büyüyen bir dava alanı oluşmaya başladı diyebilirim. Hukuksal girişimlerin ilk grubunu daha çok veri merkezi projelerine verilen izinlere karşı açılan davalar oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İrlanda'da, Hollanda'da ve bazı Latin Amerika ülkelerinde bu projelere verilen çevresel ve diğer izinlerin hukuka uygunluğu sıkça tartışılıyor. Burada temel mesele veri merkezlerinin iklim hedefleri üzerindeki etkilerinin yeterince değerlendirilmemiş olması izin verilirken. İşte su kaynakları üzerindeki baskının değerlendirilmemiş olması, yaşam döngüsü analizlerinin eksik yapılması, çoğu zaman bu projelerin çevresel ve sosyal etki değerlendirme süreçlerinden muaf tutulmaları gibi problemler. İkinci grup davalar ise biraz daha yeni ve aslında devlet politikalarına bütüncül olarak meydan okuyorlar. Örneğin İrlanda'da bizim ve bazı sivil toplum kuruluşlarının geçtiğimiz aylarda açtığımız bir dava var. Burada veri merkezlerinin elektrik şebekesine bağlanmasına ilişkin yeni politika kararına karşı çıkıyoruz. Söz konusu karar uzun vadede fosil gaz kullanımını arttırarak hem İrlanda'nın hem de Avrupa Birliği'nin iklim yükümlülükleriyle çelişiyor. Bu idari karar bir yandan veri merkezi kapasitesini arttırmayı hedeflerken emisyonlara dair net sınırlar koymakta, bağlayıcı çevresel yükümlülükler içermekte son derece yetersiz kalıyor. Ayrıca herhangi bir sosyal etki değerlendirmesi yapılmadan yürürlüğe sokulmuş ilgili süreç İrlanda Yüksek Mahkemesi'nin önünde devam ediyor. Son olarak da daha yeni gelişen bir alan var. Yapay zeka şirketlerinin kendilerini çevre dostu veya sürdürülebilir olarak tanıtmasına dair. Bu alanda ciddi bir reklam ve iletişim harcaması da var hali hazırda. Ancak bu söylemlerin gerçek çevresel etkilerle uyumlu olup olmadığı tartışmalı. Bu yüzden tüketicinin korunması mevzuatı üzerinden yeşile boyama iddiaları ile ilgili yeni davaların açılması da gündemde. Genel olarak şunu söyleyebiliriz: bu alan çok yeni ama hızla hukuki bir çatışma alanına dönüşüyor.
0: Gerçekten çok önemli noktalara parmak bastınız. Umarım bundan sonra daha bilinçli bir kullanımı en azından bizi dinleyenler üzerinden sağlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Doğa konuşmalarında bugün yapay zekanın gezegenin fiziki sınırlarını nasıl zorladığını konuştuk. Konuğum ClientWorld'ten avukat Gizem Koç'tu. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: müzik arası.
1: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var. Termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
2: Hava durumu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
3: Kupa Sözlüğü'nde yıllarca süren hazırlıkların, dökülen terlerin ve milyonların rüyasının kupa finallerinde sadece tek bir saniyeye, tek bir dokunuşa ya da bir insan dramına sıkışıp kaldığı hikayeleri hatırlıyoruz. 1958'de bir kralın doğuşuna tanık olduk. İsveç'teki turnuvada dünya henüz onun adını ezbere bilmiyordu. 17 yaşındaki o sıska çocuk yani Pele, finalde ev sahibine attığı büyüleyici golden sonra şampiyonluk düdüğüyle birlikte kaleci Gilmar'ın omzuna yığılıp hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. O gözyaşları futbol tarihinin en büyük hükümdarının tahta çıkış çığlığıydı. 1986'da Maradona'nın dünya zirvesine çıkışını izledik. İngiltere'ye attığı meşhur gollerle tek başına takımı finale taşıyan Diego Armando Maradona, Federal Almanya karşısında skoru 2-2 de bulmuştu. Herkes uzatmaya gitmeyi beklerken 84. dakikada o dahi öyle bir pas attı ki Jorge Buruchaga o topla buluşup şampiyonluk golünü ağlara bıraktığında Maradona finali gol atmadan ama futbol zekasının en yalın, en ölümcül şaheseriyle bitiriyordu. 2010'u ise İspanya'ya tarihinin ilk Dünya Kupası'nı getiren yıl olarak hatırlıyoruz. Altın değerindeki golü uzatmalarda Hollanda ağlarına bırakan Andres Iniesta sevinirken formasını sıyırdı ve kısa süre önce hayatını kaybeden arkadaşına adadı golü. Matadorların tiki takası o golle zirveye çıkmıştı. Ve 2022'de asrın refleksini izledik. Birçokları için tarihin en akıl almaz finali. Arjantin-Fransa maçı 3-3. Uzatmaların artık son saniyesi yani 123. dakika. Kolo Muani, kaleci Emiliano Martinez'le karşı karşıya kaldı ve zaman adeta durdu. Ama Martinez sol bacağını öyle bir açtı ki o refleks sadece bir şutu engellemedi. Bir ülkenin kaderini değiştirdi ve kupayı penaltılara taşıyarak Messi'nin hikayesini tamamladı. Finaller böyledir. Yeşil sahada zaman bazen akar gider, bazen de tek bir karede donar ve sonsuzluğa dönüşür. Akıllardansa o kareler hiç silinmez.
2: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Yaz mevsiminde sinekleri, böcekleri uzak tutmanın doğal yollarını biliyor musunuz? Mesela beyaz, yeşil veya krem renkli giysiler böcekleri uzak tutar. Ayrıca yüzünüze, el, kol ve bacaklarınıza karanfil ya da lavanta yağı sürerseniz sinek ve böceklerin size yaklaşmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için 500 ml yüksek kalitede zeytinyağına 5 damla uçucu karanfil veya lavanta yağını karıştırın ve bu yağ masaj yapar gibi açık yerlerinize sürün. Ayrıca ıtır otu da sineklere karşı iyi bir çözüm. Yapraklarını avcunuzda biraz ezip kolunuzu bacağınızı ovun. Sinekler ıtır otu kokusunu hiç sevmez. Ayrıntılı bilgiye Buğday Derneği'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.
4: Doğa Takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 20.

NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağımız ana habere başlıyoruz. Ama önce günü bir özetleyelim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. Şu o dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan birinin itiraflarını az sonra paylaşacağız. Türkiye Ahbap Derneği soruşturmasını konuşuyor. 7 kişi gözaltında, tutuklu sayısı ise 19. Soruşturma derinleştikçe yeni bilgilere de ulaşılıyor. Soruşturmadaki son bilgileri de ekrana getireceğiz. ABD İran'ı vuruyor. İran'da karşılık olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alıyor. Saldırılar birinci haftasında. Çatışmanın nedeni ise Hürmüz Boğazı'ndaki otorite kavgası. Sıcak bölgedeki son gelişmeleri de canlı bağlantıyla aktaracağız. İstanbul Fatih'ten de ilginç bir hırsızlık olayını ekrana getireceğiz. Yabancı uyruklu bir zanlı iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altınları almak için kurduğu düzeneyi de ana haberde izleyeceksiniz. Hemen başlıyoruz.

0: Günün sıcak gelişmesiyle başlayalım. Aslında az önce de günü özetlediğimizde söylemiştik. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın da misillemeleri devam ediyor. Bir haftadır bölgeden bu haberleri paylaşıyoruz ve bölge diken üstünde. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney az önce bir açıklama yaptı. Ayrıntılar için şimdi Tahran'a dönelim. NTV muhabirimiz Ali Çabuk bizi bekliyor. Hemen soralım Ali Hamaney ne diyor diye.
1: Canan ABD yönetimini büyük şeytan olarak adlandırdı ve mutabakatın ihlal edilmesi ABD başkanının attığı imzanın ne kadar değersiz ve ABD yönetiminin de ne kadar güvensiz olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır ifadesini kullandı ve İran milleti ABD'yi unutamayacağı bir ders verecektir ifadesini kullandı. ABD yönetimini, ABD başkanını mantıksız olmakla, güvensiz olmakla, kötü niyetli ve yalancı olmakla suçladı Müçteba Hamaney. Tabii görüntü vermedi. Bir kez daha yazılı olarak bu açıklama yayınlandı ve devlet televizyonunda okundu. ABD yönetimi savaşı tırmandırmak ve itibar kaybını sürdürmek istiyorsa İran milleti ve direniş cephesi gereken dersi ABD'ye verecektir ifadesini kullandı ve İran'ın yanında direniş cephesi vurgusunu da tekrarladı. Bu İran sistemi içerisinde bir retorik olarak da değerlendirilebilir ancak önemli ABD'nin büyük şeytan olarak adlandırılması İslam Cumhuriyeti sürecinde, devrim sürecinde çok dillendirilirdi. Müçteba Hamaney'in özellikle bu kavramları da kullandığını görüyoruz Canan.
0: Ali tabii bir yandan da neredeyse bir hafta geride kalacak. 7 gecedir ABD İran'a saldırılarını sürdürüyor. İran'da misilleme yapıyor. Özellikle Körfez'deki Amerikan üslerinin bulunduğu ülkelere. Kuveyt'te de elektrik ve su tesisinde bir yangın çıktığını biliyoruz bu saldırıların ardından. Şimdi kuvvetli yetkililer de yangının kontrol altına alındığını duyurdular ama dün geceden bu yana yine bölge ülkelerde de hareketli saatler yaşandığını söyleyebiliriz. Bölgedeki son durum nedir? Hedef alınan petrol tesisleri de vardı çünkü.
1: Canan, karşılıklı saldırılar

0: de 3 köprünün hedef alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Dün gece vurulan bölgeler yine Hürmüz Adası, Cazk Liman Çevresi, Bender Abbas, Lark Adası, Hürmüzgan, burada 3 kişi hayatını kaybetti ve az önce ifade ettiğim gibi 3 köprü ve bir de tünel hedef alındı bu saldırıda. Yine Huzistan'ın bazı bölgeleri de hedef alınıyor belirli aralıklarda. Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı. 27 Haziran'dan 18 Temmuz'a kadar süren ABD saldırılarında 50 İranlı'nın şu ana kadar hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Karşılıklı saldırı ve misillemelerde altyapı hedef alınmaya başladı dedik. ABD'nin Cazk bölgesindeki gerçekleştirdiği bir saldırıda Canan bir su arıtma tesisinin ağır hasar aldığı bilgisi paylaşılmıştı ve 20 köye su vermede sıkıntı yaşandığı belirtilmişti. Benzer bir açıklama Kuveyt'ten de geldi. Kuveyt'te elektrik ve su arıtma tesislerine yönelik saldırılar olduğu bilgisini paylaşmıştı Canan.
1: Peki. Bölge yine öyle anlaşılıyor ki sıcak saatlerin yaşanacağı günlere gebe. Hem Müçteba Hamaney'in yapmış olduğu açıklamanın ayrıntılarını hem de bölgedeki son durumu muhabirimiz Ali Çabuk aktardı Tahran'dan diyelim. Ve dönelim Türkiye'nin de gündemine. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya yeniden açılmıştı hatırlayacaksınız ve dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor o süreçle ilgili. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
2: Sizin fotoğraf.
3: Evet.
4: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, notu gönderdi, arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
5: Ben şu anda helikopterdeyim.
4: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. Israrla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de aktardı. Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmanıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Tutuklu sanıklardan emekli albay Ali Armağan'a da firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'le bağlantısı soruldu. 2 yıl içerisinde 152 kez irtibat kaydı tespit edilen telefon hattının kendisine ait olmadığını da iddia etti. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçaklarının da Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu öne sürdü.
1: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
6: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik de tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde

0: 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
1: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
0: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
1: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
0: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
2: Bir soruşturmada futbolda bahis ve şike hakkında devam ediyor. Gözaltına alınan 17 şüphelinin polis sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. 10 ilde düzenlenen operasyonla 17'si yakalanmıştı. Şüpheliler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demir Spor, Altay, Erzurum Spor ve Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimler var. Kulüp yöneticilerinin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı iddia ediliyor. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
3: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
3: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi.
2: Hatay'da şantiyede çalışan 19 yaşındaki genç geçen yıl kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Konteynere benzin dökerek yangın çıkardığı öne sürülen iki işçi tutuklandı. Sanıklar uyuşturucu madde etkisinde olduklarını ve şaka yapmak istediklerini öne sürerek beraatlerini talep ettiler.
3: Kaldığı konteyner kapısı kilitlenerek ateşe verildi. 4 gün önce başladığı iş yerinde hayatını kaybetti. Hatay'da 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın ölümüyle ilgili sanıklar uyuşturucu madde etkisinde şaka ve korkutma amacıyla hareket ettiklerini öne sürdü.
5: Diyorlar ki biz korkutmaya çalıştık. Bunlar gecenin dördünde benzin almaya gidiyorlar. 2 saat yol yürüyorlar. Açıktan benzin alıyor. Bu nasıl bir korkutma ya, ben onu merak ediyorum. Bir de molotof yapıyorlar.
3: İbrahim Yaşar geçen yıl Mersin'den Hatay'a şantiyede işçi olarak çalışmaya gitti. Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışıyordu. Yaşar'ın kaldığı konteynerde yangın çıktı. 19 yaşındaki gencin öldüğü yangında arkadaşı yaralandı. Şantiyede çalışan 26 ve 33 yaşındaki iki işçi yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Davanın ikinci duruşmasında sanıkların olay günü akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı görüntülere yer verildi. Olayda yaralanan işçi ifadesinde zanlılardan birinin konteynerin içerisine yanan bezi attığını ve ardından benzin döktüğünü söyledi. Sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.
5: Emsal bir karar bekliyoruz, yani artık bu caniler cezasızlıktan cesaret bulup da herhangi bir canımızı yakmaya kalkışmasınlar. Ben öyle bir adalet bekliyorum.
3: İbrahim Yaşar'ın ailesi yangın gününe ait HTS kayıtlarının dosyaya girmesini talep ediyor. Ayrıca sanıkların benzin aldıkları akaryakıt şirketiyle inşaat şirketinden de güvenlik ihmalinden dolayı şikayetçiler.
2: Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem oldu. Uzmanlar bu tür depremlerin yıkıcı değil, hissedilebilir deprem olduğunu vurguluyor. Önlem amaçlı bir süreliğine hasarlı yapılara girilmemesi isteniyor.
3: Malatya 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Can kaybı ve yaralanan yok.
6: Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz söz konusu değildir. Herhangi bir olumsuz açıkçası beklemiyoruz. Malatya'dan kaleye kadar uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelen depremler. Dolayısıyla şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor.
3: Saat 6.20'de meydana gelen depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi. Sarsıntı yerin 15 kilometre altında gerçekleşti. Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Battalgazi ilçesinde iki katlı müstakil binanın duvarında kısmi göçük oluştu.
7: Uyuyordum, baktım evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu, baktım. Her yer tüm duman olmuş.
8: Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu. Kalktım ama ne yapalım?
3: Uzmanlar büyüklüğü 4'e kadar beklenen artçı depremler olabileceğini söylüyor.
9: Aydar'ın kavşağında bulunuyor Malatya. Ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için.
3: AFAD'dan yapılan açıklamada saha taramalarında kent genelinde olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
2: İstanbul Arnavutköy'de bir bina inşaatına beton dökülürken yanındaki sağlam binanın duvarı patladı ve beton 10 ailenin yaşadığı apartmanın içine doldu. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
3: İnşaata beton dökülürken bitişik binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton sağlam binanın içine doldu. Beton asansörü, merdivenleri kapattı, apartman sakinleri mahsur kaldı. İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
10: İlk başta zaten bu bina yapılınca ben söyledim, hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önlem alın hani dedim, hani bu duvara yapın dedim, hani kulak arkası yaptılar bunu. Müteahhiti arıyor, müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış. Ya böyle bir şey mi olabilir mi? Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten.
3: 6 katlı binada 10 aile yaşıyordu. Apartmandakiler çıkamayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
11: Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık? Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş.
3: Bina tedbir amacıyla tahliye edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasarın boyutu incelemeler sonucunda belli olacak.
2: İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı, bunun için kiraladığı bir iş yerinde bir düzenek kurdu.
12: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden, bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
13: Çantacı dükkanı açtı, kuyumcuların güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Şüpheli iki farklı kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etti.
12: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
13: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
12: Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzeneğin içinden altını dışarıdan kaçmış.
13: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. Altınlar masanın kenarından açılan gizli pencereden zanlının ortağı tarafından alınmıştı.
12: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik yok, gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik yok. Ondan sonra polisi aradık.
13: Zanlı ve ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2: Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili önemli ve yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Ancak Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekti ve bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak.
3: Yargıtay düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerinse kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar içinse kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
2: İstihbarat raporları artık elektronik ortamda düzenlenebilecek. Kişiler rapora E-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre E-Rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporlarının basılmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Uygulama bütün işlemleri kapsıyor. Açıklamada e-rapor sistemiyle SGK tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu söylendi. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4A sigortalı işçilerle isteğe bağlı 4B sigortalıların istirahat raporları yine SGK sistemi üzerinden düzenlenecek. Depozito iade sistemiyle 17 günde 33 milyon 330 bin ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum uygulamadaki kullanıcı sayısının 2 milyonu aştığını da duyurdu.
3: 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplandı. Depozito iade sistemi uygulaması en çok İstanbul'da kullanıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da başlayan sisteme ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre en çok içecek ambalajı 2 milyon 760 802 ile İstanbul'da toplandı. İstanbul'u 1 milyon 332 752 ile Denizli, 1 milyon 260 888 ile Sakarya, 1 milyon 225 795 ile Ankara ve 1 milyon 200 501 ambalajla Bursa takip etti. Bakan Kurum, 2 milyondan fazla kullanıcının depozitosu olan ambalajlar mobil uygulamasına kayıt olduğunu belirtti. Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makinelere atılıyor. Atılan her şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Ülke genelinde 81 ilde 973 noktaya iade makineleri kuruldu. Türkiye Çevre Ajansı koordinesinde 2 yıl içinde tüm mahallelere depozito iade sistemi kurulması hedefleniyor. Makinelerin il bazlı konumlarına Doğa Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda muhafaza edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağını inceledi. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak dedi.
14: Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor. Hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz. Hayvanları insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada 1000'in üzerinde hayvanın da sahiplendirilmeleri yapılmış durumda. Ben hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediye'mize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler.
2: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için yeni bir eylem planını devreye sokuyor. Bu yıl ve gelecek yılı kapsayan planda motosikletler için trafik ışıklarında özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımı gibi önlemler var.
3: Türkiye'de 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu yani %21,3'ünü motosikletler oluşturuyor. Artan kullanım kaza grafiklerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana meydana gelen 138.833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının yarısı, 69.131'i motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve yeni önlemlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlandı.
15: Eylem planındaki maddelerden biri trafik ışıklarında motosikletler için özel alanlar oluşturmak. Planla diğer araçların önünde motosikletler için alan oluşturularak hem motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi hem de yeşil ışık yandığında yola güvenle devam etmesini sağlamak amaçlanıyor.
3: Motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve dönüş sırasında çarpışmaları önlemek amacıyla yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması da üzerinde durulan önlemlerden biri. Motosikletlerin duran veya düşük hızla seyreden araçların arasında ilerlemesini sağlamak için şerit paylaşımı sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı da araştırılacak. Pilot uygulamayla trafik güvenliği ve akışına etkileri ve riskler değerlendirilecek. Eylem planında motosiklet sürücülerinin geceleri daha kolay fark edilmesini sağlayan ekipmanları kullanmalarının teşvik edilmesi de var. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmesi de önlenecek. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artacak. Plan çerçevesinde güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.
2: Sapanca Gölü'nde dalış gerçekleştiren ekibin göl tabanında görüntülediği pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İstanbul Üniversitesi laboratuvarında yapılan incelemelerde oluşumun sıcaklık artışına bağlı yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
3: Göl tabanında her geçen gün çoğalıyordu. Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İnsan sağlığını olumsuz etkilemeyecek yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
16: Mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
3: Burası Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü. 47 kilometre karelik göl çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında geçtiğimiz hafta farklı bir oluşum dikkat çekti. Göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su ve pamuksu yapıdan numune aldı. İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemelerde oluşumun yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
16: Sapanca Gölümüzün farklı noktalarını almış olduğumuz 17 numuneyi anlık olarak inceleyerek bunu gözlemledik. Kapsamlı şekilde tüm parametrelerini değerlendirmiş olduğumuz içme suyu kaynağımızın su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştı.
3: Pamuksu yapının insan sağlığı ve su altı ekosistemi açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
2: İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Narlıdere ilçesi Ali Onbaşı Deresi mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şimdi sınırlarımız ötesine gidelim. Avrupa sıcak havanın etkisi altında. Fransa'da bir su krizi olur mu sorusu gündemde. Ülkenin 1000 kilometreyle en uzun nehri olan Loire nehrinde su seviyesi geriledi. Yetkililer de yeraltı sularının %93'ünde seviye düşüşü tespit edildiğini ve 99 ilde de kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını açıkladı. Bir taraftan da orman yangınları sürüyor ve riski de var. Şimdi ayrıntıları almak üzere NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca'ya dönelim. Kayhan, hem son durumu dinleyelim senden, hem alınan tedbirler ya da yapılan uyarılar neler?
17: Evet Canan, Fransa tarihi bir kuraklık yaşıyor. Zaten Mayıs ayından bu yana aşırı sıcak dalgaları peş peşe gelmekte. 3 aşırı sıcak hava dalgası yaşandı şu ana kadar 2 aylık bir süre içinde ve bunun da sonucu olarak inanılmaz bir kuraklık var. Hatta 1945 yılından bu yana böyle bir kuraklık yaşanmadı denmekte ve nehir ve yeraltı suları da tabii bu kuraklıktan tabiri caizse nasibini alıyor. Yetkililerin verdiği son bilgiye göre yeraltı sularının %93'ünde su seviyesi azalmış durumda Fransa'da ve %54'ünde ise normalin altında seyrediyor. En büyük nehri olan Fransa'nın Loire nehrinde hatta kameralar bu su seviyesini ne kadar azaldığını açık biçimde göstermekte. Diğer nehirlerde de durum ayrı. Hatta daha ürkütücü bir veri paylaşmak istiyorum seyircilerimizle. Bunu da yetkililer açıkladılar. Fransa'daki derelerin 1/4'ü şu anda tamamen kurumuş durumda. 819 dereden bahsediliyor Canan. Tamamen kurumuş durumda bu dereler bu yılki son 2 ayda gerçekleşen bu kuraklık nedeniyle. Bu arada tabii nehirlerde durum böyle olunca su sıcaklığı artınca oksijen azalıyor. Bu da balıkların ölümlerine neden oluyor. Çok sayıda nehirde çok sayıda balığın öldüğü gözlemlenmekte. Bir de tabii toprak neminin olağanüstü düşük olduğuna dikkat çekmekte yetkililer. Tabii bu aşırı sıcaklar tarım ve hayvancılık sektörünü de olağanüstü olumsuz etkilemekte. Tarımda hasatı vuracak deniyor. Hatta vurduğu söyleniyor. %30'luk bir hasat kaybından bahsediliyor. Fransa'da bu aşırı sıcaklar nedeniyle, kuraklık nedeniyle Canan. Öte yandan hayvancılıkta da bakın çok önemli bir veri paylaştı yetkililer bugün. O da Haziran ayından bu yana 7900 tonu tavuk olmak üzere 9000 ton hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Öte yandan arıların da bu aşırı sıcaklar nedeniyle çok daha az bal yaptıkları belirtilmekte. Orman yangınları da tabii ülkenin birçok yerinde irili ufaklı olmak üzere devam etmekte. Özellikle Paris'in biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanında çıkan yangın tam olarak henüz daha kontrol altına alınabilmiş değil. Tabii bu aşırı sıcakların bir de insani bilançosu var. O bilanço ile ilgili yavaş yavaş ilk tahminler de çıkmaya başladı. Avrupa'da Haziran ayının başından bu yana gerçekleşen bu aşırı sıcaklar nedeniyle en az 14 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmekte Canan.
2: Hem insan kayıpları hem hayvan kayıpları hem de doğada yarattığı tahribat açısından önemli bir gelişmeydi. Kayhan Karaca aktardı bizlere. ABD'nin İtalya Büyükelçisi ve iş insanı Tilman Fertitta mega yatıyla birlikte İtalya'nın Venedik kentine gitti ve protestolarla karşılandı. Çünkü göstericiler hem Trump yönetiminin politikalarını protesto ediyorlar hem de Venedik'in milyarderlerin gösteri alanına dönüştürülmesini istemiyorlar.
18: ABD'nin İtalya Büyükelçisi mega yatıyla Venedik'e demirledi. Ziyaret büyük tepki çekti. Büyükelçi Tilman Fertitta kentte protestolarla karşılandı. Milyarder iş insanı Fertitta'nın 117 metre uzunluğundaki süper yatının kentin kıyılarına demir atması yüzlerce göstericiyi sokağa döktü. Büyükelçi ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü nedeniyle kıyı kentlerini kapsayan bir diplomasi turunda Venedik'te o adreslerden biriydi. Göstericiler Tilman Fertitta'nın ziyaretini engellemeye çalıştı. Toplanan kalabalık bölgeye yürümek istedi ancak polis barikatıyla durduruldu. Polisle göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Eylemde göstericiler Venedik'te milyarderlere yer yok pankartı açtı. Protestocular ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da tepki gösterdi. Filistin'e destek sloganları attı. Venedik'te geçen yıl Amerikalı milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünü de protesto edilmişti.
2: Yarın Dünya Kupası'nda final günü ABD Başkanı Donald Trump da ülkesinin bir kez daha turnuvaya diğer ülkeler olmadan tek başına ev sahipliği yapmasını istedi. New York'ta katıldığı resepsiyonda konuştu Trump ve bir de Çin'le ilgili şaka yaptı.
19: FIFA is the official happiness provider to humanity since 120 years. So we are providing joy and happiness. Unless the team loses, of course.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya takıldı. Ülkesinin bu defa Kanada ve Meksika olmadan bir kez daha Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasını istedi. Çin'le ilgili de şaka yapmayı ihmal etmedi.
20: Bir sonrakinde yine Amerika Birleşik Devletleri'ni seçmelisiniz. Bu kez Meksika ve Kanada'yı işin dışında bırakalım. Ama Gianni'nin başka bir fikri daha vardı. Gelecek sefer bunu Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte yapabiliriz dedi. Yani Çin'le ABD ortak ev sahipliği yapar. Böylece maçlar arasında da kısa ve keyifli bir uçuş yapmış olursunuz.
3: ABD Başkanı Donald Trump pazar günü oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesinde New York'ta düzenlenen resepsiyona katıldı. Oğullarının futbolu çok sevdiğini anlatan Trump, Arjantin'e yenilen İngiliz milli takımını eleştirdi. FIFA Başkanı ise Trump'a övgüler yağdırdı.
21: Bu Dünya Kupası sizin desteğiniz olmasaydı böylesine olağanüstü bir başarıya ulaşamazdı. Bu organizasyon yalnızca tüm zamanların en büyük Dünya Kupası olmadı. Aynı zamanda insanlığın bugüne kadar tanık olduğu en büyük insani, toplumsal ve kültürel etkinlik oldu. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Bunun için size çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
3: ABD Başkanı Trump'ın final seremonisinde kupayı takdim etmesi bekleniyor.
2: 2026 Dünya Kupası'nda kaybedenlerin finali de oynanacak. Fransa ile İngiltere'nin karşılaşacağı üçüncülük maçı gece yarısı başlayacak. Fransa yarı finalde İspanya'ya 2-0, İngiltere ise Arjantin'e 2-1 yenildi. Fransızlar Dünya Kupalarında iki kez üçüncü oldu. İngilizler ise 1990 ve 2018'de oynadıkları iki üçüncülük maçından da yenik ayrıldı. 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı gece yarısı 12'de başlayacak. Mücadeleye Miami'deki 65 bin seyirci kapasiteli Hard Rock Stadyumu ev sahipliği yapacak. 2026 Dünya Kupası finalinde ise İspanya ile Arjantin yarın saat 22'de karşı karşıya gelecek. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finalinde bir Amerikan geleneği daha hayata geçirilecek. Turnuvayı zaferle tamamlayan takımın oyuncularına madalyaya ek olarak şampiyonluk yüzüğü de verilecek. Kupa töreninde şampiyon takımın teknik direktörü ve kaptanına geçici bir replika yüzük verilecek. İlerleyen günlerde bir tarafında Dünya Kupası, diğer tarafındaysa kazanan ülkeyi yansıtan özel bir tasarımın yer alacağı 30 yüzük şampiyon isimlere ulaştırılacak. Ayrıca 1996 yüzük de taraftarlar için satışa sunulacak. Finalde bir başka Amerikan spor geleneği olan devre arası şovunun yapılacağı da açıklanmıştı. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşılaşacak. Japonya'da tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle veraset yasası değişti. Buna göre imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul edilecek. Kadınların tahta çıkmasına izin veren vermeyen madde ise aynı kaldı.
3: Japon krizantem tahtının geleceği tehlikede. Bu nedenle parlamento harekete geçti. Parlamentonun üst kanadı Danışma Meclisi, tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle İmparatorluk Hanedan Yasası'nda revizyona gitti. Meclisten geçen tasarı, imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul etmesine izin veriyor. Yaklaşık 2600 yıllık geçmişe sahip olduğu kabul edilen Japon monarşisinde taht veraseti geleneksel olarak baba tarafından, yani erkek soyu üzerinden sürdürüldü. Şu anda taht sıralamasında ilk olarak imparatorun küçük kardeşi olan 60 yaşındaki Fumihito bulunuyor. Fumihito'nun 19 yaşındaki oğlu Prens Hisohito ise ikinci sırada yer alıyor. Taht için son aday ise imparatorun 90 yaşındaki amcası, o da üçüncü sırada. Yeni yasayla birlikte eski imparatorluk kollarından 11'inin erkek torunları yeniden aileye kabul edilebilecek. İmparatorluk yasaları kadınların tahta çıkmasına ise izin vermiyor. Bu yasa değiştirilmedi. Ancak yeni tasarı, kadınların kraliyet ailesi dışından biriyle evlendikten sonra da kraliyet statülerini korumalarını sağlıyor. Düzenleme öncesinde halktan biriyle evlenen kadınlar, imparatorluk statülerini kaybederek aileden ayrılmak zorunda kalıyordu. 2021 yılında Prenses Mako, üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlenebilmek için unvanlarından vazgeçmişti.
2: Milli elektrikli tren setleri 22 Temmuz itibariyle Uzunköprü Halkalı hattında da kullanılmaya başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze bölgesel hattında kullanıldığını hatırlattı. Uraloğlu, yeni trenlerle Uzunköprü ve çevresinde yaşayanların İstanbul'a ulaşım imkanlarının güçleneceğini söyledi. Milli elektrikli tren setleri 322 oturma yeri ve İki tekerlekli sandalye alanı olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip, saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. Dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 3. rahim nakli operasyonu başladı. Rektör Profesör Doktor Özdenen Özkan ve Profesör Doktor Ömer Özkan öncülüğündeki ekip, anne olma hayali kuran 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı için ameliyata girdi.
3: Bugün de 15 yıl önce dünyanın ilk rahim nakli Derya Sert'e yapıldı. 5 yıl önce de Havva Erdem yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. Akdeniz Üniversitesi'nde bu kez Türkiye'nin 3. kadavradan rahim nakli operasyonu başladı. Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı'nın rahmi doğuştan yoktu. 17 yıllık evli olan Bostancı, geçen yıl eşiyle birlikte koruyucu aile oldu. Bir programda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan'la tanıştı. Bu, onun kaderini değiştirdi. Rektör Özdenen Özkan, Bostancı'ya rahim nakli olup bu sayede çocuk sahibi olabileceklerini anlattı. Bunun üzerine nakil için listeye alınan genç kadın, anne olma hayaliyle beklemeye başladı. Yaklaşık 1,5 yıllık bekleyişin sonunda müjdeli haber geldi. Tıp literatürüne Özkan tekniği olarak geçen cerrahi yöntemle Türkiye'nin 3. rahim nakli için operasyon başladı. Profesör Doktor Özdenen Özkan ve Profesör Doktor Ömer Özkan öncülüğündeki ekip Mekkiye Bostancı için ameliyata girdi. Bostancı'ya 56 yaşındaki kadavradan alınan rahim nakledilecek. Operasyon sonrası genç kadının sağlık durumuna göre tüp bebek tedavisine başlanacak. Dünyada kadavradan ilk rahim nakli 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşmişti. Derya Sert, Ömer Özkan adını verdiği bebeğini kucağına almıştı. 2021'de Havva Erdem'e Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılmış, Erdem, Özdenen ismini verdiği kız bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Her iki hastada da elde edilen %100'lük doğum başarısı, üçüncü nakil ameliyatı için büyük motivasyon kaynağı oldu.
2: Denizli'de Sezer Çümen'in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay'da bir hastaya umut olmak amacıyla yaptığı kök hücre bağışı, yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Türkkök'te yapılan taramada %100 uyum sağlayan donör kadının öz oğlu çıktı. Hastalıkla mücadelede umutsuzluk yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı.
3: Yıllar önce yaptığı bağış sayesinde annesi sağlığına kavuştu. Lösemiye yakalanan anne için kök hücre bankasında yapılan taramada %100 eşleşen örnek oğlununki çıktı.
0: İlginç olarak çok nadir bir şekilde hastanın vericinin de hastanın kendi öz oğlu olduğunu gördük. Yani bu milyonda bir gelecek bir pozitif bir rastlantı.
3: Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Kemik iliği nakli olmasına karar verildi. Kardeşlerinden örnek alındı. Bir kardeşi uyumlu çıktı ancak rahatsızlığı nedeniyle bağışçı olamadı. O dönem oğluna bakılmadı çünkü %100 uyum olması şarttı. Bu uyum da ancak kardeşlerden sağlanıyordu. Fatma Çümen'e kemik iliği bulunması için Türkkök sistemine kayıtlı 1,2 milyon kişi tarandı. Yapılan taramada 6 yıl önce Kızılay'a bağışta bulunan bir kişiyle %100 uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kişi kendi oğlu Sezer Çümen'di. Çümen, uyumlu kişinin annesi olduğunu bilmeden iliğini vermeyi kabul etti. Gerçeği öğrendiğinde sevinci ikiye katlandı.
1: Bir telefon geldi bana kök hücre bankasından. Sizin de biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Tekrar hastaneden aradılar aynı gün. Böyle böyle bir müjdeli haberimiz var size diye. Anneme verdim. Emin ol başkasına verseydim de bu mutluluğu duyardım. Bir çocuk olur, bir yetişkin olur. Bir can kurtardım.
3: Oğlundan nakledilen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Fatma Çümen hastaneden taburcu oldu.
2: Bu yıl 11.si düzenlenen Sennur Sezer Emek Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sonuçları açıklandı. Öykü dalında yapay zeka kullanımı şüphesiyle ödül verilmedi.
22: Sennur Sezer Emek Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nde bir ilk yaşandı. 11. yılına giren etkinlikte metinlerde yapay zeka kullanımı şüphesi gerekçesiyle öykü kategorisinde ödül verilmedi. Jüri, kimi başvuru dosyalarında yapay zeka kullanımı şüphesi belirlediklerini ve yanı sıra ödüle değer görülecek bir metin olmadığı yönünde de kanaate ulaştıklarını açıkladı.
23: Sennur Sezer Emek ve Direniş Öykü Ödülü seçici kurulu olarak bu yıl gerçekleştirdiğimiz değerlendirme sürecinde yapay zeka destekli metin üretiminin yaygınlaştığı yönünde güçlü emarelerle karşılaşılmış, bu durum metinlerin özgünlüğünün değerlendirilmesini güçleştirmiştir. Ayrıca seçici kurulun ortak kanaatiyle ödüle değer bir eser de belirlenememiştir. Bu gerekçeler doğrultusunda 2026 yılında öykü dalında ödül verilmemesine karar verilmiştir.
22: Jüri, başvuru dosyalarında yapay zeka kullanımı şüphesini belirlemelerinin yanı sıra ödüle değer görülecek, basılabilecek metin olmadığı yönünde bir kanaat geliştiği için öykü dalında bu yıl ödül verilemedi. Günümüzde yapay zeka malzemeleriyle kitap yazma durumu oldukça arttı. Bir araştırmaya göre Amazon Kindle'da yayınlanan aylık e-kitap sayısı 300 bine ulaştı. Yapılan analizler kitap sayısındaki ani artışın arkasındaki ana faktörün yapay zeka olduğunu ortaya koydu. Yapay zeka ile hayatımıza giren bu tip üretim çılgınlığının adı ise yapay zeka çöplüğü olarak geçiyor. Amazon, bir yazarın günde en fazla 3 yeni kitap yayınlamasına müsaade ederken, dünyanın bazı ünlü kitap zincirleri yapay zeka üretimi kitaplara doğru etiketlenmeleri şartıyla izin vermeye başladı. Bu yıl Ballard imzasıyla çıkan Shy Girl isimli romanın %78'inin yapay zeka tarafından yazıldığı iddiaları gündeme gelmiş, ardından kitabın yayıncısı kitabı piyasadan çekmişti.
2: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre konserler 25 milyon aşkın turisti ülkeye çekti. Son dönemde tanınmış müzisyenlerin sahne aldığı Türkiye'de de konser turizmi büyüyor.
22: Oasis'ten Beyoncé'ye, Dua Lipa'dan Kendrick Lamar'a, UK Music tarafından açıklanan veriler, popüler isimlerin verdiği konser ve gösterilerin 2025'te Birleşik Krallık'a 25 milyona yakın turisti çekmesine neden olduğunu ortaya koydu. Bu müzik turisti rakamının ülkenin turizm gelirine 11 milyar sterlinin üzerinde katkı sağladığı kaydedildi. Ülkemiz de bu yıl onlarca dünya yıldızını ağırlıyor. Kanye West'in 30 Mayıs 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verdiği konsere toplam 118 bin kişi katıldı. Avrupa, Kazakistan, Rusya, Orta Doğu ve Amerika'dan gelen on binlerce yabancı turist stadyumu doldururken, bu turizm hareketliliğinin İstanbul ekonomisine 100 milyon dolara yakın katkı sağladığı tahmin ediliyor. Efsanevi tenor Andrea Bocelli'nin J.K. Tüpraş Stadyumu'nda verdiği konseri yaklaşık 35 bin kişi izledi. Körfez ülkeleri, Balkanlar ve Batı Avrupa'dan sadece bu konseri dinlemek için gelen turistlerin konaklama ve yeme içme gibi harcamalarla İstanbul genelinde 25 milyon dolarlık ek bir ekonomik hacim ürettiği kaydedildi.
2: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Her pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Burak Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla Doğrudan Siyaset her pazartesi 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 49-51. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, siz hiç bir bakkala giriş yaptınız mı? Eminim yapmışsınızdır. Rica etsem nasıl giriş yapıldığını bana anlatır mısınız? Bakkala girebilirsiniz, onu anlarım, tarif etmenize gerek yok. Öğrenmek istediğim giriş yapmanın ne olduğu ve nasıl yapıldığı. Hile yapabilirsiniz, yol yapabilirsiniz. Hem maddi hem manevi yol yapabilirsiniz. Bir iş yapabilirsiniz, birileriyle iş yapabilirsiniz. Ama nasıl giriş yaparsınız ya da heyecan yaparsınız? Heyecanlanmak dururken neden heyecan imal edersiniz? Bırakın başkaları yapsın o imalatı, siz heyecanlanın. Öte yandan heyecanın sonundaki A'sının uzun okunacağını da ekleyelim. Özellikle ünlüyle başlayan E kaldığında. Heyecana gelmek, heyecana kapılmak gibi. Tıpkı bu örnekteki gibi Türkçemizi eğip büktüğümüz başka örnekler de var. Restoresi yapıldı, stabilizesi tamamlandı, rehabilitesi için gibi ilginç örnekler var. Yakından bakalım. Restore, eski durumuna ya da ilk biçimine getirilmiş demek. Restoresi yapıldı dediğimizde eski durumuna getirilmişi yapıldı demiş oluyoruz ki nasıl bir Türkçe olduğuna varın siz karar verin. Ama restore etmek demek eski ve değerli bir yapıyı onarıp eski durumuna getirmek demek. Burada söylenmek istenen restorasyonu yapıldı olsa gerek. Aynı şekilde stabilizesi tamamlandı da bozuk bir söyleyiş. Stabilizenin sözlük karşılığı düz duruma getirilmiş. Peki biz düz duruma getirilmişi tamamlandı mı demek istiyoruz? Stabilizasyonu desek hiçbir sorun kalmayacak. Stabilizasyonu tamamlandı. Devam edelim. Aynı durum rehabilite için de geçerli. Rehabilitesi için yerine rehabilite etmek için ya da Sayın Selçuk Erez'in dediği gibi doğru biçimde kullanalım. İşsiz kaldıklarında bunalıma giriyorlar. Bu nedenle açılmış özel rehabilitasyon kurslarına devam ediyorlar. Hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
5: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

durumu. Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var. Termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.

0: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri birinci haftasında İran'ın birçok bölgesinde patlama oldu. İran'da yine Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarını hedef aldı. Ürdün'e düzenlenen saldırılarda iki ABD askeri hayatını kaybetti, biri kayıp. Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar da sürüyor. İran 27 Haziran'dan bu yana ABD saldırılarında 50 kişinin öldüğünü duyurdu.
1: ABD-İran hattından üst üste 7. gecede saldırı haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarını hedef aldığını duyurdu. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Jask adası dahil birçok bölgesinde patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Hürmüzgan Valiliği'nin verdiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri son 10 günde eyaletteki 12 şehirde 95 noktayı vurdu. İran'dansa Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Kuveyt'te bir elektrik santrali ile arıtma tesisi ağır hasar gördü. Ürdün ordusu ise ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Bu arada Reuters haber ajansı, İran'ın yaklaşık 3 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'a da saldırı düzenlediğini aktardı. Hedefte Amerikan güçlerinin bulunduğu bir üs olduğu belirtildi. Ancak Tahran yönetiminin misillemeye dair açıklamasında Suudi Arabistan'dan bahsedilmedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. 2 geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu iddiayı yalanladı. İran Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
0: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, ABD ile yaşanan gerilime dair bir mesaj yayımladı. İran milleti ve direniş cephesi onlara unutamayacakları dersler verecektir dedi. Hamaney mesajında ayrıca ABD'nin mutabakat zaptındaki maddeleri sürekli ihlal ettiğini paylaştı. Bu nedenle ABD başkanının imzasının değersiz ve güvenilmez olduğu bir kez daha kanıtlandı denildi. Washington yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını iddia eden Müçteba Hamaney, ABD'nin güvenilmez olduğunu yazdı. İran'ın dini lideri halkına da seslendi. Birlik mesajı verdi. En temel ilkelerden biri her düzeyde kutsal birlik ve dayanışmada ısrar etmektir. Ayrışma ve çatışmadan kaçınmak herkesin görevidir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Ziyarette ABD-İran gerilimi başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkiler ele alınacak. Fidan'ın ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin acil öncelik olduğunu belirtmesi bekleniyor. Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri paylaşması da planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayı değerlendirdi. Gürlek, TRT Haber'e açıklamalarda bulunduğu adli süreci, bağışçıların güvenliğini koruma hassasiyetinin somut bir yansıması olarak nitelendirdi. Meseleyi vatandaşlarımızın iyi niyetini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı yürütülen daha geniş bir mücadele çerçevesinde değerlendirmek gerekir dedi. Bu tür dosyalarda dernek yöneticisi ve üyeleri bakımından görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden değerlendirme yapılabildiğini belirtti. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanlığı ve MASAK'la önleyici ve caydırıcı tedbirlere yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Ankara'da bağımlılıkla mücadelenin masaya yatırıldığı bir sempozyum düzenlendi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımlılığın toplumsal bir sorun olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş ise bağımlılıkla ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.

0: Kako kentinde ise iki kişi yağışa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 257 bin ev elektriksiz kaldı. Onlarca kişi barınma merkezlerine nakledildi. Uzmanlar yoğun yağışların devam edeceği uyarısını yapıyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Gelişmelerle saat başında tekrar buradayız.
1: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor, Ankara güneşli 33 derece. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik veriyor, sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Antalya 37, Adana 42 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
2: Haber Radyosu. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta osteoporozdan menopoza birçok konuyu konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Tabii çok merak edilen konular bunlar. Bu hafta ilk olarak osteoporozla başlamak isteriz. Çünkü bu konuyla ilgili o kadar çok soru geliyor ki. Sorunun temelinde ne var aslında? Bu merak ediliyor.
1: Sorunun temelinde aslında biyolojik yaşlanma var. Yaşlanma sürecinde kendinize nasıl baktığınız var. Yaşlanmayı nasıl karşıladığınız var. Nasıl hazırlandığınız var. Biliyorsunuz çok sık tekrarladığım bir mottom var. Durma, düşme, üşütme diye. Aslında bugün bu konuyu açtığınız konu, osteoporoz konusu, durma ve düşme sözcüklerinin birleşiminden ibaret. Ve osteoporoz konusu, İnsan ömrü uzadıkça sadece kadınlar için değil, erkekler için de giderek daha önemli ve daha ciddi bir sağlık sorunu olma yolunda. Fakat önemli bir nokta var ki bu nokta bugünkü anlattıklarımda bizi izleyenleri oldukça şaşırtacak. Mesele osteoporoz mu, yani kemik erimesi mi, yoksa sarkopeni mi, yani kas erimesi mi? Buna bir ışık tutmamız lazım. Hı hı. Çünkü normal koşullarda eğer kaslarınız sağlamsa düşmüyorsunuz. Ve yine normal koşullarda çok ciddi osteoporozunuz olmasına rağmen kalça kemiklerinizde, omurga kemiklerinizde kolay kolay kırılmıyor, çökmüyor. Bakmayın siz o osteoporoz pazarlayıcılarına. Hani öksürsen bile bu kemik kırılır. Size hemen şu ilaçları yapalım, şu testleri yapalım diyerek sağlığı bir ticari alan haline getirenlere. Aslında mesele kemik kendi kendine kolay kolay kırılmaz. Hele hele osteoporoza uğramış bir kemik çok ciddi bir travma geçirmediği sürece öyle kendiliğinden kalçadan ya da omurgadan çöküp kırılmaz. Mesele düşmedir. Düşmeyi önleyebilirseniz bir yeriniz kırılmaz. Düşen insanların bir yerleri kırılır.
0: Evet.
1: Düşmediğiniz zaman herhangi bir kırılmalar baş başa kalmazsınız. En iyi osteoporoz tedavisi görenlerin bile düştükleri zaman 60 yaşından sonra düşmüşlerse %20-25'inde, 70 yaşından sonra düşmüşlerse %40'ında kırılma olur. Evet. Osteoporoz tedavisinin en iyisini, en bilimselini, en iddialısını görseler bile. Yani mesele düşmeyi önlemektir. Düşmeyi önlemek için de kemiğe güç vermekten

0: ziyade, yani kemiğe odaklanmaktan ziyade odaklanmamız gereken yer kaslarımızdır.
1: O zaman hareket öne çıkıyor.
0: Bravo. Onun için hoca zaten durma, düşme diye başladı. Evet. Durmadan eğer siz kaslarınıza güç vermeye devam edecek olursanız, kas eriminizin önüne geçecek olursanız, hele hele düşmede bizi temelde koruyacak olan çekirdek kas grubu dediğim benim, kalça kaslarınızı, bacak kaslarınızı güçlü tutacak olursanız, en ufak bir sendelemede, en ufak bir yalpalamada pat diye düşmezsiniz. Hatta düşseniz bile sağlam kaslarınız varsa, tabirimi hoş görün, usturuplu, yani usulüne uygun düşersiniz, pat diye kalçanızı, pat diye kolunuzu, pat diye omurganızı kırmazsınız. Mesele kasın sağlamlığı ve gücüdür. Ama maalesef kas erimesinin elimizde henüz ticari bir ürün olmadığı için, bu üründen ticari gelir, bu sorundan ticari gelir sağlamak isteyen firmalar, doktorları, bizleri osteoporoz ve teşhisi, osteoporoz ve tedavisi yönünde eğiterek milyarlarca dolarlık bir geliri elde etmeye çalışıyorlar. Ama samimiyetle söyleyeyim, 1990'lı yılların ortalarında Türk Osteoporoz Konseyi'nin kurucu üyelerinden birisi olarak bu oyunu çok erken fark edip hemen o konseyin dışına çıkmış bir hekimim ben. Ve ben inanıyorum ki her iki yılda bir, üç yılda bir değiştirilen, faydası olmadığı için terk edilen osteoporoz ilaçları birbiri ardına getirilse, önümüze konulsa da mesele osteoporoz değildir. Tabii ki osteoporoz diye bir sağlık sorunu var. Ama bizim kemiklerimizi kıran esas hadise, kaslarımızı güçlendirme yolunda yeterince çaba göstermememiz, biz hekimlerin size bu yönde bir tavsiyede bulunmamaları, çünkü hekimlerin de bu yöndeki bilgileri çok sınırlı. Kas erimesi, sarkopeni meselesi yeni yeni gündeme gelmeye başlayan ama gündeme gelmekte çok geç kalan bir konu gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla osteoporozdan değil, kas erimesinden korkun.
1: Evet, siz her programımızda üstüne basa basa zaten hareketin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz.
0: Evet.
1: Bunda da hareket dediniz. En azından bunu önlemek için ne tür hareketler ve nasıl beslenmeliyiz, ne yapmalıyız?
0: Kas yeterli protein bulduğu zaman o proteinden faydalanarak kendisini yenileme fırsatını rahatlıkla bulan bir organ, bir doku daha doğrusu. Ama kasın kendini geliştirmesi için lazım olan amino asitleri, özellikle kısa zincirli amino asitler dediğimiz valin, lösin, izoleusin ve treonin ve benzeri esansiyel amino asitleri kasa getirmeniz yetmiyor. Yani sizin yeterince bitkisel ve hayvansal protein kazanmanız yetmiyor. İnşaat alanına siz demiri, çimentoyu, kumu, tuğlayı taşıyabilirsiniz. Ama oraya eğer inşaatı yapmak için işçi göndermezseniz, yani kası kullanmazsanız, o inşaat malzemeleri orada tur atar durur, bekler durur. Dolayısıyla sizin beslenmenizden daha da önemlisi egzersizi yapmanızdır. Çünkü ortalama beslenen bir insanda bile kemik ve kas güçlü kalır. Siz hiç dağda düştüğü için kalçası kırılan bir köylü kadın, çoban duydunuz mu?
1: Evet.
0: Duymadınız. Hiçbir çiftçi kadın duydunuz mu? Duymadınız. Niye? Çünkü hayatlarını idame ettirmek için zaten bunlar kaslarını kullanmak, kaslarıyla çalışmak ve kaslarından dolayı kemiklerini güçlü tutmak zorunda olan insanlar. Bunlar şehir insanları kadar çok güçlü de beslenmezler. Her gün kalsiyum takviyesi, her gün D3K2 takviyesi, her gün proteinlerin zengin bir besin de bulmazlar. Takviyeler de çoğunun haberi bile yoktur. Ama ne düşerler ne kırılırlar. Fakat en zengin bölümü olan toplumun, en gelişmiş bölümü olan insanların çoğu ilk düşmelerinde ister kaldırımda düşsünler, ister teknede düşsünler, pat diye ya kalçalarını ya kemiklerini kırarlar ve bu kırıklarla hastaneye getirilenlerin neredeyse yarısından fazlası ciddi osteoporoz tedavisi gören, imkanı olan eğitimli kişiler. Dolayısıyla mesele osteoporozla savaş değildir. Birinci planda kas kaybıyla savaştır. Kas kaybıyla savaştır. Tabii ki siz ek olarak osteoporozla savaşı ekleyeceksiniz. Eğer sorun yaşa bağlı kemik kırılganlığı artışıysa. Yani olayı kemik erimesi gibi böyle erime lafıyla falan biraz magazinleştirerek, biraz korkutucu hale getirerek falan götürmenin bir anlamı yok. Ve zaten belki de bu nedenle konuda bugüne kadar tıp gerekli başarıyı sağlamadı. Baştan aşağıya yalanlarla, yanlışlarla giden bir süreç. Hı hı. Süt için diye insanlara başlangıçta osteoporozu önlemek için süt için diye çıkıldı. Sonra anlaşıldı ki bu kampanyaların, bu araştırmaların arkasında süt firmaları var. Süt içen toplumlarda, az süt içen toplumlardan daha fazla kemik kırılganlığı var. Harvard araştırması da, İsveç araştırması da bunu çok net gösterdi. Hemen hemen hiç süt içmeyen Hindistanlı kadınların kemik yoğunlukları yılda neredeyse 100 litreden fazla süt tüketen Amerikalı kadınlardan çok daha yüksek bulundu. Amerika'nın hemen yanında Meksikalı fakir kadınların kemik yoğunlukları bol bol süt, yoğurt, peynir tüketen Amerikalı kadınlardan çok daha güçlü. Yani bizi hem takviye konusunda kalsiyum takviyecileri kandırdı, hem beslenme konusunda süt ve süt ürünleri üreticileri kandırdı. Ve biz de burada hekimler olarak bilinçsiz tüketiciye aracı mesajcılar olarak maalesef hizmet verdik.
1: Evet, peki kemik sağlığı için en iyi atıştırmalıklar hangileri?
0: Bir kere dikkat etmeniz gereken şey şu. Bitkisel ve hayvansal proteinleri dikkatli alacaksınız. Hı hı. Çok dikkatli bir şekilde sadece hayvansal proteinleri değil, bitkisel proteinleri devreye alacaksınız. Çünkü hayvansal protein tüketiminiz arttıkça vücudunuzun asit yükü artıyor. Vücudunuzun asit yükü arttıkça asiti azaltmak için vücut kemiği içindeki kalsiyumu çalmaya başlıyor. Kemik erimesi hızlanıyor. O nedenle hayvansal ürünler yerine protein zengini bitkisel ürünlere, öncelikle de bakliyata yükleneceksiniz. Bir numaraya mecmeyyez. Bir numaraya. Onun arkasından fasulyeyi, bezelyeyi, maş fasulyesini sıralayabilirsiniz. İkincisi, olabildiği kadar güçlü meyve eğer arıyorsanız kuru erik tüketeceksiniz. Kuru erik olağanüstü bir kemik takviyesi aracı. Araştırmalar bunu gösteriyor. Atıştırmalık olarak mümkün olduğu kadar çok bitkisel protein ve kalsiyumdan zengin olan bademi koyacaksınız. Yani erik ve badem ikilisi osteoporozla mücadelede ilk akla gelen ekip başları gibi düşünülmesi lazım gelen iki gıda. Bir önemli nokta da şu. Şekerli içeceklerden olabildiğince uzak duracaksınız. Hele gazlı asitli ise yanına bile yaklaşmayacaksınız. Evet. Çünkü gazlı asitli yiyecekler, örneğin kola içecekler özellikle sizin vücudunuzu bir asit çuvalı haline, bir asit banyosu haline getiriyorlar. Siz bir tane kola içtiğiniz zaman yaklaşık 30 bardak su içmek zorundasınız. Bir bardak kola içecek karşısında. Eğer onu yapacağı asit hırsızlığını engellemek istiyorsanız, ki bu mümkün değil. Evet. Dolayısıyla şekerli gazlı içeceklerden uzak durun. Bitki bazlı proteinlere daha çok yüklenin. Hayvansal proteinlere çok ağırlık vermeyin. Vazgeçmeyin ama çok ağırlık vermeyin. Üçüncüsü de olabildiği kadar kalsiyum zengini sebzelere, örneğin lahana grubuna, lahana gilleri, yani karnabahara, lahanaya, brokoliye, turba, o gruba ağırlık verin. Çünkü kalın yapraklı, kalın gövdekli bitkisel besinlerin o gövdelerindeki sertlik ve güç içindeki kalsiyum zenginliğinden geliyor. Ve bitkisel kalsiyumların vücudumuza girme oranı sütteki kalsiyumlar çok daha fazla. Peki süt niye bu kadar ben üzerinde duruyorum? Osteoporozla mücadele etmek istiyorsanız sütle mücadele edin. Pek çok nedenle iyi yaşlanmak istiyorsanız 40'ından sonra süt içmeyi, 30'undan sonra da 20'sinden sonra. Doğalı muhalı yok. Sütün her türlüsü. Hı. Yani bitkisel sütten bahsetmiyorum. Evet. Hayvansal sütlerin hepsi.
1: Hepsi.
0: İki nedenle çok problemli süt. Bir tanesi sütün içindeki şeker laktoz. Laktozun içinde galaktoz var. Eğer bir insanı hızlı yaşlandırmak istiyorsanız, çabuk kemiği erisin, çabuk cildi kırırsın, çabuk katarakt olsun, çabuk yaşlansın istiyorsanız bol bol galaktoz verin. Hayvanları laboratuvarlarda, deneylerde yaşlandırmak için en çok kullandığımız şeylerden birisi galaktozdur bizim. Dolayısıyla sütü siz fazla tükettiğiniz zaman galaktozdan sonra dolayı hızlı yaşlanırsınız. İkinci faktör şu. İnek sütü özellikle, ama sütlerde genelde IGF-1 dediğimiz insüline benzeyen büyüme faktörü çok fazla. Hayvanlar daha fazla hızlı büyüsünler diye zaten bunlara büyüme hormonu da yaptıkları için bunların sütlerinde çok daha fazla. Bir ineğin yavrusu dana doğduğu zaman 6 ayda büyümesini tamamlıyor. Siz 6 ayda büyümesini tamamlayan bu İnek sütündeki IGF-1 miktarına göre bir annenin sütünde 20'de bir, 30'da bir IGF-1'i var. Siz o IGF-1'i çocuğa verdiğiniz zaman çocuk büyüyor. İyi bir şey. Anne sütü olsa çok daha dengeli kendi IGF-1'iyle. Ama 40'ından sonra size bana IGF-1 verdiğimiz zaman sadece ölüme daha hızlı büyümeye başlıyoruz. Ölüme doğru hızla gidiyoruz. Çünkü büyümüyoruz.
1: Evet.
0: Yani bizim büyümemiz demek, benim sizin büyümemiz demek, daha hızlı yaşlanmamız demek.
1: Ama çocuk yaşta verilebiliyor.
0: Tabii çocuk yaşta süt ikamesi olarak verebilirsiniz ama bana göre 2 ile 4 yaş arasında onu vereyim. 4 yaşından sonra hemen yoğurda geçin. Yoğurda geçtiğiniz zaman laktoz azalıyor. Dolayısıyla galaktoz azalıyor. Yoğurda geçtiğiniz zaman IGF-1 azalıyor. Dolayısıyla daha sağlıklı bir beslenme sistemi kurmaya başlıyorsunuz. Bizim beslenme alışkanlıklarımızı tepeden tırnağa bir masaya yatırıp uzun tartışmalara açmak lazım. Çünkü endüstri, beslenme endüstrisi her yönünden çekerek bizim beslenmemizi maalesef araştırmaları yapmış gibi göstererek oynuyor. Bu çok net. Kahvaltı gevreklerini bize vaktinde öneren endüstri şimdi ortada pek görünmüyor. Kimse kahvaltı gevreği, mısır gevreğiyle falan uğraştığı yok. Niye? Anlaşıldı ki mısır gevreği beyaz ekmek yemekten farklı bir şey değil. Fruktozu bazı şurup içmekten farklı bir şey değil. Özeti şu. Osteoporoz çağın bir sorunu ama bu sorunlar kapilanında saklanmış olan sarkopeni meselesi var. Eğer güçlü bir kasa sahibi olmak istiyorsanız sadece güçlü protein kaynaklarına, güçlü kalsiyum kaynaklarına yönelmeniz, daha çok vücudunuza D3K2 kazandırmanız, daha çok magnezyum kazandırmanız, daha çok kolajen kazandırmanız muhakkak ki gerekiyor. Hatta daha çok bor kazandırın, daha çok çinko kazandırın, daha çok selenyum kazandırın ama bütün bunlar inşaata koyacağınız inşaat malzemeleri. Bu malzemeleri kullanmadan hiçbir yere varamazsınız. Kasınız erir durur. Hele hele menopozdan sonra kadınlarda yıllık %3'ü bulan kas kaybı var. Onun için kası kullanacaksınız. Onun için de daha çok omuz kasları, kol kasları değil, bacak kasları, kalça kaslarınızı kullanacaksınız. Squat yapacaksınız. Şınav çekeceksiniz. Yokuş yürüyeceksiniz. Benim çok sık tekrarladığım rocking egzersizi, yani ağırlık alarak sırtınıza onunla egzersiz yapmaya çalışacaksınız. Kayak yapacaksınız. Bisiklete bineceksiniz. Dans edeceksiniz. Ama çok da önemlisi hoplayıp zıplayacaksınız. Size çok enteresan bir bilgi aktarayım.
1: Lütfen.
0: Uzaya giden astronotların kemikleri her bir yıl kaldıkları her bir yıl için minimum %1 ila %3 boşalıyor. Niye boşalıyor biliyor musunuz? Çünkü uzayda yere basmıyor astronot. Havada geziyor. Havada gezen bir sisteme vücut enerjisini kemik yapmak için harcamıyor. Araştırmalara göre hoplayıp zıplamak en güçlü kemik güçlendiricisi egzersiz. İster trambolinde hoplayıp zıplayın, ister ip atlayın. İsterseniz evde sabahleyin kalktığınız zaman 5 dakika süreyle ayaklarınızın üzerine toplayıp zıplayın. Ama bir spor ayakkabı giyin ki bir travmatik diz sorunuyla ya da bacak sorunuyla karşılaşmayın. Hoplayıp zıplamak da en az çömelmek, squat yapmak ve diğer kalça kası egzersizleri kadar önemli bir osteoporoz desteği egzersizdir.
1: Evet, peki ketojenik diyet iyi geliyor mu kemiklere?
0: Mahveder. Ketojenik diyet demek o kişiyi hayvansal ürüne yüklemek demektir. Sınırsız yağ ye kardeşim, sınırsız et ye, tavuk ye, balık ye, inanılmaz bir asit havuzunun içine düşürmek demektir. Ketojenik diyet bir taraftan damarlarınızı tıkarken bir taraftan kemiklerinizi bomboş hale getirir kalsiyumla. Çünkü asit yükünüz artınca yapacağı şey böbreğinizin kemikten kalsiyum istemektir.
1: Evet.
0: Alkali gücü arttırmak için. Başka bir yolu yok. Dolayısıyla ketojenik diyeti ısrarla uygulayın. Kemik yoğunluğunuzda 3-4 ayda hemen %1 bir azalma olur.
1: Peki alkol kullanımı etkiliyor mu?
0: Çok. Çok fazla etkiliyor. Alkol kullanan hanımlarda da erkeklerde de osteoporoz hızı en az şeker kullanımı, en az aşırı hayvansal protein kullanımı, en az asitli şekerli içecek kullanımı kadar tehlikeli.
1: Peki osteoporozu etkileyen mutlaka ki ilaçlar da vardır. Var. Hangi ilaçları kullanmalıyız, hangilerini kullanmamalıyız bu dönemde?
0: Mide ilaçlarının hepsinden uzak durun. Yani çok büyük bir böyle pazar mide ilaçları. Doğru, herkesin midesi bir şekilde stres nedeniyle, kötü besinler nedeniyle, hazır besinler nedeniyle problemli. Üstüne bir daha helikobakteri enfeksiyonları eklenince artık o hidrojen pompası baskılayıcıları dediğimiz gruptaki ilaçlarda satış rekorları var. Ama bunlar midenin asidini sıfırlarken sadece kemik kalsiyumunu çalmakla kalmıyorlar. Astım riskinizi, kalp hastalığı riskinizi, bellek riskinizi, tansiyon riskinizi, pek çok riskinizi arttırıyorlar. Özellikle mide ilaçları söyleyelim. Biraz da sabah aç karnına alınan o mide proton pompası baskılayıcıları kemiklerin bir numaralı düşmanı.
1: Peki,
0: bunun yanında kortizon tabii hatırlayalım hemen. Kortizon da çok önemli.
1: Kortizon da önemli. Peki hemen takviyelerle ilgili de sormak isterim. Aslında kalsiyum takviyeleri kemiklerimiz için iyi gelir mi dışarıdan aldığımız besin dışında?
0: Besinlerle kalsiyum takviyeleri eğer gerçekten doğal besleniyor, bol bakliyat tüketiyor, bol sebze, kalın yapraklı sebze, sebze yükü güçlü bir besin, makul miktarda protein, hayvansal protein tüketiyorsanız içindeki kalsiyum nedeniyle bu probleme çok fazla karşılaşmazsınız. Ama eğer bunlardan yeterince faydalanmıyorsanız, bir de dışarıda yaşamıyor da bizim bugünkü şehir yaşamında olduğu gibi rezidanslarda büyük AVM'lerin içinde ya da işte büyük binaların içinde beyaz yakalı olarak ömrünüzü tamamlıyorsanız tabii ki D3 vitamin eksikliğiyle, tabii ki K2 vitamin eksikliğiyle, tabii ki kalsiyum eksikliği nedeniyle takviye almak zorunda kalmanız lazım.
1: Evet.
0: Öyle baktığınız zaman da biz çöpten ibaret olan kalsiyum karbonatı kullanmayın. Hanımları bir kez daha uyarıyorum. Elinize verilen kalsiyum takviyesinin içinde ne olduğuna bakın.
1: Ne aramalıyız?
0: Eğer o takviyede kalsiyum karbonat yazıyorsa teşekkür edeyim kalsın diyin çünkü çöptür. Kalsiyum karbonatın fayda oranı çok çok çok çok düşüktür. Kalsiyumun sitrat tuzu çok değerli. Glisinat tuzu çok değerli. Bisglisinat tuzu çok değerli. Ama karbonat, kalsiyum karbonat veya kalsiyum oksit hiçbir şey yaramaz. Dolayısıyla osteoporoz tedavisinde sonuç aramak isteyenler kalsiyum takviyesi alırken kalsiyum sitratı birinci sıraya ve hemen arkasından kalsiyum glisinat, bisglisinat onları koysunlar. Şerat kalsiyum kullansınlar. Şerat. Kaliteli şerat kalsiyum. Ve bir de şuna baksınlar. Bu kalsiyum miktarı ne kadar? Çünkü 600 miligramın üstü çok özel şartlar dışında ağır osteoporoz tedavileri gerektiren durumlar var. Onlar bir nevi hastalık, juvenil osteoporoz dediğimiz. Yani menopoza bağlı değil, başka sebepler ortaya çıkan osteoporozlarda 1000-1200 miligrama kadar günlük takviye verebiliyoruz. Ama prensip artık eskiden olduğu gibi binlik kalsiyum yok. Çünkü o kalsiyum kemiğe değil gidip damarlarda birikiyor, kalp krizlerine, felçlere, inmelere yol açıyor.
1: Onun da zararı var.
0: Kesinlikle. Aşırı kalsiyum. Onun için kalsiyum liderliğini mineral endüstrisinde çoktan magnezyuma, selenyuma, çinkoya kaptırdı. Çünkü kalsiyum zannedildiği kadar masum, zannedildiği kadar çok ihtiyacımız olan bir destek değil. Ama kalsiyum kullanan her hanıma mutlaka D3'üne baktırmasını tavsiye ederim. Çünkü kalsiyum vücutta dengeleyici birinci faktör D3'tür. D vitamindir.
1: Evet.
0: D3 vitamini yeterliyse de bırakmasın işin peşini. Çünkü eğer kalsiyum herhangi bir nedenle damarda bir kecik olursa onu damardan alıp kemiğe götüren bir işçimiz var. K2 vitamini. Bu K2, D3-K2'nin kombinasyonunun çok gündemde olmasının sebebi de bu zaten. K2 ile gidip pahalı K2, 25 mikrogramda yetiyor. Maydanoz yesinler efendim. Bol miktarda yeşillik yesinler. Roka yesinler, ne bileyim marul yesinler, raven tüketsinler ama en çok maydanoz da var. K1 vitamini. Onu siz aldığınız zaman bağırsaktaki işçilerimiz, probiyotikler onu K2'ye çeviriyor. O K2'yi emdiğiniz zaman bağırsaklardan sizin K2 ihtiyacınız karşılanıyor ama ben yeşillik yemiyorum, probiyotik dengeme de güvenmiyorum. İmkanım da var. D3 alırken D3-K2 birlikte alayım ama D3'ü 1 liraya alıyorsanız D3-K2 3 liraya alırsınız. Yani ekonomisini de düşürmek zorundasınız bu işin. Dolayısıyla bu bütünlüğün içine magnezyum eksikliğinizi gidermeyi eklemeniz lazım. Kolajen eksikliğini gidermeyi eklemeniz lazım. D3-K2 kalsiyum üçlüsü işi çözmüyor. İlaveten mümkünse gen isteğin kullanın. Nedeni şu. Özellikle postmenopozal osteoporoz. Yani menopoz sonrası osteoporoz tedavisi gören hanımlara buradan sesleniyorum. Gen isteğin. Gen isteğin ne? Belki bugünkü programda ilk defa duyacaklar.
1: Evet.
0: Gen isteğin bir bitkisel östrojen. Bir proöstrojenik aktivatör. Yani sizin menopozda kaybettiğiniz östrojenin reseptörlerini kandırıp onları aldatarak bir nevi kemik erimesini bir miktar durduran doğal bir şey. Nereden elde ediliyor? Soyadan. Organik soyadan elde edilmiş gen isteğin içeren kemik takviyeleri çok değerli. Onun için ben hastalarıma gen isteğin içeren, kalsiyum bisglisinat içeren, magnezyum içeren, D3K2 içeren kombinasyonları vermeye çalışıyorum ki bu kemikleri daha sağlam kalsın. Ama bununla işin bitmeyeceğini, egzersiz yapmazlarsa bir sonraki muayeneye gelmelerine gerek kalmadığını, kontrole gelmelerine gerek kalmadığını söylemek istiyorum. Bir başka önemli nokta daha var. Bu kemik erimesi meselesi çok fazla medikalize edilen bir mesele. Çünkü burada çok büyük ekonomik iştah var. Çok büyük ekonomik gelir var. Neden? Bir, kemik yoğunluğu ölçerek makineye sokuyorsunuz. Bir, teşhis parası. İki, kalsiyumuna bakıyorsunuz, D3'üne bakıyorsunuz, magnezyumuna bakıyorsunuz, çinkosuna, selenyumuna, bir de tahlil parası. Bitmedi. Bunları yaparken de size rapor geliyor kemik yoğunluğu ölçüm cihazından, DEXA'dan. Yani buna kemik yoğunluğu ölçen cihaz diye Türkçe'ye çevirelim. Test skoru 2,5'un üzerinde, osteoporoz var, acilen tedavi edin. Peki bu test skor kime göre hesaplanıyor? Ben 65 yaşındayım. Peki bu kime göre test skor hesaplanmış? 30 yaşındaki beyaz tenli, sarışın bir hanımın yapısına göre ve her ülke için test skoru aslında değişik. Hı. Bir Alman hanımın test skoruyla bizim İzmirli hanımın test skoru aynı değil, Antalya hanımın aynı değil.
1: Neden aynı değil?
0: Değil, çünkü bütün ırksal faktörler var. Genetik faktörler var. Beslenme faktörleri var. Yani bizim kendi ölçtüğümüz test skor değerleri bizim ülkemizin standartlarına göre ayrılmış, hazırlanmış değerler değil. İkincisi, osteoporoz tedavisinde önce bunları kullanmadan, al bu bifosfonatı kullan, al bu şu ilacı kullan, şu reseptör agonistini, antagonistini kullan, sakın bir hata yapmayın. Neden? Çünkü zaten bu çok övülen ilaçlar bir süre sonra çene kemiklerini erittiği, kalça kemiklerini eritip kırıklara kendiliğinden yol açtığı, ilacın yol açtığı masa nedeniyle insanlar kullanmıyorlar. Reflü yaptığı için, özofajit yaptığı için kullanmıyorlar. Onun için bu osteoporoz pazarı meselesini bugün ben biraz tersten girdim. Doğruyu yaptığımı düşünüyorum. Hı hı. Biraz uyanık olmamız gereken bir pazar. Osteoporoz endüstrisinin büyük bir endüstri, önemli bir alan olduğunu bilelim. Büyük bir endüstri olduğunu da bilelim. Önce korunmak. Yani menopoza girecek olan bir kadının, ikinci elliğe hazırlanan her kadının menopoza girmeden önce bir kendisini osteoporoz hazırlığı içine sokması lazım mı? Lazım. Ama bunun için sarkopeni hazırlanan yok, sokmayacaksa hiç zahmet buyurmasın.
1: Evet.
0: Kasının eritmesine engel olmayan bir kadın kemiğinin erimesine engel olamaz.
1: Peki, yine muhteşem bilgilerle başladık. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
2: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Tabii izleyicilerimizden de o kadar çok soru geliyor ki aslında ilk bölümde işlediğimiz konunun devamı niteliğinde olsun. Mesela kadınlarda menopoz ertelenebilir mi diye çok soru var. Osman Hocam.
3: Menopozu ertelemek meselesi son, evet, gerçekten son zamanların trend konularından birisi. Nedeni de şu: menopozu biraz daha ileri yaşlara almanızın getireceği bazı avantajlar var. Bunların en başında tabii ki daha geç hayata veda etmek var. Yani menopoza geç giren kadınlar, menopoza erken giren kadınlara oranla bakılınca daha uzun yaşıyor ve daha sağlıklı yaşlanıyor. Menopoza geç giren kadınların bulama ihtimalleri menopoza erken giren kadınlara göre daha düşük oluyor. Bu önemli bir farklılık. Çünkü kadınlarda Alzheimer'ın ve diğer nedenli bulamaların erkeklerden 2-3 kat fazla olduğunu dikkate aldığınızda, evet, menopoz yaşının ötelenmesi tartışılması gereken bir konu. Bir önemli tarafı daha var. Biraz önce konuştuğumuz osteoporoz menopozda koşmaya başlıyor. Sarkopeni, kas erimesi menopozda koşmaya başlıyor. Cilt yaşlanması menopozda koşmaya başlıyor. Kalp damar yaşlanması koşmaya başlıyor. Kalp damar yaşlanması bakımından östrojenleri nedeniyle erkeklere oranla daha avantajlı durumda olan kadınlar menopoza girer girmez LDL kolesterolleri tavan yapmaya, trigliseritleri yükselmeye, insülin dirençleri devreye girmeye başlayıp kalçaları genişlemeye, göbekleri büyümeye başlıyor. Bu da onları erkekler kadar ciddi bir şekilde kalp damar hastası adayı yapıyor. Dolayısıyla madem ki menopoz, erken yaşlanma, hızlı yaşlanma, tansiyona, kalp damar hastalığına, bellek bozukluğuna, kemik erimesine, kas erimesine beni daha erken aday haline getiriyor, ben şu menopozumu acaba erteleyebilir miyim sorusu kadınlar tarafından haklı olarak gündeme getiriliyor. Evet. Bir önemli nokta da şu: eskiden ortalama yaşam süresinin 60-65 yıl olduğu dönemlerde kadınlar bugünkü kadar erken menopoza girmiyorlardı. O zaman kadınlar daha rahattı, daha mutlulardı. Çünkü çok çalışmıyorlardı. Yani iş hayatında yoklardı. Daha çok annelik görevleriyle hayatlarını tamamlayabiliyorlardı. Daha kolay sosyalleşebiliyorlardı. Beslenme sorunları bugün kadar fazla değildi. Bugün kadar obezite sorunu kadınlarda yaygın değildi. Dolayısıyla kadınlar bugünkü gibi 40'ta, 42'de, 45'te, 47'de değil, 52, 53, 55'te menopoza giriyorlar. 52 yaşında doğuran benim bir akrabam var. 52 yaşında doğum yapan. Menopozdayken, menopoz öncesindeyken bugün için 52 yaşında doğum yapan bir akrabam var. Burada mesele bir taraftan böyle. Yani menopoz yaşı erkene döndü. Eskiden 50 ortalaması olan menopoz yaşı 47'ye, 46'ya doğru inmeye başladı. Bu birinci sorun. İkincisi, insanlar, hanımlar artık Türkiye'de de 80 yaşına yaklaşabiliyorlar. Dolayısıyla eskiden 65'te hayata veda eden bir kadın bugün 85'te, 95'te veda ettiği zaman, 45'te menopoza girdi, 85'te veda etti, neredeyse ömrünün yarısını menopozda geçiriyor.
2: Evet.
3: 40'ta menopoza girdi, 90'da öldü, ömrünün yarıdan fazlasını menopozda geçiriyor. Dolayısıyla menopoz sorunlarını masaya yatırmak kadar, ya şu menopozu biraz daha ileri itebilir miyiz acaba sorularına yanıt aramakta biz hekimlerin görevi haline geldi. Bu yönde çok ciddi çalışmalar var. Önümüzdeki programlarda bunları tartışabiliriz. Yöntemler var.
2: Evet, hatta mesela PRP ile yumurtalık gençleşme.
3: Evet. Yani erken menopoza girme ihtimali olan AMH dediğimiz yumurtlama gücünü gösteren hormonu düşük olan kadınlara, yumurtalıklara PRP enjeksiyonlarıyla, rahime PRP enjeksiyonlarıyla menopozu ertelemek dışında daha kolay ve yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, ameliyatı düşük olmasına rağmen çocuk sahibi olma fırsatları arttırılmaya, menopozu ertelemek demek zaten bu, çalışılıyor. Bu PRP dışında kök hücre tedavileri yavaş yavaş devreye giriyor. Hormon tedavileri devreye giriyor. Hormon tedavileri bizzat devreye giriyor. Yani menopozu bir başka konuşmada, niye eskisi kadar mesela hormon replasmanı tedavisine eskisi kadar çok fazla soğuk bakmıyoruz. Ben de soğuk bakmıyorum. Ben 15-20 sene önceki konuşmalarımda haşa mümkün değil filan derdim. Hele hele tabii riskiniz varsa hala mümkün değil diyorum. Aydeniz'in meme kanseri riski varsa vesaire ve yumurtalık kanseri, rahim kanseri riski, ama bu riskler yoksa tartışalım diyorum, kısa süre niye olmasın? Hı hı. Yani 42 yaşında 43 yaşında menopoza giren bir kadını 50 yaşına kadar hormon replasmanı yapmak, çok uzatmamak koşuluyla niye olmasın?
2: Hormon baskılama mı diyoruz buna peki?
3: Hormon replasmanı diyoruz. Hormon yerine koyma. Yani kaybettiği östrojeni, evet, yerine koyma. Ya da kaybetme yoluna girdiği östrojeni biraz iteleyip kaybetme dozunu, zamanını biraz ileriye itme diyebiliriz ona. Bu menopoz erteleme meselesi de, menopoza girmiş bir kadının menopoz sürecinde hormon alıp almama meselesini yeniden değerlendirmede bence önümüzdeki dönemlerde çok konuşmamız gereken bir konu. Çünkü bugünün kadını 50 sene önce, 40 sene önce menopoza giren dünün kadınına göre daha çok stres altında. Daha çok bunama adayı, daha çok kas erimesi adayı, daha çok kemik erimesi adayı. Çünkü hareket etmiyor, çünkü güneş görmüyor, çünkü doğru beslenmiyor. Aldığı besinler sağlıklı değil, soluduğu hava sağlıklı değil, yediği gıdalar ve hava dışında hareket tarzı eski oranına çok az. Çok fazla kilolular kadınlar. Böyle baktığınız zaman menopozu başka bir gözle bakmak lazım. Menopoz beyni diye bir kavram onun için çıktı ortaya. Ben sık sık burada gündeme getiriyorum. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki almışlar bir grup kadını 40 yaşında beyin MRI'yi, fonksiyonel beyin MRI'yi mümkünse. Bir de aynı kadını 55 yaşında beyin MRI'yi, ciddi küçülme var beyinde. Özellikle hipokampusta, özellikle bellekte çok önemli olan temporofrontal bölgede ciddi küçülme var. Yani benim beynimi sis pasta hocam diye menopoza girerken bize gelen kadınlar sonuna kadar haklılar. Mesela sadece menopoza giriyorsun şekerim, depresyona girmen de normaldir ile sınırlanacak kadar basit değil. Dolayısıyla o dönemin kadınına çok daha farklı, çok daha bilinçli, çok daha etik, çok daha deneyimli yaklaşmamız lazım. Yani yaz çöz sap, yaz boz tahtası gibi süreci yönetemeyiz. Lisa Mosconi, benim de çok yakından izlediğim, tanışma fırsatı bulduğum önemli bir Harvard'lı psikiyatr, nöropsikiyatr ama tamamen menopoz beyniyle uğraşan bir hanımefendi. Yani menopozu nasıl beslenmede dikkate alıyorsak, ruhi beslenmede de ayrı bir şekilde dikkate almamız lazım. Hı hı. Yani menopoza giren kadınlara D3 al, K2 al, protein al, kalsiyum al, şekerimle iş bitmiyor.
2: Tabii bununla birlikte programımız nezdinde çok merak edilen sağlıkla ilgili sorular geliyor.
3: Buyursunlar.
2: Onlara geçmek isteriz tabii. Patates ve makarnanın mesela, bunu ben de merak ediyorum, kilo alma etkisi nasıl azaltılır demiş bir izleyicimiz.
3: İkisi de nişasta güçleri fazla olduğu için, özellikle insülin direnci olanlarda, kilo problemi olanlarda, ayrıca nişasta gücü olduğu için şeker problemi olanlarda vesaire, bizim çok sıcak bakmadığımız gıdalar, ama birincisi bunları soğuk yesinler. Yani patatesi pişirsinler, soğutsunlar, salatasını yapsınlar. Makarnayı pişirsinler, soğursunlar. Soğuttuktan sonra tekrar ısıtıp yiyebilirlerdi ama soğuk yemelerini tavsiye ederim. Bu bir. İki, hı hı, olabildiği kadar az, yani biraz al dente olsun. Patatesi de çok eritmesinler. Bu patatesi güzel böyle lezzetli hale gelsin diye soslarla karıştırıp böyle blenderlardan geçirmesinler. Salata yapsınlar, bol soğan eklesinler, bol maydanoz, bol ne bileyim domates ve mümkünse üzerine sirke eklesinler. Ne kadar çok sirke, limon girerse sistemin içine, ne kadar çok sebze girerse içine, patates de makarna da daha sağlıklı hale gelir. Yani sebzeli makarna değil de makarnalı sebze yapsınlar.
2: Evet.
3: Daha çok sebze yapsınlar. Makarnayı ayrıca, patates ayrıca proteinlerle evlendirsinler. Yani yoğurtlu patates, yumurtalı patates, peynirli patates, peynirli patates salatası ya da peynirli makarna. Çok seviyoruz bizim, evet, geleneğimizi. Fesleğenli, peynirli bir makarna hepimiz çok severiz. İki, yoğurtlu makarna. Kayseri bunu çok güzel düşünmüş vaktinde. Ne yapmış? İçine kıyma koymuş, dışına yoğurt koymuş. Neyi böyle bize yediriyor patates? Yani makarnayı nasıl yediriyor?
2: Mantı.
3: Mant.
2: Evet.
3: Aslında makarna. Ama içi proteinli, dışı proteinli, kilo yapma etkisi minimum. Ama bütün bu tedbirlere rağmen makarnayı da patateste bir öğünde 100 gramdan fazla tüketmesinde esası bu.
2: Peki. Sarımsak mı, sarımsak tozu mu demiş bir izleyicim?
3: İkisi de. Sarımsağın tozu sarımsaktan bir tık daha etkili. Kurutulmuş sarımsağın tuzunu bizim mutfağımızda neredeyse çok fazla yok. Evet. Ama sarımsak tuzu, yani yoğurda ekleyebileceğiniz, makarnaya ekleyebileceğiniz, biraz önce konuştuğumuz patatese ekleyebileceğiniz muazzam bir antioksidan, muazzam bir antibiyotik, muazzam bir koruyucu güç. Hı
2: hı. Zencefili hep söylüyorsunuz zaten ama zencefil ağrıları hafifletir mi?
3: Hafifletir. Yani özellikle baş ağrısını, özellikle magnezyumla beraber zencefil, taze zencefilden yaklaşık böyle parmağınızın yarısı kadar hazırlayın. Hı hı. Bu zencefilden bir çay yapın. Üzerine bir tane de magnezyum alın. Hatta mümkünse magnezyum malat veya glisinat olsun aldığınız magnezyum. Migren ağrılarınız daha seyredilir. Her gün içebilirsiniz. Her gün magnezyum artı zencefil organizasyonu ya da toz zencefil beyaz. Bir çay kaşığı, bir bardak suda eritin sabah akşam. Ve günde bir tane 400 miligramlık magnezyum glisinat veya malatla kombine edin. Migren ağrılarınız ya hiç gelmez ya da gelen migren ağrısı çok hafiftir ve çok çabuk geçer.
2: Hmm, peki. Peki zerdeçal kanseri nasıl önler demiş bir izleyicimiz.
3: Her şeyden önce tabii iltihap önleyici gücüyle önler. Çünkü kronik iltihap kanserin baş tetikçisi, bunu biliyoruz. Ama bunun dışında DNA'nın zarar görmesi, DNA'nın kırılması, DNA'nın hasar görmesi kansere yol açan temel nedenlerden biri. Metilasyon eksikliği veya fazlalığı nedeniyle. Zerdeçal bunu önlüyor. Yani zerdeçal muazzam bir DNA tamircisi, sistemi harekete geçiren olağanüstü bir baharat, olağanüstü.
2: Evet, tabii izleyici sorularımız o kadar çok ki onları devam etmek isteriz. Kısa bir ara verelim, sonra devam edelim.
3: Tabii, memnuniyetle.
1: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
0: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
1: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
4: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi yok.
0: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
4: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
1: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
0: Silah bırakma süreci ne aşamada?
4: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
1: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
0: Şimdi H1 N1 dediniz mi? H3 N2 mi var ya? Nedir?
4: Trump vites düşürmüyor.
1: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
5: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
2: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. İzleyicilerimizden gelen birçok soru var. Genişçe yer ayıralım istedik. Bu bölümde de sormak isteriz tabii. Hayvansal protein mi, bitkisel protein mi demiş bir izleyicimiz.
3: Öncelik 50'li yaşlardan sonra mutlaka ve mutlaka bitkisel protein. Hayvansal proteinlere pas geçmeyeceğiz. Ama değerli hayvansal proteinleri yumurtadan öncelikle, balıktan ikinci sırada, tavuktan, hindiden üçüncü sırada, en az da kırmızı etten almaya çalışacağız. Ama bitkisel proteinlerle hayvansal proteinleri evlendirmenin en doğru yol olduğunu unutmayalım. Yani bizim gıdalarımız eğer kıymalı veya kuşbaşılı fasulye, bezelye, mercimek, nohut varsa işimiz çok daha kolay. Hayvansal protein yerine bitkisel protein. Bizim değişmez bir kuralımız var. Yaşınız 50'yi geçince hayvanların kendilerini değil yediklerini yiyin.
2: Evet.
3: Bunu unutmayın. Bir daha hatırlatalım. İlla canınız hayvan eti yemek istiyorsa ayaksız hayvan, balık ilk sırada gelsin. İkinci de iki ayaklı hayvan, tavuk veya hindi ve benzerleri veya av etleri. Üçüncü sırada dört ayaklı hayvanların etleri.
2: Peki egzersizden sonra hangi meyveleri tüketmeliyiz diyor bir izleyicimiz.
3: Bu çok sık tartışılan bir konu. Yeni bir araştırma bunu çok net ve açık olarak ortaya koydu. Zannedildiği gibi burada favori elma değil. Favori çilek çıktı. Evet. Yani egzersizden sonra yaklaşık 100 gram çilek, egzersizin oluşturduğu oksitlenmeyi, çünkü egzersiz bir çaba gösteriyorsunuz, evet, ve egzersizi yoğun yaptığınız zaman o yoğun egzersiz nedeniyle bir miktar paslandırıcı serbest radikal üretiyorsunuz. O serbest radikalleri okside size etmesini, paslandırmasını engellemek istiyorsanız 100 gram kadar çilek.
2: Peki. Yine çok güzel bilgilerle bugün donatıldık. Çok teşekkür ediyoruz Osman Hocam. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programının bu haftada da sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat sona erdi. NTV Radyo.
1: Hava durumu. Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli, 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var, termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
2: Hava durumu.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 22.

0: Saat 22 haberlerle karşınızdayız. Bültenimize günün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz haber turuyla başlayalım. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri birinci haftasında. İran yine Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarını hedef aldı. Ürdün'e düzenlenen saldırılarda iki Amerikan askeri hayatını kaybetti. Bir askerse aranıyor. Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılarda sürüyor. İran 27 Haziran'dan bu yana Amerika saldırılarında 50 kişinin öldüğünü duyurdu. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney, ABD ile yaşanan gerilime dair bir mesaj yayımladı. İran milleti ve direniş cephesi onlara unutamayacakları dersler verecektir dedi. Hamaney mesajında ayrıca ABD'nin mutabakat zaptındaki maddeleri sürekli ihlal ettiğini paylaştı. Bu nedenle ABD başkanının imzasının değersiz ve güvenilmez olduğu bir kez daha kanıtlandı ifadelerini kullandı. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Özgür Güner'in Fransa'daki bir banka hesabına 40 bin euro, yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla bahis kuponu yaptığını iddia etti. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı, Çelik'le yaptığı konuşma kayıtlarında ortaya çıktı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri, kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti. Cinayetlere ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gürlek, adaletin hafızası güçlüdür, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi. İstanbul ve yurt genelinde sıcaklık artıyor. İstanbul'da sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
1: Yurt geneline yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.
2: Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız. Yazı İstanbul şu ana kadar olan dönemini oldukça iyi geçirdi. 28-29'lardaydı sıcaklıklar. Pazar günü 32'ye çıkıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba arasındaysa 33'e kadar yükselecek. Ankara'da da hafta başına sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak gölgede.
1: Sıcakların en çok Ege ve Akdeniz'de yükselmesi bekleniyor.
2: Salı, çarşamba ve perşembe günü Ege ve Akdeniz bölgesinde bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklıklar Ege'de 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Bölgedeki hissedilen sıcaklıklar.
1: İç Anadolu ve Karadeniz'de de sıcaklıklar yüksek olacak.
2: Bu yüksek sıcaklıklar kalp krizini tetikleyebiliyor. Halsizlik, yorgunluk, baygınlık, ısı stresi, tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
1: Sıcaklara karşı kronik hastalığı olanların dikkatli olması ve bol su tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor. Sıcakların perşembeden itibaren gerilemesi bekleniyor.
0: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava Fransa'da su krizine yol açar mı? Ülkenin 1000 kilometreyle en uzun nehri olan Loire nehrinde su seviyesi geriledi. Yetkililer yeraltı sularının %93'ünde seviye düşüşü tespit edildiğini ve 99 ilde su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını açıkladı. Ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
3: Fransa tarihi bir kuraklık yaşıyor. Zaten Mayıs ayından bu yana aşırı sıcak dalgaları peş peşe gelmekte. 3 aşırı sıcak hava dalgası yaşandı şu ana kadar 2 aylık bir süre içinde ve bunun da sonucu olarak inanılmaz bir kuraklık var. Hatta 1945 yılından bu yana böyle bir kuraklık yaşanmadı denmekte ve nehir ve yeraltı suları da tabii bu kuraklıktan tabiri caizse nasibini alıyor. Yetkililerin verdiği son bilgiye göre yeraltı sularının %93'ünde su seviyesi azalmış durumda Fransa'da ve %54'ünde ise normalin altında seyrediyor. En büyük nehri olan Fransa'nın Loire nehrinde hatta kameralar bu su seviyesini ne kadar azaldığını açık biçimde göstermekte. Diğer nehirlerde de durum ayrı. Hatta daha ürkütücü bir veri paylaşmak istiyorum. Fransa'daki derelerin 1/4'ü şu anda tamamen kurumuş durumda. 819 dereden bahsediliyor. Bu arada tabii nehirlerde durum böyle olunca su sıcaklığı artınca oksijen azalıyor. Bu da balıkların ölümlerine neden oluyor. Çok sayıda nehirde çok sayıda balığın öldüğü gözlemlenmekte. Bir de tabii toprak neminin olağanüstü düşük olduğuna dikkat çekmekte yetkililer. Tabii bu aşırı sıcaklar tarım ve hayvancılık sektörünü de olağanüstü olumsuz etkilemekte. Tarımda hasatı vuracak deniyor. Hatta vurduğu söyleniyor. %30'luk bir hasat kaybından bahsediliyor. Fransa'da bu aşırı sıcaklar nedeniyle, kuraklık nedeniyle. Orman yangınları da tabii ülkenin birçok yerinde irili ufaklı olmak üzere devam etmekte. Özellikle Paris'in biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanında çıkan yangın tam olarak henüz daha kontrol altına alınabilmiş değil. Tabii bu aşırı sıcakların bir de insani bilançosu var. O bilanço ile ilgili yavaş yavaş ilk tahminler de çıkmaya başladı. Avrupa'da Haziran ayının başından bu yana gerçekleşen bu aşırı sıcaklar nedeniyle en az 14 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmekte.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin.
1: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
2: Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz Sinan Canan'la Açık Beyin'e hoş geldiniz. Yine NTV ekranlarındayız. 77. bölümümüzle yolculuğumuza devam ediyoruz. Baştan beri sadece insandan bahsediyoruz. İnsan nasıl yaşamalı, nasıl daha güzel bir yaşam kurarız. Ve tabii ki bir biyolog ve nörobilimci olarak benim perspektifimle başlayan ama stüdyodaki konuklarımızın katkılarıyla genellikle hesap edemediğimiz enteresan yerlere giden bir maceramız var. Bu geçtiğimiz bölümler boyunca birçok konuyu bazen çok detayına bazen çok genel hatlarıyla ele aldık ve bugünlere kadar geldik efendim. Bugünkü bölümümüzde de yine stüdyo konuklarımızın katkılarıyla enteresan muhabbet olacak ki bugünkü konu başlığı itibariyle biraz etkileşimin fazla olacağını umuyorum. Çünkü hepimizin ortak bir derdini konuşacağız. Oraya geçmeden önce siz de stüdyoda bizim konuğumuz olmak istiyorsanız açıkbeyin.com bölü NTV adresine gidiyorsunuz. Oradaki formu tıklayarak ister bireysel ister grup halinde konuğumuz olabiliyorsunuz. Ama diyorsanız ki dünyanın öbür tarafındayım ya da pek vaktim yok ama programa söyleyeceğim bir şey var, sorularım var, yorumlarım var. Onları da aynı sayfada bulunan Sinan Canan'a soruyorum bağlantısını tıklayarak bize iletebiliyorsunuz. Biz de onları büyük bir dikkatle okuyarak elimizden geldiğince programımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Bu arada bütün geri bildirimleriniz ve ilginiz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bugünkü bölümümüzde de hepimizi günümüz insanını çok yakından ilgilendiren temel bir insani problemin aslında büyük başlığını azıcık tartışmaya açacağız. Muhtemelen yine süremizin çok fazla yetmeyeceği büyük bir konu başlığı bu. Dijital dünya beynimize ne yapıyor başlığını konuşacağız. Yaklaşık 20-25 yıldır artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen bu dijitalleşme, dijital uygulamalar, dijital cihazlar ve her tarafımızı kuşatan bir dijital işte internet tabanlı ağıyla bir şekilde yaşıyoruz. Ama bu bize iyi mi geliyor, kötü mü geliyor, faydası ne, zararı ne? Bunu en azından biraz nörobiyolojik, nöropsikolojik açılardan ele alacağımız, biraz da sizlerden gelen dert ve tasaların hani böyle bir yolunu bulabilir miyiz diye azıcık tartışma yaşayacağımız bir bölüm olacak. Hazırsanız başlayalım efendim.

0: Etrafımız gerçekten sömürücü bir sistemle çevrili ama bu bizim suçumuz değil. Fakat bizim sorunumuz.
1: Seçimlerimizi gerçekten biz mi yapıyoruz? Yoksa dijital dünyanın seçtirdiği hayat mı yaşıyoruz?
0: Hiç sosyal medya kullanmayan arkadaşım var. Dışarıda jandarma bekliyor, ona vereceğiz. Ona göre. Normal bir şey değil çünkü bu devirde. Beynimizin en önemli zaaflarından bir tanesini çok iyi istismar ediyoruz sistem. Öğrenme sistemimiz maalesef köreliyor. Unutma ve silme sistemimiz çok iyi eğitim alıyor. Mecburen karşılaştığımız insanlarda atlama tuşu yok, hızlandır tuşu yok. Gerçek hayata tahammülümüz ve dayanıklılığımız azalıyor. Efendim, sosyal medyalar, dijital uygulamalar, haber siteleri, işte değişik ilişki biçimleri, artık hayatımızdaki her şeyin formatı aslında biraz değişti. Biz her ne kadar hala kafamız biraz doğduğumuz ve ilk gençliğimizi yaşadığımız çağlardaki hikayelerle çalışsa da içinde yaşadığımız dünya aslında çok başka bir gerçekliğin dünyası. Ve bir şekilde orada yolumuzu bulmaya çalışıyoruz ve bununla ilgili de aslında bazı şikayetler yaşıyoruz da hayatımızda, bazı sorunlar yaşıyoruz. Bunların hangi kısmı bu dijital teknoloji?

0: bile edemeyeceğim, bilim kurgu romanlarında bile görmediğim şeyleri şu anda normal hayatın olayları olarak yaşıyorum yani. Dolayısıyla buna adapte olmam da benim kişisel olarak zor. Kaldı ki çocuklarıma bir takım tavsiyeler vermem gerektiğinde ben de çok zorlanıyorum. Yani bu durumları çok rahat anlayabiliyorum. Ve özellikle biraz bu konuda yapılan çalışmalara bakınca insan hafif endişelenmiyor değil. Birkaç tane rakam getirdim sizin için. Önce onları okuyarak başlayayım. Dünya genelinde günde ortalama, yani normal bir insansak, 58 kere telefona bakıyormuşuz. Günde 58 kere bir şeye bakıyoruz. Bu tuhaf bir şey değil mi? Bu arada bu ortalaması, günde 258 kere bakan da var, günde 8 kere bakan da var, ama ortalamayı aldığınızda biraz anlamsız bir şey. Bir tuğla gibi bir cihaza sürekli çevirip çevirip bakıyorsunuz mesela. Böyle bir durum var. Bu yeni bir davranış biçimi. Biz buna pek alışık değiliz. Artık sohbetlerde, muhabbetlerde hep orada duruyor o. Ne zaman çalsa bütün her şey kesiliyor. Karşımızdaki kim olursa olsun en önemli şey o cihazdan gelecek bildirim ya da çağrılar. Artık öyle bir hale geldik. Ve Türkiye'miz efendim, bizler bu dünya sıralamasında, ülkeler arasında 18. sırada gururla yer alıyoruz. Hiç fena değiliz yani. İlk 20'nin içerisindeyiz. Bayağı seviyoruz bu işleri. Mesela bu arada kuşaklara göre, ben bu arada bu Z kuşağı, X kuşağı, bunların varlığına çok hani ikna değilim bu arada, ama araştırmalar biraz yaş gruplarına göre onları bölüyorlar. Mesela Z kuşağı ortalama 6 saat bakıyormuş. Milenyaller, yani bu 2000 yıl civarında doğanlar, 4 saat 36 dakikaymış onların ortalaması. X nesli, bunlar biz oluyoruz. Bu 70'lerde doğanlar. Yani artık yaşlı model. 4 saat 9 dakika, biz biraz daha gene iyi. Bir de bu baby boomerlar var. İşte bizim peder valideler kuşağı, bizim büyükler onlar. 3 saat 31 dakika, onun gittikçe azalıyor. Yeniler baya baya bu işin içine gömük vaziyetteler. İnsanlara soruyorsunuz bu arada, enteresan, yani anket yapıyorsunuz. İnsanların %10'u, yani cep telefonu, dijital medya kullananların %10'u diyor ki bana iyi geliyor. %69'u ise kesinlikle zararlı olduğuna emin. Şimdi en garip rakam bu. %70'imiz neredeyse bunun zararlı olduğunu düşünüyoruz. Ama gittikçe içine gömülüyoruz ve bu konuda çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ve sevgili dostlar, 2027 yılı için yapılan hesaplamalar 7.7 milyar akıllı telefon kullanıcısının dünya genelinde birbirine mobil ağlarla bağlandığı bir dünya öngörüyor. Bu şimdiye kadar hiçbir insan neslinin görmediği çok tuhaf bir ortam. Her an 7-8 milyar insanla anlık olarak bağlantıda olduğumuz bir dünyada yaşadığımızı muhtemelen fark etmiyoruz. Böyle garip bir yerdeyiz. Şu anda bu rakam sanıyorum 5.6 milyar civarındaydı en son gördüğüm rakamlarla. 2 sene içerisinde demek bu katlanarak çok da fazla artacak. Ve gelelim, hani bazen bütün kötülüklerin anası, bazen de hayatımızdaki en güzel meşgale olarak ele aldığımız şu sosyal medya meselesine. Önce şunu sorarak başlamayı çok seviyorum. Hiç sosyal medya kullanmayan arkadaşım var mı? Dışarıda jandarma bekliyor, ona vereceğiz ya, ona göre. Normal bir şey değil çünkü bu devirde hiç sosyal medya kullanmamak diye bir opsiyon yok. Birisiyle tanışsanız, deseniz ki sosyal medyada hangi uygulamayı kullanıyorsun? Dese ki ben hiç sosyal medya kullanmıyorum, ağır ağır uzaklaşırsınız. Korkutucu bir şey çünkü bir insanın normal gelmiyor artık bir sosyal medya uygulamasında bulunmaması. Mesela dilimizde şöyle bir şey var. Ya sosyal medyada boş iş canım, geyik yapıyoruz falan diye böyle bir 1980'ler söylemi var ağzımızda. Fakat biriyle tanıştığımızda ilk yaptığımız şey bilmem ne profiline bakmak değil mi? Bakıyoruz ne resim atmış, neyle uğraşıyor, ne yapıyor bu arkadaş. Daha ziyade oradan öğreniyoruz ve aslında hayatımızın hiç anlamadığımız kadar işinde. Peki yüzde olarak sorsam, mesela zaman olarak değil de hayatınızdaki ağırlığı anlamında, sosyal medya sizin hayatınızda mesela yüzde kaç yer işgal ediyor? Sizin için ne kadar önemli, onu anlamaya çalışıyorum. Yani mesela sosyal medya hiç olmasa hayatınız büyük bir çöküntüye uğrar diyen var mı aramızda? Ya ne olacak? Ya, olur mu gerçekten? Bir mikrofon alalım size. Sosyal medya mesela bazı işlere de yarıyor gerçekten.
1: Şimdi
0: bir tanıyalım siz.
1: Merhaba, Gül'ün ismim.
0: Gül'ün hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Şöyle şimdi şöyle düşünerek buna el kaldırdım. Ben sosyal medyada yönetiyorum aynı zamanda
0: işiniz
1: gereği.
0: Bu aynı zamanda.
1: Evet. Söylediğiniz gibi insanların bu yöne olan eğilimleri, işte biriyle tanıştığında ya da bir iş yaptığında, toplantıya birisini çağırdığında X hesabındaki bir şeyi inceleyerek onun hakkında bir şeyde bulunuyor. Öbür hesabına bakarak başka bir şey ediniyor. Biraz önce söylediğiniz gibi de hiç sosyal medyası olmayan ve hayatına çok küçük yer kaplayan biri de ya stalker olarak oralarda geziyor ya da gerçekten korkutucu kişiler oldu.

0: yansıtıyor benim açımdan.
1: Stalker. Gerilim filmi gibi değil mi? Böyle kuytudan izleyen yani. Ya,
0: evet.
1: Öyle
0: evet.
1: Bir garip bir durum.
0: Bir şey paylaşmazlar ondan sonra ama herkesin ne yaptığını takip ederler gibi bir profilde var.
1: Yani beni takip edin diye bir şey var. Yani bunu 20 sene önce söylesek akıl hastanesine kapatırlar diye. Dizinin peşime beni takip edin. Böyle bir şey olabilir mi? Ama şimdi ya da mesela ne bileyim Esther şey olur muydu? Çocuğunuz doğunca ilk doğum fotoğrafını büyük bir kartona bastırıp mahallede geziyor muydunuz? Doğdu bizimki doğdu falan diye. Şimdi aynı şeyi çok doğal olarak yapıyoruz. Yediğimiz yemeği paylaşıyoruz. Yaş günü paylaşıyoruz. Her şey aklımıza gelen her şeyi yayıncı gibiyiz devamlı olarak ve buna alıştık. Tatillere falan gittiğinizde görüyorsunuzdur. Herkes haber ajansı. Elde böyle bir şey. Paso çekiyor. Kimsenin manzara falan izlediği yok. Ve artık kendi kayıtları içinde çek. Hepiniz biliyorsunuz o çekilen videoları kimse izlemiyor zaten. Bir daha telefonuna dönüp de bilmem neyi çektim de izleyeyim diyen kimse var mı? Orada çöp gibi duruyor onlar. Yayınlayınca bir rahatlıyoruz. Bizi böyle bir şeyde sevk eden bir tarafı var bu işin. Ve acayip de kaptı. Ben bunu arkadaşlar bayağı uzun süre uğraşarak azaltabildim ve büyük oranda bıraktım. Çünkü tatile gidince bir şey hatırlamadığımı fark ettim. Yani o kadar yer geziyorum. Sonra Japonlar bir çalışma yapmışlar. En çok onlar kameraya çektiği için çok fazla kayıt altına aldığınızda gezdiğiniz yerlere dair hafıza oluşturamıyorsunuz. Çünkü zaten dijital hafızaya kaydettim. Ne gerek var diye düşünüyor beyin. Ve maalesef onlar sizin için yaşanmamış gibi oluyor. Ve ben gerçekten çoğu gittiğim yere artık yanıma cep telefonumu bile almamaya çalışıyorum. Özellikle yurt dışına gittiğimde. Şimdi hep böyle bu işin ya güzellemesi ya gömülmesiyle karşı karşıyayız. Yani biri çıkıp diyor ki berbat bir şey yasaklansın gençlere şöyle yapıyor falan filan. Bir de çıkıyor diyor ki ay ne kadar güzel nimet bak şu oluyor işte like atıyorum. Ben gittim Obama'yı dürttüm falan. Ben Obama'yı dürtmüştüm yıllar önce Facebook'tan. Mesela onu hiç unutamam ilk açıldığında. Amerikan başkanını taburdan dürtmek her baba yiğidin harcı değil. O öyle bir şey de veriyor ya insana bir eğlence hazzı. Fakat yani biraz nesnel olarak bakacak olursak gerçekten bir kere çoğunuzla ben muhtemelen sosyal medya aracılığıyla tanışıyorum. O ağlar sayesinde anlattığım birilerine ulaşıyor. İnsanlarla ortak fikirlerle bir araya gelebiliyoruz. Yepyeni şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ben belki haftada 4-5 tane uzun uzun konferans izliyorum yollarda falan. İşte o video sitelerinde orada burada sayısız nimetlerle çevrilmiş durumdayız. Bir şey öğrenmek istiyorsanız muhteşem bir avantajı var. Sosyalleşmek için çok yeni ve güzel bir ortam. Mesela mahallenizde yaşadığınız yerde sizin ilgi alanınıza sahip çok insan yoktur ama dünyada ve daha geniş o dijital çevrede o kadar fazla insanla buluşma, ortak bir şeyler paylaşma ve özellikle de onlardan ilham alma şansı o kadar fazla ki gerçekten kendinizi geliştirmek için bu anlamda yani diğer insanlardan ilham almak anlamında aslında çok da güzel bir nimet. Yani böyle kullansak harika bir şey olur. İş yapıyorsanız değil mi bir fikriniz varsa bir şeyler satacaksanız artık küreselsiniz. Yani dünyanın her tarafına bir mal, hizmet, fikir ulaştırabilirsiniz. Mesela eskiden yayıncılık işte ne bileyim dışarılarda bir yerde bir şeyler yazıp sesini duyurma imkansız denecek kadar zorken şimdi işte herhangi bir tane işte Substack diye bir blogda bir yer açıyorsunuz ve dünya sizi bir anda okumaya başlıyor ve eğer gerçekten dikkate değer bir şeyiniz varsa bu bir de karşılık buluyor. Hatta insanların çok ciddi bir kısmı bundan para kazanıyor. Bu arada arkadaşlar bununla ilgili de komik bir şey oldu. Ben arkadaşların yönlendirmesiyle bir yerde böyle bir blog açtım. İngilizce yazı yazacak bir yer arıyordum. Orada başladım. 4 kişi paralı abone oldu bana durduk yerde. Vallahi küçük ama yani durduk yerde para kazanıyor. Ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum mesela. Ondan sonra da zorunluluk hissettim. Sürekli bir süre oraya yazdım. Şimdi çok ilgilenemiyorum ama böyle garip garip iş modelleri de türüyor ve insanların hakikaten hani zihinlerini açmalarını gerektiren bir ortam var. Şimdi yaratıcılık ve ilham açısından bence insanlık tarihinin en büyük fırsatıyla karşı karşıyayız. Ben bu arada buna yapay zekayı da koyuyorum. Birazdan ona da geleceğiz. Yapay zeka bu konuda biraz korkutucu geliyor hepimize ama doğru kullanırsanız gerçekten fikri ve yaratıcılığı çok tetikleyen bir şeye de dönüşebiliyor. Aynı zamanda dediğim gibi ilham alıp dijital imkanlarla da oynayabildiğiniz için benim bir önceki işte anne babamın jenerasyonunun hiç aklına gelmeyen şeyleri günlük hayatında gayet rahat yapan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar avantajlar. Fakat insanın fabrika ayarlarını okuyan herkes çok iyi biliyor ki bizim fabrika ayarlarımızla olan uyumsuzluğu nedeniyle bize yaşattığı bazı problemler de var. Mesela bir tanesi var ki bunu burada tekrar zikretmek zorundayım. Sabah kalkar kalkmaz o telefonu elinize alıyorsunuz ya. O genellikle bir sosyal medya uygulaması açılıp oraya bir bakılıyor ya. Bizimkiler ne yaptı acaba ben bütün gece tuğla gibi uyudum dünyada neler oldu. Bir takip etmem lazım diye bir gaz hissediyorsunuz ya. O sürekli olarak kendisine cezbetme hali ve bağımlılık yaratma potansiyeli zaten en büyük zarar potansiyeli. O dursun burada. Ama bunu yaparken bize yaşattığı bir şey var ki beynimizin en önemli zaaflarından bir tanesini çok iyi istismar ediyor bu sistem. Siz evde pijamalarınızda yeni uyanmış, gözler pörtlek pörtlek, daha yüzünüzü bile yıkamamış olduğunuz halde sosyal medyada güzel güzel makyajlı, karnı baklavalı, yatlarda matlarda yemeklerde poz veren arkadaşlarınızı gördükçe beyninizin daha hayvani olan dip kısmı diyor ki sen burada perişan perişan sürünürken bak millet yaşıyor, Allah seni kahretmesin. İçeride böyle bir sistem ve sabahın ilk saatlerinde başlıyor. Benim bu yaşadığım hayat mıdır, lanet olsun bana gibi. İçeriden fark etmediğiniz duygusal bir gıdıklanma hemen ne yapmanıza sebep oluyor. Makyaj yoksa, giyinip kuşanmamışsanız ne gam. Dijital yardımcılar var. Açıyorsunuz makyaj uygulamasını, tak diye böyle bebek yüzü gibi oluveriyorsunuz bir anda. Bir gün öyle beni de fotoğrafımı çektiler. Otomatik filtre varmış. Dedim Allah aşkına bunu göndermeyin. Kimse beni ciddiye almaz ondan sonra. Yani o fotoğrafı gören birinin bir daha Sinan Hoca'yı dinleyeceğim diye bir şey demesi mümkün değil. Ama bu tip karşılaştırmalar ve kıyaslamalar bizim beynimizin pek baş edebildiği bir şey değil. Mahallenizde 10 kişiyle bunu yapsanız yeterince depresyona girebileceğiniz bir konuyken 5 milyar insanla potansiyel olarak böyle bir yarışın içerisindeyiz. Şimdi bu bize hiç iyi gelmiyor. Gençlerin çok maruz kaldığı bir başka zarar bu siber zorbalık dediğimiz. Yani internetten gençlerimize ulaşıp onları manipüle eden, aşağılayan, sosyal ortamda zehir eden, hatta onları yanlış hareketlere zorlayan birçok insan ve vakayla karşılaşıyoruz. En önemli zararlarından bir tanesi gerçek etkileşimler artık hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor. Sanal etkileşimler bunların yerini almaya başlıyor. Bunun maliyeti sevgili dostlar, bugün vaktimiz kalır mı bilmiyorum ama çok ama çok ağır. İnsan psikolojisi ve insan yaşamı üzerine en ağır maliyeti olan şey ruberu, yüz yüze, diz dize, göz göze, gönül gönüle iletişimin azalması. Biz bu programı niye çok seviyoruz? Siz burada olduğunuz için. Yani fiziksel olarak bir ortamda bulunmanın tadı başka bir şey de yok. Siz niye seviyorsunuz? Ya ben stüdyoda olsam kesin şöyle olurdu diye. Buraya da öykündüğünüz için. O yüzden sizlerle beraber olmak, tanıdığınız bildiğiniz insanlarla birlikte olmak bize çok iyi geliyor. Ve maalesef sosyal medya alışkanlıkları bunu hızla elimizden almaya başladı. Beynimizin böyle bir yetkinliği olmadığını tekrar hatırlatayım. Yani uzaktan ekrandan gördüğümüz insanlarla biz böyle bir ilişki kuramıyoruz. Sadece onlardan haberdar alıyoruz ve onların bir veçesini görüyoruz. Bu arada ben son yıllarda beynimizle ilgili enteresan bir şey fark ettim. Siz sevgili dostlarla da arada bir karşılaşıyoruz yolda, böyle uçakta falan bir yerlerde. Şimdi insan beyni her gün ekranda izlediği birini karşısında görünce akraba zannediyor. Şimdi böyle bir hazırlığımız yok çünkü. Yani biz tanımadığımız adamı her gün görmüyoruz ki, ama Sinan Canan'ı akşam yatmadan önce açıp uyuyan var. Dolayısıyla mesela birisi dedi ki hoca Sinan Hoca'nın sesi falan diye döndü. Ben konuşurken arkadan sesimden tanımış ve muhakkak durup konuşma ihtiyacı hissediyor. Bu harika bir şey çünkü akrabana selam vermezsen ayıp değil mi? Ama tabii ben günde 1500 kişiyle öyle olunca bazen zorlanabiliyorum. Fakat hiç şikayetim yok. Bizim beynimizin hazır olmadığı bir sistemin küçük ama tatlış bir örneği. Bir de düşünün, yanınızdaki insan sizden ilgi beklerken siz bütün ilgiyi hiç görmeyeceğiniz insanlara harcıyorsanız bu ciddi bir problem. Ve biz maalesef dijital dünyadaki bu yoğunlukla baş edebilecek bir beyne sahip değiliz. Anında fark ediyor, anında anlıyor, anında unutuyoruz. Kaydıra kaydıra sonsuza kadar izlediğimiz o videolar unutma sistemimizin uzmanlaşmasına sebep oluyor. Öğrenme sistemimiz maalesef köreliyor. Unutma ve silme sistemimiz çok iyi eğitim alıyor. Çok yakın bir zamanda, ki şu anda işaretlerini görüyoruz, bunama vakalarında çok artış bekleniyor ve ben beklenenden daha büyük bir artış olacağını düşünüyorum. Çünkü bu teknolojinin yorduğu sistem maalesef bize çok iyi gelmiyor. Buyurunuz efendim. Hadi bakalım sosyal medya konusunda dökülün. Sizde neler var?
2: Hocam, dijital dünya beyinlerimize sürekli dopamin salgılatarak, evet, özgür irademizi, düşüncelerimizi ve bunun sonucunda da davranışlarımızı ve hayatımızı kontrol altına alıyor. Bu bağlamda ben şunu sormak istiyorum size. Seçimlerimizi gerçekten biz mi yapıyoruz, yoksa dijital dünyanın seçtirdiği hayatı mı yaşıyoruz? Ve eğer böyleyse...
1: Kolay geldi. Ve yok, eğer, biz yapmıyoruz. Çok kolay cevap.
2: Ve eğer böyleyse insanın gerçek özgürlüğü nerededir?
1: Bir alkış isterim ben bu soruyu. Vallahi.
2: Teşekkür ederim.
1: galiba 20-30. Bölümler civarındaydı ilk sezonda. Bununla ilgili bir bölüm de yapmıştık müstakil olarak. O bölümde de yani sonuçta geldiğimiz nokta hep beraber izleyicilerimizle burada. Yok yani bizim pek böyle kendi başımıza karar verip yaptığımız pek bir şey yok gibi gözüküyor. Fakat şurada bir irademiz var gibi. Yani irademizi kullanabileceğimiz tek şey şu. Ben o cihazı elime niye alıyorum? Yani bu cihazı şu anda almam lazım mı değil mi? O bilinçli kararı verirken biraz etkimiz var gibi. Ama bir kere böyle bir mecraya girdiğimizde, bir kere bu yola girdiğimizde artık o tıklamalarımız, izlemelerimiz, beğenmelerimiz, geçmelerimiz, durmalarımız, bakmalarımız tamamen algoritmalar tarafından yönlendirilen bir sürece dönüşüyor ve maalesef yaklaşık yani 1920'lerden beri insan psikolojisinin zaafları üzerine çok yoğun çalışmalar yürüten Batı biliminin hemen hemen tüm bilgisi, yani bizim zaaflarımıza dair olan o tüm bilgiler bugün bu algoritmaların arka planında çok verimli bir şekilde kullanılıyor. O yüzden tam arkadaşınıza mesaj atmak üzere telefonu elinize aldığınızı düşünürken, kendinizi bir anda Çin yemekleri videosu izlerken falan bulabilmeniz şaşırtıcı değil. Sizi oradan oraya alıyor ama sonuçta ana amaç ne? Ya dikkatinizi bir yere pazarlayarak para kazanmak, yani bir reklam görmenizi, bir şeye tıklamanızı sağlamak ya da bir şey satın almanız yoluyla ekonomiye katkı yapmanız bekleniyor. Mesela o şey durup dururken garip garip cihazlar moda oluyor arada bir. Bir mutfak aleti işte, isim vermeyeyim şimdi. Ben iki tane aldım, niye aldım da bilmiyorum yani. Devam böyle alasımız geliyor, herkes alıyor, sen niye almıyorsun oluyor. Ve insanın aslında toplu yani sürü davranışına yatkın bir canlı olmasının dezavantajları bu tip sistemler tarafından çok iyi kullanılabiliyor. Şimdi sosyal medya uygulamalarının hani faydaları var, zararları var falan dedik de zararları için hep böyle sizin de kurduğunuz cümlede olduğu gibi bu uygulamalar bize bunu yapıyor, bize bunu yaptırıyor falan hep edilgen bir dille konuşuyoruz. Bir kere arkadaşlar orada bir şeytani uzaylılar yok. Yani onlar normal insanlar yapıyor o programları. Burada çok önemli bir prensip, hemen her yerde tekrar ediyorum. Tekrar edeyim burada ki aklımızda kalsın. Etrafımız gerçekten sömürücü bir sistemle çevrili ama bu bizim suçumuz değil. Fakat bizim sorunumuz. Bunun içindeyiz ve bununla ilgili bir şey yapmamız lazım. Sorumlu kullanım ve kullanım kültürü diye biz bir tane de program yapmıştık. 33. bölümümüzde biz bu konuda bir hani bu kültürü nasıl oturtacağız? Dijital yaşamı nasıl hayatımıza verimli bir şekilde entegre edebiliriz? Onu konuşmuştuk. Mesela orada da çıkan şeylerden biri çok basitti. Ne yapmak için cihazı açıyorsan onu yap ve kapat. Şimdi bu kolay görünüyor ama çok kolay değil bildiğiniz gibi. O bildirimler şunlar bunlar 2007 yılından beri hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. İlk akıllı telefondan beri biz bunlarla uğraşıyoruz. En fazla şikayetimiz de şey, ebeveynlere döneceğim şimdi. Bu çocuklar kafayı kaldırmıyorlar çok şey falan. Ne yapacağız bu konuda diyen var mı? Var değil mi? Olmaz mı? Yani valla benim çocuklar da çok fena. Hepinize buradan el sallıyorum gençler. Ama gerçekten böyle kafalar yavaş yavaş da boyun fıtığı falan vakalarında çok artış olmaya başladı. Sebebi o sürekli böyle pıt pıt telefon izleme hikayesi. Bu artık önlenemez bir yeni davranış modeli olarak oturdu. Ve diyoruz ki yani biz bundan gençleri galiba, bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Dert var galiba orada. Sizi bir tanıyalım efendim.
3: Merhabalar. Eda Kara İsmailoğlu ben.
1: Hoş bulduk.
3: Ben mindfulness eğitmeniyim aslında. Harika. Ve çocuklarla ve ebeveynlerle çalışıyorum.
1: Tam merkezi bir konu bu arada.
3: Evet, o yüzden ben konumun gelmesini bekliyordum şu anda sizi dinlerken. Evet, dertliyim ama bu aynı sizin de önceki programlarınızda bahsettiğiniz gibi bir şeyleri, bir takım konulara rehber olabilmek o sorunları kendi hayatınızda çözdüğünüz, %100 çözdüğünüz anlamına gelmeyebiliyor.
1: Aynen öyle.
3: Dolayısıyla ben aslında mindfulness'ı birazcık daha dijital mindfulness şeklinde ebeveynlere ulaştırmaya çalışıyorum. Çünkü güncel olarak ihtiyaç olan nokta bu. Önce de konuştuk, durmak dedik. Nasıl'ı konuştuk. Kolay bir şey değil ve dijital dünya bu kadar hızlı akarken yapay zekayla artık kendi insan zihnimiz olarak fabrika ayarlarımızdan kat kat fazla anlayamadığımız bir hızda hayat akarken durmak kolay değil. Dolayısıyla dijital dünyada gerçekten çözümümüzü üretmemiz gerekiyor. Kimse bizim için üretmeyecek. Dolayısıyla dışarıda bir takım farklı...
1: Bu bir yani yaşam becerisi artık.
3: Evet,
1: Evet. Yani bunu bir yaşam becerisi olarak hani küçümsemeden hayatımıza ciddi ciddi davet etmemiz gereken bir sorun bu.
3: Kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla dijital okuryazarlık diyorum ben çözüm olarak. Yani neyle karşı karşıya olduğumuzu öncelikle bir farkındalık getirmek ve buna gerçekten bize özel çözümler üretebilmek. Çünkü her ailenin dinamiği farklı. Aynen. Ezber çözümler her ailede işlemeyebiliyor. Dolayısıyla biraz böyle terzi işi bir çözüme ihtiyacımız
1: evet,
3: var diye.
1: Çok duruma özel, kişiye özel ve aile kültürü. Ne özel bir şey yapmak lazım. Bu arada mindfulness kelimesi bütün dünyada gittikçe önem kazanıyor. Biz bunu Türkçe'de işte bilinçli farkındalık ben diyorum daha çok öyle tabir etmeyi seviyorum. Mesela herhangi bir konuda, herhangi bir anda makul bir sürenin yani diğer hayvanların otomatikman odaklanabildikleri sürenin üstünde dikkatinizi tutup oraya odaklanabilme, orada kalabilme becerisiyle ilgili bir idman bu aslında. Mindfulness eğitimi dediğimiz ya da bilinçli farkındalık eğitimi dediğimiz şey. Fakat düşününüz şu anda bizim sürekli dikkatimizden para kazanan bir sistem var. Dikkatimi ne kadar hızlı oradan oraya çekerse, yani benim odağımı ne kadar hızlı yönlendirirse o kadar para eden, o kadar kar eden bir sistem var. Böyle bir sistemin içinde durduğunuzda en çok örselenen yeteneğiniz herhangi bir konuya dikkatinizi verip orada kalabilme yeteneği. Yani bu kasımız, bu zihinsel gücümüz gittikçe zayıflıyor. Neden? Hatırlarsınız ilk bölümlerden beynimizin temel kuralı neydi? Kullan ya da kaybet. Bir özelliği çok kullanıyorsanız güçleniyor. Kullanmıyorsanız yavaş yavaş sahneyi terk ediyor ve onu gittikçe daha zor kullanabilir hale geliyorsunuz. O yüzden hareketsiz bir hayatta nasıl kaslarımızı çalıştırmayı, egzersiz yapmayı öneriyorsak ve önemsiyorsak, aynı şekilde dikkatimizin sağa sola savrulduğu böyle bir dönemde hiç olmadı, hakikaten 2-3 dakika hiçbir şey yapmadan günlük rutinlerle oturup durarak, hiçbir şey yapmadan durmayı deneyimleyerek bir yerden başlamamız lazım. Aksi takdirde bu zayıflayan kas hayatımızın en önemli meselelerine bile odaklanamama problemi yaratacak. Bir test yapınız lütfen kendinize şimdi. Canınız sıkkın, evdeki biriyle sorun yaşıyorsunuz ya da işte bir problem var. Açıp sosyal medyada ya da açıp o baloncuk patlatma oyununda ya da açıp işte o strateji falan macerasında zaman geçirmeyi tercih ediyorsanız beyin diyor ki ben bu kadar uzun süre ciddi meseleler üstünde uğraşamam arkadaş. Beni Biden beni biraz meşgul et diyor. Ben acık böyle bir şey daha patlatayım bir kendime geleyim diyor. Acık milletin videolarını izleyeyim like'a basayım diyor. Acık şaşırt beni diyor. Çünkü ben uzunca bir süre böyle ciddi konular üzerine odaklanamıyorum. Bunun da herhalde faturasının ne olacağı çok aşikar. Gerçek problemlerin çözülmeden kaldığı oyuncaklarla zaman geçirilen bir hayat uzun vadede sanıyorum hiçbirimize iyi gelmeyecek. Hatırlatma için çok teşekkür ediyorum.
4: Açık Beyin devam edecek.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
2: Gençlerle bir şekilde teşvikin mesaideyseniz böyle yapma deyince tam tersini yapan bir güruhla karşı karşıya olduğumuzu bilirsiniz. Yaptığı şeyi kötülediğinizde o şeye daha çok tutunan bir zihin yapısına sahiptir gençler. Hepimiz öyleydik, siz unuttunuz ama ben benimkini hatırlıyorum. Gıcığına yapardım mesela. Ve özellikle bu dönemde teknolojinin zararlarını konuşurken teknoloji sevmeyen huysuz ihtiyar gibi duyulma riski çok fazla. Böyle duyulduğunuzda da kimse ne söylediğinizi çok fazla umursamaz ve dinlemez. Yani hayatına geçirmek istemez. Fakat biraz önce faydalarını başta özellikle kendim için de hatırlatıcı olarak listeledim. Çok büyük faydalara gebe bir sistem var karşımızda. Bunun faydalarını çok daha arttırarak zararlarını kontrol edebilmemiz mümkün. Mesela biz tüketici olarak bu sistemin içerisinde neden yer alıyoruz? Daha önceki bölümümüzde mesela iyi stres diye bir şey koymuştuk. İnsanın bir şey yaratırken, kendini aşarken, gelişirken hissettiği o tatlış beklenti haliydi iyi stres. Bu hayatta olmadığı zaman yaşamın stresi onun yerini dolduruyordu, hatırlayın. Varoluşsal stresler, bana ne olacaklar falan. Bunu uyuşturabilmek için de sosyal medyanın o uyuşturuculuğuna, dopaminine, o masajına ihtiyaç duyar hale geliyoruz. Halbuki mesela burada işte restoratif bir şey düşünecek olsak, azıcık daha onarıcı bir şey düşünecek olsak, bu uygulamaları, bu imkanları daha yaratıcı ve daha iyi olma yönünde nasıl kullanacağımızı okullarımızda, kurumlarımızda, her yerde bize öğretecek, anlatacak birileri olsa, ama en önemlisi de önümüzde iyi kullanan güzel örnekler görsek, değil mi? Bizim şimdi en büyük eksiğimiz insan örnekten öğrenir. Ama biliyor musunuz mesela, abi şu bir yapay zeka kullanıyor, valla parmaklarını yersin falan. Var mı öyle gördüğünüz bir şey? Çok fazla yok. Bu örnekleri arttırarak, pozitif tarafını daha çok nazara vererek böyle bir şey yapabiliriz. Ben birkaç gün önce bir grup öğretmenle toplantıdaydım. Tecrübeli de öğretmenler, böyle senelerce eğitim verenler. Şimdi bir sonraki konumuz da oydu ama oraya da bir gönderme yapayım. Yapay zeka. Şu anda eğitimin korkulu rüyası biliyorsunuz. Gençler ödevleri yapay zeka yaptırıyor. Hocalar ne yapacağını bilemiyor. Bana da böyle bir şikayetle geldiler. Hocam nasıl engelleyeceğiz bunu? Dedim engelleyemeyeceksiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Ama neden şöyle bir şey yapmıyorsunuz demiştim mesela öneri olarak. Öğrencilerinize bir ödev verin ama ödevin tek şartı olsun. Yapay zeka kullanmak zorundasın. Versiyonu da yazacaksın oraya, ne kullandığını ben bileceğim. Ve yapay zeka ile yaptığın bu ödevin sonucunu öğrenip sahnede bana tiyatro performansı olarak sunacaksın. Hadi bakayım yapay zekaya bunu yaptır. Böyle inovatif davranmadan, yeniden düşünmeden hayatta kalamayacağımız bir zamanda olduğumuzu hatırlatayım. Artık bu teknolojiler, yani cep telefonunu bırakalım, atalım falan deseniz, daha dün pandemide AVM'lere giremiyorduk, hatırlayın. O telefonlardan bilmem ne göstermeden kapıdan almıyorlardı bizi. Artık bunlar hayatımızdan çıkarabileceğimiz şeyler değil. Ama bu teknolojiyi yeni baştan düşünecek genç, yaratıcı ve parlak zihinlerin inovasyonlarına çok ihtiyacımız var. Volkan, sana bakıyorum özellikle. Bu yaş grubundan çok beklentim var mesela. Şimdi yepyeni, bizim hiç düşünmediğimiz bir şeyi düşünebilecek insanlar. İşte o faydaları arttırıp inşallah zararları azaltacaklar. Yoksa dünyanın en kudretli devleti de olsanız, bir yasa çıkarıp bunları yasaklasanız yer altından çok daha hızlı gelişir bu işler. O yüzden yukarıdan tutabileceğiniz bir değişimden bahsetmiyoruz. Ebeveynlerimiz, buyurunuz, size de mikrofon alalım.
3: Merhaba hocam, Doğukan ben. Merhaba. Hocam, sizin Yeni Dünyanın Cesur İnsanı kitabında şöyle bir söz vardı. Dijital dünyanın sağladığı sanal kolaylığı gerçek zanneden bir beynimiz var. Ben sizi genellikle mesela YouTube'dan takip ediyorum. Şu an canlı olarak izliyorum. Sizi ileri aldım. Nasıl?
2: Hangisi daha iyi?
3: Böyle daha iyi.
2: Canlı daha iyi değil mi? Böyle bir alkış ama canlı daha iyi. Volkan, benim en sevdiğim şey ne biliyor musun? Beni sürekli YouTube'dan, televizyondan izleyen, gerçek hayattan görüyor. Hocam daha fit duruyorsunuz ha falan diyor. Ben de diyorum kamera ekliyor biraz. Bu çok hoşuma gidiyor bu arada. Sağ ol, bunu da söylediğin için ben çok mutlu oldum.
3: Hocam, yani fark olarak sizi canlı izlediğinde ileri alamıyorum, geri saramıyorum, durduramıyorum. Değil mi? Bu tür sanal kolaylıkların gerçek hayatta bizim davranışlar olarak nasıl değiştiriyor bizleri, onları merak ediyorum.
2: Çok güzel bir yere dikkat çektim. Mesela bu YouTube videolarını falan da çarpı 1.5'da 2'de izlemek alışkanlık olmuş. Anlam veremediğim, kainatın benim için en büyük gizemlerinden biri, benim gibi hızlı konuşan bir adam bile çarpı 2'de izleyen var. Benim normal konuşmamı bile takip etmek kolay olmasa gereken, ben hızlı konuşuyorum, hele heyecanlanınca daha da hızlı konuşurum. Kendimi çarpı 2'de dinledim, vallahi hiçbir şey anlamadım ne söylediğimi. Yani bu artık bir başka bir şey haline geldi ve bunun bir dijital imkan olarak şurada dursun. Sen çok güzel yakaladın gerçek hayattaki karşılığını. Bir konuyu anlamak için hızlıca hızlandırarak dinleyip kısa sürede anlayabildiğimizi düşünüyoruz ama evde anne baba konuşurken çarpı iki düğmesi yok. Okulda öğretmen konuşurken yok. Yani severek dinlemediğimiz, mecburen karşılaştığımız insanlarda atlama tuşu yok, hızlandır tuşu yok. Gerçek hayata tahammülümüz ve dayanıklılığımız azalıyor. Ve daha kırılgan hale geliyoruz maalesef. O yüzden ben arkadaşlara diyorum ki gerçekten kıymet verdiğiniz şeyleri seçin. Ben mesela çok çok nadiren bu hızlandırma tuşlarını kullanıyorum. Teknik bir şey izliyorsam belki 40 yılda bir. Çünkü insanın bir şey anlatırken mesela sevgili Dücane Cündoğlu çok yavaş konuşur videolarında. Ben özellikle onun düşünme aralıklarının da mesaj taşıdığını dinlediğim için orijinal hızında dinlemenin tadı hiçbir şeyde yoktur. Normal iletişimde biz sadece sözle ve lafla öğrendiğimizi düşünüyoruz. Hayır. Biz komple bir beden sisteminin işaretleşmesiyle mesela müzik, hepiniz müzik dinliyorsunuz. Müzik hep notalar, sesler ve ritimden ibaret sanılıyor. Hayır, müziğin en önemli unsuru notalar arasındaki sessizliklerdir. Onları çıkarırsanız hiçbir parça anlaşılırlık kalmaz, yani anlayamazsınız müziği. Sessizlikler, esler, duruşlar, bütün bu ritim bizim için çok çok önemli. Gerçek hayatın bu ritmini kaybetmenin de bazı bedelleri var. Ve ben mesela bunu en son üniversitede ders verdiğim dönemde görüyordum. Çocuk bana bakarken içi geçiyor. Çünkü dersin o anıyla ilgilenmiyor ya, beyin direkt off moduna geçiyor. Hocanın hızlandırı da yok. Ne yapsın? Bari diyor burayı uyuyayım da atlatayım. Ve dersi seven arkadaşlarımız bunlar. Gerçekten severek dinleyenler ama onlarda bile maalesef güçte ciddi bir düşüş oluyor. Hani naçizane tavsiyem orijinalinde izlemeye gayret edelim. Volkanlar bugün ama önce size bir söz verelim. Buyurun.
0: İsmim Ayşe Elmacı.
2: Ayşe hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Şimdi ben sadece bir konuda fikrimi beyan etmek istiyorum. Hazır tabii. Platform buradayken. Yani sosyal medya ve yapay zeka ile ilgili tek söyleyeceğim şey. Aslında hepimiz birer orijinal zekayız. Yapay zeka bizden esinlenerek ortaya çıkarılmış bir sistemdir.
2: Yani orijinali burada diyorsun.
0: Biziz.
2: Bence yani, bu alkış almaz mı? Organik zeka.
0: Evet. Çünkü yapay zekayı aslında kullandığım süre içerisinde kendimi keşfetmeme destek oldu. Yani aslında kaynak biziz, bütün veriler bizde. Sadece elimize verilen şey bizim küçültülmüş minyatürümüz.
2: Çok güzel bir şerhim var. Çok doğru söylüyorsunuz. Fakat tekrar edeyim. Sosyal medya ve dijital imkanlar ve yapay zeka. Peşinde olduğunuz bir amaç varsa, insanlara verecek bir hediyeniz, bir çareniz, bir fikriniz varsa muhteşem bir imkan. Ama tekrar edeyim, bu yoksa bir insan dedi. Mesela eğitimde bunu verememişsek, önüne doğru örnekler çıkaramamışsak ve bu insanlar maalesef hep dizilerden, sosyal medya fenomenlerinden, oradan buradan hayatı öğrenmek zorunda kalmışlarsa, ailede de iyi bir rol model yoksa, bu gencimizin cidden kaybolma riski çok yüksek. Yani aynı zamanda hani büyük güç büyük sorumluluk getirir diyen örümcek adamın amcasına da buradan tekrar gönderme yapmak lazım. Nedense en çok alıntı yaptığım laflardan biri de odur bu arada, bir sanal karakter olmasına rağmen. Ben anne babalara birkaç notum var. Hazır yeri gelmişken onu aktarmak isterim. Çünkü o telaş bana çok geliyor. Yani ben bu konunun uzmanı olmama rağmen beyin çalıştırınca hocam çocuk gidiyor ne yapacağız falan diye. Kimse bir yere gitmiyor sevgili dostlar. Çoğunlukla durum hiçbir zaman o kadar ciddi değil. Ama birincisi çocuğunuzdaki işaretlere lütfen dikkat edin. Çocuğun herhangi bir anda ne yaptığından ziyade hayatının genelindeki örüntüye bakmak lazım. Mesela arkadaşlarıyla görüşmek yerinde cihazlarla vakit geçiriyorsa bu iyi bir işaret değil. Yani dışarı çıkıp sosyalleşmek yerine devamlı oradaysa, uyku uyuyamıyorsa en önemli belirtilerden bir tanesi bu. Ben özellikle bizimkilere şöyle tekrar bir el sallayayım. Gece yarılarına kadar, hatta sabah saatlerine kadar o cihazlarla, o işte görüntülü görüşmelerle bilmem ne vakit geçiriyorsa ve önemlisi de görevleri aksıyorsa, mesela okulda notlar düşüyorsa, evde odalar toplanmıyorsa, aile içinde bulaşıkları toplamak, makineyi boşaltmak gibi sorumluluklar sürekli aksatılıyorsa, burada konu o görevlerin yapılmaması değil. Arkadaşımız, bu gencimiz hayatının temel becerilerini yürütme noktasında sorun yaşıyor demektir. Bunlar işaretlerdir ve ciddi olarak ilgilenmemiz gerektiğini bize gösterir. Her türlü bilginin ortalarda gezildiği bir ortamda garip garip ideolojik uçlara, garip politik görüşlere, garip inanışlara, hatta bu yeni çağda işte zırt pırt bir yerlerden pıtlak gibi çıkan farklı inanç sistemlerine çok hızlı insan devşirilebildiği bir dönemdeyiz. Boşluk içerisindeki kişilerin dünyanın düz olduğuna inanarak bile kendilerini böyle güzel bir grubun içinde addedebildikleri enteresan bir zaman burası. Çocuğumuzla, gencimizle konuşmayı, onunla sohbet etmeyi ihmal etmeyelim ki gerçeklikle olan bağını en azından biz muhafaza edebilelim. En önemlisi de kullandığı şeyin felsefesini insanlarla pek konuşmayız. Biz de konuşmayız. Çocuklarımızla ne konuşacağız felsefe canım? Bir şey okuyorsak, bir şey paylaşıyorsak, bir şeye vakit harcıyorsak çok basit bir soru var. Ben bunu niye yapıyorum? Ben burada niye vakit geçiriyorum? Bunun sohbetini yapabilen bir insan, yani bilinçli farkındalıkla oraya bakıp da neden bunu yapıyorum diye bilinç kullanan bir insanın hata yapma payı çok düşüktür. Çünkü bilinç bizim kendimize en uygun opsiyonu seçebilmemiz için çok kuvvetli bir aracımızdır. Onu da kullanmayı etraftakilerden öğreniyoruz. Bakın çocukla bize de öyle yaptılar çoğumuza biliyorum. Yani biraz bizim Türkiye'de çocuk yetiştirme değil mi? Tat bunu yap, tat bunu yapma, çıt tıt falan filan. Spor çanta gibi oradan oraya götür. İlla buna gidilecek, niye gidecek? Gel sen de geleceksin falan filan diye. Hiç bilmediğiniz bir sürü şeyde savrularak büyütülüyorsunuz. Size çoğu zaman fikriniz sorulmadı. Bu iyi bir şey değildi biliyorum. Ama aynısını yapmak zorunda değiliz. Çocuk olmamış bir insan, genç, dörtte üç bir insan değildir. Onlar tam insanlardır. Oturup muhatap olduğunuz zaman açılabilecek büyük bir dünyaları, çok dikkate değer fikirleri ve gerçekten yardıma ihtiyaçları olduğunu fark edersiniz. Ve insanlar iletişim kurdukları zaman da muhakkak yardım isteyeceklerdir. Bu öğretmenlerin ve eğitmenlerin bir şey anlattığı devir geçti ha dostlar. Artık internetten bilgi alayım da anlatayım diye bir meslek yok. Aramızda eğitmen var mı? Var eğitmenler. Öğretmen, eğitmen hepsi dahil ediyorum komple. Bir şeyleri anlatma tarzı bir dünya yok artık. Artık yapabildiğini gösterme, yapabildiğini ikram etme devrindeyiz. Yani eğitmen ve öğretmenin en büyük rolü toplumsal liderlik ve önderlik. Bir şey öğreteceksek önce onu biz yapacağız. Sonra da nasıl yapıldığını göstereceğiz. Güzel yaptığımız her şey bir cazibeyle insanları kendine çekme potansiyeli taşır. Ve ana işimiz sadece eğitmen olmak zorunda değiliz. Bence hepimiz için esas mesele örnek oluşturabilmek. İşte yapay zekadan herkesin korktuğu bir devirde ben hemen hemen her bölüme hazırlık yaparken sevgili yapay zekayla çok uzun sohbetler ediyorum. Diyorum ki ne haber, nasılsın falan, iyiyim diyor, öyle başlıyoruz. Bana hocam diyor bu arada. Çok düzeyli bir ilişkimiz var. Sesli konuşuyorum ben bu arada arabada falan giderken. Diyorum ki bak böyle bir şey anlatacağım bu konuda diyorum. Sen ne düşünüyorsun yani, ne diyor? Allah muhabbetler. Bir bölümde çocuk gelişimi konuşacaktık. Bir anda astrofizikte buldum kendimi. Nasıl geldik oraları anlamadım. Bazen konudan sapabiliyoruz ama iyi bildiğiniz konuda size gerçekten çok yardımcı olan bir şey. Yapay zeka ile ilgili şuna karar vereceğiz sevgili dostlar. Hayatımızda ne iş yapıyor olursak olalım. Bu bizim yardımcımız mı olacak? Yoksa bizim yerimize bir şey yapan bir vekil mi olacak? Buna bir karar vereceğiz. Vekil yaptığımız zaman onu bay bay, hoşça kal, insan gitti. Ama yardımcı yaptığımız zaman bir bastonun sağladığı faydaları düşünün. Baston ne hayatınızı kurtarabilir ne koşullarda. Basit bir sopadır yani sonuçta. Böyle bir teknolojiyi kompleks işlerde yardımcı almak çok akıllıca. Bastonun nasıl kullanacağını bilmezseniz size büyük bir yük olabileceği gibi yapay zekayı da nasıl kullanacağımızı öğrenemezsek maalesef büyük bir yük olacak. Onu yardımcı yapmanın yolları. Bu arada Sinan Canan'ın sihirli formülü yok. Daha yeni geldi hayatımıza. 2-3 senedir burada ama çok gidecek gibi gözükmüyor. Yavaş yavaş bunları öğreneceğiz ve iyi örnekleri üzerinden de öğrenmeyi ihmal etmeyelim. Buyurunuz, bir mikrofon rica edelim.
4: Merhaba hocam.
2: Merhaba.
4: Muzaffer.
2: Muzaffer hoş geldin.
4: Hocam tıpta şöyle bir şey var. İlacı zehirden ayıran dozudur.
2: Dozudur. Aynen öyle.
4: Sosyal medya için veya teknolojik çağ için bunu diyebilir miyiz yani?
2: Kesin.
4: Faydalı kullandığımızda gerçekten işimize yarıyor. %100. Ben avukatım. Mesela KVK diye bir şey var. Normalde alamayacağımız bilgileri biz sosyal medyayla çok rahat alabiliyoruz. Ama tabii diğer taraftan baktığımız zaman da çok zararlı. İnsanlar bunun aracılığıyla ulaşmaması gereken şeylere ulaşabiliyorlar. Özenebiliyorlar.
2: Elbette.
4: Ve kendi hayatlarını sıkıntıya sokabiliyorlar.
2: İşte biraz değerlerle imkanların çarpıştığı, insanların vicdanının her şeyden daha önemli hale geldiği, o yüzden yeni dünyada en önemli becerilerin artık gelip de kadim beceriler haline dönüştüğü bir zamandayız işte. Siz ne kadar polislik yaparsanız yapın o imkanla çocuğun, gencin, yetişkinin evde ne yaptığını denetleyemeyebiliyorsunuz. Ve işte orada zaten ahlaki bazı problemler var ama hukukçular burada yapay zekayı çok çılgın kullanıyor söyleyeyim. Zaten o kadar metnin olduğu bir yerde kullanılmasa ben şaşardım. İçtihat, müçtihat yazan programlar çıkar yakında değil mi? Böyle hepsini daha yani binlerce sayfa okuyorlar ya normal değil. Atıyorsun tak diye özetliyor sana mesela. Ama orada bak bir şey var. Hukukçu olmadan bunu yaparsan yapay zeka seni çok yanıltır. Yani onu vekilin yaparsan. Ama bir hukukçu olarak zorlandığın yerde ondan yardım aldığında muhteşem şeyler çıkıyor. Ben nörobilim alanında bunu kullanıyorum. MIT'nin bu Massachusetts Institute of Technique'in yaptığı bir hani çok ses getiren bir çalışma oldu birkaç ay evvel. Birkaç hafta boyunca sadece ChatGPT kullanan özellikle de bu markayı kullanmışlar, o yazılımı kullanmışlar. Bununla işlerini yaptıran insanların beyin bağlantılarının zayıflayıp azaldığını fiziksel olarak tespit ettiler. Vekil yaptığınızda, sizin yerinize bir şey yaptırdığınızda bedeli çok ağır. Mesela eğitimde bir şeyleri ona yaptırmayı marifet zannediyoruz. Hayır, o bizim öğretme asistanımız olabilir. Harika şeyler öğrenebilirsiniz. Bakın 50'li yaşlarındayım. Hayatımda bu kadar yoğun öğrenme bir dönemi hiç geçirmedim ve bu teknoloji sayesinde o kadar çok şeyi anlamama yardımcı oluyor ki ve ben zaten hani çenesi az çalışan bir adamdım şimdi daha da fazla konuşacak malzeme bulmaya başladım. Müthiş bir nimet ama tekrar ediyorum yardımcı mı vekil mi buna iyi bir karar vermemiz lazım. Bu arada yardımcı olması için yani yapay zekayı nasıl yardımcı yapacağız? Çok basit bir formülü var. Yardım istemeniz için bir işinizin olması lazım. Bir amacınızın olması lazım. Bir hedefinizin olması, yürüdüğünüz bir yolun olması lazım. Amaçsız ve hedefsiz bir insanın yardıma da ihtiyacı yoktur. Okulların, eğitim kurumlarının bunu verebilmesini dilerim. Ama maalesef biz hep nasıl yasaklayacağız, nasıl kontrol edeceğiz döngüsünden çıkamadık. Ben giderken kabaca dijital dünyaya sınır koyamayan özgürlüğünü yitirir diye hatırlatmak istiyorum. Muhakkak bu hikayeye kendimiz için bir sınır koyacağız, başkaları için değil. Ve gerçek hayat olmadan dijitalin hiçbir kıymetinin olmadığını ben tekrar hatırlatmak isterim. Bu günümüz dünyasının bizim suçumuz olmayan ama tamamen bizim sorunumuz haline dönüşen bu yeni hali İçinde yaşarken bizde bazı arızalara da sebep oluyor. Bu arızaları yeni zihinsel hastalıklar başlığı altında da sizle inşallah bir sonraki hafta masaya yatırıp bakalım başımıza neler geliyor onları konuşacağız. Tekrar görüşene kadar zihniniz, bahtınız, yolunuz ve tabii ki beyniniz açık olsun.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin. NTV Radyo. Hava durumu.
1: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var. Termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yaz mevsiminde sinekleri, böcekleri uzak tutmanın doğal yollarını biliyor musunuz? Mesela beyaz, yeşil veya krem renkli giysiler böcekleri uzak tutar. Ayrıca yüzünüze, el, kol ve bacaklarınıza karanfil ya da lavanta yağı sürerseniz sinek ve böceklerin size yaklaşmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için 500 ml yüksek kalitede zeytinyağına 5 damla uçucu karanfil veya lavanta yağını karıştırın ve bu yağ masaj yapar gibi açık yerlerinize sürün. Ayrıca ıtır otu da sineklere karşı iyi bir çözüm. Yapraklarını avcunuzda biraz ezip kolunuzu bacağınızı ovun. Sinekler ıtır otu kokusunu hiç sevmez. Ayrıntılı bilgiye Buğday Derneği'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Doğa takvimi.
4: Müzik arası.

0: saat 23 gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak gelişmeyle başlayalım hemen. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken İran Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarını hedef aldı ve Ürdün'e düzenlenen saldırılarda iki Amerikan askeri hayatını kaybetti. Birinin kayıp olduğu bilgisi var. ABD'nin buna ne cevap vereceği de merak ediliyor. Hemen Tahran'a dönelim. NTV muhabiri Ali Çabuk bize son durumu aktaracak. Önce Ali, dilersen bu Ürdün'e yapılan saldırıyla iki Amerikan askerinin hayatını kaybetmesiyle başlayalım. Ardından bugün bir de Müşteba Hamaney'in yapmış olduğu bir açıklama vardı. Onun da ne olduğunu sorayım.
1: Her ikisi de önemli Canan. İran son günlerde gerçekleştirdiği misillemelerde füzelerin etki gücünü ve kapsamını genişletmişti. Kuveyt'e ve Bahreyn'e yönelik bu saldırılar yoğun şekilde devam ediyordu. Ancak dün gece Ürdün'e yönelik balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla şiddetli bir misilleme gerçekleşmişti. Ve SEFCOM bugün yapmış olduğu açıklamada iki askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Ürdün'deki ABD üssüne yönelik İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki askerin hayatını kaybettiği açıklandı ve bir ABD askerinin ise kayıp olduğu belirtildi. Dört askerin ise yaralandığı ve tedavi edilmek üzere başka bir üsse tahliye edildiği belirtildi. Tabii 40 günlük savaşta da ABD'li askerler hayatını kaybeden ABD'li askerler olmuştu. ABD basını 16'ya yükseldiğini aktarıyor toplamda hayatını kaybeden ABD'li asker sayısını. Tabii şunu da belirtelim Canan, İran içerisinde bu noktada çağrılar da vardı. Yani yaptığımız misillemeler artık caydırıcılık sağlamıyor. Ya ABD'li askerleri esir almalıyız ya da can kaybını artırmalıyız şeklinde çağrılar da yapılıyordu Canan.
0: Savaşta yöntemi değiştirmeye dönük galiba bir istek var. Müşteba Hamaney'in yapmış olduğu da açıklama sanırım bu yöndeydi. Bundan sonra daha sert tepki vereceğiz Amerika'ya şeklindeydi. Ne söyledi Müşteba Hamaney?
1: Müşteba'nın yayınlamış olduğu bildiri devlet televizyonunda okundu, bir görüntü paylaşılmadı ve bu bildiride yapılan yazılı açıklamada ABD büyük şeytan olarak adlandırdı Müşteba Hamaney. ABD başkanının güvenilmez birisi olduğunu, yalancı olduğunu, kötü niyetli birisi olduğunu vurguladı ve mutabakatın ihlal edilmesi ABD başkanının imzasının değersiz ve güvenilmez olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır dedi ve eğer ABD yönetimi gerçekten savaşı tırmandırmak istiyorsa İran ve direniş cephesi gereken dersi verecektir ifadesini kullandı. İki önemli vurgu vardı. ABD bir kez daha o İran içerisindeki kullanılan retorik, büyük şeytan vurgusu vardı ve bir diğeri ise direniş cephesi. İran yalnız olmadığı mesajını bir taraftan veriyor. Bununla birlikte Yemen'i, Irak'ı içine alan o direniş hattını vurgulamış oluyor ki Lübnan kısmı da son derece önemli. Hizbullah faktörü nedeniyle Yemen'de Babülmendeb Boğazı'nın kapatılması gibi bir gündemin de masada güçlü bir seçenek olduğunu biliyoruz. Müşteba Hamaney ısrarla yayınlamış olduğu bildirilerde direniş cephesi vurgusunu yapıyor Canan ve bir taraftan da yaptığı açıklamada ülke içerisindeki birlik ve bütünlüğe de bir vurgu yaptı ve ABD karşısında içeride görüş ayrılıklarını bir kenara bırakmalı ve birlik olmalıyız şeklinde bir çağrı da yaptı Canan.
0: Ali Çabuk, teşekkür edelim. Bu önemli iki gelişmeye dair Tahran'dan bildirdi bize son durumu. Şimdi bu durumu değerlendirelim. Bu savaşın seyrine nasıl yansıyacak? Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Murat Aslan'la bu değerlendirmeyi yapacağız. Sayın Aslan, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayına. Teşekkürler.
2: İyi akşamlar diliyorum Ceren Hanım.
0: Şimdi son bilgi CENTCOM'un iki Amerikan askerinin öldürüldüğü yönündeydi. Az önce aslında Ali Çabuk da aktardı ABD medyasını dayandırarak şimdiye kadar 16 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini. Nisan ayında Pentagon 13 Amerikan askeri diye açıklamıştı bu sayıyı. Sonrasında 8 Nisan'da da zaten bir anlaşma ya da bir ateşkes tırnak içinde olduğu söylenebilir. Ama son yapılan bu Ürdün saldırısının ardından iki Amerikan askeri de hayatını kaybetti. Önce bu kayıplar savaşın tonuna nasıl yansır diye sorayım. Ardından da hem İran'ın hem Amerika'nın yaptığı açıklamaları.
2: Tabii asker kaybı meydana geldikçe ve sayı arttıkça diplomasinin önü tıkanır. Bugün itibariyle Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmiş olması ki yaralılar ve kayıp olduğu da söyleniyor. Masaya dönülmesi konusunda Amerikan tarafında bir tereddüt yaratacaktır. Aynı şekilde İran büyük bir ihtimalle kendi kayıplarını çok fazla öne çıkartmadan bunu bir başarı hikayesi olarak kendi halkına anlatmaya çalışacak. Bu nedenle eğer böyle bir çatışmada ki bu çatışma genellikle düşük profilde devam ediyordu. Şu an bu profilin birazcık görüntüsü yükseldi ama kan dökülmesiyle birlikte Amerikan cenahı artık bu savaşa daha fazla angaje olmak zorunda kalabilir. Tabii bunun böyle bir durumun sonuçlarını tahmin etmek zor değil. Enerjiden başlayarak Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarına, Levant bölgesinde İran'ın işte Ürdün'de, Irak kuzeyinde yapmış olduğu saldırılar da dikkate alınırsa artık bölgesel nitelikte ancak konvansiyonel nitelikten uzak yeni bir çatışma türüne doğru evrilmeye başladık. Kara harekatının olmadığı ancak hava harekatları veya roket atışları yoluyla tarafların birbirlerine yönelik zayiat verdirmeye ve caydırmaya çalıştığı yeni bir ortama doğru evriliyoruz. Büyük bir ihtimalle bu süreç uzayacak gibi görünüyor.
0: Bu caydırıcılıkta hangi tarafın eli daha güçlü, konvansiyonel bir profile evrilmez dediniz ama baktığımızda askeri kapasite olarak nasıl bir simetri ya da asimetri görüyorsunuz?
2: Tabii caydırıcılık çok farklı bir kavram aslında. Ancak mevcut çatışma içerisinde diplomasinin önünü açma bağlamında askeri seçeneklerin kullanılmasının önlenmesi burada daha çok ön plandaydı. Ancak şu an itibariyle değil. Ama en azından her iki taraf kendi kapasiteler istikametinde belirgin seçenekleri sahaya sürüyor askeri bağlamda. Ancak bu noktada iki tarafın arasında bir dengesizlik söz konusu. İran cenahına baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'ne bölgede hassas vuruşta çok büyük zayiat verdirecek ve siyasi anlamda geri adım attıracak büyük bir kabiliyet yok. Daha çok roket atışlarıyla bu işi yürütmeye çalışıyor. Ancak burada şöyle küçük bir fark var. Daha önce bu roket atışları bölge hedeflerine yönlendiriliyordu. İşte İsrail'in şehirlerine örnek vermek gerekirse. Ancak artık daha hassas atışlar yapabiliyor. Bu noktada Çin veya Rusya gibi ülkelerden istihbarat desteği alıp almadığı hususunda soru işaretleri var. Bu konuya tekrar dönmek isterim ama Amerikan cenahına isterseniz bir bakalım.
0: Lütfen.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yığdığı unsurlar her türlü hava harekatını icra edebilecek nitelikte. Ancak kara harekatlarının büyük bir hava şemsiyesi altında ve mahdut, kısıtlı bir süre içerisinde icra edilmesi gerekir. Şimdi böyle bir durum eğer İran'da çok büyük bir hasara, zayiata yol açmazsa, ülkede büyük bir yokluğa yol açmazsa bu süreci uzatabilecek nitelikte. Ancak benim anladığım kadarıyla şu ana kadar Amerikalılar işte Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerde konuşlandırmış olduğu üslerden kimi zaman hava unsurlarını işte bugün itibariyle Kuveyt'ten başlattıkları saldırılarda 300 kilometre menzilli HIMARS çok namlulu roket atar sistemlerini kullanmaya başladılar. Körfez'in diğer ülkelerinde de benzer hareketliklere muhtemelen şahit olacağız. Aynı şekilde İsrail'den kaldırılmış uçaklar havada yakıt ikmali yaparak veya uçak gemisinden kalkan uçaklar İran'ın muhtelif noktalarına saldırılar düzenleyebilir. Şu an itibariyle ana harekat farkı askeri bağlamda aslında hedeflerin birazcık daha portföy bağlamda genişletilmiş olması. Amerikalılar sadece devrim muhafızlarını artık hedef almıyor. Aynı zamanda altyapıyı tamamen etkisiz hale getirmek istiyorlar. Özellikle sahadaki düğüm noktası olarak adlandırılan işte köprüler, kavşaklar veya önemli tesisler hedef olarak alınıyor. Şimdi böyle bir süreç binlerce hedefin belirgin bir zaman çizelgesi içerisinde vurulması anlamına gelir. Dolayısıyla masaya dönülmediği takdirde büyük bir ihtimalle uzun süreli, düşük ve orta profil arasında bir hava saldırısı serisini Amerikalıların icra edeceğini değerlendirmek lazım.
0: Masaya dönülmediği takdirde dediniz. Bugün Müşteba Hamaney'in de aslında Trump'ın imzası artık geçersizdir açıklaması masa seçeneğinin ortadan kalkmış olabileceği ihtimalini de doğurur mu? Bunu sormuş olayım. Bir de İran kısmına tekrar dönmek istemiştiniz. Rusya ve Çin'in istihbarat desteğini
2: Evet.
0: bir kez daha belki değinebiliriz.
2: Şimdi ilk önce müsaade ederseniz bu istihbarat desteği bağlamını kısaca ve teknik olarak bir açıklamak isterim. Bir Amerikan üssünü eğer İranlılar vurabiliyorsa, o üssün bulunduğu bölgeye yöneltilmiş roket sistemleriyle bu işin icra edilmesi sadece pek mümkün değil. Şöyle düşünün, bir üs bölgesi yaklaşık 3-4 kilometre genişliğinde veya derinliğinde olur. Böyle bir alanda farklı tesisler vardır ve bunlar dağılmıştır. Siz bir eğer roket, füze o bölgeye göndermişseniz istediğiniz noktayı vurabilmeniz lazım, bölgeyi değil. Tabii ki bir sürü roket gönderirseniz bir tesisi hedef alabilir. Ancak İranlıların son yapmış olduğu saldırılarda bu roketlerin düştüğü noktalarda, yani etkide bulunduğu noktalarda dağılımların normalden daha dar olduğu ortaya çıkıyor. Bunun içinde 10-15 metre, bilemediniz 30 metre hata payıyla bir koordinat almaları gerekir. Şimdi burada şöyle bir soru sorulabilir. İşte sayısal haritalar şu an internette kullanımda. Orada o bölgenin görüntüsüne bakılıp koordinatları alınabilir mi? Evet, alınabilir. Ancak ticari sayısal haritacılık uygulamalarında hata payı en az 150 metredir. Dolayısıyla siz bir silah sistemini o bölgeye yönlendirdiğinizde istediğiniz noktayı değil, civarda başka bir bölgeyi genellikle vurursunuz. Ve şans burada ön plana çıkar, zayiat verdirmek bağlamında. Bu nedenle Amerikan üslerinin yeri net olarak o üs içerisindeki spesifik binaların koordinatı, bu koordinatların o füze sistemlerine yüklenmesi gibi teknik birçok kapasitenin İranlılar tarafından kendi başlarına geliştirilmesi bence pek mümkün değil. Masaya dönüşle ilgili ise şunu ifade etmek isterim. Evet, İran dini lideri devrim muhafızlarından aldığı güçle İran'ı aslında savaşa tekrar sürükleme

0: telafi edilmesi çok zor İran talepleri var. Bu nedenle ben İranlıların ne kaybederlerse kaybetsinler, zafer söylemleriyle bu süreci uzatmaya çalışacakları kanaatindeyim.
1: Peki uzayan bu süreci biz de değerlendirmeyi sürdüreceğiz elbette ilerleyen günlerde diyelim. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve gündemdeki bir diğer konu Ahbap Derneği soruşturması. Soruşturma giderek derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşinin de yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandığı bilgisi var. Ve tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek tutarlarda bahis kuponu yaptığı iddia edildi.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik de tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
3: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
2: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
3: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
2: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını da duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
4: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
5: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
4: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

0: Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmada ise bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Güllek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi.
1: Hatay'da şantiyede çalışan 19 yaşındaki genç, geçen yıl kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Konteynere benzin dökerek yangın çıkardığı öne sürülen iki işçi tutuklandı. Sanıklar uyuşturucu madde etkisinde olduklarını ve şaka yapmak istediklerini öne sürerek beraatlerini talep etti.
0: Kaldığı konteyner kapısı kilitlenerek ateşe verildi. 4 gün önce başladığı iş yerinde hayatını kaybetti. Hatay'da 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın ölümüyle ilgili sanıklar uyuşturucu madde etkisinde şaka ve korkutma amacıyla hareket ettiklerini öne sürdü.
2: Diyorlar ki biz korkutmaya çalıştık. Bunlar gecenin 4'ünde benzin almaya gidiyorlar. 2 saat yol yürüyorlar. Açıktan benzin alıyor. Bu nasıl bir korkutma ya? Ben onu merak ediyorum. Bir de molotof yapıyorlar.
0: İbrahim Yaşar geçen yıl Mersin'den Hatay'a şantiyede işçi olarak çalışmaya gitti. Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışıyordu. Yaşar'ın kaldığı konteynerde yangın çıktı. 19 yaşındaki gencin öldüğü yangında arkadaşı yaralandı. Şantiyede çalışan 26 ve 33 yaşındaki iki işçi yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Davanın ikinci duruşmasında sanıkların olay günü akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı görüntülere yer verildi. Olayda yaralanan işçi ifadesinde zanlılardan birinin konteynerin içerisine yanan bezi attığını ve ardından benzin döktüğünü söyledi. Sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.
2: Emsal bir karar bekliyoruz. Yani artık bu caniler cezasızlıktan cesaret bulup da herhangi bir canımızı yakmaya kalkışmasınlar. Ben öyle bir adalet bekliyorum.
0: İbrahim Yaşar'ın ailesi yangın gününe ait HTS kayıtlarının dosyaya girmesini talep ediyor. Ayrıca sanıkların benzin aldıkları akaryakıt şirketiyle inşaat şirketinden de güvenlik ihmalinden dolayı şikayetçiler.
1: İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı, bunun için kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
3: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden, bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
4: Çantacı dükkanı açtı, kuyumcuların güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Şüpheli iki farklı kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etti.
3: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
4: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
3: Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenin içinden altını dışarıdan kaçmış.
4: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. Altınlar masanın kenarından açılan gizli pencereden zanlının ortağı tarafından alınmıştı.
3: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik yok, gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik yok. Ondan sonra polisi aradık.
4: Zanlı ve ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
5: Sizin fotoğraf.
6: Evet.
7: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, notu gönderdi, arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
6: Ben şu anda helikopterdeyim.
7: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. Israrla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de aktardı. Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini, ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verildi, raporda yazmanıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Tutuklu sanıklardan emekli albay Ali Armağan'a da firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'le bağlantısı soruldu. 2 yıl içerisinde 152 kez irtibat kaydı tespit edilen telefon hattının kendisine ait olmadığını da iddia etti. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçaklarının da Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu öne sürdü.
1: Evet, bu konuyu Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'yla değerlendireceğiz. Sayın Kartoğlu, iyi geceler. Teşekkürler yayına katıldığınız için.
8: Ben teşekkür ederim. İyi geceler.
1: 2009 tarihinde meydana gelen bu helikopter kazası, tabii bir kaza mıydı, bir suikast mıydı? 17 yıldır aslında yanıtı aranan soru bu. Ve bugün ortaya çıkan bu yeni bilgiler ve itiraflarla dilerseniz ilk değerlendirmeye başlayalım. Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü yanlış bir bilgi notu gönderdiğini ve enkaza ulaşılmasının da böylece engellendiğini söylemiş oldu. Soruşturmayı bu yeni bilgi ışığında siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığındaydı ve dosya Ankara'ya devredildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından da bu eş zamanlı operasyonlarla birlikte gözaltılar ve tutuklamalar ve bu itiraflar geldi. Yani dosya yeniden açıldı. Neler söyleyeceksiniz?
8: Şimdi bir defa dosyanın yeniden açılması ve bunun Ankara'da devam ediyor olması artık sonuna kadar gidileceği ve olası örgüt bağlantısı, şimdilik bu olası ifadesini kullanıyorum, olası örgüt bağlantısıyla birlikte değerlendirileceği anlamına geliyor. Yani odaklanılmış ve dosya tamamen aydınlanma duygusu yaratana kadar bu dosyanın üzerinde çalışılacağını gösteriyor. Bu birinci kısım. İkincisi, var olan zaten ifadeler vardı. O ifadelerdeki çelişkili durumlar, daha sonra ortaya çıkan, tam olarak ortaya çıkan FETÖ gerçeğiyle birlikte değerlendirildiğinde yeniden ele almayı gerektirdi. O yüzden şimdiki ifadeler de ilk verilen ifadeler kadar en az önemli. Çünkü FETÖ'nün bir yöntemi var. Aslında bu dosyanın, bizde yargı muhabirleri bu işleri daha iyi bilir. Bir dosyanın etkisiz hale getirilmesi, çözümsüz bırakılması için bazı ifadelerin bazı yerlerde kaybolması sağlanır. İfadelerin teyit edilmemesi sağlanır. Yani orada bu ifade var, burada bir daha buna gerek yok denilerek, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bir rapor, bir bilgi bir yerde var. Savcılıkta var. Şimdi bunun rapora yazmasan da olur ya da yazmana gerek yok denildiğinde, savcılıktaki ifade biraz daha arkası dolu olmayan bir ifade olarak askıda kalabiliyor. Bu tabii son tarihte değerlendirmeye bağlı, ama değerlendirecek olan savcı, başsavcı veyahut işte hakim de bunu dikkate almazsa bundan dolayı, o zaman bu bilgi ortadan kalkmış ve işe yaramamış oluyor. Bu da bugüne kadar dosyanın gelme sebeplerinden bir tanesi. Çözümsüz kalma sebeplerinden tatmin etmemesi, kamuoyu vicdanını tatmin etmemesi sebeplerinden bir tanesi. Bir başkası da dediğim gibi daha sonra ortaya çıkan FETÖ gerçeğinden ve FETÖ'cülerin ifadelerinden ve bir şey daha, bugünlerde daha çok mesela bu dosyada tutuklananlar arasında var. Bu ankesörlü telefondan, dışarıdan sabit hatlardan ardışık arama, sürekli arama yapılan isimler. Bu bir FETÖ yöntemi ağırlıklı kullanılan, hani hayatın olağan akışına aykırı, hiçbirimiz belki 20 yıldır bir başkasını bir bakkalın telefonundan, bir başka telefondan defalarca aramıyoruz. Herkes cep telefonundan arıyor, meşru yöntemlerle arıyor. Bu yöntemin hala kullanılıyor olması ortada başka bir şeyin olduğu, başka bir ağın olduğu anlamına geliyor. Bunlarla birlikte tekrar değerlendiriliyor dosya ve çok tabii FETÖ tarafında çok çarpıcı ifadeler var. Yani tereyağından kıl çeker gibi, bu işi hallettik gibi ifadeler var. Bir de sizin de aktardığınız kişilerin bazı bilgileri doğru zamanda doğru yere iletmemesi veyahut bazı bilgilerin dikkate alınmaması. Hani bulunduğum yeri kimse aramadı ifadesi. Çünkü bu harita dosyada da var. Bunlar birçoğu da yeni bilgi değil aslında. Parça parça bunlar zamanında geldi. Fakat bütünleştirilerek değerlendirilemedi. Mesela ekrandaki görüntülerde enkaz görünüyor. Ama o enkazda bazı gösterge panelindeki bazı parçaların olmadığı, bulunamadığı, sökülmüş olduğu görülüyor. Gösterge panosu sökülmüş bir helikopter havalanamayacağına göre o panonun
1: sonradan
8: düştükten sonra sökülmüş olması gerekiyor. Orada olması gerekiyor. Kaldı ki bir başka fotoğrafta da o panonun üzerinde yanında poz veren bir takım görevliler görünüyor ve pano sağlam görünüyor. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde sebebini araştıracaklar ama iki sebep araştırılıyor. Bir tanesi uçaklar havada bir basınç yaratarak helikopteri düşürmüş olabilirler, savaş uçakları. İkincisi de bu sökülen göstergelerin veyahut da gösterge panosunda yerleştirilen bir başka cihazın uçağı, helikopterin düşüşüne sebebiyet verdiği ve olay yerine ilk gelen ekibin de onu sökerek delilleri ortadan kaldırdığı yönü.
1: Şimdi savaş uçakları tabii dediniz. Biz orayı biraz evet. Daha genişletelim. Helikopterin havada olduğu sırada bölgede hem F-4 hem F-16 savaş uçaklarının uçuşlarının olduğu tespit ediliyor ve o uçakların pilotlarının da birkaç gün önce Adil Öksüz'le, yani firari Adil Öksüz'le FETÖ'den hüküm giyen görüşmeleri var ve Baylok yazışmaları var. Sizin o altını çizdiğiniz tereyağından kıl çeker evet. Gibi oldu ve daha sonra örgütün elebaşısı Gülen'in de ortadan kaldırın şeklinde bir talimatta bulunduğu yine bu Baylok yazışmalarında mevcudiyet gösteriyor. Dolayısıyla biraz daha aydınlatılmaya yakın, en azından bu talimatın verildiğinin netleştiğini görmekteyiz. Amaç ne olabilir? Bunu da sormuş olayım. Aslında çok fazla soru var ama doğru sırayla gitmek istiyorum. FETÖ neden Yazıcıoğlu'nu hedef aldı sizce?
8: Doğrusunu isterseniz şimdi bazı şeyleri tabii zamanla üst üste koyabiliyoruz. Hatırlayacaksınız Milliyetçi Hareket Partisi'nin FETÖ tarafından ele geçirilme projesi vardı, süreci vardı. Parti bölünme aşamasına geldi. Genel başkanlık tartışması yaşandı. O bir şekilde önlendi ve daha sonra İYİ Parti kuruldu. O işte CHP ile ittifak yaptı. Ondan önce de Milliyetçi Hareket Partisi şey değildi. Hani bugünkü gibi bir Cumhur İttifakı içerisinde değildi. Buna rağmen böyle bir girişimde bulunuldu. Orada esasen eğer Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir milliyetçi parti ya da milliyetçilerin marka partisini ele geçirme planı varsa FETÖ'nün, ki FETÖ biliyorsunuz çok 30 yıllık 40 yıllık planlarla 2016'ya kadar geldi. Evet. Şimdi böyle baktığınız zaman burada sorun çıkartacak. Parti FETÖ tarafından ele geçirildi, algısı oluştuğunda, bilgisi oluştuğunda, ortaya çıktığında yahut gerçekleştiğinde bu olay, milliyetçi camiayı etrafında toparlayabilecek yegane lider o günkü şartlarda, belki bugün bile bu söylenebilir, Muhsin Yazıcıoğlu'ydu, rahmetliydi. Dolayısıyla bir alternatifin ortadan kaldırılması anlamında FETÖ için son derece kıymetli bir eylem, tırnak içinde. O bakımdan ben bunu çok garipsemedim. Tabii o yıllarda bu olduğunda böyle bir bağlantıyı düşünmek çok kolay olmayabilirdi. Ama biz 2016'dan sonra yaşadıklarımız ve özellikle 2019-2020'den itibaren ortaya çıkan bazı gerçekler bizi böyle bir düşünceye de sevk ediyor doğal olarak.
1: Evet, şimdi 27'si mevcutlu, ikisi tutuklu, 29 şüphelinin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Bu tabii gün be gün yeni itirafların da ortaya çıkmasına ve aslında bazı karanlık durumların da aydınlatılmasına sebebiyet verecek. Siz nasıl genişleyeceğini düşünüyorsunuz bu aşamadan sonra bu soruşturmanın?
8: Şöyle, şimdi evet, ifadeler bir defa tabii Baylok'un ortaya çıkması, hı-hı, ve oradaki ifadeler bir defa birçok alan açıyor. İkincisi, bu ardışık aramalar iki ayrı veri olarak duruyor elimizde, yeni veri bunlar. Ve sanıkların görmedim, duymadım, bilmem dediği birçok noktada aslında doğruları söylemedikleri bazı sanıkların anlaşılıyor. Öyle olunca normalde hiçbir şey yapamayacağınız, elinizin kolunuzun bağlı olduğu, bir başka veri ortaya koyamayacağınız sanıklar hakkında artık ortaya koyabileceğiniz başka veriler de var. Bu çelişkileri ortadan kaldıracak bir yeni gelişmeler var. O yüzden savcıların üzerinde duracağı noktalar muhtemelen bunlar olacak. Bu bir. İkincisi, yine sanıklar bakımından düşünüldüğünde hakikaten insanların da, hani kamuoyunun da vicdanında bu işin kapanmadığını gösteren, aslında çok büyük olmayan bir alan. Çevresinde köylerin olduğu bir alan. Bir gün içerisinde en azından, üstelik helikopterden canlı kurtulanlar, yani ses çıkarıp çağrı, evet, yapabilecek olanlar, gazeteci meslektaşımız gibi.
1: İsmail Güneş
8: gibi. Allah rahmet etsin tekrar. Şimdi böyle bir durumda 3 gün içerisinde öyle bir enkaza ulaşamamak, ki ifadeleri siz de görmüşsünüzdür şeyden, dosyadan. Her köyden hemen hemen patlama sesi geldiğine dair ihbarlar var. Hemen hemen çevredeki her köyden.
1: Yani hedef şaşırtma patlama var değil
8: sesi. Mi? Şöyle, bu patlama sesi iki şekilde olabilir. Birincisi helikopterden olabilir, düşme sesinden. İkincisi de uçakların ses hızını aşmasından dolayı duyulmuş olabilir. Pilotlar ses hızını aşmadıklarını söylüyorlar. Fakat bunlar radar kayıtlarında zaten belli olabilir. Radarda da bir 4 dakikalık bir şey var, kayıp var. Normalde böyle bir kaybın olmaması lazım. Pilotlar orada radar istasyonuna topu atıyorlar. Radar istasyonunda arıza olmuştur diye topu atıyor. Yani böyle meslek standartları içerisinde olabilecek hataların tamamının arka arkaya getirildiği ve bir şekilde bir suç örtbas etme görüntüsü verdiği bir durum var ortada. Ki FETÖ bu konularda çok mahirdir. Ben müsaadenizle bununla ilgili, lütfen, bir başka olayda yine bir FETÖ'nün, bir FETÖ'cünün bahanesini hatırlatayım. Bu şey, BTK o zaman onların kontrolünde ve eylem olarak orayı kullanıyorlardı.
1: Bilgi Teknolojileri Kurumu, orası, değil mi BTK?
8: Bilgi Teknolojileri Kurumu ve orası sonra oradan FETÖ'cüler temizlendi. Görevden almalar oldu ki biliyorsunuz 2013'ten sonra bu işler hızlandı. Bütün kurumlarda, yargıda, poliste ve diğer kurumlarda. Ve BTK'nın o dönemki binanın sorumlusu pozisyondaki, şimdi ismi aklımdan gitti, kişi bilgisayarın kilitli olduğu öğrenilince çağrıldı. Bunu bana BTK'ya atanan yetkili söyledi, söylemişti. Çağrıldı, dediler ki bilgisayarınız kapalı, şifreli ise açın. Cevap, şifreli değil, kriptolu. Kurum bilgisayarını kriptolayan bir FETÖ'cüden bahsediyorum. Neden kriptoladın? Güvenlik gerekçesi. Peki aç o zaman. Unutmanın bir cezası yok biliyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde eğitilmiş olan bir grupla karşı karşıya olduk.
1: Yani savunmada ne söyleyeceklerini biliyorlar. Tabii. Sorguda daha doğrusu.
8: Kesinlikle öyle ve bunların hepsi çalışılmış işler. Birisi arıza verdi diyecek, öbürü o sırada ben oradan o hıza geçmedim diyecek. transponderını kapattım mı denildiğinde kapatmadım diyecek. Öbürü topu arızaya atacak. O da diyecek ki efendim işte bilgisayar sistemlerine göre uluslararası raporlarda bu F-16'lar, F-4'ler NATO tarafından da kullanılıyor. Onlarda da zaman zaman bu oluyor. Çünkü zaman zaman olabilecek hataları gerekçe olarak kullanmak üzere zaten listeliyorlar. Ondan sonra bakıyorsunuz bu zaman zaman olabilecek bütün hatalar bir zaman dilimi içerisinde arka arkaya gelmiş. Hani gezegenlerin arka arkaya sıralanması evet. gibi. 40 yılda olabilecek bir olay gibi. Ama tabii son tahlilde bakın bunların yargıda, hukukta bir karşılığı var. Böyle olduğu zaman hukuki olarak kimseyi suçlayamıyorsunuz. Onlar da bunu biliyorlar. O yüzden de diğer delillerle kişilerin doğruları söylemediğinin kanıtlanması evet. ve hakimin orada verilerden kişilerin yalan söylediğini, doğruyu söylemediğini veyahut bir takım olasılıkları kendi lehlerine değerlendirmeye çalıştıkları gibi bir sonuç çıkartmaya evet. Uğraştıklarını pekala mahkeme anlayabilir. Görmüşüm. Onun için de şu anda işte elimizde birçok o anlamda kullanabileceğimiz kişilerin kim olduklarına dair veriler var. Sizin bahsettiğiniz telefon kayıtları ve Baylok görüşmeleri gibi.
1: Peki. Sayın Kartoğlu çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
8: Ben teşekkür ederim.
1: İyi geceler dileyim. Gündemin bir başka önemli konusu Dünya Kupası. Artık 2026 Dünya Kupası'nda yarın oynanacak finalden önce dakikalar sonra kaybedenlerin finali olacak. Üçüncülük maçları oynanacak. Avrupa'nın iki devi Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Maç saat 24'te yaklaşık 20 dakika sonra başlayacak ama biz bu iki ülkeye gidelim hemen. Bir canlı bağlantı gerçekleştirelim. Buruk da olsa bir maç heyecanı var mı diye soracağız. Fransa'dan Kayhan Karaca ve İngiltere'de de Gökhan Bozkurt temsilcilerimiz yayın için hazırlar. İlk olarak Fransa'ya gidelim. Turnuvanın favorilerinden de çünkü Fransa ve beklenti yüksekti ama finale adını yazdıramadı. Bugün üçüncülük maçı için Fransa'da futbol severler ne düşünüyor? Maç beklentisi ne yönde?
6: Evet Canan, senin de belirttiğin gibi bir teselli ikramiyesi olarak görüyor herkes bu üçüncülük maçını. Biliyorsun küçük final olarak da adlandırılıyor. Fransızlar senin de yine altını çizdiğin üzere kendilerini finalde görüyorlardı. Hatta şampiyon olmayı bile düşünüyorlardı. Kendilerini favori olarak görüyorlardı şampiyonluk için. Ama şunu söyleyeyim, çeyrek finalde ve yarı finaldeki maç sırasında Fransa'da gördüğümüz o heyecan ve coşku bu üçüncülük maçı için ne yazık ki yok. Mesela bugün bir örnek vermem gerekirse sabah saatlerinden bu yana haber kanallarını çok dikkatli biçimde seyrediyorum. Hemen hemen bu üçüncülük maçıyla ilgili özel bir program ya da haber hiçbir yerde görmedim. Gazetelerde de öyle çok büyütülmedi bu üçüncülük maçı. Dolayısıyla böyle bir atmosferde Fransa'da karşılanıyor bu maç. Ve yarı finali biliyorsunuz başta Paris'te olmak üzere Fransa'nın birçok kentinde Fransızlar kafelerde, barlarda, restoranlarda coşkuyla seyretmişlerdi. Sonu hüsranla bitmiş olsa da bu akşam mesela restoranlar, barlar ve kafelerde her taraf boş. Bu maç için böyle birlikte bir araya gelinmiş değil. Ama buna rağmen yine de bu maçın Fransa için önemli birkaç yanı var Canan. Onların altını çizmekte fayda var. Her şeyden önce teknik çalıştırıcısı Didier Deschamps açısından çok önemli. Tabii o Fransa'yı da önemli ilgilendiren boyutlarından bir tanesi bu. Didier Deschamps 14 yıldır Fransız A Milli Futbol Takımı'nı yönetiyordu. Bu akşam son kez yönetecek. Bu açıdan önemli. İkincisi Mbappe biliyorsunuz mutlak yıldızı Fransız A Milli Futbol Takımı'nın. Mbappe bu akşam gol kralı olmak için sahaya çıkacak. Çünkü şu anda Messi ile beraber 8 golle ilk sırada yer alıyor. Klasmanın ilk sırasında bu akşam gol atıp Messi'nin yarın akşam gol atmamasını bekleyecek. O açıdan da önemli. Öte yandan Fransa eğer bu akşam kazanırsa peş peşe 3 kere Dünya Kupası'nda podyuma çıkan bir ülke ünvanına kavuşmuş olacak. 2018'de biliyorsunuz Dünya Kupası'nı kazanmıştı. 2022'de final oynadı, kaybetti ama ikinciydi. Şimdi de eğer bu akşam kazanırsa üçüncü olacak ve podyuma çıkmış olacak Canan.
1: Kayhan, teşekkürler. İngiltere'ye dönelim hemen. İngiltere'de atmosfer acaba Fransa'daki gibi sakin mi? Maç öncesi kupa sevincini her ne kadar tadamadıysa da İngiliz taraftarlar, üçüncülükle yetinecekler mi? Ne dersin Gökhan?
9: Canan, Kayhan'ın söylediği gibi aslında İngiltere tarafında da buruk bir bekleyiş var maça ilişkin. Aslında o yarı final karşılaşması öncesindeki o bayram havası, artık kupa eve dönüyor coşkusu hemen her yere sirayet etmişti. Her yer tıklım tıklım doluydu adeta, ama o manzaranın olmadığından bahsetmemiz gerekiyor. Ama yine İngilizler açısından Fransızlara göre birazcık daha anlamı var diyebiliriz. Arjantin'e karşı son dakikalarda kaçırdılar. Ve Dünya Kupası finalinin ardından şimdi kaçırdıkları bu Dünya Kupası finalinin ardından şimdi Fransa'yla üçüncülük maçına çıkıyorlar ki büyük beklentiler sonrası bir hayal kırıklığı yaşadılar. 60 yıllık hasreti sonlandıramadılar. Yarı final öncesi tüm restoranlar, kafeler doluydu, ama çok daha farklı bir havayla karşı karşıyayız bugün. Takımlarını destekliyorlar hala, ama çok yüksek perdeden olmadığını söylememiz gerekiyor. Şimdi FIFA'nın deyimiyle bronz final, ki bu çok tartışılıyor. Üçüncülük maçı oynanmalı mı, oynanmamalı mı, bu başka bir tartışma konusu, uzun yıllardır devam eden. İngilizler açısından 66'da kazandıkları Dünya Kupası'ndan bu yana iki defa oynadılar üçüncülük maçını, ikisini de kaybettiler. Bu üçüncü olacak, bakalım Fransa karşısında ne yapabilecekler, onu göreceğiz. Tabii her ne kadar iki takımın da olmak istemediği yer olsa da bu final, İngiltere cephesinde birazcık daha öneminin büyük olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi teknik direktör Thomas Tuchel, Arjantin yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada hiçbir oyuncumuz bu maçı oynamak istemiyor demişti. Ama sonra biraz tonunun değiştiğini gördük bugün. İngiltere milli takımının başındaki isim, Fransa'nın yenilmesi halinde İngiltere'nin 66'daki dünya şampiyonluğundan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini elde edeceğini söyledi. Üstelik galibiyet İngiltere'yi de FIFA'nın dünya sıralamasında da 3. sıraya taşıyabilir. Bu açıdan da önemli. Ancak maç öncesinde gözler hala Arjantin yenilgisini yarattığı tartışmalardaydı. Buraya odaklandıklarını gördük daha çok medyanın. Özellikle Falkland Adaları pankartı büyük tepki çekmişti. Ki Beyaz Saray Arjantin'in oyuncuları desteklediğini açıklamıştı. Yine Britanya basını ve futbolcular Tuchel'in taktikleriyle ilgili kısımları da tartışıyorlar. Takımı geriye çekmesi, ki ABD Başkanı Trump dahi bu oyun planını eleştirenler arasına katıldı. Evet. Şunu da söylemem gerekiyor. Bir anket yapıldı. %61 Tuchel'in görevinde kalmaması gerektiğini savunuyor. İşte bu atmosferde bugün üçüncülük maçına doğru gidecek İngiltere diyebiliriz.
1: Gökhan Bozkurt, teşekkür edelim. Bu Dünya Kupası en çok galiba yöneticilerin geleceğini de belirleyecek bir Dünya Kupası oldu. Şimdi biraz daha detaylı konuşalım. İşin teknik kısmını da değerlendirelim. Futbol yorumcusu Semih Duras'ı yayın konuğumuz olacak. Hem aslında üçüncülüğü hem de yarınki finali konuşalım. Üçüncülük gerekli mi gereksiz mi tartışmaları bir yandan varmış. İngiltere'den, Fransa'dan aldığımız haberler o yöndeydi. Formaliteden gibi görünse de siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? Sonuçta İngiltere ve Fransa karşı karşıya gelecek. Yine seyir zevki yüksek bir maç izleriz diye düşünüyorum ben. Tabii kendi dünya üçüncülüğümüzü de gururlanarak bir kez daha hatırlatalım. Gerekli gereksiz tartışmalarını bir kenara bırakırsak eğer. Buyurun Sayın Duras'ı.
10: Evet, çok önemli bir karşılaşma. Özellikle Fransa için de çok önemli. Fransa'da Mbappe gol krallığı yarışında. Eğer bugün gol atarsa liderliği alma ihtimali olacak. Şu anda Messi aynı seviyede gol atmış durumdalar. Mutlaka gol sayısında bugün fark yaratmak isteyecektir. Fransa'nın ilk 11'inde ofansif bir düzen kurguladığını düşünüyoruz ve görüyoruz. İngilizler biraz rotasyon yapmış durumdalar. Fransızlar 86'dan beri aslında bu seviyelerde üçüncü olamamışlardı. O bakımdan da Fransızların bu açıdan üçüncü olması çok önemli olacaktır. Hücum hattında Duye, Cherki, Olise gibi isimler var. Hücum noktasında mutlaka Fransızların fark yapmaya çalışacak bir maç olacak. İngilizler ise Bellingham'ı Kane'i yedek bıraktılar. Bunlara baktığımız zaman sanki Fransızların biraz daha ağır bastığını söyleyebiliriz. İngiltere'de ise Tony gibi, Eze gibi isimler kendini kanıtlama şansı bulacaklar. Ancak genel yapıda Fransızların biraz daha şanslı olduğunu, ofansif anlamda güçlü olduklarını ve Mbappe'nin gol krallığı yarışında olmasından dolayı daha motive olma ihtimalleri kuvvetli gözüküyor.
1: Biraz daha bireysel galiba skorlara da bakacağımız bir karşılaşma olacak. Az önce Miami'den de canlı görüntüler geldi ekranlara. Maç öncesinde, gerçi çok az kaldı, yaklaşık 12 dakika sonra başlayacak üçüncülük için karşılaşma. Taraftarlar da stada yavaş yavaş ilerliyorlar ya da içerideler. Yine ayrıntıları aktarmış olacağız elbette. Finali de biraz değerlendirelim mi? Evet, görüntüler de geliyor bir yandan. Rock Stadyumuydu sanırım Miami'deki. Paylaşmış olalım. İspanya tabii kupanın en büyük favorisi olarak gösteriliyordu. Fransa'yı da aslında net bir oyunla yenmeyi başardı. Diğer yarı final maçında da Arjantin Messi imzalı bir geri dönüşle İngiltere 2-1 yenerek üst üste ikinci kez finale yükselmişti. İki takımın son maçlarını nasıl buldunuz diye de sormuş olayım bu arada.
10: Evet, çok iyi bir maç bizi bekliyor. İki tarafta aslında birbirine çok ters gelecek düzene sahipler. İspanyollar çok pas yapmayı seven bir taraftalar. Çok pas yaparak, hızlı pas yaparak fark yaratan bir tarafa sahipler. Arjantin hiç böyle bir takımla oynamadı. Çok zorlanmaları muhtemel. İspanyollarsa Arjantin kadar sert bir takımla hiç oynamadılar. Arjantin sertlik rakibi bozma temelli bir takım. Onlarla oynamak çok zor. Mental açıdan hiç yorulmuyorlar. Mental olarak hep ayakta kalabilen bir takım Arjantin. Bütün maçlarında son dakikalarda gol bulabilen, ayakta kalan taraf onlar oldular. Ama İspanyol'un avantajıysa oyun hızlı olacak. Çok rahat pas yapan, rakip bunaltan bir İspanya var. Giderek form yükselttiler. İlk maçlarda çok iyi bir gidiş yapmamışlardı kupaya. Ama son dönemlerde ilk 11 değişti. Şu anki ilk 11'de Yamallı, Oyarzabal'lı, Olmolu ve Bayanalı hücum attı. Çok iyi işlev ortaya koyabiliyor. Bek katkısını çok iyi alıyorlar. Sol bekte Kukurella, sağ bekte Porro muazzam bir hücum katkısı veriyor. Fransa'yı bu şekilde yenmişlerdi. Arjantin'in bu maçı özel farklı bir düşünceyle maça çıkması gerekebilir. Scaloni İngiltere'ye karşı beklenmedik bir hamle gerçekleştirdi. Simeone ile başladı. Bu maç için de bir plan yapması gerekir. Çünkü Lamine Yamal birebir de Tagliafico'ya karşı bir üstünlük kurabilir. Bu açıdan benim beklentim Nico Gonzalez'e başlayıp Tagliafico'ya destek vermesi yönünde düşünceye sahibim. Son maçta beklenmedik bir durumu olan De Paul'un yedek kalması durumu vardı. Yine yedek kalabilir De Paul. Eğer böyle bir durum yaşanırsa Simeone yerine bu kez farklı bir isim olan Gonzalez'i görebiliriz. Bundaki plan, hücum beki çok iyi olan İspanyolların ve hücumunda Yamal kullanan İspanyolların bu hücumdaki varlığını biraz zayıflatmak olabilir diye düşünüyorum. Arjantin'in defansı biraz problem, çok gol görüyorlar. İspanyollara karşı ise yapması gereken en temelde sakin kalmak. Belçika'ya maç yaptı İspanyollar. En zayıf karnını aslında İspanya Belçika'ya karşı gösterdi. Siz topu aldığınız zaman sakin kalıyorsanız, uzun vurmuyorsanız ve birlikte hücum edebiliyorsanız, ileriye çıkabiliyorsanız İspanyolları takım halinde geriye koşturuyorsunuz. Böyle yapan Belçika İspanya'ya karşı çok zorladı İspanyolları. Arjantin de bunu yapması gerekiyor. Topu aldığı zaman sakin paslaşmak, hücuma geçişler, Alvarez ve Messi'yi kullanarak hücuma çoğalarak ilerleyen Arjantin'in bu şekilde pozisyon bulma ihtimali çok yüksek. O yüzden çok dengeli bir maç ve planlama anlamında evet, hocaların savaşı görebileceğiniz bir maç bizi bekliyor.
1: Ama şimdi bütün bu rakiplerin taktiklerine rağmen İspanya finale gelene kadar kalesinde sadece bir gol gördü. Arjantin ise rakip fileleri 19 kez sarstı diyebiliriz. En çok gol sevincini yaşayan takımıyla en az gol yiyen takımı karşı karşıya da geliyor bu final maçında. Bu bahsettiğiniz teknik ve taktik bu durumda nasıl yön yer değiştirir?
10: Evet, Arjantin'in yaptığı şey aslında hücumda çoğalmalar ve pres baskı kalitesi diyebiliriz. İspanyolların da çok sağlam bir defansı var, bu bir gerçek. Belçika'ya karşı çok zorlandılar. Bundaki temel sebep Belçika'nın sakin kalıp kanat kullanarak yaptığı hücum girişimleriydi. Arjantin'de bunu yapmak zorunda. Diğer türlü kazanmaları çok zor olabilir. Arjantin şunu farkında. Defansif açıdan muhteşem olmak zorundalar. İspanya gibi defansı yapan bir takıma karşı gol atmaktan ziyade defansta sakin kalmak, gol görmemek ve finallerin o temelinde yer alan biraz daha sakinlik ve son bölümlere maçın sıkışma ihtimali bu yüzden kuvvetli gözüküyor. İspanyollar orta sahada hakimiyet kurmak isteyecekler. Rodri önderliğinde çok rahat pas yapabilen bir takım durumundalar. Ancak diğer tarafta Enzo Fernandez, De Paul, Paredes gibi çok sert oynayan, pasa izin vermeyen bir yapı söz konusu. Buradaki soru işareti biraz şu olacak. İspanyollara karşı önde baskı yapmalı mı Arjantin, yoksa derinde bekleyerek alanları mı kapatmalı? Bence alanları kapatmak daha mantıklı. Scaloni bunu planlarsa daha mantıklı olabilir. Çünkü İspanyollar defansif açıdan hat grand pas dediğimiz o defansın yapısını bozan paslar atmakta çok iyiler. Bunu yapabilecek Rodri var, Kubarsi evet, var. Muazzam bir yapı var İspanyollarda. Arjantin'in sakin kalması maçın hatları olabilir.
1: Şimdi tabii sormazsak olmaz dev final için Messi ve Yamal'ın karşı karşıya gelecek olması ve o meşhur fotoğraf. Finale nasıl etki edecek bu ikili? Bireysel bir düelloya dönüşür mü? O mucize fotoğraf üzerinden yapılan totemler gerçekleşir mi? Ne dersiniz?
10: Evet, çok Yamal kısa. Kazanırsa bir devrin sonu olacak. Yamal farklı bir seviyeye geçecek ve bir efsaneye dönüşecek. Yeni nesilde artık Messi ve Ronaldo futbolun farklı bir yerinde kalırken yeni nesilde bir yıldız gerekiyor. Yamal bu yıldız olacaktır Mbappe ile birlikte. Messi kazanırsa tarihte ikinci kez şampiyon olan özel oyunculardan biri olacak. Maradona'yı geride bırakacak. Arjantin için zaten bir efsaneydi. Tüm dünya için farklı bir seviyede oyuncu olmayı başaracak. 39 yaşında Messi. Bu kupaya gelirken beklentimiz 3-4 gol atması bile bizi mutlu edecek yönündeydi. Ama şu anda gol kralı şampiyonluğa koşuyor. Her maçta gol attı ya da asist yaptı. Olağanüstü performans ortaya koydu. Yamin Lamine'a karşı da mutlaka çok farklı bir şey izleyeceğiz. 19 yılın ardından karşılaşacaklar. O zamanların bugüne baktığımız zaman yani ihtimaller olarak da sanırım 46 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti. Dünyada, evet, hayatta ihtimaller sonsuz. Bu ihtimallerle birlikte sanırım pek çok özel durumda ortaya çıkacaktır. Messi kazanırsa ama efsaneli başka bir boyutta taçlandırılmış olacak.
1: Peki, yarından sonra enleri, rekorları ve Dünya Kupası'nın akılda kalanlarını elbette listeleyip konuşmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için Sayın Semih Duras.
10: Teşekkürler.
11: NTV Radyo.
12: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor, Antalya'da kuru sıcak var, termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert, Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
13: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri birinci haftasında. İran'ın birçok bölgesinde patlama olduğu İran'da yine Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarını hedef aldı. Ürdün'e düzenlenen saldırılarda iki Amerikan askeri hayatını kaybetti. Biri ise kayıp. Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar da sürüyor. İran 27 Haziran'dan bu yana ABD saldırılarında 50 kişinin öldüğünü duyurdu.
1: ABD-İran hattından üst üste 7. gecede saldırı haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarını hedef aldığını duyurdu. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Casg Adası dahil birçok bölgesinde patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Hürmüzgan Valiliği'nin verdiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri son 10 günde eyaletteki 12 şehirde 95 noktayı vurdu. İran'dansa Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Kuveyt'te bir elektrik santraliyle arıtma tesisi ağır hasar gördü. Ürdün ordusu ise ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Bu arada Reuters haber ajansı, İran'ın yaklaşık 3 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'a da saldırı düzenlediğini aktardı. Hedefte Amerikan güçlerinin bulunduğu bir üs olduğu belirtildi. Ancak Tahran yönetiminin misillemeye dair açıklamasında Suudi Arabistan'dan bahsedilmedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. 2 geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu iddiayı yalanladı. İran Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
0: İran dini lideri Müşteba Hamaney, ABD ile yaşanan gerilime dair bir mesaj yayımladı. İran milleti ve direniş cephesi onlara unutamayacakları dersler verecektir dedi. Hamaney mesajında ayrıca ABD'nin mutabakat zaptındaki maddeleri sürekli ihlal ettiğini paylaştı. Bu nedenle ABD başkanının imzasının değersiz ve güvenilmez olduğu bir kez daha kanıtlandı ifadelerini kullandı. Washington yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını iddia eden Hamaney, ABD'nin güvenilmez olduğunu yazdı. İran lideri halkına da seslendi, birlik mesajı verdi. En temel ilkelerden biri her düzeyde kutsal birlik ve dayanışmada ısrar etmektir. Ayrışma ve çatışmada kaçınmak herkesin görevidir dedi. Hem Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bu süre gelen saldırıları hem de Müşteba Hamaney'in yapmış olduğu bu son açıklamayı değerlendirelim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İsmail Erman canlı yayında konuğumuz. İyi geceler, teşekkürler yayına katıldığınız için.
2: İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Öncelikle İran'ın Ürdün'e yaptığı saldırılarda, Amerikan üslerine de falan saldırılarda iki Amerikalı askerin ölmesiyle başlayalım dilerseniz. Bu savaşın tonunu sertleştirir mi? Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği yanıt nasıl olur? Artık bir masa ihtimali ortadan kalkmış mıdır? Yani diplomasi ortadan kalkmış mıdır?
2: Evet, aslında bir senedir sürekli bu konuları düşünüyoruz, bu konuları konuşuyoruz. Aslında bunun devamında da bu savaş ne kadar sürecek diye ilk defa bu yüksek tonda soralım. Ya bu savaş ne zaman bitecek ve ne kadar sürer? Örneğin bir Vietnam Savaşı ABD'nin 20 sene sürmüştü ve Trump son konuşmasında o savaşa atıf yaptı. Gerçekten bu savaş belli bir süre sonra bitecek mi, bitirilecek mi yoksa gerçekten devam edecek? Şimdi İran'ın bu Ürdün'deki ve diğer ülkelerdeki saldırıları bize şunu söylüyor. Bu tırmandırma politikası İran'ın devam edecek ama ABD'nin aslında mutfağında bir politika var. İran tahayyülleri var, Orta Doğu tahayyülleri var. Trump gelse de, Biden gelse de CENTCOM, Pentagon, bu Senato, Kongre, bütün bunlar ABD'nin belli bir tahayyüllerini şekillendirmeye devam edecek. İran'ın burada yaptığı keskin ve sert politikacılar, örneğin bunlarda da devrim muhafızları şu an İran politikalarında etkili olmaya başladılar. Evet. Bu sert politikalarına ne oranda devam edecekler? Şimdi siz orada iki tane askeri öldürürsünüz, üç tane askeri öldürürsünüz. Yani ben ve benim gibi bazı isimler İran'ın bir şekilde esneme yapması gerektiğini, yoksa bu Orta Doğu'da, Körfez'de, işte Ürdün'e geldi, yarın Yemen'e sıçrarsa büyük bir yangının doğru gidildiğini gösteriyor.
0: Sayın Erman, o savaş ne kadar sürer sorusu daha yüksek sesle artık sorulmaya başladı dediniz ya. O zaman ben de şunu sormak istiyorum. Bu savaş neden başladı ve bu savaşın sürmesi yani zamanı kimin işine yarayacak? Az önce CENTCOM'un ve Pentagon'un aslında Cumhuriyetçiler de olsa, Demokratlar da olsa bu savaşı ya da o İran'daki bölgedeki yeniden yapılanma konusundaki planlarını bir şekilde hayata geçireceklerini söylediniz. Bu durumda savaşın nedenleri de aslında gerçek nedenler değil miydi?
2: Evet, aslında gerçek nedenler belki de değildi. Yani Irak'a da yapılan savaşta da bir başka hani bir bahane söylenmişti. Ama İran'ın bu savaşın başında benim söylediğim nükleer bir savaş, hani nükleer bir gelişme, nükleer bir silah düzeltiyorum, sahip edindirmeyecekleriydi. Yani İran %3'ü %60'a çıkarmıştı ve o sona ermeyecekti. Her ne kadar dağların altında şehirler kursa da o çalışmalar devam etse de şu an tabii ki net olarak bilemiyoruz. Ama onu önlemek için her türlü mücadele yapacak bu ABD, İsrail, şimdi NATO ülkelerini atıfta bulundurdular. Şimdi savaşın başlama nedeni zaten ABCD sayabiliriz. Onlar zaten elde edilemedi ABD açısından, ama şimdi yeni bir Hürmüz diye bir şey çıktı. Yani Hürmüz'ün açık kalması, kapalı kalması. Ama şimdi biz şuradan ABD'nin bu savaşa girmesinin aslında arkadaki mutfaktaki temel tahayyül şu: bence Avrasyacı jeopolitiği yarmak. Yani bunu hep söylemiştim. Rusya ve Çin arasında çok böyle hem enerji açısından hem savunma açısından hem güvenlik politikaları açısından temel bir aktör olan İran'ı o denklemin silikleştirilmesi, o denklemde silikleştirilmiş bir pozisyon verilmesi, bu ABD'nin temel hedeflerinden biri. İsrail ile birleştiğinde İsrail de İran'da nükleer silah olmasını istemiyor ve Orta Doğu'da büyük abi, küçük abi ortaklığıyla ilerleyen bir plan var. Şimdi bu plan sahaya yansıyor. Orta ölçekli ülkeler, örneğin İran, elinden geleni yapıyor tabii ki. Ama o da sert, onun içinde de sert hani çizgi var. Ama bununla birlikte bir körfez var, hani körfez ülkeleri var ve bunun ötesinde de Orta Asya ve onun uzağına gidecek Güneydoğu Asya, Pasifik. Bu ülkelere de Hürmüz'den gidemeyen bir enerji var. Yani aslında bu savaşın küresel bir tarafı da var. Maalesef hani sorunuzu şu şekilde bağlayayım. Yani savaşın süresini şu an bence kestiremiyoruz. Neden? Çünkü bu şekilde İran'ı yormak isteyebilir ABD ve İsrail. Yani çünkü içindeki örgütlerden, çeşitli hani silahlı gruplardan bir asker, bir ordu kuramadıkları için İran'a karşı uzun vadeye yayarak İran'ın zayıflamasını istiyor olabilirler.
0: Şimdi
2: Bence bu daha mantıklı görünüyor şu an artık.
0: Rusya'nın Avrasyacılık politikasına dönük de bir savaş nedeni olduğunu söylemiştiniz ama sonucuna baktığımızda aslında affedersiniz, özür dilerim. Bu İran'ı daha çok Rusya'ya ya da Rusya'yı daha çok İran'a, İran'ın korunması gereken ya da işte belli hem askeri hem istihbari bilgilerin verilmesi gereken bir ülke pozisyonuna düşürmez mi? Her ne kadar Ukrayna Savaşı ile Rusya'nın kabiliyetleri, askeri kapasitesi zayıflamış olsa da Orta Doğu politikaları üzerinde aslında tam amaçlanan sonucun aksini yaratmaz mı? Avrasyacılık perspektifinden
2: Evet.
0: baktığımızda.
2: Evet, sıcak günlerde ve gecenin bu saatinde bazen bazı kelimeler ters olabiliyor. Öncelikle kusura bakmayın.
0: Yo, estağfurullah.
2: Hava gerçekten sıcak, ama Ukrayna Rusya hattında daha çok sıcak ve bu ABD'nin İran'da daha da sıcak olacağı günler gelecek gibi görünüyor maalesef. Yani bunu söylemek lazım. Şimdi sorunuzda çok akılcı bir taraf var. İran'ın Orta Doğu'da vekaletleri vardı, müttefikleri vardı. Şimdi İran'ın sahası öyle bir savaşa hani sahne oluyor, görünüyor. Neden? Çünkü İran'da savaş ne kadar uzarsa bu Rusya'nın da işine geliyor. Yani çünkü Ukrayna-Rusya savaşında eğer bu savaş devam ederse Rusya'nın eli güçlenmiş oluyor. Diğer taraftan Çin zaten bunu gözlüyor. Yani sorunuzun aslında nirengi noktası şu: İran bu savaşı yarın bitirdiği anda Rusya Avrasya çizgide veya kendi ikili ilişkilerinde geriye düşmüş olacak. Yani gerek batılı ülkeler, gerek ABD veya Avrupalı ülkeler üzerinde Ukrayna'ya daha fazla bir destek verilmesi söz konusu. Bu bağlamda da Rusya'nın bu savaşı devam hani ettirmesini, İran'ın istemesini gayet ben doğal görüyorum. Aslında tabii ki tehlikeli görüyorum bölge açısından. Ama sonuçta sahada ilerleyen bazı gerçekler var. Hiçbir savaş ricayla, taahhütle bitmiyor. İran'ın içerisinde de hep söylüyorum, sertlik yanlısı gruplar var. ABD'nin de ne yaptığı bilinmez politikalar var. Yani sizin de ilk sorunuzda olduğu gibi ne hedefliyorlar tam olarak? Yani nükleer silahı önlenmesi mi, rejimin düşürülmesi mi, Şeni Hürmüz'ün açılması mı? Yani biz şunu anlıyoruz, sonuçta Trump söylediklerinin hiçbirini yapmayan bir Trump var. NATO toplantısından önce ve sonra farklılaşan bir şey, bir ajende var. Demek ki ABD'nin mutfağındaki o politikalar ilerliyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.
0: ABD'nin mutfağı ile ilgili bir soru yönlendireceğim ama önce şunu sormak istiyorum. Sertlik yanlısı gruplar demiştiniz ya, sahaya yansımalarına bir bakalım dilerseniz. Çünkü Müşteba Hamaney bugün, yani yaklaşık 2 saat önce bir açıklama yaptı. Devlet televizyondan okundu o açıklaması. Özellikle direniş cephesine dikkat çekiyor. İşte Yemen'de Husiler, Irak'ta ve Lübnan'da da Hizbullah özellikle. Bu direniş cephesinin güçlendirilmesi, yani daha doğrusu onun gücünün hala devam ediyor olmasını ve sanıyorum artık saldırının tonunun da artacağına dönük de bir mesaj vermişti. Bu vekil güçlerle ya da bu direniş güçleriyle ne kadar sürdürülebilir, ne kadar devam ettirilebilir? Tabii bir savaşın ya da bir askeri operasyonun olması bu işten çıkar sağlayanlar için sürdürülmesi, dediğiniz gibi baktığımızda aslında her iki taraf için de maksimalist düşünceler olarak görülebilir belki.
2: Tabii ki, tabii ki çok haklısınız. Neden? Çünkü yani Hürmüz'de bu kadar süren bir savaş, şimdi oraların bombalanması söz konusu. ABD zaten ikinci bir başka aşamaya geçti. Yani sivil hedefleri bombalıyor zaten. Biz bunu daha önce söylemiştik. Gerek köprülerin. Evet, aynı şekilde su tesisleri vurulursa yarın gerek Körfez'de gerek İran'da, ya bugün İran'da 10 bin kişi susuz kaldı mesela bir tane su tesisinin vurulması üzerine. 50 kişi öldü. Bunlar, ben hani kişi saymak istemiyorum. Bunlar şu an çok basit, özür dileyerek söylüyorum, küçük rakamlar. Yani bu öyle bir ilerleyebilir. Bu savaşın böyle bir potansiyeli var. Ve müttefikler, yani İran'ın diğer vekilleri de devreye girdiğinde Babülmendeb'de, yani dünya ticaretinin zarar alması

0: Yani Lübnan'da kal, sen orada kal, Suriye'de, Lübnan'da istemiyorsun. Bunlar günün sonunda bir kandırmaca gibi görünüyor. Yani bir iyi polis, kötü polis gibi görünüyor. Yani bu şu anda ben İran'ı bu hani politikalarını açıkçası hani siz bir kediyi köşeye sıkıştırırsınız, yapacak bir şey kalmayınca sağa sola saldırır. Yani maalesef onaylamayan bir şekilde hani başka ne yapabilirler ki diyorum. Çünkü siz oraya bomba yağdırırsınız, yarın bir gün 11 tane ana elektrik arteri var. Onları da vurduğunuzda bu insanların yemekleri, sağlıkları yani çok büyük sıkıntıya girebilir. ABD adım adım ilerliyor ama neyi hedeflediğini kendisi de bilmiyor. Eğer sorunuz da birlikte birleşirse Orta Doğu çok ciddi anlamda kaosa girebilir.
1: Peki nereye doğru ilerlediğini bilmeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin mutfağı ile ilgili olan kısma dönecek olursak, şimdi önümüzde bir ara seçim var Kasım ayında ve 2 yıl sonra da yapılacak bir başkanlık seçimi var ve burada Trump'ın yeniden aday olması şimdilik söz konusu değil elbette yasalar gereği. Başkan yardımcısı J.D. Vance son zamanlarda dikkat çekici açıklamalar yapıyor. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Özellikle iç siyasete ilişkin İran savaşının kullanıldığı iddialarını da gündeme taşıyarak bir şekilde özellikle Trump'ın ekibinden Kushner ve Witkoff'un bu savaşa dönük atılacak adımların ne olduğunu kendileri bildikleri için istedikleri zaman saldırıları başlatıyorlar, istedikleri zaman durduruyorlar ve bu arada da bir ticari çıkar ya da bir manipülasyonla gelir elde ediyorlar gibi bir iddiaya verdiği bir yanıt vardı X hesabından. Hayır, işte Kushner'le Witkoff öyle insanlar değiller, böyle şey söz konusu değildir gibi. Aslında hiç bilinmeyen bir konuyu da kendisi inkar ederek gündeme taşımış da olduğu bir şekilde. Hani hiç buna cevap vermese belki kimsenin haberi olmayacaktı böyle bir iddiadan. Bu iddia İran tarafına ait bu arada. Biraz yarım sormuş bulundum ama Amerika iç siyasetindeki bu olan bitenin savaşla ilişkilendirilmesini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Açıkçası yani çok böyle kurnazca bir soru. Niye? Çünkü biz bu spekülasyonları çok fazla değerlendirmiyoruz. Ya günün sonunda dünyanın en büyük bir gücü var. Bu en büyük gücün içerisinde de hani onlarca üniversite var, onlarca düşünen var, politikacı var, danışmanları var ve ekonomistler var. Bunların hesapladığı bazı girdi ve çıktılar da var. Ve bir bakıyorsunuz en fazla hani gelir elde etmiş, kar etmiş şirketler petrol ofisleri, onların kendi hani benzin, motorin üreten şirketler oluyor. Ve bütün bunlar bize şunu söylüyor. Yani bunların spekülasyonları altın fiyatlarıydı, gümüş fiyatlarıydı, işte doların artması, inmesi. Savaş ekonomisi diye bir gerçek de var.
1: Evet.
0: Ve bu savaş ekonomisiyle birlikte bu andığınız siyasetçilerin, örneğin Trump'ın gelirinin artması söz konusu. Bu net, bu veriler var. Buna yönelik raporlar da yayınlandı. Ama biz tabii ki hani Türkiye ilk önce daha duygusal, işte insanlar ölüyor ya da jeopolitik değerlendirmeler yapıyoruz ve özellikle kendi komşumuzun, kendi bölgemizin nereye gideceğine dair. Aslında hani bu değerlendirmelerde İran'a neden yükleniliyor sorusu şununla çok ilintili. İki dünya gücünün, yani Rusya ve Çin'in arasının açılması gerekiyor ve bu arasında en temel ülkelerden bir tanesi enerji olarak, işte bir kuşak bir yol projesinde bir üst olarak İran. Ve bu İran'ın hani Trump koridoruyla birlikte Orta Asya'ya giden, yeniden dönen bir ABD var. İşte bu Avrasya jeopolitiğinde bir taraftan Avrasyacılık, bir taraftan da yeni emperyalizm, yani ABD arasında kıskaçta kalan bir İran var. İran'ın kendi reformistleri, kendi sağduyulu siyasetçileri bizim için de çok önemli. Bizim yani komşumuz ve İran'ın alt üst olmasını istemeyiz. Bu bağlamda gerek İsrail'in, gerek işte ABD'nin içerisindeki o mutfaktaki o tahayyüller aslında bölge için ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Yani sizin, yani İran'ı az önce söyledim, siz köşeye sıkıştırdınız. Tamam, nükleer silah konusunda sizin gücünüz daha üstün ve ona sahip oldurmayacaksınız. İşte bu anlamda reformistler Bunu masada konuşabiliriz dediler.

0: Ama siz oradan başlayarak bütün ülkeyi yıkmaya, İsrail'in politikalarını uygulamaya başlarsanız bu Orta Doğu için korkunç bir senaryo getirir. İşte biz şunu söylüyoruz. Şu an İran'ın içerisindeki makuller Türkiye içerisindeki yöneticilerle gerek Hakan Fidan'la tekrardan diplomasiye geçerek biraz da gecikildi açıkçası bunu söylemek. Yani çünkü İran içerisinde de yani Türkiye hani Rusya telkinleriyle hareket eden isimler biraz daha kendilerine güveniyorlar. Ama hani bunu ben hani sağduyuya çağırarak ifade etmek istiyorum. Her ne kadar anlaşmak mümkün olur mu bu, sonuçta bu kovboy ABD'si ile ama bir yol bulunması lazım. Yani çok uğraşıldı. Eğer 3 asker ölür, 5 asker ölür, 10 asker ölür, 50 asker ölür. Yani eğer Vietnam'daki gibi kendilerine güveniyorsa yani burada da bir güç zehirlenmesi var diye düşünüyorum. Ama bunun altından İran kalkabilir mi diye sorarsanız bence yine de bir köprüden önce son bir çıkış rampasının bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu ABD'nin peki politikasına uyar mı? İsrail'in bir kere uymaz. Yani İsrail başka bir denklemde, başka bir yaklaşımda ABD işte İran'a bu işte düzeltiyorum. Trump'ın seçimlerinde bir askeri bir başarı, bunu kamuoyuna satacak bir başarı. İşte bu nokta önemli. Trump acaba hangi askeri başarıyı gösterecek onlara veya bir başarı gösterebilecek mi? Ama Trump'tan sonra da bu hesaplaşma devam edecek görünüyor.
1: Peki. Ama yine de bölgede tansiyonun yükseleceğini, savaşın tonunun sertleşeceğini düşünüyorsunuz ilk yaptığınız değerlendirmeden, onu anlıyorum.
0: Maalesef bu Orta Doğu'da hani çok şunu düşündüm. Yani şu an bir kitap yayın evine verdik. İşte Avrasyacılık ve Neo-Emperyalizm Kıskacında İran, sıra Türkiye'de mi diye. Yani bu bölgede bir şovanist bir yaklaşım olarak size gelmesin. Maalesef tarihten beri güçlü olmak gerekiyor. Yani güçlü olan ayakta kalıyor bu ülkede. Savunma sanayimizi güçlendirmemiz lazım. Hani kamuoyumuzu tahkim etmemiz lazım iktidar ve muhalefet olarak. Çünkü bu ülke komşu İran'da bir hani görüyoruz olan biteni ve biz şunu kesinlikle söylüyoruz. Bu savaş Trump'la kalacak bir savaş değil. Trump'tan sonra da bu hesaplaşma devam edecek. O sebeple Türkiye hem donanmada özellikle de hava savunmasında her türlü hani kendisini güçlendirmesini bilmeli.
1: Evet, bu arada siz bahsetmiştiniz bu arabuluculuk faaliyetleriyle ilgili olarak. Yarın, artık bugün tabii, Hakan Fidan'ın Kuveyt'e bir ziyareti olacak. Bölgesel konuların değerlendirileceği önemli bir toplantıya da ev sahipliği yapacak ülke. Dolayısıyla Katar'a düzeltiyorum. Önemli bir görüşme olacağını da düşünüyoruz bu ziyaretin, diye de belirtmiş olalım.
0: Bu nokta çok önemli. Bir iki cümle söyleyeyim. Bu nokta
1: Lütfen.
0: çok önemli. Türkiye gerçekten bölgede telkin yapmasaydı, yani sonuçta Körfez Arapları İran'a karşı cepheleşiyor ve yani orada Kuveyt'ten tutalım Katar, işte Bahreyn, diğer bu Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman. Yani Fars-Arap Savaşı'na doğru bir istek, bir gidişat var ve Trump ona yönelik de bir tazyik yapıyor o ülkelere yönelik. Türkiye de elinden geldiğince o araya ılıman tutmaya çalışıyor. Yani yapmayalım, ya, daha sakin. Ama günün sonunda eğer bu ülkelerde yüz binlerce insan susuz kalacaksa, İran'da keza işte o zaman kaos senaryosu, Bab-ül-Mendeb'in devreye girdiği senaryo. Bu senaryoda tabii ki İsrail'e de kötü haberler illa gelecektir. Ya işte ABD mutfağında bunları yönetmeye çalışıyor. İşte bir taraftan İbrahim anlaşmaları. Türkiye her ne kadar NATO bildirgesinde biz oraya gideriz, işte mayınları temizleriz, o Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasında inisiyatif alırız. Bunu uluslararası dünya barışı ve bölge barışı için söylüyor. Çok akıllı bir şekilde
1: Tabii ki.
0: masada olmalıyız diyor. Burada İran tarafına daha esnek, daha makul politikalar öneriyorum. ABD'nin de bütün bölgeyi kaosa atmaması gerektiğini, kendilerinin de artık görmesi gerektiğini salık veriyorum.
1: Çok
0: Tabii
1: teşekkür
0: dinlerlerse.
1: ediyoruz Sayın Erman, değerlendirmeleriniz için iyi geceler efendim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Futbolda bahis ve şüphe soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin polis sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. 10 ilde düzenlenen operasyonla 17'si yakalanmıştı. Şüpheliler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demirspor, Altay, Erzurumspor ve Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimler var. Kulüp yöneticilerinin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı iddia ediliyor. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem oldu. Uzmanlar bu tür depremlerin yıkıcı değil, hissedilebilir deprem olduğunu vurguluyor.
2: Malatya 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Can kaybı ve yaralanan yok.
3: Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz söz konusu değildir. Herhangi bir olumsuz açıkçası beklemiyoruz.
4: Malatya'dan kaleye kadar uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelen depremler. Dolayısıyla şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor.
2: Saat 6.20'de meydana gelen depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi. Sarsıntı yerin 15 kilometre altında gerçekleşti. Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Battalgazi ilçesinde iki katlı müstakil binanın duvarında kısmi göçük oluştu.
5: Uyuyordum, yuvattım. Evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu, baktık. Her yer tüm duman olmuş.
6: Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu. Kalktım ama ne yapalım?
2: Uzmanlar büyüklüğü 4'e kadar beklenen artçı depremler olabileceğini söylüyor.
7: Baydar'ın kavşağında bulunuyor Malatya. Ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için.
2: AFAD'dan yapılan açıklamada saha taramalarında kent genelinde olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir bina inşaatına beton dökülürken yanındaki sağlam binanın duvarı patladı ve beton 10 ailenin yaşadığı apartmanın içine doldu. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadığı, mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
2: İnşaata beton dökülürken bitişik binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton sağlam binanın içine doldu. Beton asansörü, merdivenleri kapattı, apartman sakinleri mahsur kaldı. İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
8: İlk başta zaten bu bina yapılınca ben söyledim hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önden alın hani dedim hani bu duvara yapın dedim hani kulak arkası yaptılar bunu. Müteahhiti arıyor, müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış. Ya böyle bir şey mi olabilir mi? Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyordu zaten.
2: 6 katlı binada 10 aile yaşıyordu. Apartmandakiler çıkamayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
9: Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsana yapacaktık. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş.
2: Bina tedbir amacıyla tahliye edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasarın boyutu incelemeler sonucunda belli olacak.
1: Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili çok önemli bir karar aldı. Bu yeni kararda bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması değişmiş oldu artık. Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla da değiştiğine dikkat çekerek kuralı değiştirdi ve buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak.
2: Yargıtay düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerin ise kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar için ise kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
1: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için yeni bir eylem planını devreye sokuyor. Bu yıl ve gelecek yılı kapsayan planda motosikletler için trafik ışıklarında özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımı gibi önlemler var.
2: Türkiye'de 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu yani %21,3'ünü motosikletler oluşturuyor. Artan kullanım kaza grafiklerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana meydana gelen 138.833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının yarısı, 69.131'i motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve yeni önlemlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlandı.
10: Eylem planındaki maddelerden biri trafik ışıklarında motosikletler için özel alanlar oluşturmak. Planla diğer araçların önünde motosikletler için alan oluşturularak hem motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi hem de yeşil ışık yandığında yola güvenle devam etmesini sağlamak amaçlanıyor.
2: Motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve dönüş sırasında çarpışmaları önlemek amacıyla yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması da üzerinde durulan önlemlerden biri. Motosikletlerin duran veya düşük hızla seyreden araçların arasında ilerlemesini sağlamak için şerit paylaşımı sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı da araştırılacak. Pilot uygulamayla trafik güvenliği ve akışına etkileri ve riskler değerlendirilecek. Eylem planında motosiklet sürücülerinin geceleri daha kolay fark edilmesini sağlayan ekipmanları kullanmalarının teşvik edilmesi de var. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmesi de önlenecek. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artacak. Plan çerçevesinde güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sahipsiz sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda muhafaza edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağını inceledi. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak dedi.
11: Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor. Hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz. Hayvanları insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada 1000'in üzerinde hayvanın da sahiplendirilmeleri yapılmış durumda. Ben hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediye'mize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler.
1: Sapanca Gölü'nde dalış gerçekleştiren ekibin göl tabanında görüntülediği pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İstanbul Üniversitesi laboratuvarında yapılan incelemelerde oluşumun sıcaklık artışına bağlı yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
2: Göl tabanında her geçen gün çoğalıyordu. Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İnsan sağlığını olumsuz etkilemeyecek yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
12: Mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
2: Burası Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü. 47 kilometre karelik göl çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında geçtiğimiz hafta farklı bir oluşum dikkat çekti. Göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su ve pamuksu yapıdan numune aldı. İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemelerde oluşumun yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
12: Sapanca Gölümüzün farklı noktalarını almış olduğumuz 17 numuneyi anlık olarak inceleyerek bunu gözlemledik. Kapsamlı şekilde tüm parametrelerini değerlendirmiş olduğumuz içme suyu kaynağımızın su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştı.
2: Pamuksu yapının insan sağlığı ve su altı ekosistemi açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
1: Depozito iade sistemiyle 17 günde 33 milyon 330 bin ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum uygulamadaki kullanıcı sayısının 2 milyonu aştığını da duyurdu.
2: 33 milyon 333 990 içecek ambalajı toplandı. Depozito iade sistemi uygulaması en çok İstanbul'da kullanıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da başlayan sisteme ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre en çok içecek ambalajı 2 milyon 760.802 ile İstanbul'da toplandı. İstanbul'u 1 milyon 332.752 ile Denizli, 1 milyon 260.888 ile Sakarya, 1 milyon 225.795 ile Ankara ve 1 milyon 200.501 ambalajla Bursa takip etti. Bakan kurum 2 milyondan fazla kullanıcının depozitosu olan ambalajlar mobil uygulamasına kayıt olduğunu belirtti. Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makinelere atılıyor. Atılan her şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Ülke genelinde 81 ilde 973 noktaya iade makineleri kuruldu. Türkiye Çevre Ajansı koordinesinde 2 yıl içinde tüm mahallelere depozito iade sistemi kurulması hedefleniyor. Makinelerin il bazlı konumlarına Doğa Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
1: İstanbul ve yurt genelinde sıcaklık artıyor. İstanbul'da sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
13: Yurt geneline yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.
14: Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız. Yazı İstanbul şu ana kadar olan dönemini oldukça iyi geçirdi. 28-29'lardaydı sıcaklıklar. Pazar günü 32'ye çıkıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba arasındaysa 33'e kadar yükselecek. Ankara'da da hafta başına sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak gölgede.
13: Sıcakların en çok Ege ve Akdeniz'de yükselmesi bekleniyor.
14: Salı, çarşamba ve perşembe günü Ege ve Akdeniz bölgesinde bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklıklar Ege'de 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Gölgedeki hissedilen sıcaklıklar.
13: İç Anadolu ve Karadeniz'de de sıcaklıklar yüksek olacak.
14: Bu yüksek sıcaklıklar kalp krizini tetikleyebiliyor. Halsizlik, yorgunluk, baygınlık, ısı stresi, tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
13: Sıcaklara karşı kronik hastalığı olanların dikkatli olması ve bol su tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor. Sıcakların perşembeden itibaren gerilemesi bekleniyor.

0: Bugün rotamızı müziğin altın çağının yaşandığı, süperstarların, sanat güneşinin ve Anadolu Rock müziğinin babalarının ortaya çıktığı o yıllara, 60'lara çeviriyoruz. Bir yanda batı melodileriyle Türkçe sözleri buluşturan aranjman çılgınlığı, diğer yanda elektro gitarla bağlamayı bir araya getirip yollara düşen Anadolu Rock'ın o asi ve yerli çocukları. Ve tabii ki gazino sahnelerinin ihtişamıyla aydınlatan sanat güneşi Zeki Müren. Hafızamızın en renkli, en nostaljik sayfalarını aralıyoruz ve 60'ları Türkiye'nin popüler kültür ve müzik hafızasını en iyi tutan yazarlardan, araştırmacılardan biri Derya Bengi ile konuşuyoruz. Derya Bey, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi 60'lar için sıkça altın çağı deniliyor. Bu dönemi gerçekten bir altın çağı yapan şey neydi? Siz de diyorsunuz ki müziğin temelleri 60'larda atıldı. Neden temellerin bu dönem atıldığını söylüyorsunuz?
1: Evet, yani bugünkü müziğin, bugün hala dinlediğimiz müziğin temellerinin atıldığını söyleyebiliriz. Tabii müziğin temelleri yüzyıllar öncesine dayanıyor da çağdaş anlamda büyük bir sıçrama noktasıdır 60'lı yıllar. Bütün sanatlarda öyledir. Bunun sebebi aslında biraz net. Yani bir dünyayı değiştirme isteği oluşuyor 60'lı yıllarda. Çünkü o dönemin gençleri, savaş çocukları, tamamına yakını 1940'lı yıllarda doğmuş ve savaşın acılarının içinde doğmuş. Yani dört bir tarafta kan gölü olan bir Avrupa'da veya bir onu çok yakından takip eden Amerika'da doğmuş insanlar. 40'lı yılların çocukları 60'lı yıllarda genç olduklarında karşılarına çıkan dünyadan memnuniyetsiz, doğrusunu isterseniz. Sözde bir refahın yükselişi var. Ekonomik olarak çarklar iyi işliyor. Kapitalizmin çarkları diyelim Amerika'da ve Batı Avrupa'da. Fakat işte bir yabancılaşma, bir sıkışma dönemini aşmak için dünyayı değiştirme arzusu 60'lı yıllarda uyanıyor. Müzik bunun öncülüğünü bile yapıyor diyebiliriz.

0: İngiltere'de Beatles'ı düşünebilirsiniz. Amerika'da Bob Dylan'ı düşünebilirsiniz. Bunlar yeni kuşağın yeni müziğini yaratıyorlar. Ve çok kısa bir süre içinde bu bütün dünyaya aslında çok pozitif anlamda yayılıyor. Yani bir altın çağ demek belki hafif bile kalabilir. İdeallerin ortaya çıkışıyla ve o idealler uğruna mücadele etme azminin ortaya çıkışıyla tanımlanabilir belki 60'lı yıllar. Ya şöyle düşünebiliriz aslında, şimdi Barış Manço değil mi? Yani en büyük, bugün hala saygınlığını yitirmeyen Barış Manço. Niye adı Barış?
1: Evet.
0: Yani Barış, o dönemde ben baktım da Nişanyan sözlüğüne, o kadar az konulan, henüz yaygınlaşmamış bir isim ki. Ama 1943 yılında yeni doğan bebeğine Manço ailesi Barış adını koyuyor. İki sene evvel de, yani 1941 doğumlu olan Barış Manço'nun ağabeyi de Savaş Manço'dur. Yani Savaş ve Barış, Türkiye'de Savaş Görece senede 15-20 tane konan bir isimken, Barış 1943 senesinde, Barış Manço'nun doğduğunda sadece 7 kişiye konmuş bir isim. Ve bu insanlar yaratıyor 60'lı yılların müziğini, sinemasını, 20'li yaşlarında olan o gençler yaratıyor ve onların rehberliğinde sanat dünyası büyüyor, başkalaşıyor, dönüşüyor ve bugüne kadar uzanan ve daha da herhalde devam edecek olan bir takım temeller atılıyor.

0: Şimdi o dönemin temelleri işte Türkçe hafif müzik, o zaman öyle deniliyor. Aranjman fırtınası o zaman ortaya çıkıyor. Zannediyorum o dönemin en önemli figürleri Fecri Evcioğlu ve İlham Gencer. Bu iki figür üzerinden başlayalım isterseniz.
1: İlham Gencer bir şovmen. Yani çok başarılı, çok hani cesur ve çalışkan bir şovmen. Gece kulüplerinde aslında çok kentli, çok sosyeteye hitap eden diyeyim tırnak içinde. Gece kulüplerinde çalan bir şarkıcı ve bir piyanist, önemli bir piyanist. Fecri Evcioğlu da işte bu çevreden, yani sanat ve iletişim, radyoculuk ve DJ'lik çevresinden bir insan. Meşhur şarkı şeydir: "Bak bir varmış bir yokmuş Boğaz içinde" şarkısı. Bu bir aranjmandır. Setekri Dan Le Ciel şarkısına Türkçe sözler yazar Fecri Evcioğlu. İlham Gencer de bunu işte gece kulüplerinde okumaya başlar ve böylece Türkçe sözlerle ilk pop müziği, ama bir yabancı beste üzerine yedirilmiş bir şekilde ortaya çıkar.
2: Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde.
1: Dünyadaki pop, rock, folk müziğinin yükselişinde aslında biz hep söz yazarı olarak Fecri Evcioğlu'ndan tabii haklı olarak bahsediyoruz, ama Türkiye'nin neredeyse tamamen yüz çevirdiği bir önemli şarkı vardır. Tam aynı yıllarda, yani 1961-62 yıllarında Nazım Hikmet'in meşhur Hiroşima şiiri, Kız Çocuğu isimli şiir. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. Hatta 70'li yılların sonunda Zülfü Livaneli'nin de bestelediği bir şiir. Bu nükleer savaş tehdidini ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki Amerika'nın işte Hiroşima'ya attığı, Japonya'ya attığı atom bombasını ve bunun devamının geleceği tehlikesini en iyi, o ortamın, o korku ortamının nabzını en iyi tutan şarkı da Pete Seeger'ın seslendirdiği ve Nazım Hikmet'in sözlerini yazdığı, onun serbest uyarlaması İngilizcesini düşünelim, "I come and stand at every door" şarkısını Pete Seeger söylüyor.

0: PCP olduğundan bahsederken
1: Evet.
0: Nazım Hikmet'i de atlamayalım demek istiyorum. Çünkü bugün hala çok saygın müzik yazarları tarafından o nükleer savaş tehdidini, nabzını tutan 60'lı yılların o ortamını, soğuk savaş ortamını en iyi yansıtan şarkılardan biri olarak görülüyor. Yani bunu söylemek istiyorum.
1: Fazıl Say'ın Nazım Hikmet Oratoryosu'nda bu şarkıda sahnede
0: Doğru.
1: söyleniyor. Genco Erkal'ın üzerine okuduğu şiirle birlikte merak edenler dinleyebilir.

0: Şimdi Fecri Evcioğlu ve İlham Gencer ikilisi aslında Türkiye'nin süperstarı olacak bir ismin de müziğe geçiş hikayesinin temellerini atan isimler oldu. Öyle değil mi? Ajda Pekkan.
1: Ajda Pekkan tabii.
0: Biraz da Ajda Pekkan diyelim o zaman.
1: Evet, Ajda Pekkan ilk yani sinemada biraz boy gösterdikten sonra bir şarkıcı olmaya tamamen tam tekmil bir şarkıcı olmaya karar verdiğinde biraz da Fecri Evcioğlu sayesindedir. Birçok şarkısını 60'lı yıllardaki, yani ta ki Fikret Şeneş bir kadın ağzıyla Ajda Pekkan'ı yeniden yaratana kadar Ajda Pekkan'ın ilk yaratımını Fecri Evcioğlu aslında gerçekleştirdi ve aranjman dönemi bu. Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak, işte hatta Her Yerde Kar var mesela.
0: Evet.
1: Ajda Pekkan'ın ilk ortaya çıktığı bir şey. Adamo için aslında, Adamo'nun bir bestesi üzerine Adamo onu Türkçe okusun artık olabildiğince, yani Türkçesi ne kadarına el veriyorsa o kadarla çok ilginç, güzel, komik de ama güzel de bir şarkı çıkmıştı Her Yerde Kar Var diye. Fakat çok ilginç bir şekilde işte yeni yeni oturuyor ya pop müzik. Adamo'nun Türkçesi ne kadar kırık bir Türkçe ise Ajda Pekkan da aynı kırık Türkçeyle okudu. Hı hı. Bu herhalde nedir? Yani
0: o zaman tuttu diye bir... herhalde değil mi? O tarz
1: o zaman
0: tuttu diye.
1: Diye mi? Yoksa demek ki o okuduğuna göre ben kim oluyorum ki? Ben de aynı onun gibi okuyayım diye mi düşündü? Yani burada garip bir saf tutum var. İki yabancı falan gene Fecri Evcioğlu'nun yazdığı birkaç sene sonra Türkçesine yazdığı işte Strangers in the Night, iki yabancı adıyla eli kalem tutan bir takım entelektüel ortamdan çok tepkiyle karşılanmıştır. Ama bu sevilmiş, işte radyoda çaldıkça hakikaten herkesi zihnine bir öncü olarak, yani Ajda Pekkan'ın belki yani pop müziğin bir neferidir ama aynı zamanda bir gerçekten de öncüdür tıpkı Fecri Evcioğlu gibi.
0: Hı hı.
1: Ajda Pekkan bunları yaptığı için belki ona tepki olarak doğan bir tepki yaratmasını bilmişti. Anadolu olarak belki o tepkinin en önemli unsurlarından bir tanesidir.

0: yabancı yıldızlara da şarkı söyletiyor Fecri Evcioğlu. Hatta
1: evet.
0: Belçikalı sanatçı Mark Arya'nın o yıllarda Türkiye'de çıkardığı 45'lik plaklar o dönem yerli sanatçıların plaklarından bile çok satıyor. Konserler full gidiyor. Değil mi? Öyle bir dönem de var popüler.
1: Evet evet yani Mark Arya'na Belçikalı diyoruz ama Mark Arya Türkiye'lidir
0: evet.
1: Aslında. Malatyalı
0: Malatya
1: bir Ermeni vatandaş. Belçika'da kurduğu müzik şirketinin adı Malatya'dır.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani yabancı değil bayağı yerli bir sanatçıdır ama tabii Türkçe bilmiyor. Fecri Evcioğlu'nun gayet başarılı, komik, mizah da vardı çünkü Fecri Evcioğlu şarkılarında. Yani her ne kadar böyle aşk, yandım, öldüm, bittim gibi bir aşk değildir o. Kendi esprisini de, kendi mizahını da içeren ya da hicvini de içeren aşk şarkı işte ne bileyim Ajda Pekkan'ın Moda Yolunda veya Mark Arya'nın Nasıl Evlenirsin Bu Lisan'la gibi şarkılar. Pop müziğin dinamiklerini, Avrupa'daki dinamiklerini iyi bilen birisi Fecri Evcioğlu. Türkiye'ye gelen, Avrupa'dan gelen birkaç konser için gelip de Fecri Evcioğlu'yla karşılaşınca belki daha uzun süre burada kalan, işte Patricia Carli buna örnek olabilir. Bir takım Avrupa'yı yani ithal müzisyenlere Türkçenin kapısını aralamış ve Türkiye'de hakikaten bir Türk sanatçı yetiştirmek yerine hazır yetişmiş sanatçıya Türkçe okutmak daha pratik de tabii. Bu dolambaçlı bir yol gibi geliyor ama bence mantıklı. Renkli bir dönem.

0: Hakikaten çok böyle canlı, renkli bir hayatı oldu İstanbul'un 60'lı yılların böyle ortalarında filan. Anadolu Pop'a da zaten o sıralarda geçildi.
1: O dönemin gerçek anlamda bir pop starı var. Erol Büyükburç. Erol Büyükburç'u da anmadan geçmek olmaz herhalde.
0: Olmaz Erol Büyükburç. Çünkü her şeyi yapabilen yetenekli bir insan. Yani o ilk türkü aranjmanlarını da yapmıştır. İlk pop müziği de yapmıştır. Türkçe değil ama İngilizce söylemek kaydıyla ilk besteleri de yapmıştır. Little Lucy mesela. Önemli şarkılar. Yani pop müziğin Türkiye'deki her türlü yükselme aşamasında, yayılma aşamasında onun bir imzası, bir parmak izi mutlaka vardır. O gün...

0: Ve evet, bir star yani, hani Beatles'tan duyduğumuz çığlıklar atan genç kızlar vardır konserlerde mesela, işte John Lennon veya Paul McCartney için canlarını verirler. Erol Büyükburç da öyle oldu 60'lı yıllarda. Çok önemli bir ivmedir Erol Büyükburç'un da varlığı. Çok orijinal tabii bir insan. Onun da etkisi işte, ne bileyim, yakışıklı falan. Yani bu tip ortamlarda uygun seçilmiş bir kişi. Ve çok sayıda plak basıyor ve plakları hep farklı türlerdedir. Yani bir İspanyol şarkısını alır İspanyolca söyler. Arkasına bir tane türkü koyar. İşte altın tasta üzüm var falan gibi. Yani her yere girip her kapıyı açmıştır ve hepsinde de başarılı olmuştur. Öyle
1: Evet.
0: biri Erol Büyükburç.

0: Bugün dinlediğimiz müziğin temellerinin atıldığı 60'lı yılları müzik yazarı ve araştırmacı Derya Bengi ile konuştuk ve konuşmayı da sürdüreceğiz. Gelecek hafta Anadolu Pop ve Anadolu Rock'ın doğuşu mikrofonda olacak. Programı Atilla Özal'la birlikte hazırladık. Haftaya görüşmek üzere.
1: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Hava durumu.
2: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var. Termometre değeri 37. Marmara az bulutlu. Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyel biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli, nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
1: Hava durumu. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
3: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
1: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
4: Doğa Takvimi. Bugün 19 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Satranç oyununun sürdürülebilir kalkınmada nasıl bir yeri olabilir? Yarın Dünya Satranç Günü ve Birleşmiş Milletler bu yılın temasını sürdürülebilir kalkınma için satranç olarak belirledi. Birleşmiş Milletler, spor, sanat ve fiziksel aktiviteleri, ön yargıları ve davranışları değiştirme, insanlara ilham verme, ırksal ve siyasi engelleri yıkma, ayrımcılıkla mücadele etme ve çatışmaları yatıştırma gücünde etkili kabul ediyor. Bu kapsamda da satranç, sporla bilimsel düşünme ve sanat unsurlarını birleştiren en eski entelektüel oyunlardan biri. Ucuz ve pratik bir aktivite olması nedeniyle de dil, yaş, cinsiyet, fiziksel yetenek veya sosyal statü engellerini aşarak her yerde oynanabilir. Bu bağlamda satrancın halklar ve uluslar arasında hoşgörü ve anlayış ortamının oluşmasına katkıda bulunabileceğini belirten Birleşmiş Milletler, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması yönünde eğitimin güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, hoşgörü ve karşılıklı saygının teşvik edilmesinde satrancı fırsat olarak değerlendiriyor. Dünya Satranç Günü şimdiden kutlu olsun.
4: Doğa Takvimi.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber'den mutlu geceler. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri 1. haftasına girdi. İran'ın birçok bölgesinde patlama meydana geldi. İran'sa yine Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarını hedef aldı. Ürdün'e düzenlenen saldırılarda 2 Amerikan askeri hayatını kaybetti, biri ise kayıp. Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarda bir yandan devam ediyor. İran 27 Haziran'dan bu yana ABD saldırılarında 50 kişinin öldüğünü duyurdu.
1: ABD İran hattından üst üste 7. gecede saldırı haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarını hedef aldığını duyurdu. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Cask adası dahil birçok bölgesinde patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Hürmüzgan valiliğinin verdiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri son 10 günde eyaletteki 12 şehirde 95 noktayı vurdu. İran'dansa Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Kuveyt'te bir elektrik santraliyle arıtma tesisi ağır hasar gördü. Ürdün ordusu ise ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Bu arada Reuters haber ajansı, İran'ın yaklaşık 3 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'a da saldırı düzenlediğini aktardı. Hedefte Amerikan güçlerinin bulunduğu bir üs olduğu belirtildi. Ancak Tahran yönetiminin misillemeye dair açıklamasında Suudi Arabistan'dan bahsedilmedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. 2 geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu iddiayı yalanladı. İran Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
0: İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Bölgenin kuzeyinde bir eve hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya dair ayrıntılar Filistin haber ajansında yer aldı. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada İsrail'in Nasr mahallesinde saldırdığı evde yaşamını yitiren ve yaralananların tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. İsrail'in Gazze kentinde sivillerin toplandığı bir noktaya insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, yine çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Arper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik'te tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
3: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
2: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
3: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
2: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
4: Sizin fotoğraf.
5: Evet. Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, notu gönderdi, arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
6: Ben şu anda helikopterdeyim.
5: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. Israrla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de aktardı. Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini, ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmanıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Tutuklu sanıklardan emekli albay Ali Armağan'a da firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'le bağlantısı soruldu. 2 yıl içerisinde 152 kez irtibat kaydı tespit edilen telefon hattının kendisine ait olmadığını da iddia etti. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçaklarının da Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu öne sürdü.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
7: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
8: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
7: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, terörsüz Türkiye sürecinin sadece ülke değil, bölge için de önemli olduğunu söyledi. Fitne ve fesata izin vermeden yolumuza devam edeceğiz dedi.
6: Sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle birbirimize sarılarak fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz.
9: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. İhanete, teröre, hainliğe karşı devlet millet el ele veriyor dedi. Zorlu, Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç eden ve 1982 yılında Van Erciş'e yerleştirilen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulu Pamir Mahallesi'nde düzenlenen kültür şölenine katıldı. Zorlu, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin önemini de vurguladı.
6: Bugün Kırgızistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine geldi, seçildi. Evet, bu sembolik ve anlamlı başarı savaşlara, kaoslara ve insanlık vicdanını ayaklar altına alan o zulüm anlayışına karşı net bir duruştur. Barış, huzur, güven olduğu yerde Türk dünyası vardır evvelallah.
0: İş yerlerini kurşunlayarak tehditle para almak isteyenler yakalanmaya devam ediyor. Son örnek İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi'nde iki zanlı bir marketi kurşunladıktan sonra kaçtı. Güvenlik güçleri kimliklerini tespit etti. Zanlıların iş yerinin sahibini tehdit ettikleri, para istedikleri ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da inşaat iskelesinden düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olay Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki inşaatta yaşandı. İşçi Azat N. çalıştığı sırada dengesini kaybederek iskeleden düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin düştüğü yerden kurtardığı işçi ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Azat N. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Kavacık'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet paniğe neden oldu. Beykoz Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki kamyonette bir anda yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerken alevler kısa sürede kamyoneti sardı. Kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi. O sırada trafikte olanların cep telefonu kameralarına yangın böyle yansıdı. İspanya sıcak havanın da etkisiyle başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Aragon bölgesinde başlayan yangınlar henüz kontrol altında anlamadı. Bölgede 15.400 hektardan fazla alanda tamamen yandı.
9: Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya'nın kuzeyinde binlerce hektar alan kül oldu. Görüntüler Aragon bölgesinden. Ores Belediyesi'nde sıcak havanın da etkisiyle başlayan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Çıkan yangında 15.400 hektardan fazla alan kül oldu. Drone kameralarına yansıyan görüntülerde yetkililerin 80 kilometrelik alan içinde alevlerle mücadele ettiği anlar kaydedildi. Aragon Bölgesel Yönetimi yangının yerleşim yerleriyle önemli altyapı tesislerini tehdit etmesi nedeniyle ikinci seviye acil durum ilan etti. Zaragoza'daki 6 yerleşim

0: Altından scooter, kamyon tekerleği ve birçok plastik atık çıkarttı. Atıkların çıkartılmasına Down sendromlu ve otizmli sporcular da yardım etti.
1: Milli sporcular dalış yaptı, denizden çıkartılan atıklar suyun altındaki kirliliği gözler önüne serdi. Sıfır Atık Vakfı'nın Üsküdar sahilinde düzenlediği etkinlikle dalgıçlar suyun altındaki atıkları topladı.
2: Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor. Dünya büyük bir çevresel felakete sürükleniyor. Ve bizim bu felakete dur demek için bu topraklarda ve dünyada sıfır atık kültürünü hep birlikte oluşturmamız lazım.
1: Türkiye Gençlik Vakfı'nın da destek verdiği etkinlikte Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalgıçlarının Kız Kulesi çevresinden yüzeye çıkarttığı atıklar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Down sendromlu ve otizmli milli sporcuları tarafından karaya taşındı.
2: Özel sporcularımızla beraber bir etkinlik organize ettik. Onların fikriyle, onların iradesiyle İstanbul Boğazımızın dibindeki çöpleri beraber çıkardık.
1: Etkinlikte dalgıçlar denize atılmış birçok atık, ambalaj ve plastiğin yanı sıra bir scooter'la kamyon tekerleği buldu.
0: İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı, bunun için kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
3: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden, bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
1: Çantacı dükkanı açtı, kuyumcuların güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Şüpheli iki farklı kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etti.
3: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
1: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
3: Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenin içinden altını dışarıdan kaçmış.
1: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. Altınlar masanın kenarından açılan gizli pencereden zanlının ortağı tarafından alınmıştı.
3: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik, yok gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik, yok. Ondan sonra polisi aradık.
1: Zanlı ve ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Yargıtay, düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili çok önemli ve yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Ancak Yargıtay, toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekerek bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak.
4: Yargıtay, düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın, düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerinse kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar içinse kadına özgü olanlar kadına

0: erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
1: Sosyal konut projesi kapsamında tamamlanan evlerin hak sahiplerine teslimi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon kişiye evlerinin teslim edildiğini duyurdu.
2: Malatya'nın İkizce Mahallesi'ndeki sosyal konutlar tamamlandı. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk ifadelerini kullandı. Kurum paylaşımında ayrıca Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde evine yerleşen dönmez ailesinin görüntülerine de yer verdi.
3: Ben böyle yerde oturmadım şimdiye kadar. Ayrıyeten 3 tane odamız var. Ben evimde razıyım. Bir balkonumuz var. Çok güzel. Yani bulunmaz bir nimet. Güneş enerji sistemimiz dahi var ya. Yaz günü misal sıcak su üretmek için şeyimiz yok, masrafımız yok. Sıcak suyumuz 7-24 mevcut.
4: Evimiz çok güzel. Her sabah kalkayım Allah'ıma binlerce şükredeyim ki Allah'ım burayı bize nasip etti diye. Hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Gelsin görsünler. Rahat da oturuyor. Genişte. Çağımızdan, çoluğumuzdan mutlu, huzurlu oturuyor. Kocaman şehir oldu. Her yer ev, her yer. Gözünün gördüğü yer bina. Kim yapar kızım? Hem deprem konut hem sosyal konut.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde deprem konutlarının yanı sıra 1160 sosyal konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.
1: Denizli'de Sezer Çümen'in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay'da bir hastaya umut olmak için yaptığı kök hücre bağışı yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Türkiye'de yapılan taramada %100 uyum sağlayan donör kadının öz oğlu çıktı.
0: Yıllar önce yaptığı bağış sayesinde annesi sağlığına kavuştu. Lösemiye yakalanan anne için kök hücre bankasında yapılan taramada %100 eşleşen örnek oğlununki çıktı.
5: İlginç olarak çok nadir bir şekilde hastanın vericinin de hastanın kendi öz oğlu olduğunu gördük. Yani bu milyonda bir gelecek bir pozitif bir rastlantı.
0: Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Kemik iliği nakli olmasına karar verildi. Kardeşlerinden örnek alındı. Bir kardeşi uyumlu çıktı ancak rahatsızlığı nedeniyle bağışçı olamadı. O dönem oğluna bakılmadı çünkü %100 uyum olması şarttı. Bu uyum da ancak kardeşlerden sağlanıyordu. Fatma Çümen'e kemik iliği bulunması için Türkök sistemine kayıtlı 1,2 milyon kişi tarandı. Yapılan taramada 6 yıl önce Kızılay'a bağışta bulunan bir kişiyle %100 uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kişi kendi oğlu Sezer Çümen'di. Çümen, uyumlu kişinin annesi olduğunu bilmeden iliğini vermeyi kabul etti. Gerçeği öğrendiğinde sevinci ikiye katlandı.
6: Bir telefon geldi bana kök hücre bankasından. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Tekrar hastaneden aradılar aynı gün. Böyle böyle bir müjdeli haberimiz var size diye. Anneme verdim. Emin ol başkasına verseydim de bu mutluluğu duyardım. Bir çocuk olur, bir yetişkin olur. Bir can kurtardım.
0: Oğlundan nakledilen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Fatma Çümen hastaneden taburcu oldu.
1: 2026 Dünya Kupası'nı müzesine götüren ülke pazar akşamı belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev final saat 22'de başlayacak.
7: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi? Son Avrupa şampiyonu İspanya mı? Lionel Messi mi? Lamine Yamal mı? 39 gün süren heyecan fırtınasının sonunda ya matadorlar tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olacak ya da tangocular üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez Dünya Kupası'nın sahibi olacak. H grubunu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde lider bitiren İspanyollar, eleme etabında sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa'yı turnuva dışına itti. Finale gelene kadar kalesinde sadece bir gol gören matadorlar, rakip fileleri 13 kez sarstı. İspanya'nın final maçına Unai Simon, Pedro Porro, Kubarsi, Laporte, Kukureya, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena ve Oyarzabal 11 ile çıkması bekleniyor.
8: Benim için önemli olan finale kalmak. Önümüzdeki tüm turnuvalarda finale kalıp kaybedeceksin deseler şimdiden kabul ederim. Önemli olan sürekli buralarda oynamak. Son yıllarda harika bir gidişat yakalayan, çok iyi durumda olan inanılmaz büyük bir takıma karşı sahadan galip ayrılmaya çalışacağız. Harika bir maç olacağını düşünüyorum.
7: Kupanın son şampiyonu Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le birlikte yer aldığı J grubundan 9 puanı lider çıktı. Tangocular son 32'de Yeşilburnu Adaları, son 16'da Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 19 kez rakip fileleri sarsan Arjantin, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda. Tangocuların dev maçta sahaya Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ve Lionel Messi 11 ile çıkması bekleniyor.
9: İspanyolların nasıl oynadığını biliyoruz. Aralık ayından beri muhtemel rakiplerimizi analiz ediyoruz. Kendi futbolumuzu oynayıp onların canını yakabileceğimize inanıyoruz. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Her ne kadar finalde olsa bunun sadece bir futbol maçı olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir.
7: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç saat 22'de başlayacak. Mücadele New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyum'da oynanacak. Karşılaşmada 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinde Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
11: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. İskandinav edebiyatından bir örneğimiz var. İsveçli bir polisiye yazar Camilla Läckberg ya da Läckberg. O üstü iki nolu ağları henüz çözemediğim için biz Läckberg diye isterseniz okuyalım da eğer oysa başka bir programda düzeltiriz artık. Kendini bildi bile de polisiye roman yazmak isteyen bir yazarmış. Bugünkü kitabımız Doğan Kitap'tan çıkan Buz Prenses. Onun ilk kitabı aslında 2003'te yayınlandı The Ice Princess ve şu anda 7 tane kitabı var. Sonuncusu The Lighthouse Keeper, Fener Bekçisi. Kitabın orijinal adını da söylemeye çalışıyorum. Yok, bunu söyleyebilirim. Is Princesa, yani Ice Princess gibi. İsveç'te bazı şeyler anlaşılabiliyor görüldüğü gibi. Elif Günay'ın çevirisiyle Doğan Kitap'tan çıktığını söylemiştim zaten. Şimdi bu kitabın iki özelliği var ki bundan sonraki bütün kitaplarında da sanıyorum muhafaza ediyor. Bir defa mekanı kesin muhafaza ediyor. Fjallbacka ya da Fjallbacka, o da aynı şekilde iki noktalı A. Fjallbacka, Camilla Läckberg'in doğduğu büyüdüğü kıyı köyü, koskocaman böyle çıkıntı yapmış kayasıyla bilinen ve o kayanın etrafını çeviren bir köy. Çok güzel bir köy. İnternette bulabilirsiniz görüntülerini merak ederseniz. Göteborg'un 140 kilometre kadar kuzeyinde, Kuzey Bohuslan'da. Bu Bohuslan demişken aynı zamanda caz programlarımızı da dinleyenler varsa bir Bohuslan orkestrasının çok güzel bir albüm var elimde. Onu da yakın zamanda çalarız inşallah. Küçük Fjallbacka köyü burada yatıyor, işte burada. 17. yüzyılda daha bir balıkçı köyüymüş. Şimdi tarihi değeri olan bir yer ve adını da kayadan alıyor, çevrelediği kayadan. Yaz aylarında binlerce turist geliyor ama 1000 tane kadar sürekli orada oturan kişi var. Küçük bir yer ama oteller, kafeler, dükkanlar var elbette. Eğer arabasız gidiyorsanız demiş Läckberg, kendi köyünden söz ettiği için, trenle Uddevalla'ya gidin. ve burası çok sevdiği bir yer. Bütün kitapları da orada geçiyor. Bu kitap da orada geçiyor. Yalnız kitabın bütün karakterleri orada oturan karakterler değil. Mesela bir yazar kahramanımız var. Erika adı. Erika gerçi oralı fakat Stockholm'de yaşıyor şimdi. Sonra Melberg var. Gördüğüm en sevimsiz dedektif müfettişlerden birisi olan. Ama bu kasıtlı bir şey yani. Melberg. Melberg Göteborg'dan sürülmüş buraya. Patrick ise üçüncü ana karakterimiz. Orada doğmuş, orada büyümüş. Erika'nın çocukluk arkadaşı. Çocukluktan beri ona aşık. Şimdi de müfettişin yanında komiser olarak görev yapıyor.

Buz Prenses kitabımız, yazarımız Camilla Läckberg. İkinci karakterlerden biriyle başlıyor kitabımız. Aslında hoş bir şekilde onunla da bitecek. Bu Eilert Berg adlı bir karakter. Evliliğinden memnun değil. Hayatı boyunca balıkçılık yapmış, çalışmış, didinmiş. Ama para biriktirmeye başlamış sonra. Karısının dırdırından o kadar bezmiş ki kaçıp artık kafasını dinlemek istiyor geri kalan yıllarında. Ama o gün bir işi var. Köyde güzel bir kız var, Alexandra. Fujarbeke'nin eski günlerine meraklı araştırmalar yapıyor. Kendisi de orada doğmuş birisi. O da erken yaşta Stockholm'e gitmiş aniden. Sadece hafta sonları geliyor. Sohbet etmeyi seviyor. Onun için Eilert de onun için iş yapmayı seviyor. Bir ısınma sorunu var. Isınma tertibatı arıza yapabildiği için anahtarı veriyor ona. Hafta sonları geldiğinde sıcak olsun, kontrol etsin diye. Ama bu sefer Eilert geldiğinde bulamıyor. Kızı evde, anahtarın nerede olduğunu bildiği için paspasın altını, kapıyı açıp içeri giriyor. Odaları arıyor. Tam olmadığına karar vermiş çıkacakken banyoya da bir bakayım diyor. Evde hiç ses olmaması zaten biraz moralini bozmuş ve kapıyı açmasıyla birlikte yaşının el verdiğince bir hızla ön kapıya doğru koşmaya başlaması bir oluyor. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi banyoda bir ceset var. Alexandra'nın cesedi. Bilekleri kesilmiş, her tarafı kan bürümüş, banyoda beyaz fayans olduğu için bütün bütün dikkat çekiyor. Kendini dışarı atıyor ve o sırada yoldan geçen, okuldan Alex'in eski arkadaşı, en iyi arkadaşı, kan kardeşi Erika'yı, yazarımızı yani, görüyor. Onu içeri çağırıp ona da gösteriyor durumu ve sonunda polis geliyor. Polis Alex'in annesi ile babasını, bir de kocasını davet ediyor karakola. Baba gelmiyor, anneyle koca gidiyorlar ve biz de böylece dedektifimiz Melberg'i tanıma fırsatı elde ediyoruz. Camilla'nın ilk sinopsisinde Buz Prensesi için Melberg şöyle tarif ediliyormuş. Son derece nahoş ve yetersiz. Buna rağmen kendini Tanrı'nın insanlığa, kadınlara ve polise armağanı gibi görüyor. Uzun yıllar çalıştığı Göteborg'dan gelmiş ama usulsüz davranışlar nedeniyle bu tür suçlamalarla her ne kadar ispat edilemese de onu Fujarbeke'ye postalamışlar. Saçları dökülüyor. Saçların döküldüğünü belli etmemek için fark edilmeyeceğini sanarak tam başının tepesinde bir karga yuvası gibi biriktiriyor onları. Yalnız bazı heyecanlı anlarda yana kaçabiliyor. Neşeli sonuçlar doğuruyor diyelim. Bir de şişman bir adam, göbekli, boğazına düşkün. Aynı zamanda çok da kaba ve terbiyesiz, tembel, yani akla gelebilecek her şey var. Kahveyi sürekli olarak üstüne döküyor. Gömleğine, çünkü o kadar göbeği var ki gömleğini pantolonun içine sokmayı başardığı anlar nadir.

Böylece soruşturma başlıyor. Patrick de soruşturmaya başlıyor ama Patrick karakola gelip de orada olacağını bilmediği Erika'yı görünce eli ayağı birbirine dolanıyor. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi çocuk yaştan beri onun peşinde dolaşırmış. Erika'nın kardeşi Anna'nın deyişine göre dil dışarıda bir köpek yavrusu gibi peşinden dolaşırmış. Ama Erika hiç farkında değilmiş bu aşkın. Ve bunca yıl sonra onu yeniden köye dönmüş ve onu kendisiyle aynı odada görünce haliyle çok heyecanlanıyor. Ama onu hemen evine yemeğe davet etmeyecek kadar da heyecanlanmıyor. Bunu da belirtelim yani. Ve Alex'in annesiyle babası ondan kızları hakkında bir kitap yazmasını istiyorlar. Duruma göre Alex intihar etmiş görünüyor. Annesi asla intihar etmeyeceğini söylüyor. Birlikte bir galeri açtıkları arkadaşı ve Paris'te birlikte okudukları arkadaşı Francine de aynı fikirde. Çünkü Francine'in bildiği bir sır var. Kocası Henrik'ten başka birisiyle beraber Alex ve hamile. Bunu da kocası bilmiyor tabii. Daha sonra da zaten bu olayın bir intihar olamayacağı, bir cinayet olduğu konusunda adli tabiplikten bilgiler geliyor. Ve müfettişimiz Melberg hemen bir tanığın verdiği ifadeye dayanarak köyün ayyaşını tutuklamakta hiçbir sakınca bulmuyor. Köyün ayyaşı aynı zamanda Alex'e derin bir aşkla bağlı ve çok yetenekli bir ressam. Onlar da çocukluklarından beri arkadaş. O da oranın çocuğu. Ve ikisinin ilişkileri ortaya çıktığı zaman herkes çok şaşırtıyor. Çünkü Alex sosyetik diyeceğim. Çünkü öyle olduğunu düşünüyorlar. Üst tabakaya ait. Evvel eski kendini beğenmiş. Çünkü her zaman çok güzel. Nasıl olur da kendisine böyle bir sevgili demesek de birlikte olunacak kişi zaman zaman diyelim seçer diye Anders için, ressam Anders. Anders'in tabloları zaman zaman Francine ile Alex'in galerisinde sergileniyor. Başka kimler var? Annesiyle babasından söz ettik. Alex'in. Anders'in annesi Vera var. Köyün zenginleri var. Lorenz'ler. Vera onların evinde çalışıyormuş yakın zamana kadar. Bu ailenin hiç sevilmeyen köyde oğlu Nils var. Yıllar önce kaybolmuş. Bu cinayete kadar köyün tarihindeki en heyecanlı olaymış yani yakın tarihindeki demek istiyorum. Nelly'nin, Lorenz'in annesinin evlat edindiği Jean var. Ve böyle bu ikinci derecede karakterlerde, birinci derecede karakterlerde gerçekten gayet iyi çizilmişler. Basbayağı yaşayan insanlar, özellikle bazılarının daha fazla üstünde durmuş Camille Lackberg. Ve Patrick ve Erika, bilmiyorum sonraki kitaplarında da aynı şekilde devam ediyor mu ama insanın içini ısıtan bir çift yani ve aile sorunlarına da değiniyor Anna ve Lucas. Lucas kardeşinin kocası. O da hali vakti yerinde birisi. İşte Anna'nın iki çocuğu var ondan. Onunla birlikte yaşıyorlar ve daima kocasının istediğini yapıyor. Buna karşılık Erika bağımsız bir kadın. Yani böyle şeyler de kitabın aslında sağlam olan polisiye kurgusunu destekliyor.

Buz Prenses, İs Prinsesa, bir Camilla Läckberg kitabı. Köyün gittikçe eski günlerini arar hale gelmesiyle bu en zengin ailenin kaderi birbiriyle paralel gidiyor. Zevkle okuyacağınızı sanıyorum. Müfettiş karakteri sinirinizi bozmazsa, ama yani o da zaten sinirinizi bozması için yaratılmış bir karakter. Ve ben çok isterdim bir kitapta tek başına onu alsın da bir başarısız polis örneğiyle karşı karşıya olalım. Bazen böyle şeyler insanı eğlendirebiliyor çünkü. Kitap hakkında daha fazla konuşmayalım. Çünkü daha fazla konuşursak zaten yeterince söyledik. Hiçbir eğlenceli tarafı, heyecan verici tarafı kalmayacak diye düşünüyorum. Sitesinde bir ana karakter yaratmak diye bir bölüm yazmış. Diyor ki bir ana karakteri olmayan polisiye yazar çok azdır. Ana karakter romanın bel kemiğidir. Onun havasını o belirler ve eğer bu kişi üzerine kurulu bir seri yazmak düşüncesindeyseniz onu kendinize yakın hissetmeniz, onu içinizde hissetmeniz çok önemlidir. Önce diyor amatör mü, profesyonel mi bir polis istiyorsunuz diye düşünün. Bir polis memurunun avantajları inanılır bir şekilde soruşturmalara dahil olmasıdır. Karakterinizi bu soruşturmalara dahil edebilirsiniz. Bir amatörün avantajı ise polisiye de yeni bir perspektif arama şansı vermesidir size. Belli başlı karakterleri için amatörleri seçen yazarlar demiş Ingrid Campos'un hemşire karakteri, Lisa Marklund'un gazetecisi, Agatha Christie'nin yün ören yaşlı hanımı, ki bu da Miss Jane Marple oluyor tabii. Ama polis olmayan birini seçebilirsiniz. Ancak bu kişi gene soruşturmalarla meslek icabı ilgili bir kişi olabilir. Mesela Kay Scarpetta'nın adli tabibi, Osa Larson'un avukatı, Jonathan Kellerman'ın psikologu gibi. Yazarlara son öğüdü de aşina olduğunuz bir meslek kullanın. Bu işinizi kolaylaştıracaktır. Örneğin Ingrid Campos kendisi bir hemşireydi. Lisa Marklund da hepimizin bildiği gibi bir gazeteci. Ne biliyorsanız onu yazın demiş. Kendisi de çok iyi bildiği bir yeri seçmiş. Bütün kitaplarını o yerde, kıyıdaki küçük balıkçı köyünde geçirmiş. Mekan olarak orayı benimsemiş. Fujol Bakar'dan söz ediyorum. Ve çok da başarılı olmuş. Buz Prensesi'ne gelince bu kitabın kabul edildiği hafta oğlu Ville'yi de doğurmuş Camilla. Ve onun için tabii bu kitabın özelde bir yeri var diğer kitaplarına göre, oğluyla aynı yaşta olduğu için. Kendisi şu anda İsveç'in en fazla satan yazarı. 5 milyondan fazla kitabı satıldı. Ödüller aldı. 30 ülkede kitapları basılmış. Bilmiyorum, yani sadece İskandinavları sevip sevmeme meselesi değil. Aslında iyi de yazılmış bir kitap. Bayağı böyle edebi bir kitap gibi de okuyabilirsiniz. Bir yürüyen bir aşk damarı da var. Aile uyuşmazlığı da var. Yani insani pek çok şeyi olan bir polisiye roman diyelim kısaca. Doğan kitap Buz Prenses, Camilla Läckberg, Elif Günay'ın çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılmış. Efendim bugünkü kitabımız buydu. Hepinize iyi bir gün dileriz. Sakin olsun, sakin olsun. Hoşça kalın.

0: NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
3: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
5: Hava durumu.
6: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var. Termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
5: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Sağ

0: Saatler gece 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD'nin İran'a saldırıları 8. gecede de devam ediyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yeni bir açıklama geldi. Bir yandan da yeni görüntüleri arkadaşlarım yayına veriyorlar. Bir yandan bilgileri aktaralım. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri tehdit etme kabiliyetini azaltma ve Ürdün'deki Amerikan askerlerine yönelik saldırıyı cezalandırma amacı taşıdığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce İran, ABD'nin Ürdün'deki askeri unsurlarına saldırı düzenlemiş, iki Amerikan askerinin ölümüne neden olmuştu. İşte bir anlamda bunun karşılığı olarak yeni bir saldırı başlamış durumda. Gecenin önemli gelişmesi, İran basınıysa ABD'nin Hürmüz kıyısındaki Sirik kentinin yakınlarını hedef aldığını duyurdu. Bu arada İran Körfezi de yine hedef almayı sürdürüyor. İran Körfezi hedef alıyor. O bölgedeki Körfez ülkelerinde Amerikan unsurlarını, Amerikan askeri varlıklarını bombalamaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın Erbil kentindeki ABD konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı düşürüldü. Gecenin önemli gelişmeleri bu şekilde. Orta Doğu'da İran'la ABD arasındaki tansiyon hızla yükseliyor. Devam edelim. Eldeki bilgileri şöyle bir toparlayalım. Bir yandan da dediğimiz gibi yeni görüntüler geldikçe aktarmayı sürdürüyoruz. 8. gece, 8 gece üst üste, dün gece itibariyle bir hafta geride kalmıştı. ABD'nin İran saldırıları var ama İran da buna karşılık veriyor, misillemesini sürdürüyor. Karşılıklı olarak saldırılar söz konusu. Açıklamalar var. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un açıklamasına göre bu saldırıların, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu akşam başlattığı yeni saldırı dalgasının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri tehdit etme kabiliyetini azaltma ve Ürdün'deki Amerikan askerlerine yönelik saldırıyı da cezalandırma amacı taşıdığını açıkladı. Hatırlayalım, dünkü İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD unsurlarına, ABD askeri varlığına yönelik saldırılarında iki ABD askeri hayatını kaybetmişti. Bu arada bir ABD askerinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı. İran basınından da açıklama var. İran basını ise ABD'nin Hürmüz kıyısındaki Sirik kentinin yakınlarını hedef aldığını duyurdu. İran'da Körfez'i hedef almayı devam ettiriyor. Son olarak Irak'ın Erbil kentindeki ABD konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı düşürülmüştü. İran'la ABD arasındaki bu saldırılar giderek artıyor. İran 27 Haziran'dan bu yana ABD saldırılarında 50 kişinin öldüğünü duyurdu. Geride bıraktığımız gün savaşta neler yaşandığı bir hatırlayalım.
1: ABD-İran hattından üst üste 7. gecede saldırı haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarını hedef aldığını duyurdu. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Cask Adası dahil birçok bölgesinde patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Hürmüzgan Valiliği'nin verdiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri son 10 günde eyaletteki 12 şehirde 95 noktayı vurdu. İran'dansa Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Kuveyt'te bir elektrik santraliyle arıtma tesisi ağır hasar gördü. Ürdün ordusu ise ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Bu arada Reuters haber ajansı, İran'ın yaklaşık 3 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'a da saldırı düzenlediğini aktardı. Hedefte Amerikan güçlerinin bulunduğu bir üs olduğu belirtildi. Ancak Tahran yönetiminin misillemeye dair açıklamasında Suudi Arabistan'dan bahsedilmedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti. İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. 2 geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu iddiayı yalanladı. İran Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
0: İran'ın dini lideri Müşteba Hamaneh, ABD ile yaşanan gerilime dair bir mesaj yayınladı. İran milleti ve direniş cephesi onlara unutamayacakları dersler verecektir dedi. Hamaneh mesajında ayrıca ABD'nin mutabakat zaptındaki maddeleri sürekli ihlal ettiğini paylaştı. Bu nedenle ABD Başkanı'nın imzasının değersiz ve güvenilmez olduğu bir kez daha kanıtlandı şeklinde ifade kullandı. Washington yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını iddia eden Hamaneh, ABD'nin güvenilmez olduğunu yazdı. İran lideri halkına da seslendi, birlik mesajı verdi. En temel ilkelerden biri her düzeyde kutsal birlik ve dayanışmada ısrar etmektir. Ayrışma ve çatışmadan kaçınmak herkesin görevidir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek. Ziyarette ABD-İran gerilimi başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkiler ele alınacak. Fidan'ın ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin acil öncelik olduğunu belirtmesi bekleniyor. Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini de paylaşması planlanıyor. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Arpel Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik'te tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
3: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
2: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
3: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
2: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
0: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin polis sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 ilde düzenlenen operasyonla 17'si yakalanmıştı. Şüpheliler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demirspor, Altay, Erzurumspor ve Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimler bulunuyor. Kulüp yöneticilerinin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı iddia ediliyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri, kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
4: Sizin fotoğraf.
5: Evet.
6: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, notu gönderdi, arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
7: Ben şu anda helikopterdeyim.
6: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. Israrla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de aktardı. Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini, ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmanıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Tutuklu sanıklardan emekli albay Ali Armağan'a da firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'le bağlantısı soruldu. 2 yıl içerisinde 152 kez irtibat kaydı tespit edilen telefon hattının kendisine ait olmadığını da iddia etti. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçaklarının da Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu öne sürdü.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığı belirtildi.
8: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
9: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
8: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi.
0: Hatay'da şantiyede çalışan 19 yaşındaki genç geçen yıl kaldığı konteynerda çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Konteynere benzin dökerek yangın çıkardığı öne sürülen iki işçi tutuklandı. Sanıklar uyuşturucu madde etkisinde olduklarını ve şaka yapmak istediklerini öne sürerek beraatlerini istedi.
8: Kaldığı konteyner kapısı kilitlenerek ateşe verildi. 4 gün önce başladığı

0: Şantiyede çalışan 26 ve 33 yaşındaki iki işçi yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Davanın ikinci duruşmasında sanıkların olay günü akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı görüntülere yer verildi. Olayda yaralanan işçi ifadesinde zanlılardan birinin konteynerin içerisine yanan bezi attığını ve ardından benzin döktüğünü söyledi. Sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.
1: Emsal bir karar bekliyoruz. Yani artık bu caniler cezasızlıktan cesaret bulup da herhangi bir canımızı yakmaya kalkışmasınlar. Ben öyle bir adalet bekliyorum.
0: İbrahim Yaşar'ın ailesi yangın gününe ait HTS kayıtlarının dosyaya girmesini talep ediyor. Ayrıca sanıkların benzin aldıkları akaryakıt şirketiyle inşaat şirketinden de güvenlik ihmalinden dolayı şikayetçiler.
2: Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzmanlar bu tarz depremlerin yıkıcı değil, hissedilebilir deprem olduğunu vurguluyor. Önlem amaçlı bir süreliğine hasarlı yapılara da girilmemesi isteniyor.
0: Malatya 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Can kaybı ve yaralanan yok.
3: Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz söz konusu değildir. Herhangi bir olumsuz açıkçası beklemiyoruz.
4: Malatya'dan kaleye kadar uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelen depremler. Dolayısıyla şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor.
0: Saat 6.20'de meydana gelen depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi. Sarsıntı yerin 15 kilometre altında gerçekleşti. Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Battalgazi ilçesinde iki katlı müstakil binanın duvarında kısmi göçük oluştu.
5: Uyuyordum, yuvattım. Evde çatıp çatıp sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu, baktık. Her yer tüm duman olmuş.
6: Bir baktım gümültüler bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu. Kalktım ama ne yapalım?
0: Uzmanlar büyüklüğü 4'e kadar beklenen artçı depremler olabileceğini söylüyor.
7: Bayların kavşağında bulunuyor Malatya. Ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek bazı faylar da var burada. Buna ilişkin olarak da sürekli bir deprem aktivitesi yaşıyor. Bu çok normal bölge için.
0: AFAD'dan yapılan açıklamada saha taramalarında kent genelinde olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
2: İstanbul Arnavutköy'de bir bina inşaatına beton dökülürken yanındaki sağlam binanın duvarı patladı ve beton 10 ailenin yaşadığı apartmanın içerisine doğdu. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
0: İnşaata beton dökülürken bitişik binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton sağlam binanın içine doldu. Beton asansörü, merdivenleri kapattı, apartman sakinleri mahsur kaldı. İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
8: İlk başta zaten bu bina yapılınca ben söyledim hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önlem alın hani dedim hani bu duvara yapın dedim hani kulak arkası yaptılar bunu. Müteahhiti arıyor, müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış. Ya böyle bir şey mi olabilir mi? Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten.
0: 6 katlı binada 10 aile yaşıyordu. Apartmandakiler çıkamayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
9: Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık? Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş.
0: Bina tedbir amacıyla tahliye edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasarın boyutu incelemeler sonucunda belli olacak.
2: İstanbul Büyükçekmece'de beton tankeri devrildi. Şans eseri can kaybının olmadığı kaza ulaşımda uzun süre aksamaya neden oldu. Büyükçekmece'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton tankeri bariyerlere çarptı ve devrildi. Kaza sabah saatlerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

0: Devrilen tanker nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç trafiği oluştu. Tankerin kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Çorum'da yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi. Oğuzlar ilçesinde 3. geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri etkinliği vardı. Yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt etkinliğe Antalya'dan katıldı. 48 yaşındaki Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandıktan bir süre sonra kalkış noktasına yakın alanda düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Bayram Kurt ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetti. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı. Bunun için kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
1: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
2: Çantacı dükkanı açtı, kuyumcuların güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Şüpheli iki farklı kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etti.
1: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
2: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
1: Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenek içinden altını dışarıdan kaçmış.
2: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. Altınlar masanın kenarından açılan gizli pencereden zanlının ortağı tarafından alınmıştı.
1: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik yok, gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik yok. Ondan sonra polisi aradık.
2: Zanlı ve ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Yargıtay, düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili çok önemli ve yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait şeklinde bir uygulama vardı. Ancak Yargıtay, toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekerek bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak.
3: Yargıtay, düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın, düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerin ise kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar içinse kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
0: İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamladı. Fransa'yı bronz madalya maçında 6-4 mağlup eden İngilizler turnuvaya galibiyetle veda etti. Bu sonuç İngiltere'nin 1966'daki şampiyonluğundan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi olarak kayıtlara geçti. Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Bu akşam belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev final saat 22'de başlayacak.
4: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi? Son Avrupa şampiyonu İspanya mı? Lionel Messi mi? Lamine Yamal mı? 39 gün süren heyecan fırtınasının sonunda ya matadorlar tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olacak ya da tangocular üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez Dünya Kupası'nın sahibi olacak. H grubunu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde lider bitiren İspanyollar, eleme etabında sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa'yı turnuva dışına itti. Finale gelene kadar kalesinde sadece bir gol gören matadorlar, rakip fileleri 13 kez sarstı. İspanya'nın final maçına Unai Simon, Pedro Porro, Kubarsi Laporte Cucurella, Rodri Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena ve Oyarzabal 11 ile çıkması bekleniyor.
5: Benim için önemli olan finale kalmak. Önümüzdeki tüm turnuvalarda finale kalıp kaybedeceksin deseler şimdiden kabul ederim. Önemli olan sürekli buralarda oynamak. Son yıllarda harika bir gidişat yakalayan, çok iyi durumda olan inanılmaz büyük bir takıma karşı sahadan galip ayrılmaya çalışacağız. Harika bir maç olacağını düşünüyorum.
4: Kupanın son şampiyonu Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le birlikte yer aldığı J grubundan 9 puanı lider çıktı. Tangocular son 32'de Yeşil Burun Adaları, son 16'da Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 19 kez rakip fileleri sarsan Arjantin, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda. Tangocuların dev maçta sahaya Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ve Lionel Messi 11 ile çıkması bekleniyor.
6: İspanyolların nasıl oynadığını biliyoruz. Aralık ayından beri muhtemel rakiplerimizi analiz ediyoruz. Kendi futbolumuzu oynayıp onların canını yakabileceğimize inanıyoruz. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Her ne kadar finalde olsa bunun sadece bir futbol maçı olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir.
4: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç saat 22'de başlayacak. Mücadele New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyum'da oynanacak. Karşılaşmada 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak.
0: Depozito iade sistemiyle 17 günde 33 milyon 330 bin ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamadaki kullanıcı sayısının 2 milyonu aştığını duyurdu.
3: 33 milyon 333 990 içecek ambalajı toplandı. Depozito iade sistemi uygulaması en çok İstanbul'da kullanıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da başlayan sisteme ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre en çok içecek ambalajı 2 milyon 760.802 ile İstanbul'da toplandı. İstanbul'u 1 milyon 332.752 ile Denizli, 1 milyon 260.888 ile Sakarya, 1 milyon 225.795 ile Ankara ve 1 milyon 200.501 ambalajla Bursa takip etti. Bakan Kurum, 2 milyondan fazla kullanıcının depozitosu olan ambalajlar mobil uygulamasına kayıt olduğunu belirtti. Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makinelere atılıyor. Atılan her şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Ülke genelinde 81 ilde 973 noktaya iade makineleri kuruldu. Türkiye Çevre Ajansı koordinesinde 2 yıl içinde tüm mahallelere depozito iade sistemi kurulması hedefleniyor. Makinelerin il bazlı konumlarına Doğa Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
0: İstirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenebilecek. Kişiler rapora e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre e-rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporlarının basılmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Uygulama bütün işlemleri kapsamıyor. Açıklamada e-rapor sistemiyle SGK tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu söylendi. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4A sigortalı işçilerse isteğe bağlı 4B sigortalarının istirahat raporları yine SGK sistemi üzerinden düzenlenebilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda muhafaza edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağını inceledi. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınaklara almak dedi.
7: Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor. Hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz. Hayvanları insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada 1000'in üzerinde hayvanın da sahiplendirilmeleri yapılmış durumda. Ben hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediye'mize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler.
0: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için yeni bir eylem planını devreye sokuyor. Bu yıl ve gelecek yılı kapsayan planda motosikletler için trafik ışıklarında özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımı gibi bazı önlemler var.
3: Türkiye'de 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu yani %21,3'ünü motosikletler oluşturuyor. Artan kullanım kaza grafiklerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana meydana gelen 138.833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının yarısı, 69.131'i motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve yeni önlemlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlandı.
8: Eylem planındaki maddelerden biri trafik ışıklarında motosikletler için özel alanlar oluşturmak. Planla diğer araçların önünde motosikletler için alan oluşturularak hem motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi hem de yeşil ışık yandığında yola güvenle devam etmesini sağlamak amaçlanıyor.
3: Motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve dönüş sırasında çarpışmaları önlemek amacıyla yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması da üzerinde durulan önlemlerden biri. Motosikletlerin duran veya düşük hızla seyreden araçların arasında ilerlemesini sağlamak için şerit paylaşımı sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı da araştırılacak. Pilot uygulamayla trafik güvenliği ve akışına etkileri ve riskler değerlendirilecek. Eylem planında motosiklet sürücülerinin geceleri daha kolay fark edilmesini sağlayan ekipmanları kullanmalarının teşvik edilmesi de var. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmesi de önlenecek. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artacak. Plan çerçevesinde güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.
0: Sapanca Gölü'nde dalış gerçekleştiren ekibin göl tabanında görüntülediği pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İstanbul Üniversitesi laboratuvarında yapılan incelemelerde oluşumun sıcaklık artışına bağlı yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
3: Göl tabanında her geçen gün çoğalıyordu. Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İnsan sağlığını olumsuz etkilemeyecek yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
9: mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
3: Burası Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü. 47 kilometre karelik göl çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında geçtiğimiz hafta farklı bir oluşum dikkat çekti. Göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su ve pamuksu yapıdan numune aldı. İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemelerde oluşumun yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
9: Sapanca Gölümüzün farklı noktalarını almış olduğumuz 17 numuneyi anlık olarak inceleyerek bunu gözlemledik. Kapsamlı şekilde tüm parametrelerini değerlendirmiş olduğumuz içme suyu kaynağımızın su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştı.
3: Pamuksu yapının insan sağlığı ve su altı ekosistemi açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
0: Orman yangınları, seller, fırtınalar. Dünyada öne çıkan haberlere kısaca göz atacağız şimdi. İlk durağımız İspanya olacak. Ülkenin kuzeyinde orman yangınlarıyla mücadele var. Ores Belediyesi'nde çıkan yangında 15.400 hektardan fazla alan kül oldu. Aragon Bölgesel Yönetimi yangının yerleşim yerleriyle önemli altyapı tesislerini tehdit etmesi nedeniyle acil durum ilan etti. İtfaiye ekipleriyle askeri personel alevleri kontrol almak için gece gündüz çalışıyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin bir başka adresi ise Kanada. Ülkenin güneybatısında British Columbia eyaletindeki Pemberton yakınlarında yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. Yangın söndürme helikopterleri yoğun duman bulutlarının üzerinde alevlerle bu şekilde mücadele etti. Kötüleşen hava kalitesi nedeniyle 12'den fazla eyalette uyarı yayımlandı. Yetkililer vatandaşlardan kirli havanın oluşturabileceği sağlık risklerine karşı dikkatli olmalarını istedi. Yangın nedeniyle oluşan kirli hava sadece Kanada'da etkili değil. Dumanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ulaştı. Kanada'nın çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarından yükselen yoğun duman New York ve Washington'da böyle hava kirliliğine yol açtı. Bazı yerlerde görüş mesafesi önemli oranda düştü. Duman bulutu Washington'ın simge yapılarını da görünmez hale getirdi. Son durağımız Şili. Ülkenin orta ve güney kesimleri yağışların etkisi altındaydı. Güneydeki Negrete kasabasında meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti. Temuco kentinde ise iki kişi yağışa bağlı nedenlerle yine hayatlarını kaybetti. Fırtına nedeniyle ülke genelinde 257 bini aşkın ev elektriksiz kaldı. Onlarca kişi barınma merkezlerine nakledildi. Uzmanlar yoğun yağışların devam edeceği uyarısında bulundu. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Fransa'da su krizine yol açar mı? Ülkenin 1000 kilometre ile en uzun nehri olan Loire nehrinde su seviyesi hayli geriledi. Yetkililer yeraltı sularının %93'ünde seviye düşüşü tespit edildiğini ve 99 ilde su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını açıkladı. Ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
10: Fransa tarihi bir kuraklık yaşıyor. Zaten Mayıs ayından bu yana aşırı sıcak dalgaları peş peşe gelmekte. 3 aşırı sıcak hava dalgası yaşandı şu ana kadar 2 aylık bir süre içinde ve bunun da sonucu olarak inanılmaz bir kuraklık var. Hatta 1945 yılından bu yana böyle bir kuraklık yaşanmadı denmekte ve nehir ve yeraltı suları da tabii bu kuraklıktan tabiri caizse nasibini alıyor. Yetkililerin verdiği son bilgiye göre yeraltı sularının %93'ünde su seviyesi azalmış durumda Fransa'da ve %93 %54'ünde ise normalin altında seyrediyor. En büyük nehri olan Fransa'nın Loire nehrinde hatta kameralar bu su seviyesini ne kadar azaldığını açık biçimde göstermekte. Diğer nehirlerde de durum ayrı. Hatta daha ürkütücü bir veri paylaşmak istiyorum. Fransa'daki derelerin 1/4 şu anda tamamen kurumuş durumda. 819 dereden bahsediliyor. Bu arada tabii nehirlerde durum böyle olunca su sıcaklığı artınca oksijen azalıyor. Bu da balıkların ölümlerine neden oluyor. Çok sayıda nehirde çok sayıda balığın öldüğü gözlemlenmekte. Bir de tabii toprak neminin olağanüstü düşük olduğuna dikkat çekmekte yetkililer. Tabii bu aşırı sıcaklar tarım ve hayvancılık sektörünü de olağanüstü olumsuz etkilemekte. Tarımda hasatı vuracak deniyor. Hatta vurduğu söyleniyor. %30'luk bir hasat kaybından bahsediliyor. Fransa'da bu aşırı sıcaklar nedeniyle, kuraklık nedeniyle. Orman yangınları da tabii ülkenin birçok yerinde irili ufaklı olmak üzere devam etmekte. Özellikle Paris'in biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanında çıkan yangın tam olarak henüz daha kontrol altına alınabilmiş değil. Tabii bu aşırı sıcakların bir de insani bilançosu var. O bilanço ile ilgili yavaş yavaş ilk tahminler de çıkmaya başladı. Avrupa'da Haziran ayının başından bu yana gerçekleşen bu aşırı sıcaklar nedeniyle en az 14 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmekte.
0: ABD'nin İtalya Büyükelçisi ve iş insanı Tilman Fertitta, mega yatıyla geldiği İtalya'nın Venedik kentinde protestolarla karşılandı. Göstericiler hem Trump yönetiminin politikalarına hem de Venedik'in milyarderlerin gösteri alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi.
11: ABD'nin İtalya Büyükelçisi mega yatıyla Venedik'e demirledi. Ziyaret büyük tepki çekti. Büyükelçi Tilman Fertitta kentte protestolarla karşılandı. Milyarder iş insanı Fertitta'nın 117 metre uzunluğundaki süper yatının kentin kıyılarına demir atması yüzlerce göstericiyi sokağa döktü. Büyükelçi ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü nedeniyle kıyı kentlerini kapsayan bir diplomasi turunda. Venedik'te o adreslerden biriydi. Göstericiler Tilman Fertitta'nın ziyaretini engellemeye çalıştı. Toplanan kalabalık bölgeye yürümek istedi ancak polis barikatıyla durduruldu. Polisle göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Eylemde göstericiler Venedik'te milyarderlere yer yok pankartı açtı. Protestocular ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da tepki gösterdi. Filistin'e destek sloganları attı. Venedik'te geçen yıl Amerikalı milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünü de protesto edilmişti.
0: Japonya'da tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle veraset yasası değişti. Buna göre imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul edilecek. Kadınların tahta çıkılmasına izin vermeyen madde ise aynı kaldı.
3: Japon krizantem tahtının geleceği tehlikede. Bu nedenle parlamento harekete geçti. Parlamentonun üst kanadı Danışma Meclisi, tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle imparatorluk hanedan yasasında revizyona gitti. Meclisten geçen tasarı, imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul etmesine izin veriyor. Yaklaşık 2600 yıllık geçmişe sahip olduğu kabul edilen Japon monarşisinde taht veraseti geleneksel olarak baba tarafından yani erkek soyu üzerinden sürdürüldü. Şu anda taht sıralamasında ilk olarak imparatorun küçük kardeşi olan 60 yaşındaki Fumihito bulunuyor. Fumihito'nun 19 yaşındaki oğlu Prens Hisohito ise ikinci sırada yer alıyor. Taht için son aday ise imparatorun 90 yaşındaki amcası, o da üçüncü sırada. Yeni yasayla birlikte eski imparatorluk kollarından 11'inin erkek torunları yeniden aileye kabul edilebilecek. İmparatorluk yasaları kadınların tahta çıkmasına ise izin vermiyor. Bu yasa değiştirilmedi. Ancak yeni tasarı kadınların kraliyet ailesi dışından biriyle evlendikten sonra da kraliyet statülerini korumalarını sağlıyor. Düzenleme öncesinde halktan biriyle evlenen kadınlar imparatorluk statülerini kaybederek aileden ayrılmak zorunda kalıyordu. 2021 yılında Prenses Mako, üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlenebilmek için unvanlarından vazgeçmişti.
0: Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü yanlış bir bilgi notu gönderdiğini ve enkaza ulaşılmasının böylece engellendiğini söyledi. Soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu değerlendirdi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
12: Şimdi bir defa dosyanın yeniden açılması ve bunun Ankara'da devam ediyor olması artık sonuna kadar gidileceği ve olası örgüt bağlantısı, şimdilik bu olası ifadesini kullanıyorum, olası örgüt bağlantısıyla birlikte değerlendirileceği anlamına geliyor. Yani odaklanılmış ve dosya tamamen aydınlanma duygusu yaratana kadar bu dosyanın üzerinde çalışılacağını gösteriyor. Bu birinci kısım. İkincisi, var olan zaten ifadeler vardı. O ifadelerdeki çelişkili durumlar, daha sonra ortaya çıkan, tam olarak ortaya çıkan FETÖ gerçeğiyle birlikte değerlendirildiğinde yeniden ele almayı gerektirdi. O yüzden şimdiki ifadeler de İlk verilen ifadeler kadar en az önemli. Çünkü FETÖ'nün bir yöntemi var. Aslında bu dosyanın, bizde yargı muhabirleri bu işleri daha iyi bilir. Bir dosyanın etkisiz hale getirilmesi, çözümsüz bırakılması için bazı ifadelerin bazı yerlerde kaybolması sağlanır. İfadelerin teyit edilmemesi sağlanır. Yani orada bu ifade var. Bir rapor, bir bilgi bir yerde var. Savcılıkta var. Şimdi bunun rapora yazmasan da olur ya da yazmana gerek yok denildiğinde, savcılıktaki ifade biraz daha arkası dolu olmayan bir ifade olarak askıda kalabiliyor. Bu tabii son tahlilde değerlendirmeye bağlı, ama değerlendirecek olan savcı, başsavcı veyahut işte hakim de bunu dikkate almazsa bundan dolayı, o zaman bu bilgi ortadan kalkmış ve işe yaramamış oluyor. Bu da bugüne kadar dosyanın gelme sebeplerinden bir tanesi, çözümsüz kalma sebeplerinden, tatmin etmemesi, kamuoyu vicdanını tatmin etmemesi sebeplerinden bir tanesi. Bir başkası da dediğim gibi daha sonra ortaya çıkan FETÖ gerçeğinden ve FETÖ'cülerin ifadelerinden ve bir şey daha, bugünlerde daha çok mesela bu dosyada tutuklananlar arasında var. Bu ankesörlü telefondan, dışarıdan, sabit hatlardan ardışık arama, sürekli arama yapılan isimler. Bu bir FETÖ yöntemi ağırlıklı kullanılan, hani hayatın olağan akışına aykırı, hiçbirimiz belki 20 yıldır bir başkasını bir bakkalın telefonundan, bir başka telefondan defalarca aramıyoruz. Herkes cep telefonundan arıyor, meşru yöntemlerle arıyor. Bu yöntemin hala kullanılıyor olması ortada başka bir şeyin olduğu, başka bir ağın olduğu anlamına geliyor. Bunlarla birlikte tekrar değerlendiriliyor dosya ve çok, tabii FETÖ tarafında çok çarpıcı ifadeler var. Yani tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik gibi ifadeler var. Kişilerin bazı bilgileri doğru zamanda doğru yere iletmemesi veyahut bazı bilgilerin dikkate alınmaması. Hani bulunduğum yeri kimse aramadı ifadesi. Çünkü bu harita dosyada da var. Bunlar birçoğu da yeni bilgi değil aslında. Hep parça parça bunlar zamanda geldi. Fakat bütünleştirilerek değerlendirilemedi. Mesela ekrandaki görüntülerde enkaz görünüyor. Ama o enkazda bazı gösterge panelindeki bazı parçaların olmadığı, bulunamadığı, sökülmüş olduğu görülüyor. Gösterge panosu sökülmüş bir helikopter havalanamayacağına göre o panonun düştükten sonra sökülmüş olması gerekiyor. Orada olması gerekiyor. Kaldı ki bir başka fotoğrafta da o panonun üzerinde yanında poz veren bir takım görevliler görünüyor ve pano sağlam görünüyor. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde sebebini araştıracaklar, ama iki sebep araştırılıyor. Bir tanesi, uçaklar havada bir basınç yaratarak helikopteri düşürmüş olabilirler, savaş uçakları. İkincisi de sökülen göstergelerin veyahut da gösterge panosunda yerleştirilen bir başka cihazın helikopterin düşüşüne sebebiyet verdiği ve olay yerine ilk gelen ekibin de onu sökerek delilleri ortadan kaldırdığı yönü. Şimdi bazı şeyleri tabii zamanla üst üste koyabiliyoruz. Hatırlayacaksınız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin FETÖ tarafından ele geçirilme projesi vardı, süreci vardı. Parti bölünme aşamasına geldi. Genel başkanlık tartışması yaşandı. O bir şekilde önlendi ve daha sonra İYİ Parti kuruldu. O işte CHP ile ittifak yaptı. Ondan önce de Milliyetçi Hareket Partisi şey değildi. Hani bugünkü gibi bir Cumhur İttifakı içerisinde değildi. Buna rağmen böyle bir girişimde bulunuldu. Orada esasen eğer Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir milliyetçi parti ya da milliyetçilerin marka partisini ele geçirme planı varsa FETÖ'nün, ki FETÖ biliyorsunuz çok 30 yıllık 40 yıllık planlarla 2016'ya kadar geldi. Evet. Şimdi böyle baktığınız zaman bunda burada sorun çıkartacak. Parti FETÖ tarafından ele geçirildi algısı oluştuğunda, bilgisi oluştuğunda, ortaya çıktığında yahut gerçekleştiğinde bu olay, milliyetçi camiayı etrafında toparlayabilecek yegane lider o günkü şartlarda, belki bugün bile bu söylenebilir, Muhsin Yazıcıoğlu'ydu, rahmetliydi. Dolayısıyla bir alternatifin ortadan kaldırılması anlamında FETÖ için son derece kıymetli bir eylem tırnak içinde. Bu bakımdan ben bunu çok garipsemedim. Tabii o yıllarda bu olduğunda böyle bir bağlantıyı düşünmek çok kolay olmayabilirdi. Ama biz 2016'dan sonra yaşadıklarımız ve özellikle 2019-2020'den itibaren ortaya çıkan bazı gerçekler bizi böyle bir düşünceye de sevk ediyor doğal olarak. Baylok'un ortaya çıkması ve oradaki ifadeler bir defa birçok alan açıyor. İkincisi bu ardışık aramalar bir iki ayrı veri olarak duruyor elimizde, yeni veri bunlar. Ve sanıkların görmedim, duymadım, bilmem dediği birçok noktada aslında doğruları söylemedikleri bazı sanıkların anlaşılıyor. Öyle olunca normalde hiçbir şey yapamayacağınız, elinizin kolunuzun bağlı olduğu, bir başka veri ortaya koyamayacağınız sanıklar hakkında artık ortaya koyabileceğiniz başka veriler de var. Bu çelişkileri ortadan kaldıracak bir yeni gelişmeler var. O yüzden savcıların üzerinde duracağı noktalar muhtemelen bunlar olacak, bu bir. İkincisi yine sanıklar bakımından düşünüldüğünde hakikaten insanların da, hani kamuoyunun da vicdanında bu işin kapanmadığını gösteren aslında çok büyük olmayan bir alan. Çevresinde köylerin olduğu bir alan. Bir gün içerisinde en azından, üstelik helikopterden canlı kurtulanlar, yani ses çıkarıp çağrı yapabilecek olanlar gazeteci meslektaşımız gibi, İsmail Güneş gibi, Allah rahmet etsin tekrar. Şimdi böyle bir durumda 3 gün içerisinde öyle bir enkaza ulaşamamak, her köyden hemen hemen patlama sesi geldiğine dair ihbarlar var. Hemen hemen çevredeki her köyden. Bu patlama sesi iki şekilde olabilir. Birincisi helikopterden olabilir, düşme sesinden. İkincisi de uçakların ses hızını aşmasından dolayı duyulmuş olabilir. Pilotlar ses hızını aşmadıklarını söylüyorlar. Fakat bunlar radar kayıtlarında zaten belli olabilir. Radarda da bir 4 dakikalık bir şey var, kayıp var. Normalde böyle bir kaybın olmaması lazım. Pilotlar orada radar istasyonuna topu atıyorlar. Radar istasyonunda arıza olmuştur diye topu atıyor. Yani böyle meslek standartları içerisinde olabilecek hataların tamamının arka arkaya getirildiği ve bir şekilde bir suç örtbas etme görüntüsü verdiği bir durum var ortada. Ki FETÖ bu konularda çok mahirdir. BTK o zaman onların kontrolünde ve eylem olarak orayı kullanıyorlardı. Sonra oradan FETÖ'cüler temizlendi. Görevden almalar oldu ki biliyorsunuz 2013'ten sonra bu işler hızlandı. Bütün kurumlarda, yargıda, poliste ve diğer kurumlarda. Ve BTK'nın o dönemki binanın sorumlusu pozisyondaki, şimdi ismi aklımdan gitti, kişi bilgisayarın kilitli olduğu öğrenilince çağrıldı. Bunu bana o BTK'ya atanan yetkili söyledi, söylemişti. Çağrıldı, dediler ki bilgisayarınız kapalı, şifreli ise açın. Cevap, şifreli değil, kriptolu. Kurum bilgisayarını kriptolayan bir FETÖ'cüden bahsediyorum. Neden kriptoladın? güvenlik gerekçesidir. Peki aç o zaman. Unuttum. Unutmanın bir cezası yok biliyorsunuz. Birisi arıza verdi diyecek, öbürü o sırada ben oradan o hıza geçmedim diyecek. Transponderını kapattım mı denildiğinde kapatmadım diyecek. Öbürü topu arızaya atacak. O da diyecek ki efendim işte bilgisayar sistemlerine göre uluslararası raporlarda bu F-16'lar, F-4'ler NATO tarafından da kullanılıyor. Onlarda da zaman zaman bu oluyor. Çünkü zaman zaman olabilecek hataları gerekçe olarak kullanmak üzere zaten listeliyorlar. Ondan sonra bakıyorsunuz bu zaman zaman olabilecek bütün hatalar bir zaman dilimi içerisinde arka arkaya gelmiş. Hani gezegenlerin arka arkaya sıralanması gibi. 40 yılda olabilecek bir olay gibi. Ama tabii son tahlilde bakın bunların yargıda, hukukta bir karşılığı var. Böyle olduğu zaman hukuki olarak kimseyi suçlayamıyorsunuz. Onlar da bunu biliyorlar. O yüzden de diğer delillerle kişilerin doğruları söylemediğinin kanıtlanması ve hakimin orada verilerden kişilerin yalan söylediğini, doğruyu söylemediğini veyahut bir takım olasılıkları kendi lehlerine değerlendirmeye çalıştıkları gibi bir sonuç çıkartmaya uğraştıklarını pekala mahkeme anlayabilir. Onun için de şu anda işte elimizde birçok o anlamda kullanabileceğimiz kişilerin kim olduklarına dair veriler var. Telefon kayıtları ve baylok görüşmeleri gibi.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor, Antalya'da kuru sıcak var, termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert, Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
13: Hava durumu.
14: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
13: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
15: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
14: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
13: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
14: Silah bırakma süreci ne aşamada?
15: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
13: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
14: Şimdi H1, N1 dediniz. Bir H3, N2 mi var? Ya nedir?
15: Trump vites düşürmüyor.
13: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 3.

Saat 3 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan ordusu İran'a 8. gecede de saldırılarını sürdürüyor. Hedefte İran'ın Hürmüz kıyısındaki Sirik ve Hacıabad kentleri var. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM yeni saldırı dalgasının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini azaltmayı hedeflediğini savundu. ABD ordusu ayrıca bombardımanların İran'ın dün gece Ürdün'deki Amerikan askerlerine yönelik saldırısını derhal cezalandırma amacı taşıdığını belirtti. İran'ın Ürdün'de ABD üssüne saldırısında 2 ABD askeri ölmüştü. Bir asker ise hala kayıp. Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Trump asker ölümlerini çok üzücü bir olay olarak nitelendirdi. "Bunun olmasından nefret ediyoruz. Onlar ülkemize hizmet ediyorlardı," dedi.